0: bir görünüme ve aktiviteye sahip olabilir. Yalnızca yaşlılarda bazı hastalıkların daha fazla görülmesi, yaşlıların çoğunun birçok kronik hastalığa sahip olması, böyle yaşlılığın bir hastalıkmış gibi algılanmasına sebep olmakta. Aslında bu doğru bir yaklaşım değil.
1: Hı hı. Hocam biz Rumeli göçmeniyiz, bize bir hikaye anlatılır. Yaşlanmaya başlamış, yaş almaya başlamışlar karı koca. Ve işte mesela yemek yerken işte ekmeğin kabuğunu yiyemiyor çok fazla. Sürekli birbirine ondandır ondan demeye başlamışlar. Hani ne yapamıyorsa ya da neyi canı yapmak istemiyorsa her şeyi yaşlılığın üzerine atmaya başlamış. Ondandır ondan diye de böyle hep anlatılır bizde. Hakikaten evet. Ondan mıdır her şey? Yani biz mesela bir şey yapmak istemediğimizde, bir yere gitmek istemediğimizde ya da gücümüz yetmediğinde hep her şeyi yaşlılığa mı bağlamalıyız?
0: Şimdi güzel bir konuya temas ettiniz. Ben sizinkine benzer bir tanımlama yapmak istersem, yaşlılık gittikçe küçülen bir adada yaşamaya benzer diye bir özlü söz vardır. Yani artık hem gücümüz, hem dediğim gibi çeşitli vücut fonksiyonlarımız, hem bilincimiz artık yavaş yavaş eskisi gibi olmadığı zaman, tabii bu vücudumuzu ve yaşam tarzımızı nasıl iyi sürdürdüysek ona bağlı olarak da değişik yaşlarda ortaya çıkmakla birlikte bu fonksiyonları sürdürmeye başlamadığımız andan itibaren yaşlandık diyebiliriz.
1: Her zaman yaptığımız aktiviteleri yapamıyorsak, her zaman evet. gittiğimiz mesafeye kadar yürüyemiyorsak,
0: evet.
1: her zaman çıktığımız kata kadar çıkamıyorsak,
0: evet.
1: bunlar artık yaşlanmanın belirtileri
0: aynen
1: gibi.
0: Aynen öyle. Bir de insanlar tabii emekli oluyorlar. Özellikle 60-65 yaş aralığında emekli olan kişiler artık toplumsal etkinliklerini, güçlerini, saygınlıklarını kaybetmeye başlıyorlar. Sosyal yaşantıları artık eskisi gibi olmuyor. Ekonomik özgürlükleri, destekleri biraz daha azalıyor. Ve yavaş yavaş çevresindeki insanlar azalmaya başlıyor. Çoğu zaman da aslında yaşlılık emeklilikle özdeş gibi de değerlendiriliyor. İnsanlar da biraz o psikolojiye girebiliyorlar.
1: Genç emekli olsa bile böyle mi hocam?
0: Tabii herkes için bunu genelleme yapmak doğru değil. Birçok emekli de yaşlandıktan sonra çalışmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Zaten şimdi tekrar en baştaki sorunuza gelecek olursak, Dünya Sağlık Örgütü de insanlara, toplumlara, ülkelere, hükümetlere, bütün aslında bunu bir politika haline getirmeye çalışıyor. Yani insanlar yaşlansalar bile aktif bir yaşam sürdürmeliler. Her ekonomik, sosyal, kültürel her faaliyete katılabilmeliler. Aktif bir yaşantıyla hatta üretken olabilmeliler. Bütün şu anda konsept buna dayanıyor.
1: Hocam yapabilecekleri değişiyor ama belki.
0: Evet.
1: Ama bir şeyler yapma becerileri ya da istekleri değişmiyor insanların. Ben şimdi mesela etrafımdakileri görüyorum. İnsanlar dışarıdan bakıldığında evet yaşlı gibi görünüyorlar ama öyle fikirleri var ki sadece o fikirleri hayata, o meşhur şarkıdaki gibi fikirleri hayata geçirebilecek enerjileri yok. Yani fiziksel güçleri yok belki. Ama zaten yaşlı ve gencin toplum içindeki ortaklaşması bunu için değil midir?
0: Evet.
1: Birisi belki biraz daha fazla düşünecek, tecrübesini ortaya koyacak. Öbürü iş yapabilme gücünü ortaya koyacak ve iş yaparken tecrübe kazanacak. Dolayısıyla birbirlerini bütünleyecekler.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Peki şimdi siz uzmanını, yani uzmanlığı olduğunuz dal sebebiyle sorayım. Hocam yaşlı insanlarda özellikle Türk profilinde neler görüyorsunuz? Daha çok hangi hastalıklar var ve hangi hastalıkları yaşlılığa bağlayabiliriz?
0: Peki. Şimdi ben çok kısaca geriatriden bahsedeyim. Hiç. Pek tanınan, bilinen bir branş değil. Çok çok kısa bundan bahsedeyim. Şimdi geriatri kelime anlamı geras yaşlı, iatrik tedavi demek. Yani yaşlı hastaların tedavileriyle uğraşan bir bilim dalı. Yaşlı hekimi olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu iç hastalıklarının üzerine bir yan dal eğitimi.
1: Ayrı bir uzmanlık yani.
0: Alınır. Ayrı bir yan dal uzmanlığıdır ama iç hastalıklarının üzerinedir. Örneğin nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji gibi. Geriatri de bir yan dal uzmanlık branşıdır. Ve Türkiye'de dünyada aslında 50-60 yıl önce kurulum aşamasını tamamlamasına rağmen 1978'de Cerrahpaşa Tıp'ta ilk olarak kurulmuş ve birçok üniversitede çok çok yeni 3-5 yıl içerisinde kurulmaya başlanan bir branş ve Türkiye'de daha henüz 50 tane geriatri uzmanı ya var ya yok, yani o civarda. Dolayısıyla pek bilinmiyor. Biz aslında yaşlıların 65 yaş üstü kişilerin sadece hastalıklarıyla değil sağlıklı yaşlanma konsepti dahilinde onların ileriki yıllarını daha bağımsız, daha aktif, daha az sağlık sorunlarıyla geçirmesine yönelik bir çalışma içerisindeyiz. Yani zaten 65 yaşında bir insan bize başvurduğu zaman %90'ında en az bir ve birden fazla kronik bir hastalık oluyor. Bu şeker olabilir, hipertansiyon olabilir, hiperlipidemi dediğimiz kan yağlarındaki yükseklik olabilir, romatizmal şikayetler olabilir, birçok rahatsızlığı olabiliyor. Bu tabii bir de hastalıklar, hani yaşlılıkta sık görülen hastalıklar dersek yanlış bir kavram kullanmış olur. Bu hastalıkların hepsi her yaş grubunda görülebilen hastalıklar. Tabii biz iç hastalıklar uzmanı olduğumuz için bunları 20'li yaşlarda da hipertansiyonu görüyoruz, şeker hastalığını görüyoruz. Yani bunu yaşla bağdaştırmamak lazım. Bizim bazı alanlarda spesifik, örneğin düşmeler, demans dediğimiz bunama.
1: En çok o galiba akla geliyor hocam.
0: Evet, kas erimesi, kansızlık mesela her yaş grubunda görülebilir ama ileri yaşlarda kişinin vücut fonksiyonlarını bozduğu için biz bu problemlerle daha fazla ilgileniyoruz. Neden? Amacımız kişinin kendi başına yaşayabilme, yetebilme yetisini mümkün olduğu kadar korumak ve sürdürmek. Hocam, yani daha geriye düşmemesini sağlamak.
1: Hocam bu kişisel olarak değişir elbette ama ortalama mesela kaç yaşına kadar bir insan kendine yetebilir, birilerinin yardımı olmadan yaşayabilir?
0: Kesinlikle dediğinizde haklısınız. Kişisel değişiklikler var. Yani ben 65 yaşında tekerlekli sandalyeyle gelen hastalarım da oluyor. 90 yaşında yürüyerek gelen ve pırıl pırıl bir zihin yapısına ve bilince sahip, karşımda çok güzel konuşan, birçok ev işini kendi yapan aktif insanlar da görüyorum. Yani ama zaten 75-85 aralığında artık insanlar yavaş yavaş bir başka kişinin yardımına ihtiyaç göstermeye başlıyorlar. Burada da çeşitli tabii kaybetmeme için çaba gösterdiğimiz şeyler var. Örneğin kişi kendi banyosunu yapıyorsa, kendi tuvaletine gidiyorsa, kendi yemeğini hazırlamasa bile onu kendi başına yiyebiliyorsa, bunları korumasını, daha geriye düşmemesini ileri yaşlarda da sağlamaya çalışıyoruz. Evde örneğin tehlike yaratacak şeylere karşı onları bilinçlendiriyoruz. Çünkü bir düşme belki de bizim en korktuğumuz, en çok problem olan, yani yaşlılıkta en sıkıntı yaratan şeylerden birisi. Çünkü bir kalça kemiğinin kırılması ya da başka bir kırıkla hasta yatağa bağımlı oluyor ve
1: sonra da kalkamıyor çoğunlukla.
0: Evet, daha kötü oluyor, daha hızlı oluyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor, o iyileşse bile.
1: Evet, evet, maalesef. Bunun için belki evde bir düzenleme yapılması bile gerekebiliyor değil mi hocam?
0: Onu zaten şimdi geriatri sadece hasta değil, hasta yakını, hatta hastanın kızı, oğlu, torunu olabilir. Onun yanında eğer birlikte yaşamıyorsa bakıcısı. Biz üçünü de birlikte istiyoruz. Onlarla ayrı ayrı konuşuyoruz. Önce hastayla konuşuyoruz, sonra belki hastayı çıkartıp yakınlarıyla konuşarak bilinci konusunda ya da mesela onun bize aktarmadığı şeyler konusunda ilave bilgiler sahibi oluyoruz. Şimdi yaşlandıkça insanlar bazı şikayetlerini söylemiyorlar ya da
1: önemsemiyorlar. Evet
0: yaşlılığın,
1: hocam.
0: Tabii yaşlılığın bir şeyiymiş gibi. Mesela idrar kaçırma en çok uğraştığımız konulardan birisi. Utanıyorlar veya önemsemiyorlar. Düşmeyi soruyorsunuz. Mesela yılda 1-2-3 kez düşmüş olması bir kişinin o yönden değerlendirmemiz daha ileri değerlendirmemiz gerekiyor. Fizik tedavi açısından, kasların gücü açısından, kansızlık, vitamin eksiklikleri açısından çok geniş kapsamlı bir konu. Ve biz mesela bazı ufak testler yapıyoruz. Orada çok yetersiz gördüğümüz hastaların yeteneklerini geliştirmek için fizik tedavide, fizik tedavi programlarına, geriatrik fizik tedavi ayrı bir branş olmasa da alt bölüm olarak fizik tedavinin altında gelişiyor gittikçe. Tabii başka branşlar, mesela görmeyle ilgili problemden dolayı düştüyse ya da işitmeyle ilgili kulak, burun, boğaz, göz. Yani multidisipliner, birçok disiplini ilgilendiren şeylerde geriatrist, uzun lafın kısası, bir orkestra şefi gibi hastayı tek elden ele alıp diğer branşlarla da konsülte edip onu 6 aylık ya da yıllık hastanın durumuna göre takiplerle iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor ya da aynı mı kalıyor?
1: Bunu değerlendirmek. Peki şimdi hocam yaşlanmak kadar yaşlılığa hazırlanmak da önemli. Bizim genç yaşlardan itibaren yaşlılığa nasıl bir yatırım yapmamız gerekiyor? Çünkü gençliğin ve sağlığın hep bizimle olacağını, hep bu kadar hareketli olacağımızı, istediğimiz her şeye kolaylıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ama gerçek öyle değil.
0: Değil. Evet. Şimdi toplumda gittikçe daha fazla artan bir bilinç var bu konuda. Yani sürekli bununla ilgili sağlık programları yapılıyor. Çeşitli magazinde de bununla ilgili çok sık yer alıyor. İşte beslenme konusu, egzersiz konusu. İsterseniz ben kendi branşımla birlikte bazı majör şeylere değinerek hem yaşlılara hem de geriden gelen potansiyel olarak yaşı ilerleyen kişilere yönelik bazı önerilerde bulunmak istiyorum.
1: Çok seviniriz hocam.
0: Birincisi biz ne kadar fizyolojik olarak iyi olursak olalım, akli melekelerimiz, zihnimiz, bilincimiz iyi olduğu müddetçe etrafla bağlantı, çevremizle bağlantı kurarız, insanlarla iletişim kurarız ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürürüz. Eğer bilincimiz yerinde değilse, yakınlarımızı tanımıyorsak hiçbir bunun kıymeti yok. O yüzden özellikle benim herkese önerim, bilgi ve becerilerin, yani öğrenmenin yaşı yok diye söylenen, yıllardır konuşulan bir şey var. Hobiler edinmekten, satranç, briç, yeni bir dil öğrenmek, ne bileyim resim, müzik, fotoğrafçılık gibi aktiviteler, bunun yaşı yok. Her yaşta zihnimizi kullandırıcı aktiviteleri, okumak keza çok çok önemli. Bunun yıllar boyu süren bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Çok önemli bu. Bunun dışında tabii olmazsa olmazı dengeli ve sağlıklı beslenme. Bu çok sık sorulan bir şeydir. Yani ömrümüzün nasıl uzun olmasını sağlarız? Bu artık gösterilmiş bir şey. Ne kadar az kalori alırsak o kadar uzun yaşıyoruz.
1: Yani ne kadar az kilo problemi yaşıyorsak.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Tabii biz hani geriatrist olduğumuz için şunu da belirtmemiz gerekiyor. Biz yaşlılarda kilo kaybından daha çok korkuyoruz ve mücadele ediyoruz.
1: Hızlı kilo kaybı.
0: Evet. Yani hastalıklara bağlı olmayan, yememeye, psikolojik durumlardaki bozukluğa ya da işte koku ve tat alma duyularındaki bozukluğa bağlı. Bu yaşlılarda kilo kaybı bizim için daha önemli bir problem. Onlarda da tabii dengeli, sağlıklı beslenme ve de yeterince protein alma, kalori alma sürekli onlara da önerdiğimiz şeyler. Ama ta genç yaşlardan itibaren eğer bir kişi dengeli ve sağlıklı besleniyorsa ve bunda fazla kalorisiz proteini dengeli bir şekilde alıyorsa ve de yeterince sebze ve meyve tüketiyorsa bunun ileri yaşlara da yansıması o kadar olumlu oluyor. ve tabii kilo almamalarını herkese, tüm kalp damar hastalıkları, şeker hastalığı için çok çok önemli bir faktör bu kilo almaması. Tabii bunu önlemek için de egzersiz yine aynı şekilde. Yaşam tarzının bir parçası egzersiz. Özellikle genç yaşlarda başlayan egzersizin sürdürülmesinin vücuda olan olumlu etkisi tartışılmaz, çok çok önemli. Yaşlılarda ise tabii bu aktif kalmanın sürdürülebilmesi için daha kısa süreli, haftada 3 gün, maksimum 4 gün, 30 dakikayı geçmeyecek şekilde hafif yürüyüşler, ne bileyim dans ya da işte küçük yormayacak egzersizler öneriyorum.
1: Hocam yürüyüş bile yapsalar aslında değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Faydalı
0: yani
1: olacaktır.
0: 30 dakika yürüyüş, mümkünse yüzme, bunların tartışılmaz yararları var.
1: Faydalarını görüyorum.
0: Uyku düzeni çok önemli efendim. Özellikle yani geç yatıp erken kalkmak, yani belli bir sağlıklı uyku paternini korumak her yaş için önemli. Ayrıca yaşlılıkta da buna çok önem veriyoruz. Bir sonra bununla alakalı söyleyeceğim, stresle mücadele çok önemli. Tabii gittikçe yaşam daha zorlaşıyor. Büyük şehirlerde yaşamak trafikten tutun, gürültüden gittikçe stresli bir hal alıyor. Bunu hem gençlikte hem yaşlılıkta tabii hayata karşı daha pozitif bakabilmek, insanın hoşlandığı hobiler ya da faaliyetlere zaman ayırması, eğlence, ne bileyim müzik, sinema, konserler gibi şeylere vakit ayırarak stresle mücadele etmesi ve de pek bizim ülkemizde bir alışkanlık değil maalesef. Yurt dışında en ufak bir sorunda kişiler psikiyatriste ya da psikoloğa koşuyorlar, konuşuyorlar sorunlarını. Belki de stresi aşamadığımız durumlarda bunu
1: bir profesyonel
0: uzmanla paylaşmak çok önemli olabilir. Düzenli check-up yaptırmak her yaşta. Benim 20'li yaşlarda, ben gerçekten kendine de söylüyorum, saygı duyuyorum. Yani ben bir hekim olmama rağmen o yaşlarda check-up yaptırdığımı hatırlamıyorum. Bu bilinç çok gelişti.
1: Evet, yaygınlaştı.
0: Evet, geliyorlar ve geçmişte ileri yaşlarda gördüğümüz bazı hastalıkları, çok yüksek kolesterol oranlarını, hipertansiyonu 20'li yaşlarda görebiliyoruz artık. Tabii beslenme alışkanlıklarıyla ya da yaşam tarzıyla ya da sigara, içki tüketimiyle de paralel olarak bu şeyler daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor. Evet. Bu zararlı alışkanlıkları da bırakmalarını arzu ediyoruz.
1: Evet.
0: Son olarak
1: bu
0: konuda söyleyeceğim şey, sosyal ilişkiler çok önemli. Zaten gençlikte ya da orta yaşlılıkta çevremizde ilişkilerimiz iyi. Yaşlılıkta öncelikle akrabalar olabilir ama yakın çevreyle, komşularla, eski dostlarımızla, arkadaşlarımızla asla bağlantıyı koparmayıp onlarla sürekli diyalog halinde, sürekli hayat paylaşılınca tabii daha
1: da
0: güzel ve güzel oluyor.
1: Doğru söylüyorsunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler,
0: iyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar.

bizim eve varırsan şeker söyle, bal söyle, kaymak söyle. Eğer bizi sual eden olursa boynu bükük, benzi soluk yar söyle. Gülüm, gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elin turnalar. Ah, gülüm, gülüm, kırıldı kolum, tutmuyor elin. Sevdiğim, ayrılacağız, gitmem gerekli. Öyle, öyle uzun da değil, 3-5 gün kadar. Yoksa bırakır mıyım seni sıcaklığına alışmışken? Ne yaparsın? İş ya da sıla diyebilsen. Anlıyorsun değil mi? Gönül koyma, konuşma, tebessümü esirgeme. Bir kova su dök, bir kova su dök, yeter. Ne olur, ne olur eğme başını, düşüncelere salma beni. Kendine iyi bak, kalın giy, havalar soğuk, çarpar adamı anlamazsın. Sokaklar sanki kurt kapanı, fazla dolaşma, gençliğinden anlamazlar. Sıkıştın mı kapana, kurtaranın olmaz. Ağlarsın, ağlarsın, ağlarsın, ağlarsın umutlarına, özlemlerini. Dönüp baktığımda arkama, seni o gülüşünle, elinde su kovası bekleyişinle bulayım. Dikkat et, dikkat et. Çakala kurda yem olmuş, ince bir gömlek üşümüş ve ağzında yanık bir ağıt. Bunlar sana göre değil, bilirim yiğitsindir. Yiğitlik karanlık sokaklar için değil, yaşayabilmek için, dik olmak için. Düşersin de yere, el uzatanın olmaz. Bilirim, gururlusundur, minnet de etmezsin. Ama aç karnına katıksız ekmek gurur bilmez, onur tanımaz. Bilirim, kötülerini de gördüm. Şimdilik elveda. Ayrılık diye değil, kavuşabilmek için. Bekle, bekle, geleceğim 3-5 güne kadar. Yiğitlik,

0: aklınızda bulunsun.
1: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin, kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnı

0: Araçlarken içine 2 dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hani derler ya, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilmek lazım. Hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini bilmek lazım. Efendim, ölüm gelmeden önce de insan bu ömrün, kendisine verilen bu zamanın kıymetini bilmesi lazım. Bir de yine büyüklerimiz buyuruyorlar ki bir insan ölmeden önce ölmesi lazım. Şimdi bu ne demektir? Yani bu, ben anladığımı söyleyeyim önce. Yani kendisini hesaba çekmesi lazım ölmeden önce. Doğru anlıyor muyum? Yani bu demek midir? Ve bunu yapmak mı lazım? Yani bir Müslümana vazife midir bu?
1: Mustafa Bey, kitaplarda mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüz hadis-i şerif var.
0: Evet.
1: Şimdi din büyükleri bundan almışlar. Mesela zaman zaman biz bu konuya ucundan, kıyısından, tamamından zaman zaman, çünkü bütün konularla alakalı olduğu için girdiğimiz hep oluyor.
0: Oluyor.
1: Hatta mesela biraz önce anlattığımız konular da birbirleri bağlıdır.
0: Evet.
1: Peygamber Efendimiz ettiğini nasihat buyuruyor. Din nasihattır. Tekrar ede bir gün jeton düşer insanlar. Ne zaman anlayacak, ne zaman hidayete kavuşacak, onu biz bilemeyiz. Aa, bizim vazifemiz anlatmak, nakletmek. Ha, bir gün gelir bir kişi, aa der ya, doğru söylüyorsun. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hatta mesela şeyden girelim. Yeni bir yıla girince çok seviniyoruz. Aa, yeni bir sene geçti. Halbuki ya arkadaş, sen yeni bir yıla girdin diyorsun da sana ezelde bu kadarcık bir ömür verildi değil mi? Her yeni yıl seni nereye yaklaştırıyor buraya?
0: Sona yaklaştırıyor.
1: Ya kabre yaklaşıyorsun ya.
0: Bu dünya için.
1: Kabre yaklaşıyorsun. Şeyde zaman zaman mesela buradan tam İbn-i Saadettepe diye kitabından nakiller huzura doğru da veriliyor ya. O kitabı hazırlayan Hüseyin Elim Efendi rahmetullahi aleyh, Emel Ören Bey'in, Emel abilerim, Allah-u Teala rahmet eylesin, kayınpederi aynı zamanda hocalarıydı. Kuleli'den hocalarıydı. Kuleli askerisinin hocalarıydı. Mesela akşam aynı evde kalıyorlardı. Fatih, sen de biliyorsun. Akşam eve gittiği zaman işte o günkü yapılanlara arz ediyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh dinliyor. Sonra ya kardeşim, ömürden bir gün daha gitti, kabre bir gün daha yaklaştık. Ya. Ömürden bir gün daha gitti ve kabre bir gün daha yaklaştık.
0: Bütün bunlar oldu ama asıl olan
1: kabre yaklaşıyorsun. Kabre yaklaş. Her gün yaklaşıyorsun. Bunun için din büyükleri Allah Teala onları bizim intibaha gelmemiz, uyanmamız, gafletten uyanmamız için öyle yaratmış. Yırtınırcasına hayattakini anlatmışlar. Ondan sonra kitapları yazmışlar. Diyor ki ölüm yaklaşıyor. Gidilecek iki tane yer var. Ya cennet ya cehennem. Bu gafletle gidersen cehenneme gidersin. Onun azabının çok şiddetli olduğunu onu yaratan bildiriyor. Cennetin de akla hayale gelmeyecek nimetlerle dolu olduğunu yine onu yaratan bildiriyor. Ama cennete de cehenneme de bu dünyadan geçiliyor. Burası köprü. Bunun için mesela din büyükleri bunu çok iyi anladıkları için mesela şu anda hatırımıza gelen Hazreti Ömer radıyallahu teala her gün evler zaten tek katlı, şeyde iklimde müsait olduğu için cam da yok. Perde çekiyorlar sadece. Perde olduğu için içeride yüksek sesle birazcık başkasının duyacağı sesle konuşulduğu zaman sokaktan geçen duyuyor o sesi. Hazreti Ömer radıyallahu teala her gün şey yapınca, gidince otururmuş. Bugün gözünü açtın, sabah namazını kıldın. Ondan sonra emiral müminin diyorlar sana. Gittin, neler yaptın? Yaptıklarını tek tek, ha bunu yaptın. Bunu niye göre yaptın? Kendini hesaba çekiyor. İşte Peygamber Efendimiz'den gördüm, böyle böyle, ha geç bunu. Bunu işte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Ona uyarak geç bunu. Bunu niye yaptın? Elinde kamçı varmış. Bunu yanlış yapmış. Küt, kendisine bir tane vuruyor. Ve her gün İstisnasız her akşam kendisini bu şekilde hesaba çekermiş. Ve Peygamber Efendimiz de akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Kendini hesaba çekiyor. Yani hatta İmam Gazali Hazretleri de buyuruyor ki ya Müslüman iyi bir tüccardır. Zarar mı ediyor yoksa kar mı? Zarar mı kar mı? Hani alınmasın Karadenizler de hep Temelle ve Dursun'a yüklemişler. Temelle Dursun kağıt para basıyorlarmış. O sana epey bir şey yaptıktan sonra Dursun demiş ki ya demiş biz de bir zarar ediyoruz demiş. Niye demiş yani güzel basıyor. İyi arkadaş da demiş her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor. Her 100 lira bize 110 liraya mal oluyor.
0: Maliyeti yüksek yani.
1: Maliyeti yüksek. Zarar ediyor yani mevcut sermayeden yiyor. E şimdi ahirete biz yolcuyuz ahirete gidiyoruz. Zarar demeyiz. Kârda mıyız? Zararda mıyız? Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri bu Kıyamet Ahiret diye Dürretül Fahire kitabı tercüme edilmiş. Burada da zaman zaman aynı şekilde
0: huzura doğrudan sonra veriliyor.
1: Veriliyor. Orada nefis muhasebesi başlıyor. Altında 6 tane madde bildirmiş. Orada bir yerde buyuruyor ki ey nefsim sonra tövbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsun. Ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Şimdi Mustafa Bey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Eshab-ı Kiram'a hitaben önünde böyle kumun üzerine bir çizgi çiziyor böyle düz. Sonra bir çizgi daha çiziyor ortaya. Bir çizgi daha çiziyor. Ondan sonra yani böyle bir misal veriyorlar Eshab-ı Kiram. Buyuruyorlar ki şu çizgideki insan ikinci çizgi ölüm. Üçüncü çizgi de çizdiği bu insanın tuğli emeli yapacaklarım, edeceklerim.
0: Ölümden sonraya da hesap yapmış yani.
1: Ölümden sonraya hesaplar yapmış. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu alacağım, bunu yapacağım falan. Din büyükleri buyuruyor ki ya açıkça Peygamber Efendimiz ne güzel bir misal vermiş. Sen buradasın. Önünde ölüm var. Tamam mı? Ölümü düşünmüyorsun, bunu atlatıyorsun. Ya atlamıyor.
0: 240 aylık takside girmiş.
1: Hatta din büyükleri anlatırken buyuruyorlar ki düşünür işte şöyle planlarım var böyle projelerim var şunu yapacağım bunu yapacağım falan derken bu çizgiye gelir ölüm der ki arkadaş onları sen yapacaksın ama sıra bende kusura bakma. Sıra bende. Bunu din büyükleri çok iyi anladığı için ya etmeyin eylemeyin. Hani İmam Gazali Hazretleri de buyuruyorlar sonra tövbe edin. Ne zaman? O sonra gelmez ki. Kadınların bir diyet şekli var. Yarın başlarım. Ya olmadı. Ya yarın başlarım. O yarın bitmiyor.
0: Bugün Ayşe Hanım'ın günü varmış. Yarın başlarız.
1: Yarın başlarız. Habire devam ediyorlar. Onun için Peygamber Efendimiz ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendiniz tartınız. Hatta Muhyiddin Arabi Hazretleri Mustafa Bey buyuruyorlar ki bu muhasebe diyorlar buna. Kendini hesaba çekenlerden biz o yaptıklarını hesaba çekenlerden ileri gittik. Ha, insan okurken bakıyor nasıl ileri gidilir bunun. Buyuruyor ki bu zat biz diyor kalbimizden geçenlerin de hesabını gördük. Senin kalbine bu kötü düşünce nasıl gidiyor?
0: O başka bir iş hocam.
1: Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nasıl yapılabilir? E şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyen siz de çok aynı şekilde derinlere gittiniz. Bunu kim yapacak falan filan. Ya iyi arkadaşlar. Bunlar insandı. Değil mi?
0: Yapılmış.
1: Hazretleri insandı.
0: Yapan olmuş.
1: Evet. Muhyiddin Arabi Hazretleri insandı. Bunlar aynı şekilde bildiriyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri ecel gelmeden, ameller sona ermeden Allah-u Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. Özür dilerim ben işte o gün melekler diyecek ki o özür dileme dünyadaydı, burada geçerli değil. Efendim çok pişman bak ağlıyorum falan. O dünyadaydı.
0: Orada ağlayacaktın.
1: Orada ağlasaydın burada faydasını gördün. Burada bitti. Burası hesap yeri. Ne yaptın ne aynı şekilde. Yani zararlı şey faydalı şey. Zararlıların cezasını faydalıların da aynı şekilde mükafatını göreceksin. Burası böyle bir yer diyorlar. Ve din büyükleri de bunu anlatıyorlar. Bunun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mutu kable ente mutu. Yani ölmeden önce ölünüz. Ne demektir o? Öldükten sonra başınıza gelecekleri bilip ona göre yaşayınız. Anlattıkları bu. Özeti bu. Dolayısıyla bugün ben ne yaptım? Bugün ben ne yaptım? Hakikaten işte birisinin kalbini kırdım. Veyahut da birisinin aynı şekilde yalan söyledim. Elinden malını aldım. Ya bunların hepsi günah. Hesabı var bunların. Ya adam unutur gider. Nereden bilecek? O bilmez ama sahip biliyor. Kayda geçti o. kayda geçti. Ben nereden bulacağım? Hiç olmazsa böyle durumlarda mesela kul hakkında ben tövbe ettim demek de affolmuyor. Muhakkak helallaşmak lazım. Böyle durumlarda hiç olmazsa yaptığın ibadetlerin, okuduğun Kur'an-ı Kerim, verdiğin sadakanın, hayratın falan sevabını peygamberin, bütün peygamberler ve din büyüklerine hediye ederken kendi geçmişlerine, ya Rabbi üzerimde hakkı olanlara da hediye ettim demeli ki yarın mahşer günü paçayı kurtarabilelim. Ve Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi, kıyamet günü terazi kuracağım. O gün kimseye zulüm edilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyuruyor. Din büyükleri de bunları anlatarak bu olacak. Onun için bu terazi kurulmadan önce sen kendi hesabını kendi dünyada görürsen tertemiz bir şekilde ahirete gidersin diyorlar buyuruyorlar.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mümin hastalanıp ibadet edemeyince Allah-u Teala günahları yazan soldaki meleğe onun günahlarını yazma emri verir. Sevapları yazan sağdaki meleğe de ona sıhhatliyken yaptığı amellere verilen sevapların en güzelini yaz, ben onun durumunu bilirim ve onu ben bu hale getirdim buyurur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Müslüman olması hadisesi. Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Ebu Cehil ve Şeybe ile birlikte oturuyorduk. Ebu Cehil ayağa kalkıp, ey Kureyş topluluğu! Muhammed sizin tanrılarınızı kötülüyor. Size akılsız ve cahil diyor. Atalarınız cehennemdedir diyor. Her kim Muhammed'i öldürürse ona 100 kızıl tüylü ve 100 kara tüylü deve ile 1000 ölçek gümüş vereceğim diye bağırdı. Bunun üzerine ben ayağa kalktım ve ey Ebel Hakem, söylediğin sözde doğru musun? Yani sözünde durur musun? Dedim. Evet, hemen vereceğim deyince ben de Lat ve Uzza hakkı için bu işi ben yaparım dedim. O anda elimden tutup beni Kâbe'nin yanındaki Hubel putunun yanına götürdü ve Hubel'i bana şahit tuttu. O bütün putların en büyüğüydü. Her ne zaman bir sefere veya savaşa çıkacak olsalar, sulh veya nikah yapacak olsalar, Hubel putunun yanına varırlar, Hubel'le meşveret ederler ve onu şahit tutarlardı. Ben kılıç kuşanıp Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Bir yere vardım. Baktım ki bir kuzuyu kesiyorlardı. Orada biraz durup baktım. Kuzunun içinden bir ses geliyor ve şöyle diyordu. Ne hoş, ne mübarek iştir ve ne saadettir ki bir kimse yüksek sesle ve açık bir ifadeyle halkı Allah birdir, Muhammed aleyhisselam onun Resulüdür diyerek iman etmeye çağırıyor. Ben hemen kendi kendime bu sözler sanadır dedim. Oradan ayrılınca bir koyun sürüsüne rastladım. Koyunların içinden de aynı şeyleri söyleyen bir ses geliyordu. Kendi kendime yemin ederim ki bu sözler benden başkasına söylenmiyor deyip oradan da ayrıldım. Dımat denilen putun yanından geçiyordum. Putun içinden bir ses şu beyitleri söylüyordu. Beyitlerin anlamı şöyledir. Peygamberliği açıklanınca Muhammedül Emin'in yalnız Allah'a tapılır, dımat putu terk edilir. O peygamberlere varis olan kimsedir. Meryem oğlu İsa'dan sonra Kureyş'ten gelen peygamberdir. Önce dımat ve diğer putlara tapınanlar keşke hiç tapmasaydık onlara diyecekler. Ya Eba Hafs, Ömer radıyallahu anh, sabret, sen öyle bir kişisin, Sana Adi oğlu şerefinden başka şeref nasip olacak. Elin ile ve dilin ile çok yardım edeceksin. Hiç acele etme. Sen onun dinine gireceksin. Artık kesin olarak anladım ki bu sözler bana söyleniyordu. Kız kardeşimin evine gittim. Habbab bin Erat radıyallahu anh ve kız kardeşimin kocası Said bin Zeyd radıyallahu anh oradaydılar. Beni kılıç kuşanmış bir vaziyette görünce korktular. Korkmayın dedim. Bunun üzerine Habbab bana, ey Ömer, yazık sana, Müslüman ol dedi. Su istedim, getirdiler. Abdest aldım ve Hazreti Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Erkam bin Ebi Erkam'ın evindedir dediler. Hemen oraya gittim. Kapıyı çaldım. Hamza radıyallahu anh dışarı çıktı. Beni kılıç kuşanmış bir halde görünce bana bağırdı. Heybetli bir kimseydi. Ben de ona bağırdım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Bana bakıp Müslüman olmak için geldiğimi anladı ve Allahü Teala senin hakkındaki duamı kabul etti. Ey Ömer, Müslüman ol buyurdu. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah diyerek Müslüman oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram çok sevindiler. O gün benimle Müslümanların sayısı 40'a ulaştı. Allahü Teala Enfal suresi 64. ayetinde mealen, ey peygamberim, sana Allah ve müminlerden senin izinde gidenler yetişir buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Allah hakkı için dışarı çıkalım, müşrikler bize bir şey yapamaz dedim. Sonra dışarı çıktık, tekbir getirdik. Öyle ki müşrikler işittiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Bu hadiseden sonra müşriklerle mücadele edip durduk. Sonunda Allahü Teala bizi tam galip kıldı.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Server-i Alemin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözleri uyur, kalbi şerifi uyumazdı. Aç yatıp tok kalkardı. Asla esnemezdi. Mübarek vücudu nurani olup gölgesi yere düşmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek ve diğer böcekler mübarek kanını içmezdi. Allahü Teala tarafından Resulullah olduğu bildirildikten sonra şeytanlar göklere çıkarak haber alamaz ve kâhinler söyleyemez oldu. Bir kimse rahmeten lil âlemini sallallahu teala aleyhi ve sellem rüyada görse muhakkak onu görmüştür. Çünkü şeytan onun şekline giremez. Server-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilmediğimiz bir hayat ile şimdi hayattadır. Cesedi şerifi asla çürümez. Kabrinde bir melek durup ümmetinin söyledikleri salavatı kendisine haber verir. Minberi ile kabri şerifi arasına Ravda-i Mutahhara denir. Burası cennet bahçelerindendir. Kabri şerifini ziyaret etmek taatların büyüğü ve ibadetlerin en kıymetlisidir. Beni ziyaret edene şefaatim vacip olur buyurmuştur. Server-i âlemin sallallahu aleyhi ve sellem 3 veya 4 yahut 5 erkek 4 kız evladı kiramı, 11 zevce-i mutahherası, 12 amcası ve 6 halası vardı. İslam düşmanları gençleri aldatmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara, kızlara düşkün imiş diyerek ve habis ruhlarına yakışan çok çirkin şeyler söyleyerek ve yazarak küstahça iftira yapıyorlar. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak 25 yaşında evlenmiş, Hatice'yi radıyallahu anha almıştır. 40 yaşında ve dul idi. Fakat malı, cemali, aklı, ilmi, şerefi, nesebi, iffeti ve edebi pek fazlaydı. 25 sene beraber yaşayıp hicretten 3 sene evvel Mekke'de Ramazan-ı Şerif ayında vefat etti. Bu hayattayken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hiç evlenmemişti.

0: Dünyanın neresinde olursa olsun, her insana önce lazım olan şey, dinini, imanını öğrenmektir. Din, eskiden İslam alimlerinden kolayca öğrenilirdi. Şimdi ahir zaman olduğu için, hiçbir yerde hakiki din alimi kalmadı. Şimdi dini, imanı doğru olarak öğrenmek için tek çare, ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumaktır. Bu kitapları bulmak, Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. İslam düşmanları gençleri aldatmak için bozuk din kitapları yayıyorlar. Hakiki din kitabı bulup okumak çok güç oldu. Gençler muhtelif oyunlara bağlanıp hakiki kitap bulmaktan ve okumaktan mahrum edilmektedir. Birçok gencin oyundan başka bir şey düşünmediklerini görüyoruz. Bu hastalık gençler arasında yayılmaktadır. Müslüman ana babaların çocuklarını bu hastalıktan korumaları çok lazımdır. Bunun için çocuklarına dinini haber vermeleri ve din kitabı okumaya alıştırmaları lazımdır. Bunun için çocuklarının zararlı oyunlara dadanmalarını önlemelidirler. Bazı ahbaplarımızın çocuklarının zararlı oyunları oynamaktan yemek yemeyi bile unuttuklarını görmekteyiz. Böyle çocukların mektep kitaplarını bile okuyup sınıf geçmeleri imkansız olmaktadır. Anaların, babaların çocuklarına hakim olmaları, kitap okumaya alıştırmaları lazımdır. Analar, babalar bu vazifelerini yapmazlarsa, dinsiz, imansız bir gençlik hasıl olacak, vatanımıza, milletimize çok zarar verecektir. Farzları, vacipleri ve sünnetleri yapan ve haramdan, mekruhtan sakınan Müslümana, ahirette ecr, yani sevap, yani karşılık verilir. Haramları, mekruhları yapana ve farzları, vacipleri yapmayan Müslümana, günah yazılır. Haramdan sakınmanın sevabı, farzı yapmanın sevabından kat kat çoktur. Bir farzın sevabı, bir mekruhtan sakınmanın sevabından, bu da bir sünnetin sevabından çoktur. Mübahlar içinde Allahü Teala'nın sevdiklerine hayrat ve hasenat denir. Bunları yapana da sevap verilir ise de, bu sevap sünnet sevabından azdır. Sevap verileceğini bilerek yapmaya kurbet denir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için, rahat ve saadet menbaı olan dinleri gönderdi. Dinlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir. Diğer dinler kötü insanlar tarafından değiştirildi. Müslüman olsun, kafir olsun, herhangi bir insan bilerek veya bilmeyerek bu dine uygun yaşarsa dünyada hiç sıkıntı çekmez. Rahat ve neşe içinde yaşar. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da bu dine uygun çalışan kâfirler böyledir. Fakat kâfirlere ahirette hiç sevap ve mükafat verilmez. Böyle çalışan eğer Müslüman ise ve İslamiyete uymaya niyet ederse, ahirette de sonsuz saadete kavuşacaktır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın en güney noktalarından birisi olan Limasol tarihi şehrinin çarşısından sesleniyorum. Bu çarşının ortasında bir çarşı camii var. Onun avlusundayız. Tabii avlu normal bir avlu düzeninde kalmamış. Zaman içerisinde çeşitli müdahalelerle avlu duvarları biraz geriye çekilmiş, böyle engebeler peyda olmuş, mozaikler döşenmiş falan. Yani bugünün inşa malzemeleriyle tarihi eserin tarihi özelliği biraz daha zayıflatılmış. Bu Türkiye'de böyle değil mi? Türkiye'de de böyle. Yani orada da bakıyorsun eciş bücüş hale gelmiş oluyor. Eseri güç bela etrafında iki defa döndükten sonra anlayabiliyorsunuz. Niye buradayım? Burası caminin bir eklenti kısmı gibi görülüyor. Restorasyondan geçmiş. Bura Kıbrıs'ta adet olduğu üzere camilerin sağ ve solunda Sıbyan Mektebi kurulurdu. Ya bu caminin içinden bir bölüm yapılırdı ya caminin dışında olurdu. Tahtakale Camii'nde olduğu gibi Lefkoşa'da. ayrı bir bina olurdu ya da böyle yapışık bir bina olurdu. Bu da onlardan birisi. Şimdi burası kadınlar kısmı olarak kullanılıyor. Kalabalık namazlarda da, cuma ve bayram namazları gibi kalabalık namazlarda da cemaat çok gelirse burada da erkek cemaat oluyor. Artık kadınlar kısmı olarak nereyi kullanıyorlar bilmiyoruz. Efendim bu caminin cemaati kalabalık. Bilhassa Ramazan-ı Şerif'te, şimdi buralar göç veren ve göç alan yerler olduğu için Baf ve Limasol, tabii buradan göçüp giden insanlar bir şehrinin kokusunu özlüyor. Kalkıp geliyorlar, komşularını özlüyor. Birbirlerinin dillerini de biliyorlar zaten. Hasret gideriyorlar, birbirlerine hediyeler getiriyorlar, götürüyorlar. Ve o gelenler Ramazan-ı Şerif'te 30 gün müddetle burada iftar veriliyor. Karışık iftar ediyorlar efendim. Halen oluyor mu? Halen oluyor. İdarecilerin böyle anlayış gösterdiği takdirde bu işin çok daha güzel noktalara erişeceğine inanıyorum ve gidiş de o zaten. Biz mesela çekim iznimizi alırken hiç zorlanmadık. Buyurun gelin çekin dediler. Müteşekkiriz efendim. Şimdi burada bulunuşumun sebebi, evet bu Sıbyan Mektebi'ni göstereceğim ama şurada caminin kitabesi var. Bu caminin kitabesi caminin alnında olması lazım. Ama restorasyonlarda herhalde bir yolla oradan ayrıldı, oraya yapıştıramadılar. Buraya getirip korumak için yapmışlar. Şunlar beton parçası efendim. Kitabeye dahil değil. Alttan iki tane demir L ile, üstten de bir demir L ile bu mermeri kaybolmasın diye tutturmuşlar. İyi de olmuş. Yazısı da çok hoş. Ben tabii şimdi oradan okumaya çalışsam durkak durkak yapacağım. Sizler de sıkılmayın diye. Orada yazanı ben şimdiki harflerimizle okumaya çalışacağım. Bu camiyi, caminin ihyasına Mestan Ağa zahr olup, Mestan Ağa burayı tekrar kazandırmak, ihya etmek, yapmak değil. Bene edeseydi, inşa edeseydi o yeni yapmak olurdu. Burada ihya demek var, onu hayata geçiriyor tekrar. Sarf eyledi çok nakdini, hak ömrünü kılsın zayid. Allah onun ömrünü çok artırsın diyor. Çok para harcadı buraya diyor. Tecdid edip sayfiyesin hem camiyi tamir ede. Caminin bir kendisi var, bir de sayfiyesi, gölgeliği var önünde. Burası sıcak memleket tabii efendim. Yaz günlerinde gir içeriye, arkada sıcaktan piş diyemezsiniz. Akşam yatsı namazında gelir, oh gölgelik. Burada hakikaten camilerde gölgelik istiyor efendim. Güneye indikçe. Sayfiyesini de yaptırmış, camiyi de tamir ettirmiş Mestan Ağa. Her kuşesi buldu şeref kıl, banisin ya Rab. Evkata Hamze her zaman olsa da bu mabette eda. Olsa bu mabette eda. Payende eylesin hayrını Mevla, eli yevmül vaid. Sayi ola meşkur, anın mebrur olup asarlar. Daha nice eserler yaptırsın o inşallah. İhsan ede cennet ana, kılıp cehennemden baid. Allah ona cenneti versin, cehennemden de uzak etsin diyor. Duayı iki taraflı diyor efendim. Mestan Ağa cevherlerinden çok arken, işte o kısmını okuyamadık. Tarihi Ali, Beytül Atik mamurladı, sayfiyeyi saf kıldı cedid. Bu Allah-u Teala'nın beyti olan Beytullah, camiye Beytullah dedi. Allah-u Teala'nın evi olan yeri mamurladı, imar etti, güzelleştirdi, sayfiyesi güzelleştirdi. 1245, nedir 1245? İkinci Mahmud Han'ın oğlu Abdülmecit Han'ın tahtta oluşunun 6. yılına falan denk geliyor. 1839'da çıktı tahta, 1845'te de 6 sene sonra burası yapıldı. Zaten Abdülmecit Han'ın yurt içinde yurt dışında, ta Mekke-i Mükerreme de, Mescid-i Haram'a, Medine-i Münevvere'de kabri saadetinin olduğu yere, oraya da şimdi aynı şekilde Mescid-i Haram diyorlar. Yaptığı hizmetler saymakla bitmiyor, yurt içindekiler hariç. İşte bu da onlardan birisi. Onun zamanında yapılmış. İhtimal ki Mestan Ağa'ya öyle emir verdi, öyle yaptırttırdı. Şimdi caminin şadırvanının yanına gidiyoruz efendim. Caminin avlusunda ki şadırvandayız şimdi, yanındayım hemen. Sekizgen olarak yapılmış. Su haznesi içindeki tahmin ediyorum orijinal olabilir. Ama dışı şu an için taşla kaplama. Bir de granit karolarla böyle bir süslü bir kaplama yapmışlar. E ne yapsın şimdi, eskisi kalmadıysa, yıprandıysa mecburen bugünküyle bir şadırvan yapacak. Yani şu anda ihtiyacı gideriyor. Zaten ayrıca abdest muslukları falan da var böyle yan tarafta. Burada mutlaka bunun Osmanlı'dan kalan çok hoş bir helası olabilir. Sağlık yönünden hoş bir helası olabilir. Başka abdest muslukları olabilir. Ama yok tabii, bugün biz bunu bulduk. Tabii caminin kapısını bu şadırvan tam karşılamıyor. Osmanlı'da caminin kapısını şadırvanlar tam karşılardı. Demek ki restorasyonlarda bu özellikler de kaybedilmiş oldu. Geçelim caminin önüne şimdi efendim. Limasol'daki Çarşı Camii'nin son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yeri Kıbrıs'ta alıştığımız son cemaat yerlerinden çok daha farklı. Geniş tutulmuş. Zannediyorum ki bu normal büyüklükteydi. Bu genişletme daha sonraki bir restorasyonda ileriye doğru götürüldü. Caminin avlusu da onun için daraldı. Tabi burayı büyütünce orada daralacak. Avlunun aleyhine büyümüş oldu. Ve size biraz önce okuduğum kitabe de bu taç kapının üzerindeydi. Şöyle taç kapıya biraz daha yaklaşırsam ben, yanları bunun mermer olma ihtimali var. Ama benim bu mermere bakma imkanım yok. Ancak elimle yokluyorum. İşte bir hassasiyet peyda olduysa oradan onu anlıyoruz. Üstündeki kemer enteresan bir şekilde değişik bir kavisli. Bu da Osmanlı'nın 1800'lü yıllarda almaya başladığı Avrupa'dan bazı Art Nouveau'ya benzer şekilde bir inşaat tarzının sanki burada bir benzeri gibi görünüyor. Tam kopyası değil de işte Belerbeyi Sarayı, Küçük Su Kasrı, efendim daha başka Ihlamur Kasrı gibi yerlerde, Mecidiye Köşkü, Topkapı Sarayı'ndaki oralardaki böyle kavisli yapılardan birisi. Yani Osmanlı'nın kubbe tarzı değil, kavis sanki yarı daireden daha ileriye götürülüyor ve yayvan bir daire oluyor. Yanlarda iki tane selvi kabartması var. Bu taşa yapılmış bir kabartma. Tabii o selvinin biri cam ekerin arkasına kaybolmuş gitmiş. Osmanlı bilhassa çeşmelerde ve camilerde bu şekilde selvi motifleri koyuyor ki selvi ağacı malum uzun ömrü hatırlatıyor. Uzun ömürlü olmayı hatırlatıyor. Bir de selvi ağacı ömrü bitenlerin yattığı yerlerdeki bir ağaçtandır. Yani ne kadar yaşarsan yaşa bu selvilerin altında kabristanda olacaksın anlamına. Şimdi kıble tarafındaki hazirede bir Kaptan-ı Derya'dan bahsettim. Süleyman Paşa, Kaptan-ı Derya kimdi? Onu da merak edebilir Kıbrıslı seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Onlara Sicilli Osmani'den aldığım bilgileri aktarmak istiyorum. Tersanede Kapudane-i Hümayun idi. Yani tersanenin başı idi. Osmanlı gemi tersanesinin, tersane deyince o anlaşılıyor zaten Osmanlı zamanında. Efendim 1755'te Mir Miranlık'la, bir manada beylerbeyliğiyle, Mir-i Miran, emirlerin emiri, Kaptan-ı Derya oldu. İki sene Kaptan-ı Derya'lık yaptı. Görevden alındı. Aynı sene ihtiyaca binaen bir daha Kaptan-ı Derya yapıldı. İki sene daha yaptı. Yine görevden alındı. Bir görev hatasından dolayı Suğra Kalesi'ne sürgün edildi Süleyman Paşa. Devlet kıyamıyor şimdi. Görev veriyor, büyük sorumluluk veriyor. Hata olunca da git bakalım diyor. Dinlenmeyi sürgünde yaptırıyor. 1760'da vezirlik rütbesiyle böyle tayinler yapıyordu Osmanlı. Vezir demek illa kabinede bulunan bakan gibi İstanbul'da başkentte duracak manasına değil efendim. Üçüncü defa kaptanı deriye aldı. Bu sefer daha rütbesi yükselerek geldi. Bakanlara eş bir rütbeye getirildi. Denizcilikte çok ustaydı. Fakat idarede zafiyeti vardı. Yani getir götür emirleri verirken bazen bazı aksaklıklara sebep olabiliyordu. Yoksa denizde, deniz harbinde, gemilerin seyri seferi çıkarılışında herhangi bir hatası yoktu. Alındı görevden. Vezirlikle de gitse alındı. 1763'te Rodos mutasarrıfı yapıldı. Yani işte valinin bir altı. Bazen vali olmayan yerde mutasarrıfta vali gibi görev yapabiliyor idi. Ve çok az orada kaldı 1760'ta ve vefat etti. Ve cenazesi denizci olduğu için Rodos'ta kalabilirdi. Herhalde vasiyeti öyleydi rahmetlinin efendim. Cenazesi buraya Limassol'a getirildi. Kendisi kim? Süleyman Karabağ'ı, Karabağ'ı, yani Karabağlı Süleyman Efendi. Karabağ'ı demek Karabağ'dan gelmiş. Karabağ nerede? Bugün Ermenistan'ın haksız yere işgalinde olan Azerbaycan topraklarında. Bir kara insanı yani. Bu insan gelmiş, Osmanlı'da yükselmiş, çalışmış, rütbe almış, ihmal etmiş, rütbeden olmuş ve gelmiş burada. Bizler fatihalarımızı okuduk, siz de inşallah bu Süleyman Paşa'mız dahil oradaki diğer üç kabrede fatihalarınızı gönderirsiniz. Buradan caminin harim kısmına, son bölümümüze geçelim efendim. Limassol'daki Çarşı Camii'nin, yani Ulu Cami'nin şu anda da harimindeyiz. Harim kısmı olduğu gibi şöyle bir kemer hizasına kadar mermerlerle, mermer plakalarla kaplanmış. Sütunlar aynı şekilde kaplanmış. Asıl yapısı tabii böyle değildi. Sonradan bir para harcanmış, gene hakikaten emek verilmiş, yapılmış. Bunu tenkit maksadıyla kesinlikle söylemiyorum. Bir kıbleye paralel kemerler silsilesi var böyle giden, bir de kıbleye dikine paralel dikine giden bir kemer sistemi var. Böylece caminin içerisi altı sahın haline getirilmiş. Minberi de aynı bu mermerlerin döşenmesi gibi yine mermerlerle kaplanmış olarak, biraz kalın ve hantal olmuş tabi bu camiye göre, ama bugünkü makineler ancak bu kadar şeyleri yapabiliyor. Pek orijinal de bir tarafı yok yani, tamamıyla yeni görünüyor minber. Mihrabı ise yine taşla kaplanmış. Üzerine bir kabartma, küllemâ dehale estağfurullah bir ayet-i kerimesi kabartma olarak bir mermere yazılıp oraya yerleştirmiş. Güzel olmuş tabii. Caminin tavanı Kıbrıs'taki bütün kubbesiz camilerin tavanı gibi ahşap merteklerle kaplanıp çatılı bir düzen, üstüne de toz toprak dökülmesin diye tahta kaplanmış. Şimdi buradaki cami ile ilgili söyleyeceğimiz hususları artık noktalıyoruz. Buradan inşallah Limassol'da daha başka bir tarihi mekana gidip Limassol'u anlatmaya başka bölümlerde devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dünya nimetlerinin en hayırlısı saliha bir hanımdır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kadının dinimizdeki yeri. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, kadınlara eziyet etmeyiniz. Onlar Allahü Teala'nın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olunuz, iyilik ediniz. Kadınlara karşı iyi huylu olmalı ve onlarla iyi geçinmelidir. Allahü Teala Nisa suresinde onlarla güzel geçinin buyurmaktadır. İyi huydan maksat, onlara karşı daima güler yüzlü olmak, onlardan gelecek sıkıntılara katlanmak, olmayacak şeyleri söylemelerine bakmamak, kusurlarını görmemek, hürmetsizliklerine sabretmektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel olan ve ailesine karşı en lütufkar davranandır. Hanımının fena huylarına sabreden, Eyüp aleyhisselama sabrından dolayı verilen sevap gibi ecre kavuşur. Kocasının fena huylarına sabreden kadına da Asiye'nin sevabı verilir. Sizin iyiniz, hanımına iyi davranıp iyilik edeninizdir. Bense herkesten daha iyi muamele eder, iyilikte bulunurum. Hanımının yüzüne güler yüzle bakan erkeğin defterine bir köle azat etmiş sevabı yazılır. Onlara karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Eve gelince hanımına selam vermeli.

etmelidir. Allahü Teala yiyin için fakat israf etmeyin buyuruyor. Çoluk çocuğu için harcanan para Allah yolunda cihada verilen paradan daha üstündür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki gaza için sarf edilen köle azat etmek için, fakire sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için sarf edilen altınların en üstünü ve sevabı çok olanı evin nafakasına verilen altının sevabıdır. İbn-i Sirin Hazretleri buyurdu ki, çoluk çocuğuna hiç olmazsa haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Yemeği her zaman çoluk çocuğuyla yemelidir. Çünkü çoluk çocuğuyla oturup yemek yenen evde bulunanlara Allahü Teala rahmet, melekler istiğfar eder buyuruldu. Fakat esas olan nafakayı helalden kazanmaktır. Çoluk çocuğunu haramla beslemekten daha büyük hıyanet ve eziyet olamaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dört nafaka sarfı var ki, kul kıyamet günü onların sarfından dolayı hesaba çekilmez. Ana babasına sarf ettiği nafaka, iftarı için sarf ettiği miktar, sahuru için sarf ettiği miktar, çoluk çocuğuna sarf ettiği miktar. Erkek hanımını iyi idare etmesini bilmeli, onun huysuzluklarını yumuşak karşılamalı ve ona güzellikle nasihat etmelidir. Gülerek, tatlılıkla geçinmelidir. Tam olarak doğrultulamaz. O halde eğri olarak da bırakmayıp ikisi arasında idare edilir. Ayet-i kerimede kadınların iyileri Allahü Teala'ya itaat eder ve kocalarının haklarını gözetirler. Kocaları hazır olmadıkları zaman onların namuslarını ve mallarını Allah'ın yardımıyla korurlar. Hıyanet etmesinden korktuğunuz kadınlara koca haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasihat edin buyurmaktadır. Mala ve namusa hıyanet etmeyen kadınları dövmek şöyle dursun, onları hiçbir suretle üzmek caiz değildir. Dünya işlerindeki kusuru için dövmek bir yana, acı, sert bile söylememelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir erkek zevcesini döverse, kıyamette ben onun davacısı olurum. Hanımını haksız olarak dövenin kıyamette hasmı ben olurum. Hanımını dövme. Hanımını döven Allahü Teala'ya ve Resulüne asi olur. Erkek daima kendini ayıplı ve kusurlu görmeli. Ben iyi olsaydım o böyle olmazdı diye düşünmelidir. Büyükler buyuruyor ki bir kimse hanımının huysuzluğuna sabrederse çocuk dayaktan, tabak bardak kırılmaktan, hayvanlar dövülmekten, misafir gücendirilmekten, elbise yırtılmaktan kurtulur. Hanımının iyiliğini ve iffetini Allahü Teala'nın büyük nimeti bilmelidir. Onun huysuzluklarına karşılık iyilikle muamele ettiğini hissettirmeli. İyiliği çoğalıp her işi seve seve yapınca ona dua etmeli ve Allahü Teala'ya şükretmelidir. Çünkü uygun bir kadın büyük bir nimettir. Hanımı kızınca susmalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kadın zayıf yaratılıştadır. Zayıflıklarını susarak yenin. Evdeki kusurlarını görmezlikten gelin. Birisi Emirül Müminin Hazreti Ömer'in yanına gidip hanımından şikayet edecekti. Kapıya geldi. İçeriden Hazreti Ömer'in hanımının bağırdığını, çıkıştığını duyunca kendi hanımından razı olup geri döndü. O sırada Hazreti Ömer evden çıkıp gitmekte olan adamı görüp seslendi. Adama niçin geldiğini ve geri döndüğünü sordu. O da anlattı. Bunun üzerine buyurdu ki, her sözlerine cevap vermeyiz. Onların bizim üzerimizde hakları vardır. Birincisi, onların sebebiyle cehennemden kurtuluruz. Çünkü hadis-i şerifte evlenmek dinin yarısıdır. Evlenen kimse emniyet kalasının içine girmiştir buyuruldu. İkincisi, kadın bizim malımızın bekçisidir. Üçüncüsü, çamaşırlarımızı yıkar. Dördüncüsü, bizim yemeğimizi pişirir. Beşincisi, çocuklarımıza bakar ve onları büyütürler. Bunun için onlara karşı sabırlı olmalıyız. Bakkal, kasap, çarşı pazar işlerini onun sırtına yüklememeli, evin idaresinde onun fikrini sormalı, dışarıdaki büyük işleri söyleyerek onu üzmemelidir. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmezlikten gelmelidir. Günah iş ve sözden vazgeçmesini ve namaza, oruca ve diğer ibadetlere devam etmesini tatlı ve yumuşak sözlerle nasihat etmelidir.

kıymetli elbise ve ziynet eşyası alarak ibadetleri yaptırmalı, günahlarını önlemeli, ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Hanımına karşı durgun durmamalı, şakalaşmalı ve onun isteğine göre hareket etmelidir. Baba, çoluk çocuğunu iyi yetiştirmek için yanlarında ağır ve vakarlı durmalıdır. Kadınlara lüzumlu bilgileri öğretmelidir. Allahü Teala kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyunuz buyuruyor. Kadın söz dinlemezse ve kocasına itaat etmezse onu lütfederek güzellikle itaate getirmelidir. Dinini bilen ve seven erkekler her hareketinde dine uyarak hem kendilerine hem de aile ve akrabalarına ve bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Aklı olan erkek ve kadın birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek, incitmek, ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin zevcesi devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Kadın ve erkekten birisi hasta olunca diğeri mahvolmuş, saadeti sona ermiştir. Onun hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere, bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse de ne yazık ki bu pişmanlığının faydası yoktur. O halde hayat arkadaşına yapılacak huysuzlukların zararlarının kendine de olacağını düşünmelidir. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalışmalıdır. Bu yapılabilirse rahat ve huzur içinde yaşanılır. Böylece Allahü Teala'nın rızası da kazanılır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Hanıma nasıl davranmalı? Büyük İslam alimi Ahmet Mekki Efendi aile saadeti hakkında şöyle derdi: güzel huylu olmalı bir erkek hanımına. Şefkat ve muhabbetle davranmalı hep ona. Ev içinde daima güler yüzlü olmalı. Ona karşı yumuşak ve nazik davranmalı. Önce selam vermeli girince eve erkek. Hatırını sormalı, nasılsınız diyerek. Neşesiz, üzüntülü görürse onu eğer, teselli eylemeli, söyleyip güzel sözler. Onu çok sevdiğini bildirmeli kendine. İştirak etmelidir sevincine, derdine. Ağır ve zor işleri, mesela çarşı pazar, işlerini hanıma yaptırmamalı zinhar. Kolaylık göstermeli ona ev işlerinde ve yardım etmelidir çocuk terbiyesinde. Yemede, giyinmede imkanı varsa şayet, iyisini almaya etmeli sahi gayret. Onu hiçbir surette asla dövmemelidir. Dövmek değil, sert bile hiç söylememelidir. Resulullah buyurdu: eşini dövse bir zat, bilsin ki davacısı mahşerde benim bizzat. Onun huysuzluğuna sabırlı olmalıdır. Bir günden daha fazla dargın durmamalıdır. Ahlakında, huyunda değişiklik görünce kendinde aramalı kabahati ilk önce. Görmezlikten gelmeli bazı kusurlarını, gizlemeli herkesten ayıp ve sırlarını. Ona yanındayken ve yanında olmadan hayır dua etmeli, kaçmalı bedduadan. Çünkü o gece gündüz beyi için çalışır ve onun en vefalı hayat arkadaşıdır. Onun kat'i surette kırmamalı kalbini, zira o beyi için adamıştır kendini. Bazı erkek vardır ki naziktir ona buna, lakin arslan kesilir evinde hanımına. Önemsiz bir şeyleri bahane eyleyerek incitir hanımını, hakaretler ederek. Şunu bilmelidir ki kalp kırmanın günahı sanki yıkmak gibidir kazmayla Beytullah'ı. Ve günahlar içinde küfürden sonra gelen mümini incitmektir şu veya bu sebepten. İmandan sonra ise en kıymetli ibadet bir müminin kalbine neşe vermektir elbet. Yine bilmelidir ki hanım esir değildir. Rabbin bir emaneti ve cennet nimetidir. Bu yüzden hanımını üzmemeli bir erkek ve ona güvenmeli çok muhabbet ederek. Öyle olmalıdır ki hanımıyla gerçekten bilsin ki beyim beni çok seviyor herkesten.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlu Harvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Zenginlik Suç Delili Midir?" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de ve muhtemelen dünyanın birçok yerinde zenginlere karşı güçlü bir kuşku vardır. Türkçedeki "çok mal haramsız olmaz" sözü bunun halk dilindeki en açık ifadelerinden biridir. İnsanların önemli bir bölümü büyük servetlerin arkasında mutlaka haksızlıklar ve usulsüzlükler olduğunu düşünmeye meyillidir. Hukuk böyle bir mantığa dayanarak çalışmaz. Bir insanın zengin olması onun servetinin haksız yollarla elde edildiğinin delili olamaz. Zenginliğin kaynağı sorgulanabilir fakat sırf servet sahibi olmak kişiyi suçlu veya şüpheli hale getirmez. Bunun olması için somut iddialar ve bunları destekleyen somut olgular gerekir. Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kayıt dışı para aktarımı, ihaleye fesat karıştırma veya başka bir hukuka aykırı fiil gibi. Üstelik bunların ileri sürülmesi bile kişiyi suçlu da yapmaz. Masumiyet karinesi esastır. Suçluluk, usulüne uygun bir soruşturma ve adil yargılama sonunda ispat edilebilir. Melih Gökçek'in serveti uzun süredir özellikle muhalif çevrelerde tartışılmakta. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Gökçek ve yakınları hakkında çeşitli iddialarla suç duyurularında bulundu. En son Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Ağustos 2026'da Gökçek ve yakınları hakkında Örgütlü Suçlar Bürosu'na suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Son gelişme ise Almanya'daki yatırımlarla ilgili. Gökçek ailesinin Almanya'daki bir şirketine Türkiye'den usulsüz para aktarıldığı ve Düsseldorf'ta milyonlarca euroluk gayrimenkuller edinildiği ileri sürülmekte. Gökçek ise ailesinin iki daireyi oğlunun ve torunlarının Alman vatandaşlığını kazanma amacıyla edindiğini söyledi. Buna karşılık yayımlanan bazı belgelerin binanın tamamının satın alındığını gösterdiği iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 29 Ağustos'ta re'sen soruşturma başlattı ve Gökçek'i 4 Eylül'de ifade vermeye çağırdı. Bir kişinin Alman vatandaşlığı peşinde koşması ve bu amaçla Almanya'da milyonlarca avroluk mülk satın alması suç teşkil etmez. Ama para kaynağı hakkında makul ve somut sorular veya şüpheler varsa bunların araştırılması da son derece normaldir. Para nereden geldi? Vergisi ödendi mi? Transferler mevzuata uygun mu? Kamu kaynaklarıyla bir bağlantı var mı? Bunlar soruşturmanın cevaplanması gereken sorulardır. Fakat cevaplar ortaya çıkmadan Gökçek zaten zengindi, demek ki yolsuzluk yaptı sonucuna varmak hukuken de mantıken de yanlıştır. Burada Ekrem İmamoğlu dosyasıyla yapılacak bir karşılaştırma da dikkat çekicidir. İmamoğlu hakkındaki yargı süreci kendisinin varlıklı biri olmasından dolayı başlamadı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede suç örgütü kurma ve yönetme, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması dahil çok sayıda somut suç isnadı yer alıyor. İmamoğlu bunları tümüyle reddediyor ve davanın siyasi olduğunu savunuyor. Dolayısıyla İmamoğlu hakkında bugün itibariyle ortada ağır suçlamaların bulunduğu fakat hükmün henüz kesinleşmediği bir yargılama var. Gökçek dosyasının merkezinde ise yurt dışındaki bir şirkete kayıt dışı para aktarılması iddiası bulunuyor ve soruşturma henüz başlangıç safhasında. Bu nedenle iki dosyanın delil yapısının ve hukuki gelişmişlik düzeyinin aynı olduğunu söylemek şimdilik yanlış. İmamoğlu hakkındaki bütün iddiaları daha baştan siyasi operasyon diye reddedip hiçbir delili araştırmaya değer bulmayan bazı çevrelerin konu Melih Gökçek olduğunda daha soruşturmanın başında Gökçek'in kesin suçlu olduğu hükmüne varmasıysa tam bir tutarsızlık.
hukukun temel ilkeleri kişiden kişiye değişmez. İmamoğlu için de Gökçek için de aynı ölçü geçerlidir. İddia ciddiyse soruşturulur. Delil varsa yargılanır. Savunma hakkı korunur. Masumiyet karinesine riayet edilir ve hükmü mahkeme verir. Ortada bir şahısla ilgili bir suç iddiası varsa onun servetinin büyüklüğüne değil iddiaya bakılması gerekir. Demokratik hukuk devletinde insanların zenginliği değil, şüpheli durumlarda bu zenginliğin hukuka aykırı yollarla elde edilip edilmediği sorgulanabilir. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Zenginlik Suç Delili Midir?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Melih Altınok'un "Hürmüz'ü Bırak, Karadeniz'e Bak" başlıklı makalesini sunuyorum. Dünya Hürmüz'ü konuşuyor. Petrolün varili, sigorta primi, tanker kuyruğu, stüdyodaki haritalar. Dar bir boğaz tıkanınca herkes fiyatı ezbere sayıyor. Karadeniz'de ise aynı iş sessizce yapılıyor. Fişek yok, zirve yok, enerji krizi başlığı yok ama fiili bir ambargo var. Gemi çıkmıyor, çıkan vuruluyor. Vurulan boğazdan çekiliyor. Ne var ki yaklaşan kış bu sessizliği bozacak. Karadeniz'de bir gemi vurulduğunda Türkiye önce yangını konuşur. Sonra römorkörü. Sonra boğazın birkaç saat kapanmasını. Haberin asıl kısmı yükün fiyatında durur. Buğday ve kömür savaşın en sessiz faturalarıdır. Fatura denizde kesilir, karada ödenir. Türk Armatörler Birliği'nin 26 Ağustos raporuna göre 2022'den bu yana Karadeniz'de 146 ticari gemi vuruldu. Açık kaynaklarda 263'e varan iddialar da var. Rakamlar tartışılır, sonuç tartışılmaz. Deniz artık yok değil. Cephe. Kiev bu cepheyi havaya da taşıdı. Zelenski, Rus hava sahasının İHA'larla fiilen kapandığını ilan etti. Dışişleri, ICAO'ya yazdı, hava yollarını ve sigortacıları uyardı. Batı bunu meşru savunma diye okuyor. Karadeniz'den bakınca savaş komşu sulara, limanlara, boğazlara yayılıyor. Hedef yalnız Moskova değil, ticaretin geçtiği her hat. Bazı havayolu şirketlerinin Rusya seferlerini kesmesi bunun ilk yansıması. Hava kapanınca deniz yüklenir. Deniz risklenince yük boğaza, Marmara'ya, Ege'ye yığılır. Nasıl olsa savaşın arkasındaki asıl güç olan Avrupa'nın tahılı karadan, Tuna'dan, demir yolundan gidebiliyor. Denizden giden tahıl başkaysa bir dünyaya bakıyor. Afrika'nın un bekleyen limanları bu krizi doğrudan yiyor. Un kamyonu Hamburg'a varırken Lagos'ta fiyat konuşuluyor. Zengin sofrasında da ekmek duruyor, fakir sofrasında inceliyor. Türkiye iki faturayı birden alıyor. İthalatın pahalanması ve başkasının yükünü taşımanın riski. Taman'dan Trabzon'a, Samsun'a giden kömür, Novorossiysk açıklarında vurulunca hem can hem kış hesabı değişiyor. Reyhan Sarı örneği unutulmadı. Sigorta primi gemi değerinin %1'ine dayandı. Küçük Koster'de navlun 350 bin dolarsa prim 200 bine yaklaşıyor. Para taşımacılığa değil riske gidiyor. Kış öncesi kömür fiyatı artacak. Türkiye bu tabloyu henüz tam adıyla konuşmuyor. Gündemde gemi kazası var. Marmara'da çarpışma, batış, kayıp mürettebat. Ama Karadeniz'deki güvensizlik Marmara'yı ve Ege'yi de şişiriyor. Karadeniz'e çıkmayan gemi boğazlarda birikiyor. Hasarlı gövdeler sık sık İstanbul Boğazı'ndan çekiliyor. New Victory, Anna S., Asteri, Great Ocean, römorkör konvoyu geçerken trafik çift yönlü duruyor. İstanbul bir günde hem metropol hem savaşın arka bahçesi oluyor. Yoğunluk artınca kaza ihtimali artar. Samsun ve Sinop açıklarında onlarca gemi bekliyor. Denizci ailesi haber bekliyor, tüccar konşimento. Hürmüz gürültülü çünkü petrolün dili evrensel. Karadeniz ise sessiz. Çünkü buğday ve kömür stüdyoya geç girer.
kış onları öne çeker. Savaş durunca prim hemen düşmez. Güven daha da geç döner. Gemi yine gider, yük yine gelir ama her tonda yangının, beklemenin ve kapanan denizin payı vardır. Sofra o payı görmez, fiyat görür. Sabahta Melih Altınok'un Hürmüz'ü Bırak Karadeniz'e Bak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin eski bakan ve Belarus'tan fuhuş için getirilen kadınlar başlıklı makalesini sunuyorum. İdris Naim Şahin alelacele bir açıklama yazıp göndermişti. 15 Temmuz darbe girişimini kınıyordu. Ülkenin darbe şartlarına getirildiğini belirterek darbeyi püskürtmüş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da laf sokuyordu. Ondan kim açıklama istemiş, kim görüşüne başvurmuş, niye böyle bir açıklama yapmış diye düşündüm dersem yalan olur. Hiç düşünmedim. Kızgınlıkla yırtıp attım. Kısa bir süre önce Zaman Gazetesi'nin önüne koşup desteğe gittiği FETÖ'cüler darbeyi yapmış ama o hala 15 Temmuz'a FETÖ darbesi diyemiyordu. Koluna saatini taktığı firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'ya toz kondurmuyordu. Bir de darbeler kötüdür diye bir şeyler yazıp göndermişti. Senin desteklediğin, bakanlığın döneminde önemli görevlere atadığın FETÖ'cüler darbeyi yaptı. Onlara hala bir çift laf edemiyorsun diye aramayı düşünmedim değil. Ama değmezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordu mitinginde bu şahıs için bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var, onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti, biliyorum demişti. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler. İdris Naim Şahin'in rezillikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Alihan Kuriş operasyonunda İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Ondan sonra İdris Naim Şahin adına bakanlığı döneminde özel kaleminde çalışan Ömür Yücel üzerine tahsisli iki aracın daha olduğu tespit edildi. Bu araçlarla şantaj amacıyla fuhuş yaptırılmak üzere Belarus'tan getirilen kadınların taşındığı ortaya çıktı. Meğer o araçlarla Belarus uyruklu kadınlar taşınmış. Bu kadınları Türkiye'de pazarlayan şahısa İdris Naim Şahin'in tanırım dediği birisiymiş. Eski bakanın tanırım dediği kişinin mesleği devletin kayıtlarında fuhuş için Türkiye'ye getirdiği kadınları yüksek mevkilerdekilere sunup kaydettiği görüntülerle şantaj yapmak. Bu mesleğin adını söylemeye gerek yok. Peki bunu nereden öğreniyoruz? İdris Naim Şahin'in savcılıkta verdiği ifadesinden. Hem savcılıkta yöneltilen soruyu hem de İdris Naim Şahin'in savunmasını aynen aktarmak istiyorum. Soru: 14.09.2011 tarihinde İstanbul Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar içeriğinde özetle rüşvet ve fuhuş organizasyonunun içerisinde bulunan Süleyman Hilmi Kalcı isimli şahsın bazı elektronik firmaları arasında bağlantı kurarak ihale karşılığında firmalardan alınan paraları Ankara'da iş bitiren üst düzey bürokratlara dağıttığı, Belarus'a gittiğini ve orada ayarladığı kadınları fuhuş için Türkiye'ye getirdiği, evine davet ettiği bürokratları gizli kamerayla görüntülediği ve bu görüntülerle şantaj yaparak birçok kamu ihalesini istediği, şahısların almasını sağladığı, bu işlerin getir götür işlerini Mehmet Özmen'in yaptığını, elektronik şirketlerin ihalelerini Nevzat Büküm'ün yaptığı şeklinde belirtilmiştir. İhbar içeriğinde adı geçen Mehmet Özmen isimli şahsın size tahsisli araçla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz isimli şahısları yurt dışına kaçırmak üzere hareket ettiği değerlendirilmiş, adı geçen şahısları naklederken 21.08.2026 tarihinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili savunmanızı yapınız. Cevap: ben Temmuz 2011-2013 tarihleri arasında bakanlık yaptım. Okuduğunuz ihbara ilişkin bilgim ve duyumum olmadı. İhbar içeriğinde adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı isimli şahsı tanırım. Kendisi Belarus'ta yaşamaktadır. Orada telefon bayisi vardır. Belarus'ta ülkenin siyasileriyle bağlantısı olduğunu bilirim.
orada Alex isimli kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. 2011-19 yılları arasında Süleyman Hilmi Kalcı isimli şahısla irtibatım vardı. En son 2019 yılında görüştüm. Kendisinin Belarus'tan kadın getirdiğini ve fuhuş yaptırdığını bilmiyorum. Ama iş burada bitmiyor. İdris Naim Şahin bakan olduğu dönemde özel kaleminde çalışan ve tahsisli iki aracı kullanan Ömür Yücel ise ifadesinde bakanın talimatıyla vize almaya çalıştığı Belaruslu kadınların isimlerini veriyor. Cennet Çalışmış isimli şahıs Belarus'taki Türk konsolosu olarak bildiğim şahıstır. Bu yazışmaları hatırlıyorum. Tamamı bana aittir. İdris Naim Şahin'in arkadaşı olan Belarus'ta yaşadığını bildiğim Alex tarafından iletilen konularla alakalı kendilerine yardımcı olunabilir mi diye konsolosumuzla yapmış olduğum yazışmalardır. Tüm bu yazışmaları İdris Naim Şahin'in bilgisi dahilinde aracı olarak ben gerçekleştirdim. Bu yazışmalarda Fatma Ovezova, Gülsüm Ovezova, Gülnara Bahimora isimli şahıslar adına Türkiye'ye giriş vizesi Belarus konsolosuyla bu konuda yazıştım. Bu yazışmalar sonucunda bu üç kişinin vize başvuruları reddedildi. Ben bu yazışmalarda yardımcı olunması konusunda İdris Naim Şahin'in bilgisi dahilinde gerçekleştirdim. Bu arada İdris Naim Şahin'e tahsisli araç kaza yapıyor. Sorgusunda bu da soruluyor. Eski bakan ne cevap veriyor? Takip edelim. 8 Ağustos 2026 tarihinde benim adıma tahsisli 34 EMT 156 plakalı aracın kaza yaptığını bana Ömür Yücel söyledi. Bu aracı daha önce yukarıda anlattığım gibi Belarus'tan gelen misafirlerim kullanıyordu. Süleyman Hilmi Kalcı'nın bu kişilerle irtibatlı olduğunu tahmin ediyorum. Yukarıda Belarus'ta Alex olarak bilinen Süleyman Hilmi Kalcı'nın mesleği anlatılmıştı. Bakanın aracı onunla irtibatlı olan Belaruslu misafirler için kullanılıyormuş. Belarus'tan getirdiği kadınlara şantaj amaçlı olarak fuhuş yaptıran Alex rica ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olan İdris Naim Şahin de onların vizelerinin verilmesi için devreye giriyor. Bunlar resmi kayıtlara girenler. Ya bir de girmeyenler? Peki bu kadınlar hangi şantaj olayında kullanıldı? Rezil mi rezil bir durum. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin eski bakan ve Belarus'tan fuhuş için getirilen kadınlar başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in kaptan ehliyetlerinde sorun çok başlıklı makalesini sunuyor. Denizcilik dünyasında kaptan ehliyetleri iki ana kategoriye ayrılır. Profesyonel gemi kaptanlığı ve amatör denizcilik kaptanlığı. Bugüne kadar yat tekne kaptanlığını içeren amatör denizcilik ehliyetlerinde sorun var zannediyorduk ama pazar günü Girne'de yaşanan kazanın ardından işin rengi değişti. Belli ki bazı ülkelerdeki şirketler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartlarını delecek yolları bulmuşlar. Sahte veya usulsüz ehliyet ticareti üzerine yaptığımız araştırmalarda genellikle aynı ülkelerin isimleri karşımıza çıktı. Honduras. Küresel denizcilikte adı sahte eğitim sertifikaları, aracı acenteler üzerinden usulsüz ehliyet basımıyla ve yolsuzluk skandallarıyla anılıyor. Mozambik, uluslararası liman otoriteleri ve saygın amatör armatörlük şirketleri tarafından ehliyet güvenirliği en çok sorgulanan ülkelerden biri. Kimlik dağıtır gibi ehliyet dağıttığı söyleniyor. Panama, uzun zamandır parayla tedarik edilen usulsüz kaptan ve çarkçıbaşı ehliyetleri iddialarında adı sıklıkla geçen bir ülke. Ukrayna, sahte ya da kolay ehliyetle değil ama gemi adamlarının eğitim, belgelendirme ve vardiya standartları değiştiğinde denklik ve tamamlama belgelerini kolay dağıttığı yolunda iddialar artıyor. Türkiye'ye gelince denizcilik konusunda sıkı kuralları olan bir ülke, eğitimin öneminin farkında. Ancak yukarıda saydığım ülkelerle diyaloğu olanların zaman zaman sahte staj belgeleri düzenlemeye çalıştıkları da bilinmiyor değil.
Neyse ki bu ülkelerden alınan kaptan ehliyetleri Türkiye'de hemen kabul edilmiyor ve onay şartları var. Yine de bu alanın hızla kirlenen bir alan olduğunu unutmamak lazım. Özdemir Asaf bütün renkler kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler şiirini yazmıştı ya. Beyaz olarak çok dikkatli olmamız lazım. Girne'deki feribot kazasının ardından yaşanan siyasi gelişmeler ve tartışmalar Kuzey Kıbrıs'a yeniden ve daha geniş bir açıyla bakmamıza vesile olmalı. Mesela Türkiye'nin ekonomik olarak verdiği büyük destek Kuzey Kıbrıs toplumunun tamamına ne kadar yansıyor? Ya da Kuzey Kıbrıs'ta iktidarı eleştiren herkesi Türkiye'ye işgalci diyebilen azgın azınlıkla aynı sepete koymak doğru mu? Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı seçildiğinde kafasında soru işareti olanlar vardı. Görüldü ki Erhürman'ın ülkesini satmak gibi bir niyeti yok. Aksine hukuk bilgisiyle Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ve Türklere azınlık muamelesi yapmaya hevesli yanlarını ortaya çıkarıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler sadece Kuzey Kıbrıs'ı ilgilendirir. Kazanan zaten Türkiye ile beraber çalışmak zorunda. O yüzden her seçimi Türkiye ile ilgili bir referandummuş gibi sunmaya kalkan azgın azınlığın ve Rumların oyununa gelmemek gerekiyor. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a yeniden bakmak, vatan sevgisini kimsenin istismar etmesine izin vermemek gerekiyor.

Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in "Kaptan ehliyetlerinde sorun çok" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in "Öcalan'a karşı Kudüs İbrani Üniversitesi" başlıklı makalesini sunuyorum. Yalanlanan İmralı tutanaklarını medya pek konuşmuyor. Ancak Kürt siyaseti içinde bu görüşme notlarının büyük bir deprem etkisi yaptığı anlaşılıyor. Milliyetçi Kürt gruplarla İmralı PKK Kandil hattı arasında Alevi toplumuyla da DEM arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Oluşturduğu sarsıntı nedeniyle söz konusu notlar şimdi çok daha büyük bir anlam kazanıyor. İster baştan sona kurgu olsun, ister gizli bir toplantının sızdırılması, sonuçları ağır olunca konuyu irdelemek kaçınılmaz oluyor. Öncelikle bu İmralı notlarını yayınlayan haber sitesine bakmak gerekiyor. Merkezi Almanya'da olan ve 2026'da kurulduğu belirtilen sitenin PKK ile teması olan isimler barındırdığı söylense de ayrı bir yayın grubu olduğu ifade ediliyor. Almanya Kürt Toplumu adlı büyük bir sivil toplum kuruluşuna yakınlar. Bu kuruluşu daha önce yazılarımda detaylandırmıştım. Almanya'da PKK'nın yan kuruluşlarından sonraki en büyük Kürt STK'sı olarak biliniyor ve PKK'tan ayrı bir yapılanmayı temsil ediyor. 2025'te Kürt Yahudi Kongresi'ni gerçekleştiren ilk sivil toplum örgütü olması da ayrıca dikkat çekici. İmralı notlarını 3 bölüm halinde yayınlayan bu site, Kürtler arasındaki tartışmalarda merkezi bir platforma dönüşmüş durumda. Yayın çizgisine bakıldığında PKK'nın silah bırakmasına karşı çıktıkları ve Öcalan'ın PKK'yı dönüştürme çabasını itibarsızlaştırmak için yoğun çaba sarf ettikleri görülüyor. Bu çabanın en dikkat çekici örneği, notların ardından Kudüs İbrani Üniversitesi'nden bir Kürt akademisyenle yaptıkları röportajdı. Moshe Dayan merkezinde araştırmacı olan bu isimle yapılan söyleşi, Kürt milliyetçiliğinin ve siyasal ideolojinin üretildiği bir merkez olarak Kudüs İbrani Üniversitesi'nin de bu denklemde yer aldığını gösterdi. Öcalan'a karşı Kudüs İbrani Üniversitesi'nin devrede olması işin uluslararası boyutunu ortaya koyuyor. Bu yayın grubunun stratejisi net. Teröristli Türkiye sürecini hedef alırken PKK'yı dönüştürmeye çalışan Öcalan'ı kendi kamuoyunda itibarsızlaştırmak. Avrupa'daki ve Orta Doğu'daki milliyetçi Kürtleri adeta Öcalan'ın üzerine salıyorlar. Abdullah Öcalan, sızdırılan ya da tamamen kurgu olduğunu söylediği bu notları kendisine yönelik bir komplo olarak değerlendiriyor. Bu komplo şüphesiz İsrail'den bağımsız değil. İsrail'in Avrupa ve Orta Doğu'daki Kürt grupları üzerinde etkili olduğu biliniyor. Ancak görünen o ki PKK'ya da nüfuz edebilecek önemli bir güce sahip. Abdullah Öcalan'ın silahlara veda kararı ve bu yaklaşımın sonucunda SDG'nin Suriye'de entegrasyon kararı alarak kendisini feshetmesi, Türkiye ve bölge açısından yeni sonuçlar doğuracak. Ancak bu süreç aynı zamanda yeni fay hatlarını da hareketlendiriyor. Yalanlanmasına rağmen sızdırılan İmralı notları nedeniyle Alevi aydınları, aralarında demin milletvekili yaptığı isimlerin de bulunduğu 53 imzalı bir bildiri yayınladı. Bildiride Yavuz Sultan Selim'le Kürt Beyi İdrisi Bitlis'in Anadolu'daki ortak hareketine atıfta bulunan Öcalan kanlı ittifak yapmakla eleştiriliyor. Bu zorlama değerlendirmelerin arkasındaki derin motivasyonun Öcalan'ın silahları bırakma ve PKK'yı fesih kararına uzandığını düşünüyorum. Asıl soru şu, bu imzacı aydınları kim motive etti? Cevap, İmralı notlarını sızdıranlara kadar uzanıyor. Bitirmeden bir not. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, notları yalanlarken bazı kısımların montaj ve ekleme olduğunu söyledi. Sanırım şunu kastetti. Bu notların tümden yalan olduğuna inanmıyorsanız bile, bari hepsinin doğru olduğuna inanmayın. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Öcalan'a karşı Kudüs İbrani Üniversitesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Mehmet Şeker'in "Bir bozukluk var" başlıklı makalesini sunuyorum.
Bir vatandaşımız aldığı otomobilin durumunu merakla kontrole götürünce ünlü Alman markası aracın gümrükten beyaz eşya olarak geçirildiğini öğrenmiş. Buzdolabı çamaşır makinesi cinsinden saymışlar. Bari rengi beyaz olaydı düşüncesiyle merak edip bakınca simsiyah bir araba çıktı karşımıza. Biraz daha kurcalayınca aynı durumda olan 10 bin civarında araç bulunduğu anlaşılmış. Olur şey değil diyebiliriz. Diyelim ama olmuş işte. Peki nasıl? İhtimaller muhtelif. Gümrük görevlilerinin gözleri bozuktur. Elif görünce mertek, araba görünce beyaz eşya sanıyorlardır. Gözleri sağlamsa niyetleri bozuktur. Dolayısıyla görev bilinci ve ahlakları bozuktur. Bir yerde bozukluk olduğu kesin. Bu defa başka bir maceraya bakalım. Akaryakıt istasyonunda bir araca yanlış yakıt doldurulur. Gayet tabii araba arıza yapar, motor bozulur. Araç sahibi durumu düzeltmek, aracını eski haline döndürmek için yüklüce bir masrafa girer. Daha sonra yanlış yakıt konusunu mahkemeye taşır, masrafının karşılanmasını ister. Mahkeme araç sahibini haklı bulur ve akaryakıt bayini sorumlu tutar. Dava yüksek mahkemeye intikal eder. Yüksek mahkeme dağıtıcı firmanın da sorumlu olacağına karar verir. İyi ki daha yüksek mahkeme yok. Olsaydı iş nereye varırdı? Nereye varacak? Sorumluluk silsile halinde petrolün işlendiği rafineriye, taşıyan tankerciye ve çıkarıldığı petrol kuyusuna kadar uzanırdı. Özgür Bey'den iki güzel cümle geldi. Bismillah diyerek partimizin kapısından içeri girdik. Yeni partinin yeni binasına nasıl girdiklerini anlatıyor. Yeni binaya girerken besmelesiz adım atmak olmaz tabii. Diğer cümlede ise alışkın olduğumuz bir iddia var. İlk seçimde partimizi iktidara getiremezsem istifa edeceğim. Bu iddialı sözü bir yerlerden hatırlıyoruz. Söylendiğini çok duyduk fakat tutulduğuna hiç şahit olmadık. Özgür Bey sözünde durursa bir ilk yaşayacağız. Hadi hayırlısı. Ömrü olan görür. O sırada bir danışmanı kulağına eğilip ataların büyük lokma ye, büyük söz söyleme nasihatini hatırlatmadı anladığımız kadarıyla. Sözünü tutmazsa kimler bıyık altından güler, kimler bozulur. İsrail'den bir haber. Suriye'de YPG'nin entegrasyonu Tel Aviv'in hesaplarını bozdu. Anlaşılan o ki YPG üzerinden yapılan büyük planlar suya düşmüş. Bugün daha yolun başındayken hesaplar bozuluyorsa yakında kitapları da bozulur.

Yeni Şafak'ta Mehmet Şeker'in "Bir Bozukluk Var" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Murat Alan'ın "Hurdalara Muhtaç Ülkeden Amerika'ya Gemi Satan Türkiye'ye" başlıklı makalesini sunuyorum. Bazen tarih en sert yüzünü gösterdiği anlarda bile bir milletin karakterini şekillendirir. Bazen de o karakter onlarca yıl sonra dünyanın en güçlü ordusunun kapısını çalıp "sizin gemilerinizden almak istiyoruz" dedirtecek kadar dönüşür. İşte bugün Türkiye'nin yaşadığı şey tam da budur. Birkaç gün önce Amerikan denizcilik çevrelerinden sızan haber sıradan bir savunma sanayi gelişmesi değil. Amerika Birleşik Devletleri yeni fırkateyn sınıfı için Japonya, Güney Kore ve Türkiye'nin ürettiği savaş gemilerini değerlendirmeye aldı. Özellikle Türkiye'nin İstanbul sınıfı fırkateynleri Beyaz Saray ve Pentagon'un masasında. Üstelik ilk gemilerin yabancı tersanelerde inşa edilmesi, ardından üretimin Amerika'ya aktarılması seçenekler arasında. Yüzyılı aşkın süredir savaş gemilerini neredeyse tamamen kendi tersanelerinde yapan Amerika, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3 ülkeye odaklanmış durumda. Türkiye için gurur verici bir durum. Bir milletin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin en somut göstergelerinden biri. Ama bu noktaya nasıl gelindiğini anlamak için geriye, çok daha karanlık bir tabloya bakmak zorundayız. 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye, Amerikan yardımlarıyla ayakta durmaya çalışan bir ülkeydi. Amerika, fazlalık muhriplerini, fırkateynlerini hibe adı altında gösteriyordu, gönderiyordu. Ama o gemiler çoğu zaman üzerlerindeki en değerli sistemlerden arındırılmış halde geliyordu. Gelişmiş radarlar, elektronik harp cihazları, modern silah sistemleri ya sökülüyor ya da kasıtlı olarak kısıtlanıyordu. "Alın, kullanın ama bize bağlı kalın" mesajı netti. Üstüne bir de siyasi tavizler ekleniyordu. Her yardımın bir bedeli vardı. Türkiye'nin deniz gücü büyük ölçüde başkasının lütfuna bağlıydı. Sonra 1974 geldi. Kıbrıs'ta soydaşlarımızın kanı akarken Türkiye'nin karşısına çıkan en büyük engellerden biri yeterli amfibi çıkarma gemisinin olmamasıydı. Yıllarca ertelenen bu harekatın arkasında yatan acı gerçek buydu. Modern, özel tasarlanmış çıkarma gemileri yoktu. Deniz piyadesi vardı, irade vardı ama platform yetersizdi. Ne yapıldı? Sivil gemiler devreye sokuldu. Ticari şilepler, feribotlar, hatta ada vapuru tadındaki yolcu gemileri seferber edildi. Truva feribotu gibi sivil gemiler hem aldatma konvoyunda hem de gerçek sevkiyatta kullanıldı. Askerler, silahlar, mühimmat bir kısmı bu gemilerle taşındı. Kıyıya çıkan Türk askeri dünyanın en zor amfibi harekatlarından birini eksik teçhizatla sivil filonun omuz verdiği bir operasyonla gerçekleştirdi. O günlerde akan kanın bir kısmı yıllarca ertelenmiş bir hazırlığın mecburi faturasıydı. Gemimiz yok demenin bedeli şehitler ve gazilerle ödenmişti. Bu tablo bir milletin gururunu inciten ama aynı zamanda onu dönüştüren bir tabloydu. "Bir daha asla" denildi. Milli gemi projeleri konuşulmaya başlandı. Ama gerçek ivme siyasi iradenin netleştiği dönemle geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde savunma sanayi sadece bir bütçe kalemi olmaktan çıkıp milli bir mesele haline geldi. MİLGEM projesi ada sınıfı korvetlerle başladı. Sonra İstanbul sınıfı fırkateynler geldi. Yerlilik oranları %70'leri 80'leri aştı. Atmaca füzesi, MİDLAS dikey atım sistemi, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi, Cenk radarları, Advent savaş yönetim sistemi. Hepsi Türk mühendislerinin, Türk işçisinin, Türk firmasının eseri. Bir zamanlar bize hibe edin diyen ülke artık kendi tasarladığı, kendi ürettiği, kendi silahlandırdığı savaş gemilerini denize indiriyor. Üstelik sadece kendi donanması için değil, Pakistan'a, Endonezya'ya, Ukrayna'ya, Portekiz'e, Malezya'ya ihracat kapıları açıldı. Bugün Türk tersanelerinde aynı anda onlarca savaş gemisi inşa ediliyor. Fırkateynler, korvetler, denizaltılar, çıkarma gemileri.
kapasite, hız ve maliyet konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelindi. ABD'nin gemi inşa krizinin ortasında Türkiye'ye bakması tesadüf değil. Çünkü Türkiye kanıtlanmış bir platform sunuyor. 3100 tonluk, 29 knot hız yapabilen, 16 hücreli milli dikey atım sistemine sahip, 16 atmaca taşıyabilen yüksek yerlilik oranına sahip bir fırkateyn. Ve en önemlisi seri üretim yapabilen tersaneler. Bu dönüşüm sadece teknik bir başarı değil, zihniyet devrimidir. Biz yapamayız psikolojisinden biz yaparız ve satarız özgüvenine geçiştir. Bir zamanlar Kıbrıs'a çıkarma yapmak için sivil gemilere muhtaç olan ülke, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin sizin geminizden alabilir miyiz diye sorduğu ülke haline geldi. Bu, Erdoğan Türkiye'sinin savunma sanayinde attığı adımların en görünür sonucudur. Siyasi irade olmasaydı MİLGEM projeleri yarıda kalırdı. Yerli sistemlere yatırım yapılmazdı. Tersaneler modernize edilmezdi. İhracat vizyonu oluşmazdı. Elbette yol bitmedi. Hala aşılması gereken engeller var. Teknoloji transferi, tedarik zinciri bağımlılıkları, siyasi riskler. Ama yön belli. Türkiye artık alıcı değil, satıcı konumunda. Bağımlı değil, tercih edilen ortak konumunda. Tarih bazen alaycı bir tebessümle bakar insanlara. Bir zamanlar şu gemiyi de verin diye kapı kapı dolaşan bu ülke, şimdi kapısı çalınan ülke olmuştur. Kıbrıs'ta sivil gemilerle kıyıya çıkan askerlerin torunları bugün kendi savaş gemilerini inşa ediyor. O günlerin acısı bugünün gururuna dönüşmüştür. Bu bir milletin kendi kaderini kendi ellerine alma hikayesidir. Ve bu hikaye henüz bitmedi. Daha yazılacak çok sayfa var. Ama bugün yazılan satır tarihin en tatlı sayfalarından biri olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den savaş gemisi almak istiyor. Kim derdi ki? Yeni Akit'te Murat Alan'ın Hurdalara Muhtaç Ülkeden Amerika'ya Gemi Satan Türkiye'ye başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Kış mevsiminde daha fazla tükettiğimiz bitki çaylarından ada çayı, boğaz enfeksiyonlarına karşı pastil görevi görür. Yutkunma güçlüğü veya kuru öksürüğünüz varsa günde 3-4 fincan ada çayı içebilirsiniz. Kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği boza probiyotiktir. Bağırsak fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcıdır. Bağışıklığı güçlendirir. Birçok sinir sistemi hastalığı ve iç hastalıkların önleyicisi özelliğine sahiptir.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure Necm Suresi 27-62. Ayetler, Kamer Suresi 1-55. Ayetler.
1: Sayfa 526-530.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle ve enkeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Abdülkadir Geylani, Kuddise sirruh. Allah için yaşamalı.

0: Gavs-ı Azam bir gence ediyorken nasihat buyurdu ki: Allah'a itiraz etme evlat. Yani sana gelirse herhangi dert ve bela, bil ki sana o derdi gönderdi Hak Teâlâ. O senin kaderindi. Sabır göstermeye bak. Bu niçin böyle oldu şeklinde lafı bırak. Müminlerin şiarı baş üstüne demektir. Şeytanın sıfatıysa hep itiraz etmektir. Bir günde buyurdu ki: Uyanınız gafletten. Yarın ecel gelince uyanırsınız zaten. Ölüm uyandırmadan gelin ki kendinize, o günkü uyanmanın faydası olmaz size. Allah'tan başkasına tutulmuşsa kalbiniz, o hasta demektir ki tedavi ettiriniz. Ey insanlar! Her işi yapın sırf Allah için. İhlası ancak böyle belli olur kişinin. İbadetler bile hem yapılmazsa ihlasla, yarın mahşer gününde faydası olmaz asla. Denir ki, bu ameli kim için yaptınsa hep, mükafatını dahi git ondan eyle talep. Bir gün yine bir gence buyurdu ki: Evladım, sana yalnız Allah'tan gelir imdat ve yardım. Sırf Rabbine sığın ki geldiğinde bir bela seni o sıkıntıdan kurtarsın Hak Teâlâ. Bir günde buyurdu ki: Beni dinle ey evlat. Önce kendi nefsine eyle öğüt, nasihat. Kendi ıslah olmaya muhtaç olan bir fakir nasıl başkalarına nasihat edebilir? Bir insanın kendisi âmâ iken o yine yol gösterebilir mi başka bir görmeyene? Bunun gibi bir kimse bilmiyorsa yüzmeyi, nasıl kurtarabilir boğulacak kimseyi? Ey insan! Yazık sana! Müslümanım diyorsun. Lakin ondan gayriye ibadet ediyorsun. Hak Teâlâ var iken uyuyorsun nefsine. Hep tabi oluyorsun heva ve hevesine. Sonra sen bir darlığa düştüğünde niçin hep Allah varken kullardan edersin yardım talep? Onun hazinesinde ne yoktur ki ey evlat? Ondan başkalarına edersin müracaat. Ey oğlum! Kendine gel. Yönel Hak Teâlâ'ya. Her günahtan kaçarak sıkı sarıl takvaya. Kötü kimselerle olma ki hiç arkadaş, kötülüğü sana da bulaşır yavaş yavaş. Ey oğlum, nimetlere niçin şükretmiyorsun? Yoksa sen nimetleri kuldan mı biliyorsun? Her nimetin sahibi Allahü Teala'dır. Kul nimet gelmesine ancak bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibi ki aynen, ondan gelenleri de Allah'tır ihsan eden. Teşekkür edilse de kulun iyiliğine, o Allah'a yapılmış sayılır elbet yine. Bir günde buyurdu ki: Dinleyin ey insanlar! Gafletten uyanın ki şiddetlidir azaplar. Hem de insanlar için yanıyorken cehennem, siz nasıl rahat rahat uyursunuz böyle hem? Cehennem şimdi vardır, bekler günahkarları. Öyleyse ateş bilin haram ve günahları.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala an buyuruyorlar ki: İki şey aklı ve tedbiri bozar. Bunlar, biri acele etmek, biri de olmayacak şeyi istemek buyuruyor Hazreti Ali kerremallahu aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. Dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler. Biraz ahizeye konuşalım lütfen.
3: Alo, sesim geliyor mu?
1: Evet, buyurun.
3: Hocam, hayırlı günler, hayırlı cumalar olsun.
2: Amin efendim, teşekkür ederiz. Sizin de cumanız mübarek olsun.
3: Allah razı olsun hocam. Hocam, şu cuma mübarek günün hürmetine benim bir tane rahatsız bir kızım var. Ayaklarından dolayı anne karnında nüksetti. Hocam, şimdi 5 yaşına kadar doktorlarımızın medikal yönden beklememizi söylediler. 5 yaşında doldurdu. Hocam, şimdi böyle bir muayene oluyoruz da işin ucu biraz ameliyat operasyona girecek. Girilmesine karar verildi ama anne baba olarak yürümesini biz de çok istiyoruz. Ama baba olarak hocam ben biraz sıkıştım. Eşim soruyor. Ben de hallederiz diyorum ama maddi anlamda biraz sıkıntıdayım. Yani dualarımızı istiyorum. İsviyali büyüklerimizle dua ediyorum.
2: Allah-u Teala hayırlı, yani, hayırlı şifalar ihsan etsin. Hayırlı kimseler çıkarsın. Rabbim neticeyi hayırlı kılar inşallah. Teala. Sadaka verin, istiğfara devam edin. Büyükleri de vesile edip dua edin. İnşallah netice hayırlı olur. Tamam. Geçmiş
3: Allah
2: olsun.
3: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Peki efendim. Oldu efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı günler.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Sizin de cumanız hayırlı olsun, mübarek olsun.
4: Bak oradan bir tane. Ben şimdi şu hakkında bir şey soracaktım. Ben bizim şeylerimizi biz şeyde tam ilmihanda hesapladık. Bir tane şey tuttu. Ben onu damatım ama namaz kılmıyor. Damatımın çok ihtiyacı var. Verebilir miyim?
2: Peki efendim.
4: Hocam bir de... İşte sen bazı şeye diyorsun ya, ben bu tam ilmihali şeyi Enver öğrenlere öyle dua ediyorum, öyle dua ediyorum. Neden ki ne? Biz o kitabı okuyoruz. Biz o kitaptan her şeyi öğrendik hocam.
2: Maşallah.
4: Şimdi buradaki hoca var hocam. Ne diyor biliyor musun? Ben onlara inanmıyorum da ben onun söylediğini söylüyorum. Ben onlara hiç inanmıyorum. Biliyorum biz okuyoruz tam ilmihali şeyi falan. Hocam ne diyor biliyor musun? Kefir diyor, helaldir diyor. Ya, evinizde diyor yapın diyor, yiyin diyor hocam. Biz inanmıyoruz da inananlar çok oluyor. Ben buna çok üzülüyorum hocam ya.
2: Tamam efendim.
4: Hocam bir de o bizim burada bir hoca var. Çocuğuna, 2 yaşındaki çocuğuna camiye gidiyor. Camiye gidiyor, çocuğu yanına koyuyormuş. Ben görmedim ama eşim söylüyor. Ben diyor oraya camiye diyor, gitmem diyor. Sırf cuma gün gidiyor. Yanına diyor koyuyor diyor bilgisayarı, çocuğa diyor telefonu diyor koyuyor diyor. Çocuk diyor orada diyor oynuyor diyor. Çocuğuna, çocuk da yanında diyor namaz diyor kılıyor diyor. Bu uygun mu hocam? Hiç uygun olur mu bu?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemek olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyizinden istifade etmeyi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbim Ankara bir zaman şifa ihsan eylesin. Eceli gelenler varsa iman selameti versin. Borcu olanlar varsa Rabbim eda nasip etsin. Dertleri olanlar varsa Rabbim onlara da deva ihsan eylesin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların kalplerinde ferahlık versin. Sıkıntılarını hayra tebdil eylesin. Ve ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eyleyip son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala.
1: Amin hocam. Geçen bir dinleyicimiz aradı. Olmayacak bir iş. Yani olmasını istiyor ama Osman Hocam'dan diyor dua almıştık diyor, olmayacak iş oldu diyor. Ben de bu sırrınızı açığa çıkarmış olayım bugün.
2: Ama bunlar hep bedava yaptırıyorsun bana, biliyor musun? Bak, buraya gelmeden önce bir mail geldi. Tabii sana da birazcık böyle sistemli. Mustafa da göz dedi bunları dedi, araştırıp dedi ki gündeme taşımıyor dedi.
1: Peki.
2: Dinleyin.
1: Ne olduğunu diyor. Da söylemiş mi?
2: Söylemiş.
1: Tamam.
2: Tabii burada ben de sistem ediyorum. Dedi bizim burada dedi hoca kılıklı bir zındık. İfadesi bu dinleyicimizin. Hoca kılıklı bir zındık dedi. Ben size işte Allah'ın isimlerini söyleyeceğim. Allah'a kavuşturacağım. 24 bin lira. Ama şimdi tenzilata girmişler, 17 bin lira kurtarıyormuş.
1: Sonbahar kampanyası.
2: He, sonbahar kampanyası.
1: Otomobilciler.
2: Çocuklar şurada.
1: Aralıkta kampanya yapıyorlar.
2: Ya. Abi diyor, böyle bir kampanya siz de yapın diyor. Ya. Tövbe yarabbi. Bak gördüm 24 bin lira. Allah'ın isimlerini söylemiş. Allah'a para kavuşturacakmış. Ve yazıyor diyor ki bir tane diyor. Hanımın birisi buna şey yapmış diyor. Bileziklerini bozdurup gönderecekmişmiş diyor. Hemen devreye gittim. Sakın ha demiş, bunlara inanma ya. Sakın bunlara inanma. Ne sahtekar insanlar var. Yani dolandırıcılık hangi şekilde olursa olsun da dini alet ederek bu şekilde insanları çarpmak, dolandırmak. Ya hiç mi aynı şekilde bunlar haberlere bakmıyorlar, bilmem ne yapmıyorlar. Efendim dolandırdın. Hepsinin neticesi felaket oldu ya. Birisi Türkiye'de çarptı, etti, bilmem ne yaptı, ihtilale kalkıştı falan filan. Netice itibariyle de papaz gibi öldü, papaz gibi de gömüldü gitti. Değil mi?
1: Evet.
2: Ya neticesini hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya? Neticesini hiç mi düşünmüyorsunuz? Allah da Allah korusun ya. Allah şeyde, o şiirlerle menkıbede mesela o da çok güzel ifadeler geçiyordu da mesela yüzme bilmeyen bir kimse seni nasıl kurtaracak? Ya Allah-u Teala'yı tanımayan, Allah-u Teala'yı bilmeyen, anaşı, hocası, demdim rehberi olmayan bir kimse sana nasıl yol gösterir? Allah-u Teala kavuşmanın yolunu Ehl-i Sünnet alimleri ve nüvvet yolu büyükleri, Sofiye-i Aliye'nin büyükleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Aziz Mahmud Tahir Hazretleri, bunların hayatları, yani Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler Evliyalar Ansiklopedisi, İslam alimleri ansiklopedisini hazırlattırdılar, yayınladılar. Ya bir okuyun bunların hayatını. Bunların hayatını okur ve bunların gösterdiği yolda hareket edecek olursa, bunların hareket edecek olursan ve netice itibariyle kurtuluş edersin, Allah-u Teala'ya yaklaşırsın. Ehl-i sünnet itikadında olmayan, ondan sonra namaz kılmayan, oruç tutmayan, haramdan sakınmayan kimse, haramdan sakınmayan kimse, zırnık Allah-u Teala'ya giden yolda mesafe kat edemez buyuruyor Ehl-i sünnet alimleri. Bu herif aynı şekilde ben sana bir yol göstereceğim, 24 bin lira para istiyor. Tenzilata girdim, 17 bin lira diyor. Ya bu herif aynı şekilde hani biraz önce o şiirlerle menkıbelerde geçen yüzme bilmeyen adamın ben seni denize gir, boğulurken kurtaracağım demesine benzer. Bunların hepsi zındıktır, sahtekardır. E şimdi Mustafa Bey senelerde mesela biz burada anlatıyoruz. Diyor ki bak hakikat kitabı yayınlamış olduğu kitapları okuyan bir kimse böyle zındıklara, böyle alçaklara inanmaz, itibar etmez. İşte. Adamı yakinen tanımasa bile kalbine bir şüphe gelir, sorar. Bir açayım sorayım ya böyle böyle diyor falan diye.
1: İşte dinleyicimiz söyledi ya. İmamın olur dedi, kitapta olmaz yazıyor.
2: Evet.
1: Ben diyor, biliyorum, inanmıyorum diye.
2: Dinleyicimiz de aynı şeyi söyledi yani. Ya. Ya dedi, yani tam ilmihale karşılar bunlar dedi. Ama dedi biz tabii ilmihale okumak suretiyle çok şey öğrendik. Tabii yani aşılanıyorsun. Daha doğrusu silahlanıyorsun mikroplara karşı. Yoksa sana birisi bir şey söylediği zaman diyorsun kusura bakma söylediğin yanlış. Doğrusu o değil. Ve bunun içinde yalnız tabii şimdi mesela biz burada böyle anlatıp geçiyoruz da anlatıvermek kolay. DTGRT yok. Ben o zaman Türkiye Gazetesi'ndeydim. Bu Türkiye Gazetesi'nin hazırladığı İslam Alimler Ansiklopedisi, Rehber Ansiklopedisi, Evliyalar Ansiklopedisi, olsana diğer ansiklopedilerin hemen hemen hepsi. Ya bunları abone olana veriyor. Zaten sen gazete parası veriyorsun. Gazete neydi o zaman? 1 lira. 1 lira onu kağıdını toplasa vermezler. Personeli var bilmem nesi var. Peki ne oluyordu? Bir de aynı şekilde kitap veriyordu Emel abi. Ya bunu Emel abi aynı şekilde başka şirketler kurarak onlardan finanse ederek karşılıyordu ya. Bedava veriyordu. Allah'tan kork ya. Otur da bir oku be. Otur da bir oku. Ondan sonra da aynı şekilde şikayet et. Ben falan böyle dedi. Peşmakam böyle dedi. Ne yapayım ben ona tabi oldum. Tabi olursan İşte biraz önce o şiirlerle menkıbelerini anlattı. Cehennem hazır. Halen mevcut, yanıyor. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini doğru öğrenmeyen, yanlış yumuş yapan, yapta kafasına göre hareket edenleri bekliyor. Allah-u Teala acele etmez ki. Allah-u Teala acele etmez ki. Onun için Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Mutlak surette şimdi mesela bazen dinleyicilerimden hatırına gelebilir. Efendim A şahsı, B şahsı, bilmem ne şahsı falan. Ya şimdi adam ilahiyatta öğretim üyesi olabilir, profesör de olabilir ama zındığın tekidir, dinsizin tekidir. Efendim diyanette çalışıyordur, adamın etiketi var, devlet kurumudur çünkü ilahiyatı bitiren diyanette vazife alır. Müftü de olur, vaiz de olur ama zındığın teki. Devlet bunu şey, devlet ona karışmaz, onun aynı şekilde şeyine karışmaz. Ha bunlar da aynı şekilde devlet kurumunda vazife alınca sanki devletin görüşüymüş gibi bunlara bile işte namaz vakitleriyle böyle oynadılar. Ondan sonra adam hani Diyanet'in başına geldi, İsa Aleyhisselam ölmüştür dedi. Ya Kur'an-ı Kerim'de ölmediği bildiriliyor, Diyanet'in başına gelen Allah bildiriyor. Ta bizim aynı şekilde imamda okurken bir Diyanet İşleri Başkanı bira içmekte mahsur yok dedi. Şimdi bu dinleyicimiz de diyor ki bu diyor kefir içilebilir falan. Bira ile kefir arasında hiçbir fark yok. Çünkü içinde kefirinde alkol var. Efendim işte az miktarda falan. Eğer Saadet-i Ebediyenin alkol bahsini okumuş olsaydın orada bir hadis-i şerif var. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri o hadis-i şerifi hüccet almıştır. O hadis-i şerifte buyuruyor ki çoğunu içince sarhoş edenin azını içmekte haramdır. Ya bunu alemlerim aynı şekilde Habib Muhammed Aleyhisselam haber veriyor. O söylüyor. Geçenlerde de bir tane beyir geldi. Dedi ki burada dibi işte hoca kılıklı birisi var dedi. İşte bu kandil mandil falan bunlar yok. Bunu peygamber uydurmuştur. Ya düşünebiliyor musun? O zaman Kur'an da peygamber uydurdu değil mi? Uyduruyorsa bu peygamber dediğin uyduruyorsa adam kendisi gibi zannediyor herhalde. Uyduruyorsa yani ipe sapa gelmez şeyler. Yani iman diye bir şey kalmamış. İman diye bir şey kalmamış.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediklerini, hadisi şeriflerini hepsini
2: sildi attı ve onlara uydurma diyor. Onlara uydurma diyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden bir şey söylemez buyuruyor. Bu da diyor ki yok kendiliğinden söylüyor, uyduruyor.
1: Düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş, haşa. Peygamber Efendimiz şu konuda ne diyeyim? Uydurmuş bir şey.
2: Allah-u Teala da buyuruyor ki o benim kontrolümde. Onu ben seçtim, ben yarattım. Yarattıklarımın zirvesinde yarattım. O kendiliğinden bir şey söylemez. Sen de kalkıyorsun ki o peygamber işte o diyor kendi kafasına göre uyduruyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. İman gidince her türlü kötülük meydana gelir mi? Evet, her türlü kötülük meydana gelir. Yani burada dinleyicimiz de Allah-u Teala razı olsun. Ya geçenki o dinleyicimiz de aynı şekilde. Ben dedi radyo dinleyerek dedi. Okuyup yazma falan yok. Dinlemiş olsa. Biz burada nakil yapıyoruz. Biz buradan akıl yapıyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kitapları okuyan bir kimse, şimdi alim, efendim işte ilahiyatı bitirdi, ilahiyatta işte öğretim üyesi oldu falan. Ya bu bir şeyler biliyordur, tamam, etikette vardır. Etikette vardır. Eğer Saadet-i Ebediye kitabını okumuş olsaydı, orada alimin tarifi yapılıyordu. Nedir alim? Alim hakla batılı ayıran. Adam ilahiyatta profesör, hakla batılı ayıramıyor, zındık. Adamın sarı cübbesi var. Hakla batılı ayıramıyor. Mason. Abdu. Cemalettin Efkani. Mason. O Şeyhülislam makamına gelen adam.
1: Şeyhülislam bile.
2: Şeyhülislam makamına yani. Gelmiş. Mason. Dolayısıyla hani Anadolu'da vardı ya, köyde çok kullanırlardı. İşte her sarıklı hoca, her sakallıyı da baba sanma falan diye bir şey kullanırlardı. Böyle söylerlerdi. Dolayısıyla insanlar kılığına kıyafetine göre değil. Ne söylüyor? Hani bazen bize diyorlar hep tenkit ediyorsunuz. Arkadaş doğru yolu anlatıyoruz biz. Doğru yolu anlatıyoruz. Adam sapık yolu anlatıyor. Yani Emel abiler bu kadar zahmete bunun için girdiler. Cehenneme gitmeyesin diye. Ama sen inat edersen buyur arkadaş. Güle güle. Nereye gidersen git.
1: Keşke Diyanet'te, Diyanet personeli de, sorumlular da, bu işin sorumluları da böyle düşünebilselerdi. İnsanlar cehenneme gitmesin diye.
2: Şimdi Mustafa Bey, o zaman bize ihtiyaç yok.
1: Tabii.
2: Osmanlı
1: olmasın.
2: Osmanlı döneminde var mıydı böyle bir şey? Yoktu ya. Şeyhülislam var. O makam da aynı şekilde şeyli falan. Medreseler, dergahlar var. Zaten orada şeyler bile hani efendim işte bağımsız olsun diyor. Ya Osmanlı döneminde medreseler, üniversiteler bağımsızdı ya. Patsun, Muhammed Han Hazretleri kendi yaptırdığı üniversitede bir oda istiyordu. Olmaz diyorlar. Buraya müderris ve talebe iki sınıf insan girebilir. Sokamadı. En sonunda imtihana girdi. İmtihanı kazandı, bir oda verdi. Kendi yaptırdı yere. Yani o derece aynı şekilde. Hani diyor ki işte bir zamanlar muhtar olsun. Muhtar değil şimdi muhtarlığın. Öyle değil o. Muhtar kendi başına hareket eden bir kurum manasında kullanılıyor. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri yani kılıkık yararak her şeyi yazmışlar. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını hazırlayan zat da buyuruyor ki bu kitap çok kıymetli. Ama niye buyuruyorlar? Ben hazırladım. Hayır buyuruyorlar. Bana ait bir kelime yok. Hal böyle olunca dolayısıyla onun üstadı Seyyid Abdülhekim Arbazı benim değildi hocamın. O da diyor ki benim değil hocamın. Benim peygamber Efendimiz, diyor ki benim değil. Rabbim bildirdi diyor. O zaman arkadaşlar aynı şekilde cehennemden kurtulmak istiyorsan bu kitapları okuman lazım. Başka çare yok.
1: Cuma namazına gittim. Anadolu'da bir şehir diyelim. 200 kişilik takriben bir cami bir şehirde. Hasreten baktım yani gelenlere. Biraz önce gitmiştim. Uzun kollu bir tane cemaat gelmedi. Yani yalan olmasın, bir yaşlı bir ihtiyar amca geldi. Bir de onun yanında yine yaşlı böyle oğlu galiba o. Bir o ikisinin dışında, bir de benim dışımda uzun kollu giyen yok.
2: Yok.
1: Baktım yani hepsi kısa kollu. Evet, çorap giyen var tek tük. Takke takan da çok. Yani neredeyse yarısı takkeliydi. Ama kısa kollu. O genç bir imam var. O da hiç rahatsız değil durumdan.
2: Yok. Öyle bir derdi yok.
1: Maalesef.
2: Öyle bir derdi yok. Ya ben bunları doğruya anlatayım, fıkhı anlatayım. Yok. Öyle bir derdi de söz konusu değil. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ama Cenab-ı Hak bunun hesabını soracak mı? Elbette ki soracak.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Ümmetim Rahmet Olunmuş Ümmettir. Muhammed aleyhisselam, peygamberlerin en üstünü, alemlerin rahmetidir. Söz birliğiyle bütün insanların ve cinnin peygamberidir. Başka peygamberler belli bir zamanda, belli bir memlekette peygamberlik yaptı. Muhammed aleyhisselamsa yeryüzündeki bütün insanlara ve cinne kıyamete kadar peygamber olarak gönderilmiştir. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselamın ruhu yaratılmıştır. Allahü Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Hadis-i kutsi'de sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyuruldu. Meleklerin Adem aleyhisselama karşı secde etmelerinin sebebi, alnında Muhammed aleyhisselamın nuru bulunduğu içindi. Allahü Teala başka peygamberleri isimleriyle söylemiştir. Muhammed aleyhisselamı ise ey Resulüm, ey peygamberim diyerek taltif buyurmuştur. Başka peygamberlerin her birine verilen her mucizenin benzeri kendisine de ihsan buyurulmuştur. Allahü Teala sevgili peygamberine o kadar çok ikramda bulunmuştur, o kadar çok mucize vermiştir ki başka hiçbir peygamberine böyle vermemiştir. Cennete girmeden önce cemali ilahiyi görmekle şereflenmiştir. Kendisine ihsan edilen ilim, hilim, sabır, şükür, haya, şecaat, tevazu, edep, merhamet ve bitmez tükenmez faziletler ve şereflerle bütün peygamberlerin üstüne çıkarılmıştır. Onun dini bütün dinleri neshetmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Dini bütün dinlerin en iyisi, en yükseğidir. Onun ümmeti bütün ümmetlerden üstündür. Onun ümmetinin evliyası başka ümmetlerin evliyasından daha şereflidir. Muhammed aleyhisselamın bütün varlıklara rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki kafirlere dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Ona iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Ebu Hüreyre Hazretleri naklediyor. Bir gazada kafirlerin yok olması için dua buyurmasını söyledik. Ben lanet etmek için, insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu. Enbiya suresinin 107. ayetinde mealen, seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik buyurulmuştur. Bir gün Cebrail aleyhisselama, Allahü Teala benim alemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip olduğumu buyurdu. Cebrail aleyhisselam da Allah'ın büyüklüğü, dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emin olduğumu bildiren Tekvir suresindeki 20. ve 21. ayetlerini getirince bu korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan büyük rahmet olur mu dedi. Kabirden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacak ve üzerinde cennet elbisesi bulunacaktır. Elinde Livaül Hamd denilen bayrak olacaktır. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracaktır. Mahşer halkı hesabın başlaması için sırayla Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhisselama gidip şefaat etmelerini dileyecekler ve en sonunda Resulullah Efendimiz'e gelip yalvaracaklar. O da secde edip dua edecek ve şefaati kabul olacaktır. Önce onun ümmetinin hesabı görülecektir. Sırattan ilk geçenler ve cennete önce girenler Muhammed aleyhisselamın ümmeti olacaktır. Netice olarak Muhammed aleyhisselamın ümmeti başka peygamberlerin ümmetlerinden daha üstündür. Muhammed aleyhisselamın ümmetinin sayısı başka peygamberlerin ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim rahmet olunmuş bir ümmettir. Ahirette onlar için azap yoktur. Allahü Teala onların cezalarını deprem ve benzeri şeylerle dünyada verir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Birinci bölümdeki ilk dinleyicimiz damada dedi. Biz dedi tam imale göre açtık baktık dedi, hesap ettik dedi. Damada verebilir miyim? Durumları iyi değil falan dedi. Namaz kılmıyor ama dedi. Şimdi kitaplarda anlatılırken eğer oruç tutuyorsa, yani
1: iman Müslümansa.
2: Evet, Müslümansa yani verilir. Damada da geline de ve nisaba da malik değilse, durumu iyi değil dedi, verilir mi? Verilir. Efendim dinleyicimiz işte buradaki dedi hoca kılıklı dedi, kefere dedi, helal diyor dedi falan. Birinci bölümde kısmen aynı şekilde temas etti. Tam imal saadeti ebedin alkol bahsinde bu konuda uzun uzun bilgi verilmiş. Ve bir de tam imal saadeti bildiği kitabını hazırlayan zat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı kimya yüksek mühendisidir. Dolayısıyla kimyevi hadiseleri, yani şimdi o hoca kılıkların hiçbirisini ne kimya bilir ne fizik bilir. Halbuki imam şeyde kitaplarda anlatılırken İslam alimi olabilmek için din bilgilerine ayırmışlar. Nakli bilgiler, akli bilgiler. Nakli olanlar işte tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, bunlar anlatılmış. Tabi bunların usulü fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir ilimleri de var. Bunlar da mütehassıs olacak. Ondan sonra akli ilimlerde matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi. Bu konuda zamanlı bilgilerinde de aynı şekilde belirgin bir özelliği olacak. Kimyada zaten mütehassıs. Matematik ve fizikte zaten matematik konusunda mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh babaları Said Efendi zihinden, yani elinde aynı şekilde hesap makinesi veya telefondan hesap makinesini açmak değil, 6 tane rakam 1, 2, 3, 4, 5, 6 altına da aynı şekilde işte 6, 5, 4
1: 6 basamaklı,
2: 6 basamaklı zihinden çarpıyor bunu ya, zihinden çarpıyor.
1: Ben de çarparım dermişim
2: değil mi?
1: Hadi bakayım.
2: Var abi diyor, hemen telefonu çıkarıyor, çarpıyorum diyor.
1: İki haneliler çarpabiliyor 10 kere 10.
2: Dolayısıyla bu da yetmez buyuruyor İslam alim olması için. Bu iki akli ve nakli de mütehassıs olduktan sonra kalbinin temizlenmesi için bir tasavvuf büyüğü, onun kalbini temizlemesi lazım. Hüseyin Hilmi Efendi'nin bu konudaki hocası, rehberi Seyyid Abdullah Kemal Bahsettir'dir. Hatta Emel abiler bir gün şeyde Fatih'te Mehmet Ağa tesisleri vardı, hatırlıyor musun? Buyurdular ki Hocamızın buyurdular, kalbinde zerre kadar aynı şekilde dünyaya muhabbet ve meyil yok. Üstad onu kalbine çıkarmış buyurdular. Silmişler, atmışlar. Mehmet abiler buyurdular ki, elhamdülillah buyurdular mübarekler, bu fakirin kalbinden de aynı şekilde dünyayı sildirir attılar. Hatta buyurmuşlar ki, Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh, eğer Emer'in gönlünde zerre kadar dünya olmuş olsa bu hizmetler durur. Bu hizmetler durur. Dolayısıyla şimdi bu gözle baktığın zaman piyasada İslam alimi diye kimse kalmıyor. Yok.
1: Tamam. Yok.
2: Yok. Dolayısıyla Saadet-i Ebediye'de alkol bahsi okunduğu zaman, alkol bahsi okunduğu zaman kefir de, bira da, bunların hepsinin içerisinde aynı şekilde alkol var. Haram mıdır? Haramdır. Efendim kullanılamaz mı? Ya, alkolün kullandığı yerde tabii bir Müslim-i Hazık'ın sözü geçerli orada. Tabip olacak, doktor olacak, hazık olacak, mütehassıs olacak ve Müslüman olacak.
1: Bir de alkol deyince bir tane bir şey anlaşılmaz. Yani bin çeşit alkol var.
2: Değil mi?
1: Onu İlmihal'de mesela onu da açıklamış.
2: Onu da açıklamışlar. Haram olan etil alkol ile alkol. Yazdığı zaman etil alkol ve alkol. Onun dışındakiler değil. Onun dışındakiler değil. Dolayısıyla şimdi tabii bu hocakılıkların hepsi götürüyorlar 3-5 kuruş. Bizi de getirdiler de ilk bu keperi çıkaran adam. Yani diyor komisyon vereyim dediydi. Yani sen diyor keper haram deme diyor. İslam ve toplumda. Sonra tehdit etti avukatıyla. İşte seni mahkemeye ver. Mahkemenin yolu bir selam açık dedim. Herkes açık. Sonra bir başkası çıktı. Onun ismi unutuldu gitti. Başkaları aynı şekilde. Ve Müslüman gözük. Müslümanları sömüren bir şirket de aynı şekilde bu keperi üretiyor. Ve Müslümanlar da saf saf salak salak. Aa çok faydalı, çok faydalı. Ya o fayda sonra bir sürü şey var. Doktorlar dediği, ya doktor dediğin adam aynı şekilde İslamiyet'i biliyor ki zaten çoğunu. Bilen zaten aynı şekilde şey yapıyor. Başka alternatifler var onların. Probiyotik üretiyor falan. Çok yoğurt.
1: Probiyotik. Bir sürü şey var, ilaç tabii, var. Veya, ilaç var. Veya yoğurt var. Yoğurt gibi şeyler var.
2: Probiyotik. Efendim,
1: mayalı şeyler.
2: Bir de beyim dedim üçteki dedi. İşte burada dedi camiye dedi 2 yaşındaki çocuğunu alıp götürüyor, çocuğun eline telefon veriyor, telefonu çocuk o telefonla oynarken adam orada namaz kılıyor falan. Yani akıllı olmayan hatta 5 yaşından önceki çocukların hepsi camiye getirilmesi tehlikeli. Çünkü kitaplarda şey yapıyor şimdi adamlar böyle kürsülerde bağırarak ondan sonra kürsüye böyle yumruklayarak şey yapınca cemaat kalmadı. Dinde doğru anlatmadılar. Camiye giden kalmadı. Kadınları çekelim diye uğraştılar. Kadınlar da onu, efendim çocukları çekelim dediler. Onun için biz de mahkemeye verdiler ya. Çocukları çekelim dediler. Oyun sahasına çevirdiler orasını. Ondan sonra dedi ki adam bak dedi bir şey çok şeyler de uyduruyor falan. Uyduruyorlar kendi kafalarına göre. Ondan sonra camilerde şimdi doğum günü pastaları kesiliyor. Ondan sonra voleybol oynanıyor. Bize geliyor resimleri.
1: Neredeyse yani, bir namaz kılınmıyor.
2: Bir namaz kılınmıyor.
1: Onun dışında
2: hepsi. Hepsi neymiş camiye geliyormuş falan. Ha camiye geliyormuş mani olmamak lazım. İyi. Adam zina edecek o zaman kızla erkek gelsin camiye değil mi?
1: Mani olmaz.
2: Mani olmaz o zaman değil mi? Camiye geldi. Ne biçim mantık ya? Ne biçim mantık? Çünkü kitaplarda buyuruyor ki 2 yaşındaki çocuk sıkıştığı zaman idrarını yapar. Gaydasında yapar camiye. Oraya mani olursun. Gürültü de yapar. 2 yaşındaki çocuğu durduramazsın ki sen. Şey yapamazsın ki. Efendim çocuklar gelmesin mi? Çocuklar gelmesin mi? Çocuk belli bir yaşa gelince getirsin çocuğunu. Onu getir. 18 yaşına giden çocuğunu getirsene camiye. Değil mi? Çocuk şimdi gideceksin. Camiye sen gittin miydi hatırlarsın. Ha dedem beni babam götürüyordu falan. Telefonda veriyordu. Ben orada aynı şekilde oyun oynuyordum. Değil mi?
1: Camiyi öyle hatırlayacak.
2: Camiyi öyle hatırlayacak. Allah'ı hatırlamayacak. Yani dini hatırlamayacak. İslamiyet hatırlamayacak. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için dedi yani dedi beyim dedi gitmiyor cumadan cumaya gidiyor falan. Yani bu şekilde 2 yaşındaki 3 yaşındaki çocuğun camiye götürülmesi doğru mu? Yanlış. Uygun değil. Uygun değil.
1: Hocam bir dinleyicimizin sorusu var. Kedi beslemek evde hani uygundur demiştiniz daha önce.
2: Evet.
1: Peki diyor 5 tane 6 tane 10 tane kediyi beslemek normal bir şey mi? Veya sokakta bulduğu her kediyi getirip evde beslemek normal bir şey mi?
2: Normal değil.
1: Şimdi, başkası ya da zarar verir, başkasına zarar veriyorsa evin içinde.
2: Uygun değil. Öldürülür bile. Şimdi eskiden mesela tek katlı veya çift katlı evler olurdu. Ve bunların anay dedikleri, yani şimdi bahçe diyorlar, böyle bahçeler doluyordu. Ve köyümüzde, köyde de öyleydi. Bizim de öyleydi. Kedimiz vardı. Tavuğumuz da vardı. Koyunumuz, keçimiz de vardı. Ama kedinin yaşama alanı müsaitti. Şimdi, ve samanlık var, ahır var, fareler şey yapıyor falan. Ve şarttı da. Yani onu şey yapmak şarttı da.
1: Kedinin hürriyeti de vardı.
2: Tabii hürriyeti var.
1: Giriyor, çıkıyor, dolaşıp geliyordu yani.
2: Dolaşıp geliyordu, istediği yere gider gelirdi. Dolayısıyla hani senin böyle bahçeli bir evin olur. Kimseyi rahatsız etmesin. Kokusuyla bilmem nesiyle falan rahatsız etmesin. Orada 100 tane de kedi beslersin arkadaş. Kimse bir şey demez sana. Değil mi? Evet. Ama apartmanda. Ya bizim mesela oturduğumuz sitede bile zaman zaman işte site yönetimi bir kağıt yazıyor falan işte. Dışarıda sokakta kedileri içeri almayın. Ya kapının önünde pisliğini yapıyor hayvan. Şimdi efendim hayvanı acımak lazım işte falan. Dördüncü kattaki süt koyuyor. Hayvan bir defa dadanınca gene geliyor.
1: Tabii.
2: Kakasını da yapıyor, çişini de yapıyor falan. Hepsini yapıyor oraya. Ve ondan sonra şimdi başka birisi geldiği zaman alerjisi olan var, korkan var. Sen tek başına yaşamıyorsun arkadaş. Dolayısıyla kul hakkı mıdır? Evet, kul hakkı.
1: Günah bile olur yani. Tabii günah. Sen olur. Sevaba gireceğim diyorsun.
2: Günah olur. Ya. Eziyet ediyorsun, sıkıntı veriyorsun. Caiz değil o.
1: Bir başka dinleyicimiz de gerçi buna siz ne yapacaksınız bilmiyorum ama diyor ki iki dayım var diyor. Dayımlar hanımları yüzünden işte bize karşı biraz sert davranıyorlar. Hakaret falan edenler oldu. Biz hani bir soğukluk var şu anda arada. Nasıl da hareket etmeliyiz diye sormuş.
2: O büyükler arasında soğukluk otomatik olarak çocuklara da sirayet eder. Otomatik olarak çocuklara da sirayet eder. Yani bu hemen hemen her ailede araya böyle miras falan filan da girdiyse neler neler olur, neler neler olur. Hatta öyle durumlar olur ki işte ölürsem ölüme gelmesin, ölürse ölüsüne gitmeyeyim, cenazesine gitmeyeyim gibi laflar da aynı şekilde söyleniyor. Benim başımdan da geçti. Ya şimdi biz yani babamlar öyle ki babam mesela annemi tamam almış ama kendi kız kardeşini de karşıya vermiş. Karşı taraf benim dayım, hanımı da halam. Onların çocukları da aynı şekilde benim babama dayı, anneme de hala diyorlardı. Öyleydi yani. Yani benim anneannem ve dedem, onların çocukların da anneanneler ve dedeler buradaydı, bu taraftaydı falan. Bu taraftaydı. Ama buna rağmen yani kırgınlıklar oluyor mu da oluyordu. Mesela dayımla halamla öyle bir şeyler oldu falan. Küstüler babam da annem de falan. Kapıyı kapattılar. Biz onların evladıyız. Şimdi onlarla ben görüşmeye devam ettim. Ama ettiğimi hissettirmedim. Annem uyanıktı. Oğlum dedi, ben anladım dedi. Sen dedi yani devam ettirdin. Dedi sen araya gir, bizi barıştır. Sen araya gir, bizi barıştır. Dolayısıyla efendim annem böyle tavır aldı, babam böyle tavır aldı falan yok. Gene aynı şekilde dayı dersin, yenge dersin, hala dersin, bana buna devam ettirirsin. Bir de kitaplarda bir şey yazıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazırladığı, yayınladığı kitapların kapaklarına bile yazmışlar. Neyi? Her zaman söylüyor, istiğfara. Sadaka vereceğini, istiğfar edeceğin ve Saadet-i Ebediye kitabında büyük alimler başlığında bir şiir var. Orada nübüvvet yolu büyüklerin isimleri var o şurada. Nebi, Sıddık, Selma, Kasım, Cafer, Bistami diye başlıyor. Dolayısıyla çok sıkıştığın zaman bir Fatiha, üç İhlas, üç Salavat-ı Şerif oku ve o şiiri oku. Ya Rabbi bu şiirde ismi geçen, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere diğer büyüklerin ruhlarına ben bu okuduklarımı hediye ettim. Verdiğim sadakanın da sevabını bunlara hediye ettim. Ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine benim başımda böyle bir sıkıntı var, böyle bir dert var, böyle bir şey. Bunları hayra tebdil eyle ya Rabbi diye dua etmek lazım. Başka bir çıkış oluyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve yine sizlerin ilgisini çekeceğini tahmin ettiğimiz bir konuyu soracağız. Hocam bugün de komşu hakkıyla ilgili bir sorumuz var. Komşu hakkı diyoruz. Komşu hakkını gözetmek diyoruz. Peki biraz daha şimdi geniş bilgi alalım sizden müsaadenizle. Ne anlamamız lazım komşu hakkı deyince? Nelerden sorumluyuz mesela, önce kendimizden başlayacak olursak?
2: Mustafa Bey, tabii kitaplarda uzun uzun bildirilmiş. İslam alimlerinden Seyyid Alizade Hazretleri'nin Şiratül İslam diye bir kitabı var. Şiratül İslam Şerhi. Orada ana hatları itibariyle bu zat toplamış. Mesela orada buyuruyor ki, öncelikle her Müslümanın salih komşular arasında ev araması lazımdır. Öncelik bu. Rahat edebilmesi için, huzurlu olabilmesi için. Çünkü ana babadan önce komşu lazım. Hırsızla, soyguncuyla, bilmem neyle komşu olmaz. Ahlaksızla olunmaz. Ha peki efendim, onlar da kendi aralarında toplansınlar. Kendileri birbirlerine komşu olsunlar onlar da. Öncelikle bir Müslüman salih komşular araması lazım. Hadis-i şerifte ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz buyurmuştur. Bunun için öncelikle dinini bilen salih kimseler aramak lazım. Bir başka hadis-i şerifte komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır buyuruldu hadis-i şerifte. Burada başlıyor şimdi. Önce komşuyu seçtin. Seçtin ama orada gayrimüslim de var. O ayrı, onlara da gelecek ayrıca sıra. Demek ki komşuya hürmet etmek, anaya babaya hürmet etmek gibi lazımdır buyuruyor hadis-i şerifte. Komşuya hürmet nasıl olur peki? Orada açıklanırken buyuruyor ki onunla iyi geçinmektir buyuruyor. Yani gidip de gırtlağını sıkmak değildir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allah-u Teala kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermektir. Hadis-i şerifte evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyurulmuştur. Yine devamla buyuruyor ki onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Onu incitecek, komşuyu incitecek söz ve hareketlerde bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte komşusuz şerrinden emin olmayan kimse Allah-u Teala iman etmemiştir. Yani bunun imanı daha kamil olmamıştır, olgun olmamıştır. Bu hale gelmemiştir demektir bu. Yine devam ediyor. Buyuruyor ki gayrimüslim komşusuna dahi mümkün olduğu kadar hediye vermelidir. Çünkü hadis-i şerifte gayrimüslim komşunun bir hakkı. Müslüman komşunun iki hakkı, eğer Müslüman ve akraba ise o komşunun üç hakkı vardır. Gayrimüslim ise komşuluk hakkı vardır. Komşu Müslümansa hem komşuluk hakkı, Müslümanlık hakkı vardır. Peki komşu hem Müslüman hem akraba ise o zaman komşuluk hakkı, Müslümanlık hakkı ve bir akrabalık. De akrabalık hakkı var. Üç hak birden tahakkuk ediyor. Evet, üç hak birden tahakkuk ediyor. İşte Malik bin Dinar Hazretleri, bir Yahudi komşusu, sırf eziyet olsun diye, hani herkes tarafından saygı ve hürmet görülüyor, bakalım diyor bu zat diyor ne yapacak falan diye, kendi evinin şimdiki gibi kanalizasyonları yok ki, kendi evinin hela çukurunu tutuyor, bu zatın evinin duvarını akıttırıyor. Tabi o zat habire oradan gelen o akıntıyı işte gideriyor, güzel kokular şey yapıyor, hastalanmış mübarek. Şimdi Yahudi bekliyor ki bir diyor çatsa da, bir münakaşa etse de bu zemini hazırlıyor, fakat ses seda yok. Nihayet aynı şekilde dayanamıyor, kendisi gidiyor. Evden içeri bir giriyor. Lağım kokusu. Diyor ki komşu evde bir lağım kokusu, sorma diyor komşu. Hastalandım, temizleyemedim de diyor falan. Ondan sonra Yahudi bakıyor, diyor ki biliyor zaten. Diyor bu benim evden geliyor. Evet diyor, niye söylemedin peki? O zaman Malik bin Dinar Hazretleri buyuruyor ki bizim dinimizde komşuyla iyi geçinmekten murat ondan gelen sıkıntılara da katlanmayı emrediyor dinimiz. Yahut diyor ki, ya diyor sırf bunun için mi katlandın sen buna? Dininiz böyle emrettiği için, evet diyor dinim emrettiği için böyle katlandım. Bakıyor ki vallahi diyor hakmış sizin dininiz diyor ya. Vallahi hakmış. Ve kalbi yumuşuyor, Müslüman olmasına vesile oluyor bu. Şimdi Mustafa Bey böyle kitaplardan okuyorsun, anlat şimdi herkes anlatır bunu. Anlatmak zor bir şey değil.
3: Kolay.
2: Kolay. Öğrenmek de kolay, anlatmak da kolay. Ama esas olan bunu yapmaktır. Yapabilmektir. Ha bugünkü en büyük zafiyetimiz de böyle numune insan kalmamayışıdır. Ha çok böyle kravat tamam her şey tamam da kelli felli falan.
3: Yani biz komşuyla iyi geçinmek deyince şey kısmını anlıyoruz. Yani tamam ona zarar vermiyorsak mesele yok.
2: Ha değil öyle.
3: Ama ondan gelen zarara da katlanmak.
2: Sıkıntıya da katlanmak gerekiyormuş.
3: Zor kısmı orası zaten.
2: Evet. Mesela yine kitaplarda anlatırken komşunun evine penceresine bakmamalı. Bahçeli bir evse duvardan çıkıyoruz bir de evin bahçesine bakıyoruz. Caiz değil o buyuruyor. Caiz değildir. Hatta şeyde Medine-i Münevvere'de ilk bu minareler yeni yapılırken biraz yükseltince bir minarenin birisi yükseltiliyor. Tabii yükseğe çıkınca Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi'nin etrafındaki bazı evlerin bahçesi gözükmeye başlıyor. O zaman halifeye müracaat ediyorlar. Diyorlar ki bu müezzin buraya çıktığı zaman bizim bahçeyi görüyor. Minare yıkılmıştır. Tabii hakkı yok. Hı. Hakkı yok. Yani oraya aynı şekilde bir başkası mahremiyettir çünkü. Mahremiyettir. Komşunun evine, penceresine. Canım zaten penceresi açıkmış. Ben de bakıverdim. Şimdi mesela bunlar böyle anlatıldığı duyduysam ne diyor bundan falan. Adam zaten evini açık tutuyor böyle herkes baksın diye. Bir de dürbünler çıktı onlardan bakıyor.
3: Gizli kamerayla
2: bile gizliyor. Bir de mesela kaç ev komşu sayılır? Bu konuda da kitaplar bilgi verilmiş. Bu evlerin adedi zamanın şartlarına ve insanın yardım kudretine göre değişir. Bu önemli. Zamanın şartlarına ve yardım kudretine göre. Mesela şimdi apartman kartlar var. Şimdi siteler var mesela. Sitelerde bu blok diyorsun. İkişer dairesi 8 katsa 16 kişi var. Eğer her katta 4'er ev varsa 4, 8, 32
3: aile var.
2: Aile var orada. 10 katlıysa bu daha da değişir. Peki bunların hepsine mi? Hepsine nereden gücü yetecek zaten? Nereden gücü yetecek? Onun için buyuruyor ki her taraftan birer ikişer ve nihayet 40 ev komşuluk hakkına sahiptir. Durumuna göre. Nihayet 40 ev komşuluk hakkına sahiptir.
3: En yakından başlayacak.
2: En yakından. Mesela karşı tarafa gücün yetiyor. Ha yediğinden içinde onlara verirsin. Onları iyi geçirirsin. Ha altındaki altında varsa onu tepinmezsin. Yukarıdakinin kahrını çekersin. O kadar yani. Üstünde oturan vardır, altında oturan vardır. Evet. Yan tarafında oturan vardır. Ha onlardan sıkıntı gelecek. Ha onlara sabredersin. Onlara sıkıntı vermeyeceksin. O da bize emredilen midir? Evet. Zaten kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki komşunun yaptığı eziyetlere ve cahil hareketlerine sabretmeli ve karşılık vermemelidir. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam komşuluk hakkında o kadar çok şey söyledi ki zannettim ki Allah-u Teala komşuyu komşuya mirasçı kılacak. O derece.
3: O kadar önemli.
2: Bu kadar önemli. Komşular günah işlediklerinde, bakın bu da önemli, bu da komşu haklarının içerisine giriyor. Günah işlediklerinde görüp de nasihat vermeyen ve kendileriyle görüşmeyen, cehennemden kurtulmaları için yardım etmeyen komşularını kıyamet günü Allah-u Teala'ya şikayet edecekler, maddi ve manevi haklarını isteyeceklerdir. Can bana ne ya ondan falan. Ha, gidip de nasihat edecek halin yok senin. Yani ne yapabilirsin? Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı bir kitabı alır götürürsün. Komşu dersin ya içimden geldi. Yahut da bir şeyler hazırlasın. Onunla beraber o kitabı da korsun versin. O kadar. Ha, o da insandır netice itibariyle. Bu kitap nedir ne değildir. Efendim kabul eder, reddeder, yırtar, çöpe atar veya yakar. O onun bileceği bir iş. Yarın mahşer günü derse ki ya siz biliyordunuz bak namaz abdest falan ben bilmeden geldim sizinle komşu oldum ama hiçbiriniz de bana ne kitap verdiniz ne böyle bir şey söylediniz. Söyleyecek bilgim yoktu, ilmim yoktu, anlatacak da durumda değil ama bir kitap hediye ettim. Ha, yarın mahşer günü bana bir şey demediler diyemez artık o. Dediler kitap verildi. O da reddetti. Kendi bilir. Başa gönlü bilir. Çünkü Allah-u Teala insana akıl ve irade vermiştir. Emir ve yasaklarını bildirmiştir. Kabul edersen reddedersin. Tercih ona aittir. Onun için ama vermezse O zaman meşhur olur. Mesela biz burada yayın yapıyoruz. Televizyon yayını yapıyoruz. Bizi izleyen ve dinleyenler var. İzleyip dinleyip de aynı şekilde kabul eden de var. Dinletten sonra kabul et deyip reddeden. Hatta söven bile var. Seven de var, söven de var. E şimdi efendim bizi sövüyorlar, bizi dinlemiyorlar deyip de bu böyle bir şey söylememek, anlatmamak vebal olur. Çünkü Allah-u Teala ahirette diyecek. Niye yapmadınız bunu? Bu programı niye yapmadınız? E ya Rabbi zaten dinleyen yoktu falan. Size ne diyecekler? Sana ne? Dinler dinlemez. Çünkü Cenab-ı Hak bir kuluna hidayet nasip ettiyse bunu kullarına ulaştırmakla mükelleftir. Dinler dinlemez, kitap verirsin adam okur, okumaz, yırtar, çöpe atar, yakar. O onun bileceği bir iş. Tercih ona aittir. Dolayısıyla biz de komşumuza kitap veririz. Veyahut da diyelim ki bir sesli bant varsa veyahut da CD varsa onu veririz. Ha dinler dinlemez veyahut da bu ne neymiştir atar. Yarın ahirette derse ki bizden davacı olursa bunlar bu komşularım bana hiç göstermediler, öğretmediler veyahut da öğrenebilmem için kitap vermediler, CD vermediler diyemeyecek ki. Biz diyeceğiz ki verdik. Kayda geçmiş o. Verildi. Ne yaptın sen diyeceklerdir. İşte komşunun çocuklarına iyi davranmalı, ondan sonra ihanet etmemeli, cenazesi olunca taziyesine gitmeli, sıkıntıya düştüğü zaman eldeki imkanlar nispetinde yardımcı olmalı, teselli etmeli. Hatta kitaplarda bakın komşusuna veremeyeceği meyveleri kapalı olarak getirmeli. Yani şimdi bazı böyle mesela siyah veya buna benzer poşetler var da içerisindekiler görülmüyor.
3: Evet.
2: Çünkü alamayabilir. Alamazsa bu sefer onlar aynı şekilde canları çeker. Bunlara da dikkat etmeli mi? Etmelidir buyuruyor. Genel hatları itibariyle komşu hakları olarak kitaplarda bunlar zikredilmiş. Ve bir de şu kayıt geçiyor. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir kötülük komşuya yapılırsa günahı kat kat daha fazla olur buyuruyor. Ona da dikkat etmeli mi? Evet, dikkat etmelidir buyuruyor.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan komşu hakları ile ilgili bilgi öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Cafer-i Sadık Hazretleri 2. Bölüm. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh torunlarından olup kendilerine Silsile-i Aliye denilen Nakşibendiye yolu alimlerinin 4.'sü ve 12 imamın 6.'sıdır. 702 Hicri 83 senesinin Rebiul Evvel ayının 17'sinde pazartesi günü Medine-i Münevvere'de doğdu. 765 Hicri 148 senesi Recep ayının 15'inde pazartesi günü Mekke'de vefat etti.

İsmail, Abdullah, Abbas ve Ali idi. Evlatlarının hepsi zamanının süsü, alimi ve üstünlerinden olup evliyanın rehberiydi. Mesela Musa Kazım 12 imamın yedincisiydi. İmam-ı Cafer ilmi 12 imamdan beşincisi olan babası Muhammed Bakır'dan öğrendi. İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu. Bütün din bilgilerinde olduğu gibi zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. Yetiştirdiği talebeler cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardı. Fizik ve kimya ilimlerinin konusunu teşkil eden madde ve onlar üzerindeki bilgisi o kadar çoktu ki, bu hususlarda zamanında yaşayan herkese akıl ve ilim hocalığı yapardı. Kimyanın babası sayılan Cabir de Cafer-i Sadık'ın talebesidir. Bütün tasavvuf yolları İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinde birleşmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri iki yoldan Resulullah Efendimize bağlıdır. Birisi babalarının yolu olup Hazreti Ali vasıtası iledir ki bu yola vilayet yolu denir ve sesli zikir yaparlar. İkincisi anasının babalarının yolu olup Hazreti Ebu Bekr vasıtası iledir. Bu yola da nübüvvet yolu denir ve sessiz zikir yaparlar. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri hem ana tarafından Ebu Bekr Sıddık soyundan hem de onun vasıtasıyla Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem feyz almış olduğu için Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh beni iki hayata kavuşturdu buyurmuştur. Cafer-i Sadık Hazretleri Resulullah'tan gelen peygamberlik, nübüvvet üstünlüklerine Hazreti Ebu Bekr, Selman-ı Farisi ve Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekr radıyallahu anhüm ecmain silsilesiyle evliyalık, velayet üstünlüklerine de Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hüseyin, Zeynel Abidin ve babası Muhammed Bakır radıyallahu anhüm ecmain yolu ile kavuşmuştur. İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinde bulunan bu iki feyz ve marifet yolu birbirleriyle karışmış değildir. İmam Hazretlerinden Ahrariye büyüklerine Hazreti Ebu Bekr yolu ile, öteki silsilelere ise Hazreti Ali yolu ile feyz gelmektedir. Cafer-i Sadık Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nefsin temizlenmesi kuvvetli üç ıslah ile mümkün olmaktadır. Bu üç ıslahın ilki düşüncenin ıslahı olup bu da itikatta hak ile batılı, konuşmada doğru ile yalanı, amelde güzel ile çirkini ayıracak hale gelinceye kadar ilim öğrenmekle hasıl olur. İkinci ıslah, şehvetlerin, arzuların ıslahı olup, gücü yettiği kadar cömertliği nefse kolaylaştırır. Üçüncüsü, hamiyeti ıslah olup, bu hamiyeti kolaylaştırmakla elde edilir. Hamiyet, dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta, tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. Hamiyeti kolaylaştırmakla nefis gazaptan uzaklaşır ve şecaat sahibi olur. Böyle şecaate ulaşan nefis korkaklıktan, kötü hırstan uzaklaşır. Bu üç şeyin ıslahı ile adalet ve ihsan sıfatları nefse galip gelir. Böyle güzel sıfatların bir araya toplanması methedilen güzel ahlaktan ve ruhun temizliğindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, imanı en kamil olanınız, ahlakı en güzel ve ailesine yumuşak olanınızdır. Yani ailesine yumuşak davranan, onları en güzel şekilde terbiye edip yetiştirendir.

0: Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde mealen buyuruldu ki: Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. İnsan bu dünyada yolcudur. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh böyle buyurmuştur: Dünya sadece geçici olarak kalınan yerdir. Devamlı oturulan bir yer değildir. Bu yolculuk ana karnında başlar, ölünceye kadar devam eder. Ahiret ise asıl istenilen devamlı kalınacak yerdir. Şükür, insanın kendisine nimet vereni düşünmesi ve o nimeti göstermesidir. Şükür 3 kısımdır. Kalb ile olan şükür, nimetin Allahü Teala'dan olduğunu düşünmek; dil ile olan şükür, nimeti vereni methetmektir; azalarla olan şükür, bunların Allahü Teala'nın nimeti olduğunu bilip ne için yaratılmışlarsa o işte kullanmaktır. İnsanın kendisinden üstün olanlara şükrü, teşekkürü hizmet, övme ve dua ile olur. Kendisiyle aynı derecede olanlara şükrü, teşekkürü mükafatla olur. Kendisinden aşağı derecede olanlara şükrü, teşekkürü karşılık vermek suretiyle olur. Kulun Allahü Teala'ya şükrü, kendisinde bulunan nimetin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek, azalarını onun razı olmadığı şeyleri yapmaktan men etmekle olur. Genel olarak nimet sahibine şükretmek aklen vaciptir, dinen de böyledir. Birinci derecede şükür Allahü Teala'yadır. Sonra Allahü Teala'nın nimeti kulun eline geçmesine vesile kıldığı kimseyedir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Diğer bir hadis-i şerifte: Sana ihsanda bulunan kimseye teşekkür et. Sana teşekkür eden kimseye ihsanda bulun buyuruldu. Musa aleyhisselamın Allah'ım bana nimetine şükretmemi emrettin. Halbuki benim sana şükrüm de senin nimetlerinden bir nimettir. Duasından istifade ederek bir şair şöyle demiştir: Benim şükrüm Allahü Teala'nın nimetlerinden bir nimet olunca Allahü Teala'nın her nimetine şükretmem gerekir. Günler uzasa, ömür kesilmeden devam etse bile Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı olmadan ona karşı şükrü yerine getirmek nasıl mümkün olur? Bunun için Allahü Teala'ya şükrün gayesi ona karşı şükür vazifesini yerine getirmekten aciz olduğunu itiraf etmektir. Gıybet, belli bir müminin veya zımmi kâfirin aybını onu kötülemek için arkasından söylemektir. Allahü Teala Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde mealen: Ey iman edenler, zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Günah olan bu zan iyi kimseye karşı beslenen kötü zandır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Gıybet etmekte Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, çok merhametlidir buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kovuculuk yapan cennete giremez buyurdu. Kim gıybet ederse onu da gıybet ederler. Kim başkasını ayıplarsa onu da ayıplarlar. Başkalarının ayıplarını araştırmak kişinin de ayıplarının araştırılmasına sebep olur. gıybet kanser gibidir. Cemiyeti harap eder. Nasihat, temiz bir kalb ile başkasına iyiliğine olan şeyi bildirmektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir buyurdu. Orada bulunanlar, kimin için ya Resulallah diye sorduklarında, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala için, kitabı için, Resulü için, ümera için ve bütün Müslümanlar için buyurdu. Böylece Resulullah Efendimiz nasihatin herkese vacip olduğunu beyan etmiştir. Nasihat insanların işlerinde faydalarına olan şeyi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını tatlı dil ile bildirmektir. Kişi önce kendisine nasihat etmelidir. Bunu yapan kimse başkasına nasihat eder. Tevazu, kişinin sahip olduğu mertebeden daha aşağıda olan mertebeye rıza göstermesidir. Kibir, kendisini başkasından üstün görmektir. İnsanın başkasında bulunan iyi bir şeyin benzerinin kendisinde de bulunmasını temenni etmesi gıptadır. Eğer kişi o şeyin benzerini veya daha fazlasını elde etmek için bir gayret içerisine girerse, buna yarış denir. Bu iki haslet de iyidir. İyi bir durumun sahibinin elinden gitmesini temenni etmek ise hasettir. Haset eden kimse, kendisi için istemediği halde sadece hak edilmiş bir nimetin sahibinin elinden gitmesini talep eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte mü'min gıpta eder, münafık haset eder buyurmuştur. Haset, cimriliğin son şeklidir. Çünkü haset eden kimse kendi mülküyle değil, Allahü Teala'nın mülküyle cimrilik yapar. Bunun için denir ki, hasetçi sahip olmadığı şeyle cimrilik yapar. Cafer-i Sadık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün devrin meşhur alim ve zahitlerinden Davud-i Tâi Cafer-i Sadık'ın yanına geldi ve ona, "Ey Peygamber aleyhisselamın torunu, bana bir nasihat ver. Çünkü kalbim karardı," dedi. O da, "Ey Davud, sen zamanımızın en zahidi, Allah'tan en çok korkanısın. Benim nasihatime ne ihtiyacın var?" deyince Davud-i Tâi, "Ey Resulullah'ın torunu, sizin bütün yaratılmışlara üstünlüğünüz vardır. O büyük peygamberin kanı damarlarınızda dolaşmaktadır. Onun için herkese nasihat vermeniz üzerinize vaciptir, borçtur," diye ısrar etti. Bunun üzerine Cafer-i Sadık, "Ey Davud, ben kıyamet günü gelince ceddim olan Muhammed aleyhisselamın elimden yakalayıp niçin bana hakkıyla uymadın demesinden korkuyorum. Bu işler nesep, soy işi değil, ibadet ve amel işidir," dedi. Davud-i Tâi bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve, "Ya Rabbi, onun varlığı peygamberlik soyundan meydana gelmiştir. Sözleri, yaşayışı herkese delildir. Dedesi Resul aleyhisselam, annesi Betül, Hazreti Fatıma evladından olduğu halde böyle düşünürse, Davud da kim oluyor ki yaptıklarının bir kıymeti olsun," dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri, dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Hiddet, kızgınlık, şerrin, kötülüklerin anahtarıdır. Gazap, kızgınlık, seni öyle bir hale sokar ki, artık orada özür zelildir, geçmez. Güzel ahlak şunlardır. 1- Gücü yettiği halde affetmek. 2- her halükarda tevazu üzere olmak, 3. karşılık beklemeden ve başa kalkmadan vermek, bağışlamak. Eğer kendinde sana düşman olan kimseyi yenmeye bir güç bulursan, bulduğun bu güce, kuvvete şükür olarak onu affet. Kerim olan kimse eziyetlere katlanır, belalardan dolayı şikayetçi olmaz. Ahlakın en güzeli, gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Gazabın, öfkenin sebebi, kendinden üstün birinin hoşlanmadığı bir şekilde hücum etmesidir. Öfke, insanın batınından, içinden zahirine, dışına doğru çıkar. Hüzün ise dışından içine doğru işler. Öfkeden güç ve intikam hırsı, hüzünden ise dert ve hastalık doğar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, kulda 5 haslet bulunmadıkça imanı kamil olmaz. Bunlar Allahü Teala'ya tevekkül, Allahü Teala'ya tefviz, Allahü Teala'nın emrine teslim, Allahü Teala'nın takdirine rıza, Allahü Teala'nın verdiği belaya sabırdır. Böyle kimse Allahü Teala için sever, Allahü Teala için buğz eder, Allahü Teala için verir, Allahü Teala için mani olur ve imanı kamil olur. Tevekkül, Allahü Teala'nın katında olana itimat edip güvenip insanların elinde olandan ümit kesmektir. Allahü Teala tevekkül sahiplerini övmekte ve onları tevekküle teşvik etmektedir. Nitekim ayet-i kerimelerde mealen buyuruldu ki, kim ki Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Eğer müminlerden, Allahü Teala'nın vaadine iman edenlerden iseniz yalnız ona tevekkül edin. Bir kere de azmettin mi artık Allahü Teala'ya mütevekkil ol. Allahü Teala tevekkül edenleri sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi. Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider, akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner. Tefviz, dünya işlerinde bir ihtiyarı olmayıp, iradesini Rabbine teslim etmesi ve teslimden sonra da Rabbinin iradesinin dışına çıkmamasıdır. Teslim ise boyun eğmek demektir. O da kulluğunu ishar etmek demektir. Bu sebeple İslam'a teslim olmak manası verilmiştir. Tefviz, Allahü Teala'nın takdirinin meydana gelmesinden, kazanın öncesi, teslim de kazadan sonrasıdır. Allahü Teala peygamberlerini tefviz ve teslim ile övmekte ve İbrahim aleyhisselam hakkında mealen şöyle buyurmaktadır. Rabbi ona, İbrahim aleyhisselama, kendini hakka teslim et dediği zaman o, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Tevekkül, başlangıç olup müminlerin sıfatıdır. Teslim ortadadır. Havassın, seçilmişlerin sıfatıdır. Tefviz ise sondur. Bu da havassül havassın, seçilmişlerin seçilmişlerinin sıfatıdır. Rıza, Allahü Teala'nın kazasına kalbin teslim olmasıdır. Rıza, kulun Allahü Teala'nın yaratmakta ve hüküm vermekte adil olduğuna tereddütsüz inanmasıdır. Sabır, belaların verdiği sıkıntıdan şikayetçi olmamaktır. Sabır, kitap ve sünnetin hükmünden ayrılmayıp sabit olmaktır. Sabrın fazileti, sabredenlerin üstünlüğü açıklamaya ihtiyaç göstermeyecek kadar meşhurdur. Allahü Teala şu ayeti kerimede mealen buyurdu ki: Şüphe yok ki Allahü Teala sabredenlerle beraberdir. Ebu Said Hudri Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine şöyle nasihat buyurdular: Allahü Teala'dan gelene rağbet et ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanlardan bir şey bekleme ki insanlar seni sevsin. Dünyada zahit olan kimsenin kalbi dünyada ve ahirette ferah olur. Bedenini ve kalbini dünya ve ahiret için yoran bir kavim kıyamet günü dağlar gibi iyilikle gelir, ancak cehenneme atılmaları emrolunur. Buyurunca ashab-ı kiram Resulullah'a: Ey Allah'ın Resulü, onlar namaz kılmıyorlar mıydı diye sordular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, onlar namaz kılıyorlar. Gündüzleri oruç tutuyorlar, gecenin son yarısını ibadetle geçiriyorlardı. Ancak onlara dünyadan bir şey isabet etse ona yapışıyorlardı buyurdu. Bu hadis-i şerif göstermektedir ki bir kimse gündüzleri oruç tutsa, geceleri ibadetle geçirse, kalbinden dünya sevgisini çıkarmadıkça cehennemden kurtulup cennete giremez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki: Kim Allahü Teala'ya kavuşmak isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmayı istemez. Allahü Teala'yı seven beni sevsin. Beni seven eshabımı da sevsin. Beni seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. Eshabımı seven de beni sevmiş olur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Resulü başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü, bir kimse küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Allahü Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin ve bizleri bu yüksek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlak, yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir.

Bugünkü konumuz, her şeyin bir vakti vardır. Değerli dinleyenler, Allahü Teala insanların dünyadaki ve ahiretteki işlerinin düzgün, faydalı olması için ve zararlı işlerden koruyup selamete, hidayete, rahata kavuşmaları için peygamberler vasıtasıyla dinler göndermiş ve insanları iman etmeye davet etmiştir. İman etme davetini kabul etmeyenlerden dilediklerini kendi taşkın, azgın hallerinde bırakmamış, ihsan ederek dilediği zamanda hidayete kavuşturmuş, kalplerini iman nuruyla doldurmuştur. Kendi hallerinde bıraktıklarından, gafletten uyanarak doğru yolu arayanları da merhamet ederek hidayete kavuşturacağını vaat etmiştir. Ankebut suresinin son ayetinde mealen, nefislerine uyanlardan doğru yolu arayanları saadete ulaştıran yollara kavuştururuz buyuruldu. Allahü Teala doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları da cehenneme atacağını haber veriyor. Hidayete ermek, iman nimetine kavuşmak için de belli sebepler vardır. Bu sebeplere yapışan neticesine kavuşur. Herhangi bir kimse bir başkasının kalbine iman nimetini koyamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz'e hitaben Kasas suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir buyurulmuştur. Vaktiyle Müslümanlardan birinin Yahudi bir ortağı vardı. Müslüman ortağını ne kadar İslam'a davet ettiyse de ortağı Müslümanlığı kabul etmedi. Hatta Müslüman ortağına eğer Müslüman olursan malımın üçte birini sana veririm dediği halde yine kabul etmedi. Müslüman başka bir gün eğer Müslüman olursan malımın yarısını sana veririm demesine rağmen ortağı yine kabul etmedi. Müslüman tüccar bir süre sonra eğer Müslüman olursan malımın üçte ikisini sana veririm dedi. Yahudi bu teklifi de kabul etmedi. Müslüman tüccar artık ortağının Müslüman olmasından ümidini kesmişti. Bir gün Müslüman tüccar Yahudi ortağıyla Ebu Said Miheni Hazretlerinin dergahının yanından geçiyordu. Ebu Said Miheni Hazretleri de talebelerine, sevenlerine sohbet ediyordu. Müslüman bu zatın sohbetini dinlemek için dergaha girdi. Yahudi ortağı da kendi kendine, ben de şu dergaha girip bir dinleyeyim, bakalım neler anlatıyor. Onun halk arasında kabul görmesinin sebebi nedir, bir göreyim. Yahudi olduğuma dair üzerimde herhangi bir işaret olmadığı için beni nasıl olsa tanımaz dedi ve kendini gizleyerek dergaha girdi. Kendini göstermemek için de bir direğin arkasına oturdu. Ebu Said Miheni Hazretleri sohbet esnasında bir ara Yahudinin arkasında oturduğu direğe doğru dönerek "Ey direğin arkasındaki, ne kadar kendini gizlemeye çalışsan da gizlenemezsin." buyurdu. Bunun üzerine Yahudi gayri ihtiyari ayağa kalktı ve Ebu Said Miheni Hazretleri'nin yanına vardı. Ebu Said Hazretleri ona Müslüman olmasını söyleyince Yahudi de kabul edip Müslüman oldu. Daha sonra Ebu Said Hazretleri o kimseye, "Şimdi ortağının yanına git, sana Müslümanlığı öğretsin. İşler vakti zamanı gelince olur, ondan önce olmaz. Zamanı gelince Müslüman olmak için malın üçte birini, yarısını, üçte ikisini vermeye hacet kalmaz." buyurdu. Her şeyin bir vakti zamanı vardır. O zaman geldiğinde sebepler devreye girer ve istenen durum hasıl olur. İnsanlığa hizmet düşüncesiyle çalışarak faydalı bilgiler ve eserler bırakmış olanlar, başka dinden olsalar bile ömürlerinin sonunda Allahü Teala'nın hidayetine nail olmaları umulur. Bu gibi hayır ve ihsan sahiplerinden küfrü belli olmayanların neye inanarak can verdiklerini bizler bilemeyiz. Yalnız Allahü Teala'nın kendilerine verdiği akıl silahını iyi kullanmışlarsa, hiçbir kimseye fenalık etmeden
bütün insanların iyiliğini düşünerek hizmet etmişlerse, bütün dinlerin esaslarını incelemişlerse, umulur ki hidayete ermişler, Müslüman olmuşlardır. Nitekim En'am suresinin 125. ayetinde mealen, Allahü Teala hidayete kavuşturmak istediği kulunun kalbine İslamiyeti yerleştirir buyurulmuştur. Sevgili dinleyiciler, günahların en büyüğü Allahü Teala'yı ve onun gönderdiği dini inkar etmek, reddetmektir. Müslüman olmadığı halde Müslüman görünmek ve İslamiyeti kabul ettikten sonra Müslümanlıktan çıkmak da büyük günahlardandır. Erkek veya kadın bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle imanın gitmesine sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin imanın gitmesine sebep olduğunu bilerek veya başkalarını güldürmek için söyler ve yaparsa, söylediği sözün manasını düşünmese dahi imanı gider. Eğer bunun imanın gitmesine sebep olduğunu bilmeden, isteyerek söyler ve yaparsa yine imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değildir, büyük günahtır. İmanı giden kimsenin nikahı da bozulur. Onun için Müslüman bir erkek hanımından vekalet alarak iki şahit yanında veya camide cemaatle tecdidi nikah yapması lazım olur. Bunun için camilerde veya birkaç Müslüman bir araya geldiği zaman tövbe istiğfardan sonra Allahümme inni üridü en üceddidel imane ven nikahe tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah duasını okumalıdır. Bu şekilde tövbe edilmiş ve tecdidi nikah yapılmış olur. Böylece La ilahe illallah diyerek tecdidi iman yapınız hadisi şerifindeki emir yapılmış olmaktadır. İslam alimlerinin bildirdiklerine uymayan inanışa bid'at ve dalalet denir. Şirkten, inkardan sonra en büyük günah bid'at sahibi olmaktır. Böyle bid'at sahiplerinin yalanlarına, iftiralarına, heyecanlı ve ateşli sözlerine aldanmamak için çok uyanık olmak lazımdır. Zira böyle kimseler Müslümanları aldatmak ve yok etmek için nefislerinin ve şeytanın yardımıyla akla ve hayale gelmeyecek tuzaklar, oyunlar hazırlıyorlar. Bu sebeple bütün Müslümanların ve bilhassa gençlerin İslam dinini, hak yolunu İslam alimlerinin kitaplarından okuyup öğrenmeleri lazımdır. Öğrenmeyen bid'at ve dalalet sellerine yakalanıp boğulabilir. Bid'at sahiplerinin liderleri Kur'an-ı Kerim'e yanlış, bozuk manalar veriyorlar. Bu manaları ileri sürerek sapık düşüncelerini ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ispat ettiklerini ileri sürüyorlar. Ancak hakkı doğruyu bilenler bunlara aldanmaktan kurtulur. Hakkı bilmeyenlerin bunların dalalet girdaplarına, tuzaklarına düşmemeleri imkansız gibidir. Dinimizde bid'at sahiplerinin de tövbeleri kabul olur. Bunların tövbe etmeleri için Peygamber Efendimizin ve Eshab-ı Kiram'ın bildirdiği doğru itikadı kısaca öğrenip inanmaları, sapık itikatlarına pişman olmaları lazımdır. Farzlara ehemmiyet verip tembellikle yapmayan kimsenin imanı gitmez, fakat bir farzı vaktinde yapmayan Müslüman iki büyük günaha girer. Bunlardan birincisi o farzın vaktini ibadetsiz geçirmek, yani farzı geciktirmek günahıdır. Bunun affolması için tövbe etmek, yani pişman olmak, üzülmek, bir daha geciktirmeyeceğine karar vermekle olur. İkincisi, bu farzı terk etmek, yapmamak günahıdır. Bu büyük günahın affolması için bu farzı hemen kaza etmek, yani vaktinden sonra hemen yapmak lazımdır. Kazayı geciktirmek de ayrıca büyük günah olur. Netice olarak her şeyin bir vakti vardır. Hatta dine, imana girmenin de bir vakti vardır. Ancak imana geldikten sonra imanı korumak için de çok çalışmalıdır. Günahlardan sakınmalı, farzları yapmak için gayret sarf etmelidir.

Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyuruyorlar ki, haram yiyenlerin bütün azaları istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise ibadet.

Şiirlerle Menkıbeler Seyfettin-i Halveti Rahmetullahi Aleyh. Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını. Bir günde buyurdu ki, ölüm var ey cemaat. Ölümden sonra başlar hakiki asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir, vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller. Hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Fazla ince hesaplar yapmayın aranızda. Ki çok incelenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün. Kırarsan kırılırsın. Tarlaya ne ekersen yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın, henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan bulmaz huzur ve sevinç, aklı olan gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan! Gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla sudur aslın. Ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol. Olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise, olur Allah indinde hayırlı, iyi kimse.

Ali Müzeyyen Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın kendisine kafi olduğunu bilmeyeni Allahü Teala mahluklara muhtaç eder.

0: Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba yeni doğan güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara. Sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

Buram Buram Anadolu. Bursa. Program yapımcısı İrfan Özfatura, seslendiren Hayri Küçükdeniz.

Buram Buram Anadolu programı bugün Bursa'da. Programımız bu şehre Tevhid-i Nakşe'den Osman Bey'den 2. Murat Han'a Ulu Hakanlarımızın hatırasını yanı başlarındaki Allah dostlarıyla birlikte yad edecek. Osmanlı kelimesi bugün yalnız bizim hayatımızda değil, cümle insanlığın hayatında hoş bir aksi seda olarak yaşamaktadır. İnsanlığa hizmet eden yüce ceddimizin serdarları Osman oğullarıdır. Bursa ise devlet olma hasretinin baş saldığı, coğrafyanın değerlerimizi hazmettiği kutlu bir beldedir. Cedlerimizin hayatlarının bir gayesi vardı. Onların elinde taş bile bir ruh parçası haline geldi. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini hepsinin bir dili vardır. Bursa'daki padişah külliyelerine bir bakalım. Taş, yeşil türbede dua eder, muradiyede düşünür ve yıldırımda harekete hazır göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler. Gümüşlü, Osman Bey ve Orhan Bey'in gömüldüğü mekan.

Gümüşlü. Bu üç heceyi her işitişimizde gözlerimizin önünde geleceğe tutulmuş bir ayna parlar. Bu parıltı sadece hecelerin yaptığı terkipten mi geliyor bilinmez. Gümüş kelimesinin mavimtırak beyazlığını bu şafak renkleri nereden bulandırdılar? Bursa fatihleri, imanlı ve coşkun akışlarına yol gösteren Osman Gazi'nin hatırasını bu üç heceye, Gümüşlü'ye emanet ettiler. Osman Bey, Bursa kuşatması sırasında vefat eder. Fethi bedeni göremese de ruhu yaşıyor şimdi. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'in ilk mezarı. Fetihten sonra şimdiki yerine Bursa'ya Gümüşlü'ye nakledilmiş. Edebali ve Dursun Fakih, Osman Bey'in akıl hocaları. Kabirleri Bilecik'te. Osman Gazi vefat edince Orhan Gazi hükümdarlığı kardeşi Alaaddin Paşa'ya teklif eder. Alaaddin Paşa'nın cevabı şu olmuştur: "Gel kardeş, atamızın duası ve himmeti seninledir. Anınçün kendi zamanında seni askere koşmuş idi ve hem bu azizler, bu Allah dostları dahi bunu kabul ettiler. Bunun üzerine Orhan Gazi bey oldu." Türk tarihinde taht kavgaları görülmüştür. Fakat Göktürklerde Bilge Kağan'la kardeşi Gültekin, Büyük Selçuklu'da Tuğrul Bey ve Çağrı Bey ve Osmanlı'da Orhan Gazi ile Alaaddin Paşa, iş bölümünün fedakarlığın en güzel örneklerini vererek kaybetmek kazanmaktır anlayışını ihya ederler. Yaptırdığı camilerin kandillerini kendi elleriyle yakan, imaretlerinde pişirttiği ilk yemeği kendi eliyle fakirlere dağıtan Orhan Gazi'nin çehresi halen eserlerinde yaşamaktadır. Orhan Gazi devrinde yaşayan Allah dostlarından Geyikli Baba, üstünde alayişten uzak, yalnız bir postla geyik sırtında Bursa'nın fethine katılır. Bunun için Geyikli Babadır o. Ve elinde 80 okkalık bir kılıç vardır. Fetih'te çok kerameti görüldü. Fetih'ten sonra Bursa'dan uzak kaldı. Orhan Gazi'nin de yanına gelmesine izin vermedi. "Biz Orhan Gazi'ye dua ile meşgulüz," dedi. Sonra günlerden bir gün dergahının bahçesindeki çınardan bir dalı omuzuna atarak Bursa'ya vardı. Padişah sarayına girip avlu kapısının iç tarafına getirdiği dalı dikmeye başladı. Orhan Gazi onu hemen tanıdı. Geyikli Baba Orhan Gazi'ye, "Bu hatıramız burada kaldığı müddetçe dervişlerin duası senin ve neslinin üstündedir. Senin neslinin ve devletin bu ağaç gibi kök salacak, dalları çok uzaklara ulaşacak, evlatların dini İslam'a çok hizmet edecekler," dedi. Orhan Gazi de iade-i ziyaretle Baba Sultan köyüne gelip Geyikli Baba adına cami ve külliye yaptırdı.

0: külliye genişletilerek Geyikli Baba'yı ziyarete gelenler misafir edilecek. Baba Sultan köylüleri ve müteahhit Musa Fırat Coşkun da bu hatıraya sahip çıkanlardan.
1: 12 Nisan 1969 tarihinde Baba Sultan Hazretlerine geldiğimizde ve burada bir Fatiha okuduğumda burada ayrı bir etkilendim. Buraya bir hizmet yapma içinde volkanlar gibi bir heyecan fışkırdı. Ve bundan 3 ay kadar evvel 2 arabamla buraya 10 tane bir ekip kurdum. İçimle burada çok güzel bir eserler yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Ve Baba Sultan köylüleri sıcak baktılar bize. Her gün Türk örf adetinin, köylünün örf adetlerinin ev sahipliğini sergilediler. Bize emeci usulü yemeğimizi veriyorlar. Heyecanla katkı katıyorlar. Köy mehtap gibi güzel ve bu köyde içki yok, bu köyde kumar yok, bu köyde iç güzelliği var.

Baba Sultan köyünden Bursa'ya gelirken yolumuz üzerine bu sevimli kaplumbağa çıktı. Biz de onu görüntülemeden edemedik. Yolumuz Murad-ı Hüdavendigâr'ın Çekirge'deki türbesine uzandı. Onu hatırlayıp da gaza meydanlarına atıfta bulunmamak hatadır. Murat Han 8 Ağustos 1389'da Berat gecesinin gündüzünde Kosova'da düşmanla karşılaştığında askeri yorgun olduğundan o gün istirahat vermişti. Fakat o sakin yaz gününde akşam olup karanlık basınca öyle bir fırtına çıktı ki ortalığı tozu dumana verdi. Sultan Murat bu mübarek Berat gecesinde 2 rekat hacet namazı kıldıktan sonra ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a gözyaşları içinde şöyle yalvardı. Ey ilahi, duamı kabul eyle. Bir yağmur verip bu zulümatı ve tozu def edip alemi nurani kıl. Ta ki kafir leşkerini rahat görüp yüz yüze cenk edelim. Evvel beni gazi kıldın, ahir şehadet ruzi nasip kıl. Çok geçmeden rahmet bulutları peyda oldu. Bundan sonra Osmanlı askerinin Haçlıları dağıtmasıyla Osmanlı kılıcının keskinliğini bir kez daha gören düşman kaçmaya başladı. Bu büyük zafer üzerine Sultan Murat Han Rabbine şükrederek gaza meydanını dolaşırken sinsi bir saldırı sonucunda ağır bir yara aldı. Duasının kabul olunduğunu görmenin huzuruyla birkaç saat sonra şehadet şerbetini içti. Allah rahmet eylesin. Edirne, Sırp Sındığı, Kosova ve nihayet Nibolu. Yıldırım Bayezid komutasındaki ordunun Nibolu zaferiyle Hristiyan Avrupa'nın Müslüman Türklere mağlubiyeti kesin olarak tescil edilmiştir. Yıldırım Bayezid Han'ın hayatı ismi gibi hep hareketli geçmiştir. Yıldırım Bayezid Han Macarlarla savaşmaktaydı. Harp meydanında bir gencin yaralıların yarasını sardığını görünce içi ısındı. Genç Yıldırım'ın da yaralı kolunu sardı. Koluna sardığı mendilin nişanlıyken hanımının kendisine hediye ettiği mendilin yarısı olduğunu anlayınca iyice şaşırdı. Akşam o genci aradılarsa da bulamadılar. Bu arada Yıldırım Bayezid'in edep timsali kızı Hundi Fatıma Sultan rüyasında sevgili peygamberimizi gördü. Resulullah Efendimiz Emir Sultan'la evlenmelerini işaret buyurdular. Emir Sultan da bu rüyadan haberdardı. Dünür gidildi ve evliliğe karar verildi. Şimdi Bursa'da her evlilik Emir Sultan ve Hundi Fatıma Sultan'ı ziyaretle başlar. Hayırlı işe, hayırlı insanları ziyaretle başlamak ne güzel bir adet olmuştur. Nikahlarının kıyıldığı haberi Yıldırım Bayezid'e ulaşınca padişah çok kızdı. Molla Fenari Hazretlerinin mektubuyla Yıldırım Bayezid'in öfkesi ancak dindi. Aradan günler geçtikten sonra Bursa'ya döner Osmanlı ordusu ve sultanını karşılayanlar arasında Emir Sultan da vardır. Yıldırım Bayezid onun cephede yaralıları saran genç olduğunu anlayınca "Mendilin yarısı ne oldu?" diye sorar. Emir Sultan mendilin yarısını çıkarıp verir ve "Bendeniz damadınız Muhammed Şemseddin" der. Yıldırım Bayezid savaşta olanları, Molla Fenari'nin mektubunu ve kızının rüyasını düşünür. Atından inip Emir Sultan'ı kucaklar. Yıldırım Bayezid Han Nibolu zaferiyle Hristiyan batıyı ezdikten sonra Bursa'da Ulu Cami'yi inşa ettirdi. Camide çalışanların ekmek ihtiyacını Somuncu Baba Hazretleri karşılıyordu. Bu zat Molla Fenari mahallesindeki fırınında ekmeklerini pişirip sırtında küfesiyle "Somun, müminler somun" diye seslenerek ekmeklerini satardı. Halk bu fırıncıyı fazla tanımaz fakat pişirdiği ekmeğin lezzetine de doyamazdı.
Ulu Cami yapıldıktan sonra bir cuma günü açılış yapılacaktı. O gün başta Yıldırım, damadı Emir Sultan ve Molla Fenari Hazretleri olmak üzere halk Ulu Cami'ye gelmişti. Padişah Emir Sultan'a hutbe okumasını söylemişti ki Emir Sultan, "Sultanım, zamanımızın büyük bir alimi buradayken bizim hutbe okumamız uygun değildir," diyerek Somuncu Baba'yı gösterdi. Somuncu Baba padişahın emri üzerine minbere yürüdü. Emir Sultan'ın yanına gelince mahcubiyetini bildirdi. Minbere çıkan Somuncu Baba hutbede Fatiha-i Şerif'in tefsirini yaptı. Ama ne tefsir! Hikmet incileri döküldü mübarek ağzından, ufku açıldı cemaatin. Bursa halkı sıradan bir fırıncı olarak bildikleri Somuncu Baba'nın büyüklüğü karşısında şaşırıp kaldı. Cuma namazından sonra bütün cemaat Somuncu Baba'nın elini öpmek, duasını almak istedi. Cemaatin bu arzusunu kıramayan Somuncu Baba Hazretleri kapıda durdu. Ulu Cami'nin üç kapısından çıkan herkes, "Ben Somuncu Baba'nın elini öpmekle şereflendim," diyordu. Hakikaten Somuncu Baba Allah-u Teala'nın izniyle her üç kapıda da aynı anda bulunmuştu. Namazdan sonra evine giden Somuncu Baba'nın kapısına Molla Fenari Hazretleri geldi ve "Talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum," deyince Somuncu Baba ona teveccüh ederek dualarda bulundu. Halkın ve alimlerin ilgisi üzerine Somuncu Baba, "Sırrımız fahş olup herkes tarafından anlaşıldı," diyerek Bursa'dan gitmek için yola çıktı. Somuncu Baba'nın Bursa'yı terk etmekte olduğunu işiten Molla Fenari koşarak şehir çıkışında ona yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok ısrar ettiyse de kabul ettiremedi. Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba dua çınarının altında şehre dönerek, "Bursa feyizli ve bereketli bir şehir olsun ve yeşil olarak kalsın," buyurdu. Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba Aksaray'a geldi. Burada insanlara nasihate devam etti. Bugün aynı zamanda bir hat müzesi durumunda olan Bursa Ulu Cami'nin gözdelerinden biri de Kabe-i Muazzama kapısının örtüsüdür. Yıldırım Bayezid devri alimlerinden biri de Mevlid-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi'dir. Süleyman Çelebi Bursa'da asrının ileri gelen alimlerinden ilim tahsil etti ve müderris oldu. Büyük bir alim olarak önce Yıldırım Bayezid zamanında Divan-ı Hümayun imamı, sonra da Ulu Cami'nin baş imamı oldu. Süleyman Çelebi'nin Ulu Cami'deki imamlığı sırasında bir gün İranlı bir vaiz vaaz etmeye geldi. Vaiz sohbeti sırasında bir ayet-i kerimeyi yanlış anlayıp, "Hazreti Muhammed ile Hazreti İsa arasında hiçbir farklılık ve üstünlük yoktur," deyince cemaat toplu halde vaize itiraz etti. Cemaatten biri de ayağa kalkıp, "Ey cahil, kendi kafana göre ayet-i kerimeleri tefsir etme. Hiç peygamberler arasında üstlük farkı olmaz olur mu? Elbette sevgili peygamberimiz bütün peygamberlerden daha üstündür," dedi ve uzun uzun delillerle alemlere rahmet olan Efendimizin üstünlüğünü ispat etti. Vaiz insafa gelip hatasını düzeltince bütün bunlara şahit

Hristiyan batıyı tarumar eden Osmanlı, Müslüman şarka mağlup olmuş, Timurhan, Altın Ordu Hanlığı gibi Osmanlı'yı da yıkmıştır. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki birlik yeniden bozulmuştur. Fakat devletin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet, Osmanlı kudretini yeniden toparlamıştır. Andrejit, Türk düşmanlığını sanat eserlerimize de kusmak için bir seyahat yapar. La Marche Turque adlı eserinde kinini sergiler. Fakat Yeşil Türbe ve Yeşil Cami'ye gelince çarpılır kalır. Yine de hakkı teslim etmeden geçemez. Onu Ahmet Hamdi Tanpınar'dan dinleyelim. Türkçe'de Ş ve L harfleri daima en güzel terkipler yapar. Yeşil dediğimiz zaman adeta bir çimen tazeliğini, bir palet üzerinde ezilmiş bir renk gibi günün ve saatin bir tarafında bir bahar müjdesiyle toplanmış buluruz. Bu kelimenin ilk cetlerle beraber Orta Asya yaylalarının baharından geldiği o kadar belli ki. Fakat Bursa'da yeşilin manası çok başkadır. O ebediyetin rahmani yüzü, bir mükafata çok benzeyen bir sükunun fani bir saate sinmiş manasıdır. Türbeden çıkınca Yeşil Cami'ye girdim. Andrejit bu cami için zekanın kemal halinde sıhhat eder. Jidi İstanbul'da gördüğü her şeye adeta düşman gözüyle bakmaya sevk eden iyi niyetsizlik Bursa'da çok yumuşar. Ne yazık ki fertler gibi milletler içinde talihin bazı cilveleri ancak nefsinde tecrübeyle anlaşılabiliyor. Camii aydınlığın ortasında, ayak ucunda kendisini tamamlayıcı bir şey gibi uzanan manzarayla beraber çok güzel yakalar. Süleymaniye'de ve İstanbul camilerinde duymadığı ürpermeyi burada duyar. Satırların arasına bir nevi huşu hissi girer. Ondan adeta Partenon'dan bahsedilen lisanla bahseder. Yeşil Cami bu hayranlığa hem de fazlasıyla layıktır. Bayezid ve Süleymaniye'nin mükemmeliyetine ve ihtişamına doğru yol alan oluş halinde bir tekniğin bu camide en güzel ve en fazla telkin edici tereddütlerinden birini geçirdiği de muhakkaktır. Yeşil Cami'de bulunan deprem taşları eserdeki muhteşem dengeyi gösteriyor. Denge bozulursa bu taşlar dönmüyor. Devletin yeniden kuruluşunu yapan Çelebi Mehmed'in halefi 2. Murat Gazi 1444'te Varna ve 1449'da 2. Kosova Meydan Muharebelerinde Haçlıları perişan etti. Çok yüksek insani hasletlere sahip bulunan Sultan Murad'ın büyük şahsiyeti henüz iyi tetkik edilmiş değildir. Muradiye, sabrın meyvesi. Külliyenin yeşille kaynayan ruhaniyetinden etkilenmemek mümkün değil.

İkinci Murat Ağa'nın yaptırdığı külliyede cami ve medresenin yanı sıra türbesi de var. Murat Han, kabrinin sandukasız, toprakla kalmasını ve üstünün açık olmasını vasiyet etmiş. Türbe, sadeliğiyle öne çıkıyor ve bizi dünyanın faniliği hakikatine götürüyor. Hacı Bayram-ı Veli ile II. Murat Han sırdaştır. Hacı Bayram-ı Veli, iki güzide talebesini, Şücaettin Karamani ve Akşemseddin'i Şehzade Mehmed'e yani Fatih Sultan Mehmed'e hoca yapar. Ertuğrul Gazi Mevlana, Osman Gazi Şeyh Edebali, Orhan Gazi, Geyikli Baba, Hacı Bektaş-ı Veli, 1. Murat Han, Ali Semerkandi, Yıldırım Bayezid, Somuncu Baba, Emir Sultan, Hacı Bayram-ı Veli ve Fatih Akşemseddin irtibatı bütün imparatorluk tarihi boyunca sürer. Bu rabıta onların devirlerine de yansır ve Osmanlı asırlarının güzel insanları bugün kabirlerinde bile

0: bize huzur telkin etmekle görevlerini devam ettirirler. Bursa, bu ahengi en iyi yaşayan şehirlerimizden biridir.
1: Buram buram Anadolu.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: İlimden medeniyete.

0: Abdullah Niyazi Efendi'yi anlatıyorduk geçen hafta ama biraz yan yayarak sohbetimizi, bazı Osmanlı'ya has bilgiler vererek maalesef bu zatın anlatımını bitirememiştik. Şimdi ona devam ediyoruz. Kadılığa devam etti. Birinci Selim Han devrinde kadıydı. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde de bu 60 beyitlik kasidesinin, Rodos'un fethiyle ilgili kasidesinin yazımından sonra da kadılığına devam etti. 1530'da da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında vefat etti. Bu Abdullah Niyazi Efendi sohbetinde çok mülayimdi. Çok tatlı konuşurdu. Güzel suretliydi. Uzun boyluydu. Ağırbaşlı ve vakar sahibiydi. Yani onu gören bayağı bir kendini hürmet edecek şekilde toparlamaya çalışırdı. Bayağı, benim karşımda nasıl duruyorsun ya? Demek yoktu efendim. Olur mu öyle şey? Sen kimsin ki senin karşında kim? Ama Allah Teala sevdiği kullarına öyle heybet veriyor ki efendim. O heybeti kimsenin ikaz etmesine gerek yok. Hürmet gösteriliyor. Yoksa ben filan makamın adamıyım. Elini de kaldır yukarıya. Gelen öpsün, giden öpsün. Olmaz öyle şey. O el öpme öpülene de bir şey getirmez. Öpene de bir şey getirmez. Ama öpülenden de çok şey alır götürür. Öpenden de çok şey alır götürür arkadaş. Ya bir öpsek şu elini, bir öpsek bereketlensek falan. Geçin efendim. Çok derin bilgiliydi. Arabi'de ve mübahasede onunla konuşmak imkansız denirdi. Bir meseleyi bir mecliste açıp da konuşurken ona da herhangi bir şey sorulursa veya dahil olması icap ederse herkes susardı. Herkes. Mübahese bu demek. Evet. Mahlası Niyazi'ydi şiirlerinde. Muamma sanatına dair risale yazdı. Şimdi muammayı Doğu Anadolu'da, Erzurum, Kars gibi, Erzincan gibi yerlerdeki böyle ecdat yadigarı işlerini çok seven oralı kardeşlerimiz böyle aşıklar yarışması diyorlar. Aşıklar atışması diyorlar. Muamma şöleni diyorlar. Ellerinde ne var? Ne var? Dıngır dıngır dıngır dıngır saz var. Bir. Allah-u Teala'nın ismini söyleyerek sen saz mı çalıyorsun arkadaş? Olmadı. Olmadı. Kilisede adam ok çalıyor diye sen de camide saz mı çalacaksın kardeş? Muammada sen dünyalık sırları mı söyleyeceksin yoksa Allah-u Teala'nın yarattıklarındaki sırlardan mı bahsedeceksin? Elbette ki Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yarattıklarının sırlarını söyleyeceksin. Sen bunu ne sazla söylersin, ne defle söylersin, ne darbukayla söylersin. Bunları bizim örf ve adetimiz diye son senelerde maalesef bu bölgede çoğaltmaya çalışıyorlar. Efendim işte bizim insanımız kültürlü. Avrupa'da bu çalgı yok muydu efendim Osmanlı zamanında? Çeşitlisi vardı. Ama Avrupalı insan olarak yaşayamıyordu. Evini geçindiremiyordu. Devamlı başlarındaki idareciler sömürüyorlardı. Ve sevimsiz oluyorlardı. Çok yakınlarındaki insanları doyurup azıcık uzaklarındakileri doyurmuyorlardı. Baktılar ki bu böyle olmayacak. Ben hangi memleketin kralıysam işte hangi memleketin hükümdarıysam, ya halkımı, yakınımdakileri daha çok gözeterek böyle biraz muhalefet edecekleri susturmak için onları da besleyerek burada yerimi sağlamlaştırayım, bana karşı bir isyan olmasın dediler. Yani gördükleri çevreyi, yani iltifat ettikleri çevreyi büyütmeye çalıştılar. Memleketin hudutlarına geldi, dayandı. Öyleyse sömürge yapalım dediler. Hiç yüzünü görmeyeceğimiz adamların elinden emeğini, toprağından mahsulünü, yerin altından da madenini alalım. Ne yaparlarsa yapsınlar. En fazla ölürler. Ölürse bir çocukları daha olur. Onu da çalıştırırız. O ölürse bir daha çalıştırırız. Dediler. Müstemlekecilik böyle başladı. Osmanlı hiç müstemlekecilik yapmadı. 600 sene bu insanların kafası çalışmıyor muydu ya? İsteselerdi Mısır'ın bütün zenginliklerini akıtırlardı. Hayır. Yapmadılar. Macaristan'ı soyup soğana çevirirlerdi. Estergon Kalesi'nin bir tek taşı eksik değil. Zigetvar Kalesi'nin bir tek tuğlası eksik değil. Budin Kalesi'ni Macarlar tuğladan yapmışlar. Osmanlı tuğlasına dokunmamış. Değil ki gidecek oraları soyacak. Olmaz öyle şey. Oradaki insanları da kendi tebaam, kendi kulum görmek suretiyle Osmanlı padişahları hiçbir yerde insanların haksız yere elinden bir şey almamış. Ha vergi almış, Müslümandan da almış, Hristiyandan da almış. Ama Hristiyandan aldığı ayrıca haraç ve cizye onların yurt savunmasına katkısı olmadığı için, silah altına alınmadıkları için milli savunma vergisidir. Biz geçtiğimizde yani sigara kullandığımız zamanlarda falan da milli müdafaa vergisi dahildir diye sigaranın üzerinde yazardık gayet rahat. Ben de milli müdafaa vergisi verdim. Şimdi yazıyor mu? Bildiğim kadarıyla yazmıyor. Milli müdafaa vergisi dahildir. Bizden alıyordu devlet. Yani Osmanlı onlardan haraç ve cizye alması. Ya arkadaş, sen işinle gücünle uğraş. Çiftinle çubuğunla uğraş. Sanatkarken sanatınla uğraş. Senden de yurt savunması için gençlerini almayacağım. Ama bu savunmaya ana millet olan Osmanlı Türkleri katılırken sen de bunun masrafına katılacaksın. Barut parasını sen vereceksin arkadaş. Gülle parasını sen vereceksin. Bu hemen her memlekette halen memleketin imkanları yetişmezse orduya alınacak bir şey için yardım talebi hiçbir yerde ayıp değil. Dünyada bu adet. Osmanlı bunun ötesine geçmedi efendim. Yani gel elmas ocaklarında çalış, yerin bir kilometre altında, üstüne toprak yıkılsın, öl. Ölünü bile çıkartmasınlar. Bunu yapmadı. Hala bunu Avrupalılar yapıyor biliyor musunuz? Afrika'nın bu kadar ıssız tutulmasının sebeplerinden de biri bu. Aman ilerlemesinler, aman ekmek derdine düşsünler, daha fazla bir refaha alışırlarsa biz buralarda tutulamayız diyorlar. Kendileri bilir. Onun için muamma sanatı hakikaten Osmanlı'da müthişti. Çok derin ilim isterdi. Ama şimdikilerin kullandıkları muamma sanatı sazla karşılıklı atışma oluyor. Bu da bizim ecdadımızdan gelen bir töre değil. Efendim işte Osmanlı'nın son zamanları. Ya kardeşim, Osmanlı'nın son zamanını bütün 600 seneye yayanlar zaten Osmanlı'nın aleyhinde bulunan insanlardır. gençliğe aha Osmanlı bu diyorlar ya. İttihatçıları Osmanlı diye tanıtıyorlar ya. Padişahını devirmiş, ölüme mahkum etmiş veya padişahını işte dirseklerinden kolunu keserek şehit etmiş, intihar süsü vermiş olanların yaşantısını Avrupa'nın arkasından tin tin tin tin ona bağlı olarak gidenleri biz devlet büyükleri diye anıyoruz. Osmanlı'nın bir devlet büyükleri böyleydi diyoruz. Böyle değildi efendim. Böyle değildi. Ta ki Karlofça Anlaşması'yla beraber zaten Kaynarca Karlofça Anlaşması'yla beraber bu iş çığırından çıkmaya başladı. Sen Osmanlı'nın töresini, örf adetini alacaksan Osman Gazi zamanını al. E canım Osman Gazi zamanında da görüyoruz işte ya. Televizyon dizilerinde o. Kadından başka bir şey yok. Osmanlı'nın kurucuları, kurucusunun babası, anası neyse bunlar birbirleriyle aşk yaşamaya başlıyorlar ya. Ya insandır. Elbette ki birisini sevecek. Sen bunu istismar edip de bütün kurguyu bunun üzerine getirirsen bence hainlik etmiş olursun. Onların uyguladığı adaleti gör. Bu adaleti kullan. Bu kahramanlığı kullan. Yani bir Selçuklu'nun, uç beyinin, Selçuklu'nun devlet adamlarınca yıkılma fitnelerini sen yanında mı bulundun ya? Bu çadırın bir kenarında sen dinleyici miydin de bunları böyle milletin gözünün önüne getiriyorsun? Hep bir kargaşa vardı yani. Hiçbir samimi sarılma, efendim dayanışma yoktu. Ertuğrul Gazi, Selçuklu'nun son dönemlerinde sık sık Konya'ya gider, sultan çocuklarına nasihat ederdi. Versenize bunu. Yok. O zaman siz kusura bakmayın, bu yaptıklarınızda prodüksiyon parasına göz dikiyorsunuz, istismar ediyorsunuz derler adama. Derler yani. Efendim bizim tarihçi danışmanımız var. Sizden ne farkı var ki tarihçi danışmanın? O da aldığı parayla danışmanlık yapıyor. Ne kadar samimi yapıyor onu bilemem ben. Muamma, bilmeceye benzer, kapalı, zor anlaşılır sözler ve beyitlerdir ki bunu ancak erbabı anlayabilir. Risale'de her kaidenin misalinde Selim ismini koyduğu yazılır. Bu Muamma Risalesi'nde kim? Abdullah Niyazi Efendi. Ardında Seyit Cürcani'nin Metali Şerhine bir haşiye ve Risale Muamma adlı kitaplar bıraktı vefatında. Bir şiirin matlağı şöyle: aşkın hevasını eyleyeli murgu can heves, canı heves, murgu can heves, cismim müşebbek oldu, döndün ana kafes. Can kuşu aşk havasına özendiğinden beri cismin ona kafes oldu ve böylece onu yaraladı. Kafesi müşebbek. Ya. Kafesi müşebbek Topkapı Sarayı'nda divan, kubbe altı denilen yerde, bugün turistlerin ziyaretlerine açık bildiğim kadarıyla, eğer birkaç sene içinde bir restorasyona falan alınmadıysa, oraya divan yerine gittiğinizde iki bölümlü bir salondur. Ana salon esas divan toplantıları yapıldığı yerdir. O divana doğru döndüğünüzde, divan denilen o binaya döndüğünüzde soldaki kısımdır. Soldaki kısımdır. Sağdaki kısımda divan efendilerinin, divan katiplerinin oturduğu bölümdür. Orada vezirler, divan vezirleri, üyeleri, sadrazam ve divanın diğer üyeleri, Rumeli, Anadolu kazaskerleri veya başka kazaskerler varsa onlar otururlar, bir meseleyi konuşurlar. Fakat ilave bilgiler lazım olursa da divan efendisi denilen kazaskerin yanında bulunduracağı kimsenin bilgisine müracaat edilirdi. Bugün de iki cumhurbaşkanı bir konuyu konuşurlarken uzmanları yanlarında bulundururlar, bakanı bulunduruyorlar, müsteşarı bulunduruyorlar. İcabında ona bir bilgi sorup bilgi alıyorlar. Osmanlı'da da böyleydi. Divan katipleri de divanda bütün konuşulanları siyakat denilen bir usulle, ne usulü? Siteno diyoruz buna. Siteno. Bugün bizim Büyük Millet Meclisimizde de böyle siteno graflar orada siteno tutuyorlar. Her türlü kayda rağmen, görüntü ve ses kaydına rağmen onlar da hızlıca belgeyi yapıyorlar. Bir hakaret geçer, o geçer, bu geçer, onlara müracaat edilir. Siteno bilenler onu çözerler. Onun da tercümanları vardır. Evet. Onun için arkasında kitaplar bıraktı ve burada da bir şiirinden misal verdi. İşte divan yerinde tam sadrazamın oturacağı karşıda, tam ortadaki divanın ortadaki yerinde, tepesinde bir kafesi müşebbek var. Kafesi müşebbek. Yani bu biraz böyle dışa doğru taşık cumba kafesi gibi. Padişahlar divanı bu kafesi müşebbekin arkasından takip ederlerdi. Ama içeriden bakan sultan var mı yok mu göremezdi. Sultanın sesini duyamazdı. Divan konuşmasına Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar Osmanlı padişahları katılırdı. Orada cereyan eden bir hadiseden dolayı padişaha karşı hürmetsizlik oluyordu. Bir köylü geliyor divan yerinin önünde, bakıyor bakıyor padişaha bir şey arz edecek. Oraya kadar da girermiş efendim. Daha Topkapı Sarayı inşa halinde bir yandan binalar yapılıyor, bir yandan da divan toplantısı yapılıyor. Şöyle bakıyor, yaşlı başlı insanlar da var. Hanginiz acaba diyor sultan. Tabii onun bu hali bir karikatürize bir durum oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı sultana benzetemiyor yani, genç delikanlı diye. Diyor ki burada bir hürmet eksikliği oluyor. Ben bundan sonra divan toplantılarına katılmayacağım. Ben sizi dinleyeceğim diyor. İşte kafesi müşebbek yaptırılıp orada o dinleme yapılıyor. Aşağıda görüşülen konu aynen duyabiliyor padişah. Ve divanda alınacak kararlarda eğer bir yanlış yola girildi ise o kafesi müşebbekin çerçevesine eliyle vurarak tak tak tak tak tak veya el çırpmak suretiyle buna katılmadığını belli ediyor. Hop hop ne yapıyorsunuz demiyor yani. Öyle şey olmaz Osmanlı'da. Edep önde gelirdi. Dönüp de divan üyeleri, sadrazam dahil, padişahım hangisi senin beğenmediğin diyemezlerdi. Divan yeniden başlardı efendim. Ve padişahın nere olduğunu onlar hissederlerdi. Onun katılmadığını ona göre düzeltirlerdi. Buradaki cismin müşebbek olduğu, döndün ana kafes, kafesin önündeki o delikli şey müşebbek oluyor. Evet. Can kuşu aşk havasına özendiğinden beri cismim ona kafes oldu ve böylece onu yaraladı. Niye yaraladı? Kuş kafeste çırpınınca kanatları yaralanmaz mı efendim? Efendim, bugünkü sohbetimizi de yine Abdullah Niyazi Efendi ile bitirdik. Haftaya yeni bir zatı anlatmak üzere. Hoşça kalın efendim.
1: ilimden medeniyete.

0: aydın, kazançlarınız bereketli olsun. Bitmeyen bir enerjiyle, solmayan bir yüzle, parlayan pırıl pırıl gözlerle yeni bir güne hep beraber merhaba diyelim. Yüzünüzde tebessüm, gönlünüzde huzur, vücudunuzda sıhhat her daim var olsun.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki çobanın koyununda, kuzusunda, Bingöl'ün buz gibi pınarında, Karadeniz'in çayında, hamsisinde, lahanasında, Akdeniz kenarının sıcağında, portakalında, limonunda, Orta Anadolu'nun tahılında, bazlamasında, Ege'nin üzümünde, incirinde, Trakya'nın ayçiçeğinde, Marmara'nın zeytininde, şeftalisinde, tüm Anadolu'nun yazında, kışında hep bereket diliyoruz. Gününüz aydın olsun. Yeni gün size hep iyilikler getirsin.
0: Ardahan'dan Edirne'ye, Sinop'tan Antalya'ya, Anadolu'nun etrafındaki bütün denizlerden esen rüzgarlara merhaba.
1: Kekik kokan yaylalardan bereket fışkıran ovalara, hayvanları sağan elleri nasır tutmuş bacılardan, halı başında kirkit sallayan kardeşlere, ocak başında yüzü ısınıp arkası üşüyen hemşerilerime, dalgalarla boğuşan balıkçılarımıza, direksiyon başında olan bütün yolcularımıza, yağmurda, çamurda işine koşanlara, yurdun her köşesinde bölünmez bir bütün olan vatanımızı bekleyen kahraman Mehmetçi'ye merhaba.
0: Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Bütün sıkıntılara rağmen biz sizleri güne gülümsemeyle başlatmaya çalışacağız. Hayırlı sabahlar dileğiyle bütün Türkiye'ye, bizi uydudan dinleyen bütün Avrupa'ya, internet vasıtasıyla dinleyen bütün dünyaya merhaba.
2: TGRT FM Haber.
3: İnşaatta facia yaşandı. İstinat duvarı çöktü. Toprak altında kalan iki kardeş işçiden biri öldü. Başakşehir'deki inşaatta toprak kaymasıyla istinat duvarı yıkıldı. Tolga Yaşi ve Ferdi Yaşi göçük altında kaldı. İhbar üzerine AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarmak için zamanla yarış başladı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Tolga Yaşi toprak altından çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan arama kurtarma çalışmasında diğer işçiden acı haber geldi. 27 yaşındaki Ferdi Yaşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ölen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. İnşaattaki göçükle ilgili soruşturma başlatıldı. Müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
4: Mürettebattan maalesef hala haber yok. Yakınları da açıkçası evlatlarını, kardeşlerini bekleyen aileler var. Günlerdir gözleri denizde, gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Dualarımız gelecek iyi haberlerde. Efendim, Melih Gökçek savcılıkta ifade verdi. Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialarla ilgili olarak, yurt dışında kurulan bir şirkete aktarılan paralarla ilgili olarak ifadeye gitti. Gökçek'in adliyeye girişi de çıkışı da çok konuşuldu ve neler söyledi, Gökçek neler yaşadı, 2 saatlik ifadesinde neler söyledi, tabii net bir ipucu alamıyoruz ama yaşananları ekranlarınıza getireceğiz. Evet efendim, Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün ifade verdi. Peki bundan sonra neler olacak? Oğlu ve gelini de pazartesi günü ifade verecek, hatırlatalım. Ve bugün gözler Üsküdar'da olacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta bir seçim yapılmıştı. AK Parti cephesi itiraz etti. Bugün Üsküdar Belediyesi'nde yeniden başkan vekilliği seçimi yapılacak. Fakat tabii ki biraz ortalık karışık. Çünkü CHP'li meclis üyeleri gözaltında olanlar var. Cumhur İttifakı ile CHP'li üyelerin sayısı kafa kafaya. O nedenle çok enteresan bir seçim bizi bekliyor. Bugün saat 10'da gözler Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde olacak. Tabii ki canlı bağlantılarımız olacak. Efendim, Süper Lig'de sezonun ilk derbisinin heyecanı var bugün. Beşiktaş sahasında saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Evet, sezonun ilk derbisi olma özelliğini taşıyor ve 550 milyon euroluk derbide neler yaşanacak? Gazete tabii ki haberlerinden de bakacağız birlikte. Ve efendim, bugün tabii ki gözler aynı zamanda Filenin Sultanları'nda. Adım adım hedefe doğru gidiyor. İstanbul'da Avrupa Voleybol Şampiyonası final heyecanı yaşanıyor. Filenin Sultanları kendi seyircisi önünde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor. Ve gerçekten amillilerimiz dolu dizgin gidiyor. Bu akşam bakalım neler olacak saat 19'da diyoruz. Ve gazetelerimiz hazırsa hemen bir gazetelerimizi de paylaşalım sizlerle. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Şantajcı avukatlar, avukatlara yönelik operasyonlar var efendim. Birçok kişiyi işte borcunuz var, işinizi çözelim diyerek arıyorlardı. 30 civarında avukata operasyon düzenlendi. Orada yaşananlara bakacağız. 16 avukat da aranıyor diyor Türkiye Gazetesi. Ameliyathanedeki sessiz tehlike, televizyoncu Erhan Çelik'in doktor eşi hayatını kaybetti efendim. Ve tabii ki birçok soru işareti var. Bir açıklama da geldi, aileden de bir açıklama geldi. Fakat bir yandan da Michael Jackson'ı da zehirlediği söylenen o anestezi ilacıyla ilgili raporlarda bazı alarmlar var. Onlara bakacağız. Türkiye Gazetesi ilk sayfasını alıyor bugün bu konuyu. Yeni Şafak Gazetesi de Karadeniz'de ağır fatura diyor. Mürettebat aranıyor. Silivri açıklarındaki gemi. Son duruma bakacağız birlikte. Evet, Milliyet Gazetesi'ne baktığımızda da medeniyet kökleriyle ayakta kalır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Yeni Akit Gazetesi de çöken senin senaryon diyor. İstanbul'un tutuklu belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Yeni Akit Gazetesi'nin bugün de manşetinde hedefte. Efendim, parayı veren kaptan oluyor. Evet, gemi kazalarıyla ilgili ihmaller, kafalar çok karışık, soru işaretleri var. Sadece 3500 euroya gemi kaptanlık belgesi mi alındı acaba? Akdeniz'de gemi faciasıyla ilgili baş sorumlu olarak görülen gemi kaptanının bu serüvenine ilişkin ayrıntılar Sabah gazetesinde. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin, 10 çocuğumuzun hayatını kaybettiği, hiç uğraşma sen de suçlusun denilen bir olay. Manşette Hürriyet gazetesinde böyle söyleniyor. Çünkü bu katliamı yapan öğrencinin babası, inanılmaz pes dedirten bir savunma var önümüzde. Tamamen oğlunu suçladı, silahlarımı çaldı dedi. Bu davanın ayrıntılarına da birazdan bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kitaplara vefa. Akşam gazetesi diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması var. 28 Şubat'ta kitapları da çöpe attılar. Evet, kitaplar da mağdur oldu dolayısıyla 28 Şubat muhtırasında. Evet, Fanatik gazetesine geldiğimizde de buyurun ilk derbiye, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde olacak gözler bugün saat 20'de. Aslan 90+1'de kükredi. Evet, 3-2, 3 puan gitti geldi, öyle görünüyor. Gazetelere de bakacağız birazdan. Gün başlıyor etiketiyle sorularınızı, görüşlerinizi her zaman olduğu gibi bekliyoruz ve şimdi ayrıntılar.
5: Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebattan hala haber yok. Geride ise acılı aileler bekliyor. Tek dilekleri denizden gelecek iyi bir haber. Az sonra. Kısa süreli yükselişin ardından yatırımcıları umutlandıran altın fiyatlarında yeniden düşüş yaşandı. Peki yeni dönemde altın fiyatları artacak mı? Az sonra. Kalp krizinin habercileri neler? Kimler daha büyük risk altında? Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez canlı yayında anlatacak. Habere dair aradığınız ne varsa Seda Akbay sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası gün başlıyor da olacak. Az sonra.
4: Ve Silivri açıklarında Alsu isimli yük gemisiyle çarpışan ve batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin yeni haberler var. TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi araştırma yapıyordu. Batan geminin yeri tespit edildi. Öte yandan kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda her iki gemideki ihmaller tek tek sıralandı.
6: Altı İstilekir. Altı İstilekir demiştir. Altı Tuğberk İmamoğlu.
3: Kazadan saniyeler önce çarpıştığı gemiyi böyle uyarmıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Silivri açıklarında Alsu isimli yük gemisine çarparak batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları sürüyor.
7: Hemen arka tarafımda gördüğünüz TCG Akın gemisi de su altında arama çalışmaları yapıyor. Bu noktada bizim bulunduğumuz nokta 850 metre derinlikte bir deniz. Ancak TCG Akın gemisi 1000 metre derinliğine kadar sonarlar arama çalışması yapabiliyor ve o sonarlarda suyun altına bırakılmış durumda.
3: Arama çalışmalarının 3. gününde beklenen haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından batan geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini ifade etti. Kazanın nasıl yaşandığına dair ihmaller zinciri bilirkişi raporuna yansımıştı. Rapora göre en büyük ihmal Alsu gemisindeydi.
6: Alsu İstilekir.
3: Geminin başında 3. kaptan bulunuyordu. Köprü üstünde gözcü ve dümenci yoktu. Manevra yeterince erken yapılmadı. Yani çarpışmaya giden süreçte köprü üstündeki kararlar ve alınmayan tedbirler rapora tek tek yansıdı. Diğer tarafta ise 10 personeliyle birlikte batan Tuğberk İmamoğlu vardı. Geminin takip cihazı ya arızalı ya da kapalıydı. Bu nedenle gemi bir anlamda hayalet gemi gibi ilerliyordu. Üstelik mutabakata aykırı şekilde ani bir manevra yapması da kazanın kritik noktalarından biri olarak rapora girdi. İki gemideki ihmaller kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli ipuçları veriyor. Ama hala cevaplanması gereken çok daha büyük bir soru var. Tuğberk İmamoğlu neden bu kadar kısa sürede battı?
8: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Ve belki de kazanın en gizemli bölümü de burası. Batan geminin can kurtarma araçları ve botları deniz yüzeyinde bulundu. Fakat içleri boştu. 10 gemici ise ortada yoktu.
8: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim.
3: Öte yandan kazanın ardından tutuklanan Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman'ın ifadeleri ortaya çıktı. Erarslan batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendi gemilerine çarptığını öne sürdü. Kaza anında geminin kumandasında olan Murat Evciman da köprü üstünde tek başına olduğunu ve gözcü olmadığını doğruladı. Ayrıca çarpışma anından 10-15 dakika sonra yetkililere bilgi verildiğini söyledi.

0: Şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasındaki arama kurtarma çalışmalarındayız. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı. Kaybolan 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
1: Girne Taşucu seferini yaparken alabora olarak batan Filojet isimli yolcu gemisindeki faciada zamana karşı yarış sürüyor. Arama çalışmalarında 5. gün geride kalırken acılı ailelerin Girne Turizm Limanı'ndaki endişeli bekleyişi ilk günkü tazeliğini koruyor. Çalışmalar hava şartlarına ve zorlu deniz koşullarına rağmen gece gündüz aralıksız sürüyor. Deniz dibinde yürütülen operasyonlarda kritik bir aşamaya geçildi. Derinlik nedeniyle dalgıçların inemediği noktada sualtı robotları ve özel teknik sistemler 24 saat esasına göre enkazı tarıyor. Taziye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Yılmaz düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
2: Bu yapılan yoğun çalışmaların neticesinde başka naaşlara da ulaşılacağı anlaşılmıştır. Bununla ilgili gelişmeleri de ilgili kurumlar çalışmalar titiz bir şekilde tamamlandığında kamuoyuyla paylaşmış olacaklardır.
1: Günlerdir liman girişindeki çadırlarda yakınlarından gelecek bir haber için gözyaşı döken aileler için görüşme trafiği de hareketliydi. Kayıp yakınları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüşmek üzere minibüslerle Lefkoşa'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne götürüldü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından aileler bekleyişlerini sürdürmek üzere yeniden Girne Turizm Limanı'na döndü. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanının da bulunduğu tutukluların yargı süreci devam ederken 550 metre derinlikteki enkazdan çıkarılacak yeni bulgular facianın kesin nedenini ortaya koyacak. Ekiplerin kayıp kişileri arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Soruşturma tarafındaysa ihmal iddiaları ve skandallar derinleşiyor. Aralarında gemi kaptanı, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Mahkeme şüphelilerin 8 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti.
0: Evet, Akdeniz'in ortasında ölümle burun buruna geldiler. 3 Adanalı genç dehşet dolu anların ardından memleketlerine döndüler. Feribot saniyeler içerisinde suya gömülürken gençlerden biri annesini arayıp helallik istedi. Bir diğeri kendi canını hiçe sayarak 7 kişiyi kurtardı. İşte gençlerin yaşadıkları.
1: Çığlıklar arasında kimi annesini arayıp helallik istedi, kimi başkalarının hayatını kurtarmak için kendi canını içe saydı. Korku dolu dakikaların ardından 3 Adanalı genç o kabustan kurtulmayı başardı.
3: Teyze geldi.
4: Baba sen misin?
1: Ölüm gemisinden kurtulanlar memleketine döndü. Ailelerine sarılan gençlerin dehşet dolu anları ise hafızalarından silinmedi. Evinde gözyaşlarıyla karşılanan Sudenaz da herkes gibi facianın göz göre göre geldiğini söyledi. Genç kızın iddiası dehşet vericiydi. Yolcular feryat ederken kaptan ve mürettebat arkasına bile bakmadan kaçmıştı.
5: Gemi batarken dahi hala sakin olan hiçbir şey yok. Gemi batıyor hala sakin olan hiçbir şey yok. İlk terk eden onlar da. Kaptan, yedek kaptan ve geri kalan bütün çalışanları.
1: Feribot hızla su alırken ölümle burun buruna gelen Burakcan hemen annesini arayıp helallik istedi.
6: Oğlum aradığında ben yemek hazırlıyordum. Anne biz hep ölüyoruz. Hakkını helal et anne. Bunun sesi öbür günlerin sesi birbirine karıştı. Bu o biçim ağlıyordu. Anne seni seviyorum, hakkını helal et demesi ben bittim. Allah!
1: O cehennemde kendi canını içe sayan Burak Arif tam 7 kişiyi ölümden kurtardı.
7: Kapılar kilitli.
3: Kapıları kilitlemişler. Kolumla vura vura pencereyi zor kırdım. 8 aylık bir hamile kadın vardı. Hani hamile olunca karnını tutmak istemedim. Ayaklarını tuttum, pencereden çıkarttım. 3 tane de çocuk çıkardım. Yaşlı bir tane dayı vardı orada. Ona elimi attım. 2-3 kişi destekle beraber yukarı çıkarttık.
1: Kaptanı uyardığındaysa alaycı bir tavırla karşılaştı.
3: Sordum kaptana. Dedim bu ne? Kaptan dedi ki sandalyenin altından alıyor, civatalardan alıyor dedi suyu dedi. Evet. Peki dedim emin misin yani batmadan gideceğimize dedim. Sen dedi 5 yıllık okul okuyorsun dedi. Ben dedi 10 yıllık okul okuyorum dedi. Aradan 2,5 dakika geçti abla. Direkt geminin içi su dolmaya başladı zaten.
1: AFAD ve devlet ekipleri seferber oldu. Gençler sağ salim yuvalarına ailesine ulaştı.
0: Efendim büyük geçmiş olsun. Tabii çok zor, çok zor. Hala yakınlarından, evlatlarından, kardeşlerinden haber bekleyenler var. Dilerim o güzel haberleri biz paylaşırız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları geliyor. Kitaba Vefa programı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mazisi olmayanın atisi de olmaz dedi. 28 Şubat'ta kitapların da hedefte olduğunu söyledi.
7: Kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleriyle bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı ve kütüphanelerimizi hedef alması boşuna değildir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kitap sergisi açılışında bu sözleri kullandı. Ardından kitap ve kütüphanelerin hedef alındığı dönemleri hatırlattı.
7: 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi kütüphanesinden çöpe atılmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tophane Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kitaba Vefa Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi programına katıldı. Yaptığı konuşmada geçmişle kurulan bağın geleceğe etkisine dikkat çekti.
7: Mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişine bilgane olanın, geçmişiyle bağı kopanın, hele hele geçmişini inkar edenin inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak gerçekten büyük bir medeniyetin, köklü bir tarihin, zengin bir kültürel mirasın sahipleriyiz.
1: Cumhurbaşkanı kitapların ve kültürel mirasın darbe dönemlerinde zarar gördüğünü de vurguladı.
7: En utanç verici kitap katliamları milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. Bugün maalesef bazı alanlarda etkisini hissettiğimiz kültürel çölleşmenin arka planında bir dönem yapılan işte bu yanlışların büyük payı vardır.
1: Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanuni Sultan Süleyman'a ithaf edilen yaklaşık 500 yıllık el yazması bir eser takdim edildi. Cumhurbaşkanı daha sonra serginin açılış kurdelesini kesti.
7: Hayırlı olsun ya Allah. Bismillah.
0: Şimdi düne gidiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek adliyedeydi. Hakkındaki iddialarla ilgili olarak ifade verdi. 2 saat sürdü Gökçek'in ifadesi çıkışta. İfadenin gizliliği var. Savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız dedi. İşte yaşananlar.
8: Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek hakkındaki iddialarla ilgili olarak Ankara Adliyesi'ndeydi. Gökçek saat 16'da adliyeye giriş yaptı. Gökçek 2 saat ifade verdi. Çıkışta ise kameraların karşısına geçti.
8: İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ben burada savcılığa ifade verdim. Bu ifade biliyorsunuz gizliliği var. Dolayısıyla şunu söyledim, bunu söyledim tarzında bir şey benden beklemeyin.
1: Öte yandan Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla 7 Eylül pazartesi günü saat 14'te ifade verecek.
0: Arif Ahmet Deniz Olgun, eski Ulaştırma Bakanı. Dosyasında daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Deniz Olgun'un doktoru gözaltına alındı. Yıllar önceki acil çağrı ile ilgili bunun kimin yaptığını bilmiyorum demişti. Ancak bir inceleme yapıldı ve çağrının bizzat doktor tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İşte son durum.
9: Eski Ulaştırma Bakanı'nın ölümüyle ilgili tanık sıfatıyla ifade vermişti. Deniz Olgun'un gözaltına alınan doktoru Nurettin Demirkol bu kez yalan tanıklık suçundan tutuklandı. 2016 yılında Beykoz'daki bu çiftlikte ölü bulunan eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un soruşturması 10 yıl sonra yeniden açıldı. Dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri polise geç haber verilmesiydi. Bir diğer ayrıntı ise ambulans yerine aile hekiminin çağrılmasıydı. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol İstanbul'da gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan Demirkol, yıllar önce yapılan acil ihbarı kimin gerçekleştirdiğini bilmediğini söyledi. Ancak incelemelerde söz konusu ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi.
10: 155.
11: Alo.
10: Efendim.
11: Ben Doktor Nurettin Demirkol.
10: Buyurun.
11: Aile hekimi olduğum bir hastam var. Ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibin görmesi gerekiyor. Muhtemelen ölüm nedeni belli değil hakimin. Savcının görmesi gerekiyor.
10: Burada şüpheli ölüm konusu mu var?
12: Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm.
9: Diyalogta Demirkol'un yanındaki kişinin şüpheli, beklenmedik, ani bir ölüm ifadesini kullanması dikkat çekti. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Nurettin Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nda ifadesi alındı. Ardından yalan tanıklık yapmaktan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
13: Hayırlı olsun.
9: Sulh Ceza Hakimliği Doktor Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.
0: Bolu Belediyesi'nde çöp toplama araçlarıyla yapılan hayali mesai vurgunu gündeme gelmişti. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.
14: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
15: Çalışmayan çöp toplama araçları çalışmış gibi gösterilerek milyonlarca liralık vurgun yapıldı. 7 şüpheli tutuklandı.
14: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
15: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmıştı.
16: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
15: Belediyede çöp toplama işlerinde yapılan 34 milyon liralık hayali çalışma vurgunu başsavcılık tarafından ortaya çıkarılmıştı. 7 ilde şafak vakti operasyonlar yapılmış, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı.
14: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
15: Gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'sinin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanmıştı. Adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin 7'si tutuklandı.
0: Efendim, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını tabii maalesef hatırlıyoruz hepimiz. 15 Nisan'da yaşanmıştı. 9'u çocuk, 10 kişi burada katledildi. Davanın ilk duruşması görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin babası ve annesi savunma yaptı. Baba pes dedirten bir savunma yaptı. Suçlamaları reddetti. Bütün sorumluluğu oğluna yükledi.

0: 10 kişinin hayattan koparıldığı okul katliamı davasında ilk duruşma gerçekleşti. Türkiye'yi sarsan davanın adli süreci başladı. Hakim karşısına çıkan katliamcının annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Duruşmada ilk sözü alan polis baba silahların habersiz alındığını ileri sürdü. Kendi öz oğlundan şikayetçi oldu.
1: Oğlum bu olayda silahları kendisi bulmuştur. Çocuğun silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçi oluyorum.
0: Suçsuz olduğunu savunan baba kamu görevlilerini de hedef aldı. Saldırıyı öngören yetkililerin bu bilgiyi neden aileyle paylaşmadığını sordu.
1: Biz aile olarak hiçbir zaman Aras'ın şiddet eğiliminde olduğunu görmedik. Psikoloğa gittik ve bize herhangi bir şey söylemedi. 32 defa rehberlik öğretmeniyle görüşmüş ama bana tebliğ edilen bir şey yoktu. Çocuk okulda sıkıntı çıkartıyordu ama eve gelince evde bir sorun yoktu.
0: Babanın ardından savunma sırası anneye geçti. Eğitimci anne Pınar Peyman Mersinli silahları bildiğini fakat felaketi öngöremediğini belirtti.
2: Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim? Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım. Psikologlar oğlumun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini ancak acil bir durum olmadığını söyledi. Uzmanlara güvendik.
0: Duruşma öncesi konuşan acılı ailelerin avukatı Özcan Kara, kararın ebeveyn sorumluluğu açısından emsal olacağını söyledi.
3: Bu yargılama ve sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir.
0: İddianamede uyarıları dikkate almamakla suçlanan anne için 22,5 yıla kadar, baba içinse 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis istenirken duruşma sürüyor.
4: Şimdi Hürriyet gazetesi bu konuyu manşetine almış. Kahramanmaraş'taki okul katliamını hiç uğraşma, sen de suçlusun diyor baba ile ilgili. Birazdan manşetlerde ayrıntılı paylaşacağım sizlerle. Ankara'da otobüs şoförü İsmail Küçük Erdoğan'ın cansız bedeni kaybolduktan 4 gün sonra bir mağara yakınında bulundu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayıtlara geçti. Ancak acılı aile kardeşinin yol kavgası sebebiyle tasarlanarak öldürüldüğünü iddia ediyor.
5: Yükseklik korkusu da var. Yüksekten düşerek öldüğünü söylediler. Ben buna inanmıyorum. Zorla götürüldüğüne kanaatim var.
0: Ankara'da kayıp şoförü

0: olduğu bölgeye daha önce de gittiği, telefonundaki harita kayıtlarının bunu gösterdiği de iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şimdi birine sinirlendiniz ve konuşma uygulamasındaki arkadaşınıza yazmaya başladınız. Nasıl olsa gruptakiler yabancı değil diye düşünüyorsanız bu büyük bir yanılgı. WhatsApp gruplarındaki mesajlar da sosyal medya paylaşımları sildiğinizi zannetseniz de silinmiyor ve hukuki bir sorumluluk doğabiliyor. Hemen bakalım.
2: Unutmayın, ortam sanal olsa da işlenen suç her zaman gerçektir.
3: Telefonu elinize aldınız, birine sinirlendiniz örnek veriyorum ve hemen konuşma uygulamalarındaki gruptaki arkadaşlarınıza yazmaya başladınız.
4: Evet, yazıyoruz. Aslında doğru bir şey değil çünkü kanıt oluyor ama yazıyoruz. Bazen geri herkesten siliyorum ama.
2: Herkesten sil seçeneğini kullanması mesajın hiçbir şekilde delillendirilemeyeceği anlamına asla gelmemeli.
5: Ediyorum genellikle. Kavga etmemeye çalışıyorum. Küfür etmemeye çalışıyorum.
3: Yazılığı bırakmıyorum kavga etmeye.
5: Yok.
3: Bir şey yazdınız. Nasılsa arkadaş grubum.
4: Evet.
3: Deyip geçemiyorsunuz.
4: Geçiyorum aslında.
3: Siz silseniz bile o mesajdan herhangi biri hukuki bir yola başvurabiliyor.
4: Aa, işte sıkıntı o. Sıkıntı o.
3: Nasıl bir topluluk içinde birine hakaret etmek suç sayılabiliyorsa durum telefonlara geçince de benzer oluyor. Birine gıcık oldunuz, yazıyor musunuz?
4: Yazıyorum. Sosyal medyada da yazıyorum genel olarak.
3: Sosyal medyada birinin bir görüşünü retweet ettiniz mi?
4: Arada, evet.
2: Hakaret içeren bir paylaşımı yeniden paylaşmak yayılmasına katkı sağlayabileceği için hukuki sorumluluklar doğurabilir.
4: Her şeyden de sorumluyuz ya gerçekten.
3: Yani WhatsApp'taki mesajlarda yıllar önce yapılan paylaşımlarda hukuki değerlendirme oluşturabiliyor.
6: Kötü bir ifade varsa, karşı tarafı rencide edecek şekilde ise yine paylaşma.
3: Birinin gönderisini paylaşıyor musunuz?
4: Evet.
3: Eğer hakaret içerikli bir şey varsa beni ilgilendirmez, ben yazmadım ki diyemiyorsunuz.
7: Ben paylaşmam. Ben de hiç paylaşmam.
3: Suç olur dediniz. Neden?
8: Bilmiyoruz nelerin suç olup olmadığını.
3: Aslında durum tam olarak böyle.
7: Paylaşırım.
3: Paylaşırsanız da beni ilgilendirmiyor deme şansınız yok,
7: yok
3: zaten.
7: Yok. Aynen, demem zaten, öyle bir şey demem.
3: Yıllar önce yapılan paylaşımlarda hukuki değerlendirme oluşturabiliyor.
9: Sadece kendim paylaşıyorum.
10: Paylaşmıyorum.
11: Neden yapmayayım? Hep yaparım. Hep yaparım. Siz de yapın. Siz niye yapmıyorsunuz?
8: Yapmayacağız. Evimize gidip rahat uyuyalım ya.
1: Ve Süper Lig'de sezonun ilk derbi heyecanı yaşanacak bu akşam. Fenerbahçe saat 20'de Beşiktaş'ı konuk ediyor.

0: Süper Lig'de nefesler tutuldu. Gözler sezonun ilk derbisine çevrildi. Fenerbahçe dev maçta Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20'deki derbide hakem Halil Umutmeler düdük çalacak. Fenerbahçe İsmail Kartal'la Beşiktaş'a karşı hiç yenilmedi. Sarı lacivertler bu 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de derbi öncesi Asensio dışında eksik bulunmuyor. Vincenzo Italiano ise Türkiye'deki ilk derbi heyecanını yaşayacak. Beşiktaş'ta Çerni'nin Fenerbahçe'ye karşı performansı dikkat çekiyor. Çek kanat oyuncusu sarı lacivertlere 5 maçta 4 gol atmayı başardı. Derbide gözler golcülerde olacak. Fenerbahçe'de Vedat Muriç son 2 haftada fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ise Vlahovic Çorum maçında hat-trick yaptı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 365. randevuya sahne olacak. 100 yıl aşan rekabette sarı lacivertlerin 137, siyah beyazların 130 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 97 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.
1: Tabii gözler bir yandan da saat 19'da filenin sultanlarında olacak. İstanbul'da Avrupa Voleybol Şampiyonası final heyecanına hazırız. Filenin sultanları kendi seyircisi önünde üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu.

0: olmayı hedefliyor.
1: Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor. Şampiyon kupayı İstanbul'da havaya kaldıracak.
2: Biz şu an önümüzdeki sürece odaklıyız, şampiyonaya odaklıyız. Çok büyük başarılar getirmeyi tabii ki umuyoruz kendi seyircimizin önünde.
1: Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dörtlü final heyecanı yaşanıyor. Almanya'yı eleyen Türkiye üst üste 6. kez yarı finale yükseldi. Filenin sultanları saat 16'da Sırbistan'la karşılaşacak.
3: Viyener galibiyetinden, altın madalyadan sonra takımdaki o özgüven çok hoşuma gidiyor benim. Kızların çünkü daha önce başardık bunu tekrar başarabiliriz hissini vermesi çok değerli.
1: Yarı finalin diğer maçında saat 19'da Polonya-İtalya maçı oynanacak. Kazanan takımlar pazar günü şampiyonluk için sahaya çıkacak. Filenin sultanları Milletler Ligi'nin ardından Avrupa şampiyonluğunu da kazanmayı hedefliyor. Milli takımımız İstanbul'da ev sahibi avantajıyla üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor.
0: Efendim, filenin sultanlarına bol şans ama gümbür gümbürler zaten, yani dolu dizgin gidiyorlar. Bakalım neler olacak Sırbistan karşısında. Biraz böyle zor bir maç olabilir ama panzerleri de zaten 3-1 yendikleri için vallahi ben çok umutluyum. Evet, bugün bakacağız tabii saat 19'da. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Öncelikle 5 Eylül Cumartesi manşetleri ve ilk sayfalara birlikte bakmaya başlayalım. Bu arada tekrar bir futbola bakalım üst başlıklarda, çünkü Galatasaray'dan güzel haber geldi. 90'da coştu demiş Türkiye Gazetesi. Süper Lig'in 4. haftası maçları oynanıyor. Rams Başakşehir'in deplasmanda 3-2 Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray liderliğini korudu. Perdeyi Osimhen açtı. Zafer haberi 90. dakikada Sara'dan geldi deniyor haberin devamında. Şantajcı avukatlar, adaletin yüz karası, hukuk bürolarına baskın. Tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı. Yasa dışı yolla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı. 16 avukat aranıyor. Cübbenin altında düzenbazlık yapan 24 avukat ve 7 ofis çalışanı sorguda, hakkında yakalama kararı bulunan 16 avukat da aranıyor. Yani böyle bir şey olamaz gerçekten. Yani lütfen bu diplomaların, bu çatının, bu adalet çatısının hakkını verin. Ondan sonra neden adalete güven yok diye soruyoruz. Efendim, ameliyathanedeki sessiz tehlike. Türkiye Gazetesi'nden bir başka başlık. Son 15 yılda en az 50 sağlık çalışanı anestezi ilacıyla canına kıydı. Doktor Özlem Gültekin'in vefatı konuşuluyor. Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Yani İzmir'in en saygıdeğer, en sevilen kadın doğum uzmanlarından biriydi. Gazetede de zaten görüyorsunuz, televizyoncu Erhan Çelik'le evliydi. Boşanma aşamasındaydılar ve tabii ki Özlem Hanım'ın bir miras videosu da paylaşıldı. Aileden gelen haberler de var. Buradaki soru işaretlerine girmeyeceğim ama bu anestezi ilacı propofol alarmı yaşanıyor. Aynı zamanda Doktor Gültekin de Jackson'ı zehirleyen ilaçla hayatını kaybetmiş deniyor. Şimdi bu sessiz tehlikeye dikkat çekiliyor uzmanlar tarafından. Hürriyet gazetesine geldiğimizde, hadi kızlar final size yakışır diyoruz. Burada çok tatlı bir fotoğraf var Hürriyet gazetesinde. Bu arada Ay Yıldızlarımız 2026 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde bugün Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Diğer yarı finalistler de Polonya ile İtalya ve tabii Almanya maçı sonrası çok güzel anlarda yaşandı. Zafer'in maskotu bir bebeği, kızlarımız Zehra Güneş ve Melisa Vargas çeyrek final kutlamasında kucaklarına aldılar ve bu arada zafer kutlaması yaptılar. Melisa Vargas saatte 100 kilometre hızla yine inanılmaz atışlar yaptı ve muhteşem bir performans sergiledi. Bütün oyuncular da öyleydi. Tebrikler tekrar. Hiç uğraşma sen de suçlusun. Az önce size bahsettiğim konu Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelediği oğluna yönelik sözleri şaşkınlıkla karşılandı. İnanılmaz bir olay. 14 yaşında birinden bahsediyoruz. 14 yaşında bence çocuk. Yani o çocuğu suçlamak, hele babası suçluyorsa, nerede yetişiyor? O boş dimağı nasıl dolduruluyor? Oraya bakmak lazım. Ben de hep ailelerin mercek altına alınması gerektiğini savunuyorum açıkçası. Ve olası kasıtla öldürme ve yaralama suçlarından 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapsi istenen baba Uğur Mersinli, iddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ama dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben de şikayetçiyim diyor. Ben pes diyorum açıkçası. Türk Hava Yolları'nda rota en büyük yüz. Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyesi Ahmet Olmuştur. Şirketi dünyanın en değerli 100 markası arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. Zaten Avrupa'da çok iddialı bayrak taşıyıcımız olduğu için çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları henüz hiçbir şirket başaramadı. Dünyanın en değerli havayolu şirketi bile 120'li basamaklarda ve dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz dedi açıklamasında. Gözaltı varken seçim olmaz. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı, Üsküdar'daki seçimle ilgili diyor ki başkan vekilliği seçiminin yenilenecek olmasına tepki gösterdi. Şimdi 4 meclis üyesi AK Parti'den CHP'ye geçti. Dün rozetlerini taktılar. Bugün seçim var. Bir yandan da gözaltı var. Bir kişi serbest kalmıştı. İki kişi daha gözaltında CHP'li meclis üyelerinden. Böyle bir durumla gidiyoruz bugün meclis başkan vekilliği, belediye başkan vekilliği seçimine. Milliyet gazetesindeyiz şimdi de. 7 ceddimizi aramışlar, kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltında, hatırlatalım bu haberi de Milliyet gazetesi detayları veriyor. Vatandaş mağdur oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek diyor ki bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, vatandaşların da kişisel bilgilerine ulaşıldığı belirtilmiştir. Şu, ben telefonu açsam inanın kaç tane mesaj gelir. İşte borcunuz var, çözelim, hakkınıza tanımlanmış bir dosya var filan diye. Lütfen bunları tıklamıyoruz zaten. Akşam gazetesine geldiğimizde de Türk polisi Robert De Niro. Efendim, çok enteresan bir hikaye. Şehir efsanesi zannediyorduk. Oscar'lı oyuncu 1995'te İstanbul polisiyle birlikte narkotik baskınlarına katıldığını yıllar sonra doğruladı. Gazeteci Burak Ersemiz bu olayı gündeme getirmişti. Robert De Niro o dönem geldiği Türkiye'de bir proje kapsamında gözlemlediği polislerle baskınlara gittiğini söyledi ama kimlik arama yapmıyordum diyor. De Niro, onlarla dışarı çıktım, kimlik kontrolü yapmadım. Sadece gözlem yapıyordum. Muhtemelen bir proje, bir film projesiyle ilgili yapımcısıyla birlikte böyle bir olay yaşamış. Oyuncu polis yeleği ve şapkasıyla İstanbul'u turlamıştı deniyor. Enteresan bir hatıra. Bütün suçu ölü oğluna yıktı. Baba ilk ifadesinde beraatini istedi deniyor. Yine bu Kahramanmaraş'taki okul trajedisi manşette. 28 Şubat'ta kitapları çöpe attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin ilk hedefi kütüphaneler dedi. En utanç verici kitap katliamlarının darbe dönemlerinde yaşandığını söyledi. Evet, şimdi de ekonomi gazetelerine bir bakalım birlikte. İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeyiz. Bankalara kredi faizi çağrısı. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine başlamasıyla birlikte ortalama fonlama maliyeti %40'dan %37'ye düştü. İTO Başkanı Avdagiç, bankaların kredi faizlerini Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık indirimine paralel olarak hızla aşağı çekmesini bekliyoruz dedi. Evet, bu arada sanayiden finansa, yatırımlara kadar birçok hedef yarın açıklanıyor. Orta vadeli program yarın saat 11'de açıklanacak. Onu da hatırlatmak istiyorum size. Tabii ki paylaşacağız canlı olarak. Yapay zekada 20 milyar dolarlık değer hedefi, ilk 20 için yol haritası çizildi. Evet, burada hedef 2030'a kadar küresel yapay zeka ekosisteminde ilk 20 ülke arasına girmek. Ekonomi gazetesine gelelim. Şimdi de 100 milyon tutarında olan yatırımlara da finans desteği geliyor. Bu arada OVP'de sanayiye de bazı destek paketleri gelebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesinde değişikliklere gitti. 1 milyarın altında kalan yatırımlar için de yeni bir finansman mekanizması oluşturuldu. Buğdayda 5 haftalık ralliye son, bir başka haber Ekonomi Gazetesi'nden diyoruz. Gazetelerden sonra şimdi ara zamanı geldi. Hayatın içinden kuşağıyla devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.
4: Seymen güvenli gıda ekranını sunar. Seymen.
5: Dondurucu kullanımı. Dondurucu, gıdaları uzun süre saklamanın güvenli yoludur. Ancak çözülen gıdaları tekrar dondurmayın. Et, tavuk ve balığı porsiyonlayarak saklayın. Dondurucunuz -18 derece olmalı. Üzerine tarih yazarak takip edin. Doğru dondurma, israfı önler ve güvenli tüketim sağlar.
4: Seymen, güvenli gıda ekranını sundu.

uzun süredir hapis cezasıyla aranıyordu. Akıl almaz bir yere saklandı. Yine de yakayı ele verdi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis nadir görülen bir operasyona imza attı. Aranan hükümlü ilginç bir şekilde yakalandı. Zehir tacirliği, hırsızlık ve benzeri suçlardan 31 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü için takip başlatıldı. Şüphelinin ilçede bir adreste saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polis her yeri didik didik aradı. Ancak hükümlü bulaşık makinesinin içinden çıktı. O görüntü pes dedirtti. Yakalanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Büyük panik yaşandı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesiminde yeşillik alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, geniş alana yayıldı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
1: Sosyal medyadan ağlarına düşürdüler, yüksek kazanç vaadiyle kandırdılar, sahte uygulamalardaki grafiklerle paraları katlanıyormuş gibi gösterdiler. 426 kişinin 994 milyon lirasını aldılar. Tekirdağ Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada dev dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Şüpheliler sosyal medya üzerinden ulaştıkları vatandaşlara dünya borsaları ve kripto para piyasalarında yüksek kazanç vaat etti. Polisin incelemesinde 426 kişinin toplam 994 milyon lira dolandırıldığı, şirket hesaplarındaki işlem hacminin ise 4 milyar 234 milyon liraya ulaştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. 14 ilde 28 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde çok sayıda dijital materyal, şirket kuruluş evrakı, noter belgesi ve doküman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 8'i adli kontrole serbest bırakıldı. Aralarında örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Halkın sağlığıyla oynayan vicdansızlara suçüstü yapıldı. Toz, çamur ve mikrop yuvası kaçak imalathane ekrana böyle yansıdı.
1: Üstüne toprak gelmiş, toz gelmiş. Pisliğe bakar mısın?
0: Mersin'de merdiven altında halkı zehirleyen o uyanıklara darbe vuruldu. Ruhsatsız imalathanede ünlü markaların sahte etiketleriyle satılmaya hazırlanan her biri 20 kiloluk 3500 kova bozuk turşu ele geçirildi.
1: Küfrenmiş ve ağır bir koku var. Yazıklar olsun.
0: Açık havada toz ve çamur içinde üretilen 70 ton bozuk turşu halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle ekiplerce imha edildi. Mühürlenerek faaliyetten men edilen ruhsatsız işletmeye 58 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaya yolunda çarptı. Araçtan inip baktı, gaza basıp kaçtı. Burası Samsun. 70 yaşındaki yaşlı kadın 6 yaşındaki minik torunun elinden tutmuş karşıdan karşıya geçiyordu. Yaya yoluna adımlarını daha yeni atmışlardı ki göz göre göre gelen o otomobil bir anda çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın bir tarafa, minik torunu bir tarafa savruldu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu ama o vicdansız sürücü ne yaptı dersiniz? Aracından indi, yerde acı içinde kıvranan yaşlı kadına ve küçük çocuğa sadece şöyle bir baktı ve yardım etmek yerine gaza basıp kaçtı.
2: Elleri karnında birleşti, hareket etti.
3: Vurdu, araba kaçtı.
0: Yaşlı kadınla torunu hastaneye kaldırıldı. Polis o vicdansız sürücüyü gözaltına aldı.
4: Emniyetten de zaten görünce tanıdılar, bunlar hırsız dediler, zaten tipleri de demiş.
0: Kadın hırsızlar elini kolunu sallayarak eve girdi. 20 dakikada milyonluk soygun yaptılar.
5: Çok mağdurum ya. Doktor içi topluyorum onları.
0: İstanbul Avcılar'da eklem rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için para biriktiriyordu. İki kadın hırsız evden çıkmasını fırsat bildi. 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizi çaldılar.
4: Takip mi etmişler orasını bilemem. Altın, euro, dolar. Benim eşim yurt dışında çalışıyor. Biriktirmeye çalışıyoruz benim hastalıklarım için. Herhalde 1 milyon daha fazla.
0: 20 dakikada gerçekleşen soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tüm birikimini kaybeden hasta kadın büyük üzüntü yaşadı.
4: Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
0: Nazlı Özgür şikayetçi oldu. Polis kadın hırsızların peşinde.
4: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz.
0: Zararı unuttular, yardıma koştular. Bahçeleri talan eden o davetsiz misafir bu kez mavi bir brandayla şefkate sarıldı. Yer Trabzon Çaykara. Mahalle sakinleri bahçe ve kovanlarına zarar veren yavru bir ayıyla karşı karşıyaydı. Ancak o davetsiz misafir bu kez tehlikedeydi.
6: Numarada çekebiliyor musun?
0: Dereye yuvarlanan yavru ayı mahsur kaldı. Kendilerine zarar veren hayvana kıyamayan köylüler hemen jandarma ve doğa koruma ekiplerine haber verdi. Ekipler ve köylüler el ele verdi. Yavru ayıyı mavi bir brandaya sararak dik yamaçtan güvenli bir şekilde yukarı çıkardı. Sağlık kontrolü için doğa koruma ekiplerine teslim edilen yavru ayı bakımının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
5: Çıkarmaya uğraşıyorlar, çıkarabilirler umarım. Şaka gibi battı.
0: Yarıya kadar suya gömüldü. Batmaması için seferber oldular. Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı.
5: Gitti. Kurtaramadılar. Şu an çıkartıyorlar. Limana yanaştı.
0: Günübirlik turist taşımacılığında kullanılan fiber tekne Çolaklı Sida açıklarında su almaya başladı.
7: Şimdi Menderek'ten içeriye girdik.
0: Teknenin egzozu arızanın giderilmesi için sökülmüştü. Bu sırada içeriye su dolmaya başladı. Üstüne bir de su tahliye pompası arızalanınca tekne yarıya kadar suya gömüldü.
5: Çıkarmaya uğraşıyorlar. Çıkarabilirler umarım. Şaka gibi battı.
0: Neyse ki o esnada içinde kimse yoktu. Teknenin tamamen batmasını önlemek için su sporlarında kullanılan şişme botlar devreye sokuldu. Olay sırasında teknede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
5: Gitti. Kurtaramadılar. Çıkartıyorlar.
0: Su alan tekne kıyıya çekildi. Ardından bakım ve onarım için Manavgat Irmağı kenarındaki tersaneye götürüldü. İş makinesi konteynerin üzerine devrildi. Kimyasal madde taşıyan konteyner delindi. Liman çalışanları kabusu yaşadı.
3: Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı. Ne kadar şoför varsa hepsini dışarı yaptılar.
0: Olay Mersin Limanı'nda yaşandı. Limanda çalışma sırasında bir iş makinesi içinde etil akrilat olan bir konteynerin üstüne devrildi. Konteynerde delik oluşurken 35 kişi yoğun kokudan etkilendi.
3: 5. ambulans geldi abi.
0: Olay sonrası limandaki çalışmalar durduruldu. Çalışanlar tedbir amacıyla liman dışına çıkarılırken hemen 112'ye haber verildi. Limana çok sayıda sağlık, afat, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen 35 çalışan hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamadaysa kimyasal madde taşıyan konteynerin güvenlik havuzuna taşınarak izole edildiği duyuruldu. Bölgede incelemeler ve güvenlik tedbirleri devam ederken liman girişinde araç kuyrukları oluştu. Gökle yer birleşti. Toprağı toza boğan dev hortum tarlanın ortasında dehşet saçtı. Görüntüler Konya'dan. Aniden ortaya çıkan hortum gökyüzüne doğru yükseldi. Tarladaki çiftçi o anları hemen cep telefonuyla kaydetti. Tozu dumana katan dev hortum izleyenleri korkuttu. Kısa süreli hortumda şans eseri yaralanan olmadı. Bir drift attı, bedeli neredeyse iki araç parası oldu. Sürücüye tam 555 bin lira ceza kesildi. Olayın adresi Mersin'in Erdemli ilçesi. Bir sürücü gece saatlerinde sokak ortasında drift attı. Hem kendi canını hem de çevredekileri tehlikeye attı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü yakındaki polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı ancak fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücünün alkollü olduğu da belirlendi. Drift, alkollü araç kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme başta olmak üzere çeşitli maddelerden ceza yağdı. Rakam tam 555 bin liraydı. Sürücünün ehliyetine de 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil trafikten çekildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırmızı ışıkta geçti. Otobüs şoförünün cevabı pes dedirtti.
6: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
8: Geçerim ben.
6: Ne demek geçerim?
8: Geçerim ben.
6: Ben bana vursan ne olacak?
8: He, siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor da bize. Yapıyorsunuz ya.
6: Sen bana vursan ne olacak?
8: Ne olacak, cezamı çekelim.
0: Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yol hakkı kendinde olan motosiklet sürücüsü tepki gösterdi. Tartışma çıktı.
6: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
8: Geçerim ben.
6: Ne demek geçerim?
8: Geçerim ben.
6: Ben bana vursan ne olacak?
8: He, siz yapıyorsunuz da bir şey olmuyor da bize. Yapıyorsunuz ya.
6: Sen bana vursan ne olacak?
8: Ne olacak, cezamı çekelim.
0: Trafik kurallarını hiçe sayan pişkin otobüs şoförünün cevapları ise şoke etti.
6: Tamam da sen niye kırmızıda geçiyorsun?
8: Ben geçerim.
6: Geçemezsin kardeşim.
8: Ben geçerim.
6: Tamam, plakanı aldım.
8: Al ya.
6: Tamam.
8: Hadi selam da söyle.
6: Ha, söyleyeceğim.

0: Yeniden günaydın. Evet, 5 Eylül Cumartesi'nin en önemli duraklarından birine gidiyoruz şimdi. Efendim, gün başlıyor da İstanbul İdare Mahkemesi'nin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için verilen yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazı reddetmesinin ardından bugün gözler Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde. Çünkü seçimler yenilenecek. TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik gelişmeleri, son durumu o noktada bizimle paylaşacak. Nermin, günaydın. Evet, seçimler saat kaçta başlayacak ve seçimler öncesinde neler yaşanıyor?
1: Evet Seda Akbay, şunu söyleyebilirim. Biz kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte Üsküdar Belediyesi'nin önündeyiz. Seçimlerin saat 10'da başlamasını bekliyoruz. Bir hemen belediyenin çevresini göstermesini rica edeceğim ben sizlerden, kameraman arkadaşım Ozan Ural'dan. Seçim öncesi bu noktada güvenlik önlemleri oldukça arttırılmış durumda. Belediyenin çevresi gördüğünüz gibi polis bariyerleriyle çevrilmiş durumda. Çok sayıda da yine polis bu noktada diyebilirim. Yani güvenlik önlemleri alındı seçimlerden önce. Peki süreç boyunca neler olmuştu Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde? Aslında ikinci kez Üsküdar Belediyesi seçime gidiyor, bunu söyleyebiliriz. İlk başkan vekilliği oylamasında CHP'nin adayı çoğunluğu sağlamıştı, ancak o oylamaya itiraz edildi. AK Parti'nin itirazı üzerine mahkeme bir karar verdi ve Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimlerini iptal etti. Buna itirazlar da yapıldı, ancak o itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. Peki neden AK Parti itiraz etti söyleyelim. Aslında şöyle, meclis üyelerinin iradesinin korunmasının demokrasinin temel hedefi olduğu, ancak seçim sürecinde bu irade özgür şekilde ortaya konulamadı ifadesi kullanıldı o itiraz dilekçesinde diyebiliriz. Yine pusulalarda yer alan harf ve işaretlerin farklı şekillerde değerlendirilerek oyların geçersiz sayıldığı da yine dile getirildi. AK Parti tarafından 5 Ağustos'ta yapılan başkan vekilliği seçimleri böylece iptal edilmiş oldu. Bugün artık 5 Eylül Cumartesi günü ve saatler 10'u gösterdiğinde Üsküdar Belediyesi'nde yeniden bir başkan vekili seçimi yapılacak. Üsküdar Belediyesi'nin 46 koltuklu meclisinde diyebiliriz. İlk turdan birazcık bahsetmek istiyorum aslında. İlk turda 3'te 2 çoğunluk aranacak. Bunun sağlanamaması durumunda salt çoğunluğun arandığı bir tur daha yapılma ihtimali var, yapılacak. Bunun altını çizebiliriz. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı, o dönemin belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte görevden alınmıştı Dedetaş. İşte onun ardından 5 Ağustos'ta bir seçim yapıldı. O seçime yapılan itirazlar sonucunda Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi iptal edildi. Bugün artık 5 Eylül itibariyle yeniden bir seçim yapılacak. Başkan vekili seçilecek Üsküdar Belediye Meclisi'nde. Dediğim gibi yeniden altını çizeyim. Bu noktada güvenlik önlemleri de alındı. İlk iki turda 3'te 2'si aranacak çoğunluğun, ama sağlanmazsa sonraki turlarda çoğunluk aranacak. 46 koltuklu Üsküdar Belediyesi Meclisi. Tabii ki seçimlerden önce bazı gelişmeler de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinden 4 kişinin AK Parti'ye geçtiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda yine yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 CHP'linin de gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Bir kişi ifadesinin ardından adli kontrole serbest bırakılmıştı. Bugün artık sonuç ne olacak? Gözler saatler 10'da olacak. Saatler 10'u gösterdiğinde oylama bu noktada seçim başlayacak diyelim. Biz de kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte o seçimi takip ediyor olacağız. Gelişmeleri de an be an aktarıyor olacağız diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
0: Evet, saat 10'da seçim başlayacak. Çok kritik anlar yaşanıyor. Güvenlik tedbirleri de alındı. Üsküdar Belediyesi'nin önünden bizlere ayrıntıları TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik aktardı. Tekrar döneceğiz tabii ki sıcak anlara. Efendim, bir yandan da Ankara Keçiören Belediyesi'nin ardından bir hamlede Gaziantep'ten geldi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, uyuşturucu satan vatan hainidir diyerek bütün meclis üyeleri ve yardımcılarından uyuşturucu testi istediğini söyledi.
2: Uyuşturucu satan vatan hainidir.
3: Keçiören'den sonra Şehit Kamil Belediyesi de uyuşturucuya karşı savaş açtı. Belediye Başkanı tüm meclis üyelerinden uyuşturucu testi istedi.
2: Tüm meclis üyeleriyle birlikte uyuşturucu testi yapacağız. Biz bir hafta önce size devletin en resmi hastanesinin size bilgisini veririz.
3: Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarını uyuşturucu testine sokmuş. 129 personelin test sonucu pozitif çıkınca çalışanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
4: Maalesef bizi zorlayıcı bir unsur olarak bu testleri yaptığımızı zannettiler. Ama herkes yanılıyor, bu bir gönüllülük esasına göre başladı. Gönüllülük esasına göre de devam etti.
3: Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi de Keçiören Belediyesi'nin bu hamlesini örnek aldı.
2: Bizim meclisimiz de Türkiye'ye örnek bir meclis olsun. Hepimiz gidelim, tüm başkan yardımcılarımız da gidelim.
3: Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyedeki tüm meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına uyuşturucu testi yapılmasını istedi.
2: Sadece idrar testi olarak değil, hem kan testi yakın zamanı gösterir, hem de saç testi olarak yapacağız.
3: Yılmaz kendisinin de test yaptıracağını söyledi.
2: Ben önümüzdeki mecliste size kendi tutanağımı, kendi uyuşturucu kullanıp kullanmadığım ayrı raporu size sunacağım. Fakat eksik olmasın bir şey.
0: Efendim, ekonomi gündemimiz çok hareketli. Eylül'e çok hızlı başladık. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul Küresel İhracat Zirvesi'nde konuştu. E-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının %4,5'lardan %20'ye yükseldiğini söyledi. İşte detaylar.
5: Türkiye'de 2025 yılında e-ticaret hacmi %52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı. Bunun dolar bazındaki karşılığı 2025 yılında %29 artış oranı ve 115,5 milyar dolardır.
6: E-ticaretteki büyümeyi rakamlarla anlattı. Türkiye ekonomisinde yerini güçlendirdiğini belirtti.
5: Toplam ticaret içinde e-ticaretin payı %4,5'lardan %20'ye kadar yükselmiş bulunmaktadır.
6: Dünya e-ticaretinin yaklaşık %40'ını temsil eden 50 küresel pazar yeri İstanbul'da buluştu. 3 gün sürecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Bolat, küresel e-ticaretteki gelişmelere dikkat çekerken e-ticaretin Türkiye ekonomisi için önemini vurguladı.
5: E-ticaretin genel ticaret içindeki payı az önce dediğim gibi %20'lere yakın, %19,3. Gayri safi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı da yaklaşık %7'ye ulaşmıştır. Bu e-ticaretin ekonomimiz açısından ne kadar stratejik önemi olduğunu göstermektedir.
0: Şimdi gözler altında. Amerika Birleşik Devletleri'nden dün gelen veriler de etkiledi tabii altını. Tarım dışı istihdam verisinin ardından altında tekrar sert düşüşler gözlendi. Ons altın %2'ye yakın değer kaybetti. Gram altında yeniden 6850 liraya kadar düştü.
6: Piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek haberdeydi. Tarım dışı istihdam verisi açıklandı, altın sert düştü. ABD'de tarım dışı istihdam 162 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %4,1 seviyesinde sabit kaldı. Rakamlar beklenenin üzerinde geldi. Güçlü istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden hareketlendi. Bu gelişmeler ons altının fiyatında gerilemeye neden oldu. Veri öncesinde yüksek seviyelerde işlem gören ons altında satışlar kısa sürede hızlandı. Ons altın 95 dolar değer kaybetti. 4380 dolar seviyesine kadar düştü. Küresel altın fiyatlarındaki bu sert gerileme altın fiyatlarını da etkiledi. Sabah saatlerinde kapalı çarşıda 7000 liraya dayanan gram altının satış fiyatı 6850 liraya kadar düştü. Ufak bir toparlamayla altın 6900 lira seviyelerine geldi. Piyasalarda gözler artık Fed'in faiz kararına ilişkin açıklamalarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yeni ekonomik verilere çevrildi.
0: Evet, altın borsa derken bütün piyasaların, iş dünyasının, açıkçası hepimizin gözü kulağı orta vadeli programda. Orta vadeli programın yarın açıklanacağını söyledi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Efendim yarın saat 11'de açıklanmasını bekliyoruz. Orta vadeli program tabii ne anlama geliyor? Türkiye'nin 3 yıllık ekonomik yol haritası. Tabii savaşların olduğu bir dönemde, petrol fiyatlarının çok dalgalandığı bir dönemde enflasyonu, büyümeyi tahmin etmek ne kadar zor, tabii hepimiz için çok zor. Ama en azından bir rotayı görmüş olacağız. 2027-2029 dönemine ilişkin enflasyon, büyüme, istihdam, cari açık ve ihracat hedefleri belirlenecek. Önümüzdeki hafta gözler bir yandan Merkez Bankası'nda olacak. Faiz kararı 10 Eylül Perşembe günü geliyor. Tabii Fed'in faiz kararı da çok önemli. Fed'in faiz toplantısı da 16 Eylül Çarşamba günü, yani ekonomi takvimi Eylül'de görüyorsunuz ne kadar yoğun. Enflasyon rakamları da hafta içerisinde geldi. Tabii beklentilerin bir miktar altında. Çok fazla hissedemesek de biz günlük hayatımızda Merkez Bankası içinde bir alan açıldı mı acaba faiz indirimi açısından merak ediliyor. Ekonomide son durum böyle. Tabii ki efendim bir haftadır konuşuyoruz Girne açıklarında yaşanan deniz faciasını. Kayıp mürettebatı, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. İhlas Haber Ajansı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhabiri Gökçe Örnekal'a hemen dönmek istiyorum. Gökçe, tekrar çok büyük geçmiş olsun. Neler yaşandı? Ulaştırma Bakanı görevden alındı. Dokunulmazlığımı kaldırın dedi. Ama en önemlisi 12 kişi hayatını kaybetti. 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Son durum nedir?
7: Günaydın, iyi yayınlar. Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi deniz faciasının yaşanmasının ardından tam 6 gün geçti. Sabahın ilk ışıklarından itibaren burada çalışmalara tam hızıyla devam etti. Evet, bu olayın ardından Başbakan Ünal Üstel, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı. Dün akşamüstü saatlerinde de Ulaştırma Bakanlığı'nın müsteşarlığı ve liman dairesi, aynı zamanda da bakanlık müdürü de görevden alındı. Evet, ne yazık ki hala da kayıp 16 kişi sayımız var. Dün itibariyle TCG tarafından denizdeki bulunan enkazdan çıkartılan nay sayısı da 4'e yükseldi ve ne yazık ki ölüm rakamı da 12 olarak güncellendi. Biliyorsunuz ilk aşamada 8 vatandaşımızı kaybetmiştik. Denizden de çıkartılanlarla birlikte 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Evet, burada en önemli olan konulardan bir tanesi, bunu her defasında söylemekte de fayda görüyorum. Biliyorsun arkasından da 9 kişi tutuklanmıştı. Geminin şirket yöneticisi, geminin birinci kaptanı, geminin ikinci kaptanı, makinistler ve mürettebatlar. Ve mahkemeye yansıyan çok ilgi çekici, çok detaylı bir şekilde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardı ki ikinci kaptanın vermiş olduğu ifade. İkinci kaptanın vermiş olduğu ifadede saat 15'e kadar meteoroloji dairesinin uyarısı bulunduğunu, fakat kaptanın kendi inisiyatifini kullanarak sefere çıkma isteği olduğunu ve ikinci kaptanın tekrardan geminin teknik aksaklıkları olduğunu ve çıkılmaması gerektiğini altına basa basa söylediğini, ama kaptanın dinlemediğini ikinci kaptan ifadelerine yansıttı. Aynı zamanda gemi su almaya başladığı zaman dönülmesi yönünde bir telkinde de bulunulmuş ikinci kaptan tarafından ve yardım çağrısı ilk önce ikinci kaptandan gelmiş. Neyi sorguladık biz aslında her defasında? Acaba bu dalgaların içerisinde bu manevra yapılmamış olsaydı böyle bir felaket yaşanır mıydı? Bunlar da yansıdı aslında tutanaklara ve mahkeme tutanaklarına. Daha doğrusu bilir kişinin söylemiş olduğuna göre, eğer gemi bu şekilde manevra yapmamış olsaydı ve yavaş yavaş kıyıya yanaşmış olsaydı, şu anda bizler bu felaketi yaşamamış olacaktık. Arkamda görmüş olduğunuz aileler de acı bekleyişi sürdürmeyeceklerdi ve vatanlarına, ülkelerine geri döneceklerdi. Başbakan Ünal Üstel'in açıklamış olduğu, dün bizlere açıklamış olduğu, basın mensuplarına açıklamış olduğu başka detaylar da var aslında. Mecliste bir komite kurulacağını ve meclisin olağanüstü çağrı ile birlikte toplanacağını bize bildirdi ve sorumlularının en üstten en alt birime kadar hesabını vereceğini, hesap vermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Taziye ziyaretleri için 2 gün öncesinde buradaydı. Bunu da dile getirelim ve büyük bir burada birlik ve beraberlik var. Diyeceksiniz ki birlik beraberlik neye yarayacak? Giden, yiten canlarımız geri gelecek mi? Ama burada bekleyen vatandaşlarımız var. Acılı bir şekilde artık ailelerinin naaşlarını alıp geriye dönmek istiyorlar. Dün öğle saatlerinde biliyorsunuz TCG Alemdar'a bir basın mensuplarına açık bir ne olduğuyla alakalı bilgi briefingi verildi. Ben bunları da sizlere isterseniz bunları da söyleyelim. Çünkü çok kısa çok önemli. Deniz unsurları 9 gemi, hava unsurları 11 vasıta ve yaklaşık 800 personelle birlikte SAT ve SAS komandolarıyla birlikte TCG Alemdar, TCG Işın gemilerinde şu an arama kurtarma çalışmaları tam hızıyla devam ediyor. Öğle saatlerinde bir basın açıklaması bekliyoruz. Peki. Diyelim size tekrardan peki, bırakalım sözü.
0: Çok teşekkürler. Evet, Akdeniz'deki deniz faciasında tabii Honduras'tan alınan gemi kaptanlığı ehliyeti. Yani bu tartışmaların odak noktasında 3500 liraya bu ehliyet alınıyor. Fakat Türk bayraklı gemilerde kullanılamaz. Yani böyle ihmaller dikkat çekiyor. Çok teşekkür ediyorum. İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız ayrıntıları bizimle paylaştı. Evet, Silivri açıklarında batan gemideki 10 mürettebattan da ne yazık ki hala haber yok. Geride ise babalarını, evlatlarını, kardeşlerini bekleyen aileler var. Günlerdir gözleri denizde.
8: Süreç çok uzun. Yani bilemiyorum.
9: Acımız olduğu kadar bizim ümidimiz de var. Sağ bulunacağını düşünüyoruz. Ümidimiz o yönde.
6: Günlerdir aynı soru. Neredeler? Silivri açıklarında batan gemide bulunan 10 mürettebattan hala haber yok. Aileleri ise kıyıda sevdiklerinden gelecek tek bir iyi haberi umutla bekliyor.
9: Bizi teselli eden bir tane Cansal şu an gözükmüyor. Yani ümidimiz inşallah Allah'ın izniyle sadece abim değil, bütün mesai arkadaşlarım bir arada sağ salim bulunup burada ayrılmak.
6: Silivri'de yaşanan gemi kazasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 mürettebattan hala iz yok. Acılı aileler ise günlerdir aynı yerde bekliyor. Kimi son telefon konuşmasını hatırlıyor, kimi sevdiklerinin son sözlerini.
10: Olayın yaşandığı gece akşam saat 8.30, yani 20.30 civarı, 20 civarı konuştuk. Herhangi bir olumsuz durumdan bahsetmedi.
11: Babamla salı günü konuştum en son. Öğlen civarıydı beni aradığında. İşte geldiğini, Kartal'a geleceğini söyledi.
6: Şimdi ailelerin gözü denizde, kulakları gelecek haberde ve bekleyiş sürüyor.
11: Bir can salının değil mi kayıp olduğunu söyledi. Öyle deyince bir tık hani bir şey oldu bize. O zaman dedim bir yerde. Ama nerede?
10: Umutlu bekleyişimiz devam ediyor burada. Çünkü moralimizi yüksek tutuyoruz. Burada dik durmamız gerekiyor.
0: Efendim, haklarını almak için günlerdir büyük bir mücadele veriyorlardı. Maden emekçilerinden yaklaşık 400'ünün kıdem tazminatı ödendi. Türkiye Maden İş Sendikası sürecin çözümüne katkı sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a teşekkür ziyareti yapacak.
6: Seslerini duyurmak için başkente geldiler. Haklarını almak için başlattıkları eylemin 40. gününde bekledikleri ödemenin haberini aldılar.
12: Ödeme yüklü miktarda oldu. Bugün itibariyle yaklaşık 400 kişi çalışanın kıdem tazminatının ana paraları ödenmiş durumda.
6: Türkiye Maden İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, işçilere yeni bir ödeme daha yapıldığını açıkladı. Şirket sahibi Sebahattin Yıldız da işçilerle bir araya geldi. Görüşmede işsiz kalan çalışanların yeniden işe alınması ihtimali de masaya yatırıldı.
12: Şirket yöneticileriyle, hatta şirketin sahibi Sebahattin Yıldız Bey geldi, arkadaşları bizzat kendisi ziyaret etti ve buradaki arkadaşları tekrar işbaşı yapması için değerlendireceğini kendi arkadaşları göz önünde beyanda bulundu.
6: Sendika gelecek hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la görüşmeye hazırlanıyor.
12: Nasip olsa salı günü veya çarşamba günü, artık Enerji Bakanımız ne zaman müsait olursa, bir teşekkür ziyaretinde bulunacağız.
0: Ve okulların açılmasına çok az bir zaman kala velilerin kırtasiye alışverişi hızlandı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de 81 ilde eş zamanlı denetim başlattı. Kaleminden silgisine, defterinden çantasına kadar 5 milyona yakın ürün denetlendi.
13: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri sahaya indi, rafları tek tek kontrol etti.
14: Tüm Türkiye genelinde, tüm bölgelerimizde ticaret denetmelerimiz denetimlerini sıklaştırmış durumdadır.
6: Okul çantaları hazırlanıyor, listeler tamamlanıyor. Kalem, silgi, defter, çanta derken velilerin kırtasiye mesaisi hızlandı. Ancak sadece veliler değil, Ticaret Bakanlığı ekipleri de raf başında.
13: Ekipler sadece raflara bakmıyor, etikette ne yazıyor, kasada ne çıkıyor, fiyatlar kuruşu kuruşuna karşılaştırılıyor.
6: 10 Ağustos'tan bu yana 26.570 firmayla 4.958.623 ürün denetlendi.
15: Torunuma alışverişe geldim, kırtasiye almamız gerektiği zamanlar oluyor. Bazı yerlerde de araştırmamız gerekiyor. Buradaki fiyatlar uygun bulduğum için buraya geldim ben.
16: Biz de araştırma yaparak fiyat analizi yapıyoruz. En uygununu almaya çalışıyoruz.
6: Kırtasiyede sadece ucuz fiyat yeterli değil, ürünün güvenli olması da gerekiyor. Buna yönelik denetim de yapılıyor.
17: Çocuklar kullanıyor. Çocuklar bunu kullanırken onların sağlığı, güvenliği çok önemli. Çocuk istemsiz silgiyi ısırabilir ya da kalem ısırabilir.
14: 2011 yılı için söyleyeyim. Kırtasiye ürünlerinde güvensizlik oranı %50'nin üzerindeydi. Bu çok korkutucu bir rakamdı. Geldiğimiz noktada yaptığımız sıkı denetimlerle bu oranı %1'in altına düşürmüş durumdayız.
6: Ticaret Bakanlığı fırsatçılara caydırıcı cezai yaptırımlar uyguluyor.
14: Bir ürün güvensiz bulunduysa 434 bin liradan başlıyor. Bunu 10 katına kadar uygulayabiliyoruz.
6: Bakanlık ürün satın alırken üzerindeki uygunluk işaretleri mutlaka kontrol edilmeli uyarısı yapıyor.
14: Oyuncaklar için söylüyorum, C işaretinin olmasına önem göstermesi gerekiyor. Zira sonuçta bu işaretlemeler öylesine verilen işaretlemeler değil.
0: Efendim, iklimler zirveleri yaklaşıyor. Bir yandan Antalya, bir yandan İstanbul. Bakan Murat Kurum'dan gelen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'nde gelen açıklamalar. İstanbul'da kiraları düşürmesi beklenen 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimlerin Eylül ayında yapılacağı hedefleniyor. İşte detaylar.
18: Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım.
6: İstanbul'da kiraları düşürecek hamlede ilk konutların teslimi için hazırlıklar tamamlandı. Teslimlerin başlayacağı dönemde işte böyle duyuruldu.
18: Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi'ne katıldı. Zirvede COP31 vizyonu ve iklim eyleminin finansmanı ele alındı. Kurum iklimle mücadeledeki finansman açığına dikkat çekti.
18: İklim finansmanına ihtiyacımız 7,5 ila 9 trilyon dolar seviyesinde. Dünya için harcadığımız mevcut finansman ise yaklaşık 1.9 trilyon dolar. Bu farkı ben bir uçurum olarak nitelendiriyorum. Bu uçurumu hep birlikte gidermemiz gerekiyor.
6: Bu açığın kapatılması için iklim yatırımlarının ve önleyici adımların hızlandırılması gerektiğini söyledi.
18: Afet sonrası harcayacağınız 10 lirayı bugün 1 lira harcayarak o sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için de sözü ya da temennileri değil, aksiyonu hızlandıracak mekanizmalara ihtiyaç var.
0: Sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden Tim Curry'nin ölüm sebebi belli oldu. 80 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümüne geçmişte geçirdiği felç ve böbrek kanserinin de sebep olduğu açıklandı.
6: Sinema dünyasının efsane isimlerinden Tim Curry 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni yayımlanan resmi raporla ortaya çıktı. Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı Curry'nin ölümünün ana nedenini koroner arter hastalığı olarak açıkladı. Rapora göre oyuncunun geçmişte geçirdiği felç ve böbrek kanseri de ölümüne katkıda bulunan faktörler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu 2012 yılında evinde geçirdiği iki beyin kanamasının ardından felç olmuştu. Bu olaydan sonra yürüme yetisini kaybeden Curry yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmüştü.
19: Mr. McAllister. Excuse me.
6: Curry özellikle The Rocky Horror Picture Show, IT ve Evde Tek Başına 2 filmlerindeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı.
19: I love you.
0: Amerika'nın en tartışmalı gazeteci yazarlarından biriydi. CIA bağlantısı ve feminist oluşuyla tanınan Gloria Steinem hayatını kaybetti.
20: Just this march in Washington today.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü gazetecilerinden biriydi. Eski ABD Başkanı Barack Obama ona özgürlük madalyası vermişti. CIA bağlantılı feminist gazeteci yazar Gloria Steinem New York'taki evinde 92 yaşında öldü.
21: Of dividing human beings.
6: Steinem'in geçmişte CIA tarafından finanse edilen bir kuruluşta çalıştığı ortaya çıkmıştı. 1960'larda ABD'deki feminist hareketin simgelerinden biri haline gelmiş, ünlü Miss dergisinin kurucuları arasında yer almıştı. Steinem, kadın hakları ve eşitlik mücadelesinde aktif rol alsa da CIA bağlantısı onu her zaman tartışmalı bir isim yaptı.
0: Şanlıurfalı 20 yaşındaki atlet İbrahim Baran gündüz inşaatlarda alın teri döküyor, akşamsa pistlerde koşuyor. 4 Türkiye şampiyonluğu ve 48 madalyası olan genç yeteneğin en büyük hedefi ay yıldızlı bayrağımızı dünya şampiyonasında göndere çektirmek.
6: Günün ilk ışıklarıyla şantiyeye giriyor, saatlerce ağır işlerde alın teri döküyor. Akşam olduğundaysa yorgunluğunu aldırmadan pistlerin yolunu tutuyor. Şanlıurfalı İbrahim Baran henüz 20 yaşında geçimini hamallık yaparak inşaatlarda çalışarak sağlıyor. Bir yandan üniversiteye hazırlanıyor, bir yandan da pistlerde fırtına gibi esiyor. Son olarak İzmir'de 5000 metrede altın madalyayı boynuna taktı. Boynundaki madalya sayısı tam 48'e ulaştı.
22: İnşaatlarda çalışıyorum, ağır bir işlerde. Sonra işten sonra hemen direkt ya otostop çekiyorum ya da yürüyerek antrenmana geliyorum.
6: Ne nasır tutan elleri ne de ağır çalışma şartları hiçbir şey onu hayallerinden vazgeçiremedi. Her madalyası yeni bir motivasyon oldu, hedefini daha da büyüttü.
22: Hedefim dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası veya en iyi yerlerde Türkiye'mizi temsil etmek. Bir gün dünya şampiyonasına çıkacağıma inanıyorum.
6: Ekmek parası için inşaatta, ay yıldızlı bayrak için pistte. Şanlıurfalı genç yetenek azmiyle herkese örnek oluyor, şampiyonluğa koşmaya devam ediyor.
0: Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Fatih Gölbaşı da yaklaşık 30 yıl boyunca hastaneler ve kamu kuruluşları için laboratuvar malzemeleri üretti. Meslekteki tecrübesini emekliliğinin ardından cam sanatına taşıdı. İşte o hikaye.
23: Bu sene benim 56. yere girdim bu meslekte ve 14 yaşında başladım. 70 yaşındayım.
6: Önce hastaneler için laboratuvar camları üretti, emekli oldu ama camdan kopamadı. Şimdi 70 yaşında bu kez camı sanata dönüştürüyor.
23: Ortaokuldan başlayıp 70-80 yaşına kadar gelen kitlelerimiz var.
6: Fatih Gölbaşı 30 yıl boyunca camı işledi, laboratuvar aletleri üretti, bilimin hizmetine sundu.
23: Emekli olduktan sonra serbest derecelere, tam milimetrik ayarlara bağlı kalmadı. Serbest çalışmak için üfleme cam sanatıyla devam ediyorum.
6: Ankara'da yaşayan Gölbaşı Ulucanlar Cezaevi'nin sanat sokağını mekan tuttu. Bir zamanlar mahkumların kaldığı koğuşlar cam ustalarına ev sahipliği yapıyor.
23: Müzeye gelen ziyaretçilerimiz de arada bir bu tarafa da sanat sokağına geliyorlar. Onlarla tanışıyoruz. Buradaki ürünlerimizi beğenirlerse buradan dışarıdaki bazen etkinliklerimiz oluyor. Oraya götürüp orada da satışlarımız oluyor.
6: Fatih Gölbaşı yeni ustalar yetiştirmek istiyor. Çünkü önceliği bu sanatın yaşaması.
23: Maksadımız para kazanmak değil. Masrafımızı çıkartıp keyifle, zevkle zaman dilimi geçirmek. Bu mesleğin vermiş olduğu haz, birilerine bir şeyler öğretmek, benden sonra da devam ettirebilecek kişilere yetiştirme azmi beni diş tutuyor, mutlu ediyor.
0: Çin'de yüzyıllardır süren Fener geleneğinden görüntüler gelecek ekranlarınıza. Bugün milyarlarca dolarlık küresel bir sektörden bahsediyoruz. Dev fenerler yapay zeka ve mekanik hareketlerle hayat bulmaya hazırlanıyor.
6: Çin'in güneybatısındaki Sichuan'da bulunan Zigong şehri rengarenk fenerleriyle dünyaya açılıyor. Burada fener yapmak yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek. Bu sanat

0: şehre 80 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağlamıştı.
1: Ve gökyüzü bu kez renkli balonlara ev sahipliği yaptı. Çekya'dan görüntüler gelecek şimdi. Sıcak Hava Balonu Festivali ile birlikte 45 balon tarihi kentin semalarında süzüldü.
0: Çekya'da gökyüzü sıcak hava balonlarıyla renklendi. Her yıl düzenlenen Sıcak Hava Balonu Festivali bu yılda büyük ilgi gördü. Festivalin ilk gününde yaklaşık 45 balon havalandı. Balonlar Orta Çağ'dan kalma tarihi kentin üzerinde süzüldü. Ortaya kartpostalları aratmayan görüntüler çıktı. Rengarenk balonlar gökyüzünü adeta bir tabloya çevirdi.
2: Bu etkinliğe ikinci kez katılıyorum. Burada tanışmaktan keyif aldığım birçok harika pilot ve baloncu var. Etkinlikte olmaktan mutluyum.
0: Ancak festivalin bu yıl farklı bir özelliği daha var. Organizatörler etkinliğe eski adını geri verdi. Festival 90'lı ve 2000'li yıllarda bölgede kullanılan Balon Gökyüzü adıyla yeniden düzenleniyor. Festival kapsamında balon turları 4 gün boyunca devam edecek.
1: Ve saatler 9.30 oldu. Haydi birlikte gazeteler diyelim. 5 Eylül Cumartesi ilk sayfalarıyla devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Öncelikle Galatasaray 90'da coştu. 3-2'lik skora yer veriliyor. Galatasaraylılar sevinçli, mutlu. Bir yandan da bu akşam sezonun ilk derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Onu da devlerin ilk randevusu bu akşam diye vermiş Türkiye Gazetesi. Süper Lig'in 4. haftasındayız ve deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Galatasaray liderliğini korudu. Bu arada perdeyi Osimhen açtı. Zaferi de 90'da Sara getirdi. Detaylar böyle. Devlerin ilk randevusuna da birazdan ayrıntılı bakacağız. Manşete geçiyoruz. Şantajcı avukatlar. Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın düzenlendi. Tahliye borsacısı avukatların ardından panelci hukuk bürosuna da operasyon yapıldı. Yasa dışı yolla mahrem bilgileri elde edip milleti dolandıran 24 avukat gözaltına alındı. 16 avukat aranıyor. Akdeniz'de yaşanan deniz faciası gözler arama kurtarma çalışmalarında. Girne'de batan geminin enkazından 4 ceset çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Yeniden çok büyük geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bir yandan da biz de Silivri'de batan geminin arama kurtarma çalışmalarını da bir yandan takip ediyoruz. Orada da 16 mürettebatı arama kurtar 16 yolcu Kıbrıs'ta aranıyor. Bir yandan bizde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii buradaki bazı ihmaller de konuşuluyor. Tabii ki işte gözcünün olmaması, 3. kaptan tecrübesizdi deniyor. Bizdeki kafa kafaya çarpışmada Girne'de yaşanan facianın kaptanı ile ilgili olarak da Honduras'tan alınan bir ehliyet işte büyük soru işaretleriyle hayatını kaybeden insanlar ve üzücü facia. Efendim 10 gün sonra sağ çıktılar. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ün üzerinde. 10 gün sonra hayata yeniden merhaba dediler. O nedenle umutlarımız da devam ediyor deniz facialarının ardından. Hürriyet gazetesine geldiğimizde iki dev Kadıköy'de karşı karşıya. Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecekler. Maçın hakemi Halil Umut Meler olarak açıklandı. Karşılaşma saat 20'de. Evet, İsmail Kartal daha önce hep başarılarla göze çarpıyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinde Kartal tam kadro sahada olma durumunda. Yeni transfer Ümit Akdağ'ında ilk maçı olabilir. Kanarya cephesinde Asensio dışında bir eksik görünmüyor denilmiş. Galatasaray'a baktığımızda da az önce paylaştım. 3 puan gitti geldi ama galibiyet oldu. Bu arada akşam saat 19'da da gözler Filenin Sultanları'nda. Hadi kızlar final size yakışır diyor Hürriyet gazetesi. Avrupa Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanacak bu akşam. Ay Yıldızlı ekibimiz Sırbistan'la karşı karşıya.

Ya geliyor. Bir bebeği severken de Zehra Güneş ve Melisa Vargas yine bu maçın da en önemli isimleri olacaklar. Kameralara böyle mutlu anlarda yansıdı. Hiç uğraşma sen de suçlusun. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin öğrencisi olduğu okulda 9'u çocuk 10 kişiyi öldürdüğü katliam davası başladı. Tutuklu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli'nin fail diye nitelendirdiği oğluna yönelik sözleri şaşkınlığa sebep oldu. Çocuk zaten hayatını kaybetmiş. Bakar mısınız baba da suçu ölmüş oğluna bu şekilde yıkıyor. Melih Gökçek ifade verdi. Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün Ankara Adliyesi'ndeydi. Efendim yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarıyla ilgili olarak ifade verdi. 2 saat boyunca Melih Gökçek ve çıkışta da savcılığa ifade verdim. Soruşturmanın gizliliği var. Dolayısıyla herhangi bir şey beklemeyin. Savcılığın araştırması bitecek. Televizyonlarda bol bol konuşacağız. Gökçe konuşmayan adam değildir dedi. Bu arada Sakız'la adliyeye gitmesiyle ilgili konuşmalar da oldu. Rahatlığı konuşuldu. Fakat oğlu Osman Gökçek'ten bir açıklama geldi. Melih Gökçek'in şeker rahatsızlığı, şeker hastası oldu ve bu nedenle çiğneme tabletleri ya da ara ara sakız çiğnedi. Ne söyledi Osman Gökçek de açıklamasında. Sabah gazetesine geliyoruz. Parayı veren kaptan oluyor. İşte Akdeniz'deki gemi faciasının baş sorumlusu kaptanın da sahip olduğu şaibeli Honduras ehliyetiyle ilgili şoke eden gerçekler. Evet, bu arada Alsu bizdeki kafa kafaya çarpışan gemilerden biri. Asıl batan gemi bize çarptı diyor. 10 mürettebatla Silivri açıklarında batan geminin yeri belirlendi. Uyuyan kaptandan da yüzsüz savunma geldi deniyor Sabah gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi tebrik etti, bir paylaşım yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İtalya'da en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye bir tebrik paylaşımı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, ata tohumundan bereketli hasat bir başka başlık. Emine Erdoğan Ankara'da ata tohumlarından 24 farklı sebze ve meyvenin yetiştirildiği Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti deniyor haberde. Ve Milliyet gazetesindeyiz. De Niro efsanesi gerçek çıktı. Robert De Niro Hollywood'un oyuncusu İstanbul'da 1995 yılında polis ekipleriyle gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldığına ilişkin yıllardır anlatılan hikayeyi doğruladı. 31 yıl sonra ilk kez De Niro tarafından doğrulanan bu hikaye şöyle: üzerinde çalıştığı bir proje için araştırma yapmak üzere gözlem amaçlı bir arkadaşının da İstanbul Emniyeti'yle o aracılık ettiğini ve bu baskınlara katıldığını, gözlem yaptığını söyledi. 7 ceddimizi aramışlar manşeti Milliyet gazetesinde. Kişisel verileri yasa dışı yollarla ele geçirerek panel adı verilen sorgulama sistemlerinde vatandaşların mahremiyetini didik didik eden 39 hukuk bürosuna baskın yapıldı. 31 avukat gözaltında. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı, bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine ulaştığını söyledi. Bakın şöyle mesajlar geliyor. Az önce söyledim, bana da çok geliyor bu. Uzlaşma sürecini kaçırdınız. Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı. Borcunuz yasal takibe düştü. Bu mesajlara dikkat. Bunlar dolandırıcı. Ağır suçlara da altyapı oluşturuyor denilmiş haberin devamında. Evet, operasyon çok önemliydi. Ayrıntıları da Milliyet gazetesinde. Yeni Şafak'tayız şimdi de. Karadeniz'de ağır fatura, Türk gemilerine yönelik saldırılar can güvenliğini riske atarken Türkiye'nin deniz ticaretine de darbe vuruyor. 100 gemi liman ve tersanelerde bekliyor. Türkiye'de 29, Rusya'da 1500 uçak seferi iptal. Evet, savaş yeniden kızıştı. Dolayısıyla Karadeniz'de bir yandan da Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili bu bilanço tabii ki bizi de etkiliyor. Medeniyetler kökleriyle yaşar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da Yeni Şafak gazetesinde. Şimdi akşam gazetesindeyiz.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını orada da görüyoruz. Kiralık konut müjdesi, ona bir bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin liralık konut projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Bunu da hatırlatalım. Mersin'e kadar duramayız. Feribot faciasından kurtulanlar gemi su almaya başladığı zaman uyardıkları mürettebattan bu yanıtı aldıklarını söylediler. Kazadan kurtulanlar aileleriyle buluşmalarında büyük mutluluk yaşadı. Bu arada gençler tabii çok büyük fedakarlıklarla 7 kişiyi kurtardıklarını da söylediler. Evet, gemiyi ilk terk edenler kaptan ve yedek kaptandı diyorlar. Hani en son kaptan terk eder ya, kaptanlar mercek altında açıkçası. Buradaki kavuşma manzaraları darısı, kayıp personelin başına diyelim, kayıp mürettebatı arama çalışmaları da devam ediyor. Evet, yine Akit gazetesi de gelsin bu arada. Türkiye'nin yüz akı Türk Hava Yolları hedef büyüttü diyor Yeni Akit gazetesi. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Olmuştur. Türkiye'nin en değerli markası olan Türk Hava Yolları'nın marka değerini daha da yukarı taşımak istediklerini söyledi. Dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz dedi diyelim. Efendim, bu arada bir DJ konseri vardı biliyorsunuz, Anima konserine. Valilik izin vermedi, bu konser iptal oldu. İstanbul Valiliği 12 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan ve görsel şov kılıfı altında satanist ritüel sembolleri barındırdığı gerekçesiyle tepki toplayan Anima konserine izin vermedi. Bu da çok tartışılan konular arasında, sosyal medyada da konuşuluyor. Bakalım, bilet alanlarda herhalde telafi edilecektir zararları. İstanbul Ticaret Gazetesi'ndeyiz şimdi de. Ekonomiye de bakalım son bir dakikada. Sanayide kariyer fırsatları anlatılmalı. Üretime biraz daha böyle emek sarf edilecek, öyle görünüyor. Manşete geldiğimizde yapay zekada 20 milyar dolarlık değer hedefi deniyor. Merkez manevra alanı arıyor. Merkez Bankası'nın 6 ay sonra haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması, faiz kararı öncesinde piyasaların dikkatini para politikasına çevirdi. 10 Eylül toplantısında sınırlı da olsa bir indirim olasılığı bulunuyor demiş İstanbul Ticaret Gazetesi. Faiz indirimi ihtimalinin masada olması iş dünyasının beklentisini de finansman maliyetlerinin aşağı çekilmesi yönünde cesaret veriyor. İstanbul Ticaret Gazetesi'ne de baktıktan sonra efendim şimdi gün başlıyor da yayın akışımız. Hayatın içindenle devam edecek, saat başında buradayız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: yolunda çarptı. Araçtan inip baktı, gaza basıp kaçtı. Burası Samsun. 70 yaşındaki yaşlı kadın 6 yaşındaki minik torunun elinden tutmuş karşıdan karşıya geçiyordu. Yaya yoluna adımlarını daha yeni atmışlardı ki göz göre göre gelen o otomobil bir anda çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın bir tarafa, minik torunu bir tarafa savruldu. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu ama o vicdansız sürücü ne yaptı dersiniz? Aracından indi, yerde acı içinde kıvranan yaşlı kadına ve küçük çocuğa sadece şöyle bir baktı ve yardım etmek yerine gaza basıp kaçtı.
1: Elleri karnında birleşti, hareket etmiyor.
2: Burada araba kaçtı.
0: Yaşlı kadınla torunu hastaneye kaldırıldı. Polis o vicdansız sürücüyü gözaltına aldı.
3: Emniyetten de zaten görünce tanıdılar, bunlar hırsız dediler. Zaten tipleri de demiş.
0: Kadın hırsızlar elini kolunu sallayarak eve girdi. 20 dakikada milyonluk soygun yaptılar.
4: Çok mağdurum ya. Doktor içi topluyorum onları.
0: İstanbul Avcılar'da eklem rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için para biriktiriyordu. İki kadın hırsız evden çıkmasını fırsat bildi. 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizi çaldılar.
3: Takip mi etmişler orasını bilemem. Altın, euro, dolar. Benim eşim yurt dışında çalışıyor. Biriktirmeye çalışıyoruz benim hastalıklarım için. Herhalde 1 milyon daha fazla.
0: 20 dakikada gerçekleşen soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tüm birikimini kaybeden hasta kadın büyük üzüntü yaşadı.
3: Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
0: Nazlı Özgür şikayetçi oldu. Polis kadın hırsızların peşinde.
3: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz.
0: Zararı unuttular, yardıma koştular. Bahçeleri talan eden o davetsiz misafir bu kez mavi bir brandayla şefkate sarıldı. Yer Trabzon Çaykara. Mahalle sakinleri bahçe ve kovanlarına zarar veren yavru bir ayıyla karşı karşıyaydı. Ancak o davetsiz misafir bu kez tehlikedeydi.
5: Numarada çekebiliyor musun?
0: Dereye yuvarlanan yavru ayı mahsur kaldı. Kendilerine zarar veren hayvana kıyamayan köylüler hemen jandarma ve doğa koruma ekiplerine haber verdi. Ekipler ve köylüler el ele verdi. Yavru ayıyı mavi bir brandaya sararak dik yamaçtan güvenli bir şekilde yukarı çıkardı. Sağlık kontrolü için doğa koruma ekiplerine teslim edilen yavru ayı bakımının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
4: Çıkarmaya uğraşıyorlar, çıkarabilirler umarım. Şaka gibi battı.
0: Yarıya kadar suya gömüldü. Batmaması için seferber oldular. Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı.
4: Gitti. Kurtaramadılar. Şu an çıkartıyorlar. Limana yanaştı.
0: Günübirlik turist taşımacılığında kullanılan fiber tekne Çolaklı Sida açıklarında su almaya başladı.
6: Şimdi Menderek'ten içeriye girdik.
0: Teknenin egzozu arızanın giderilmesi için sökülmüştü. Bu sırada içeriye su dolmaya başladı. Üstüne bir de su tahliye pompası arızalanınca tekne yarıya kadar suya gömüldü.
4: Çıkarmaya uğraşıyorlar, çıkarabilirler umarım. Şaka gibi battı.
0: Neyse ki o esnada içinde kimse yoktu. Teknenin tamamen batmasını önlemek için su sporlarında kullanılan şişme botlar devreye sokuldu. Olay sırasında teknede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
4: Gitti, kurtaramadılar.
0: Su alan tekne kıyıya çekildi. Ardından bakım ve onarım için Manavgat Irmağı kenarındaki tersaneye götürüldü. İş makinesi konteynerin üzerine devrildi. Kimyasal madde taşıyan konteyner delindi. Liman çalışanları kabusu yaşadı.
7: Herkes dışarıda tahliye ediyorlar limanı. Daha da şoför varsa hepsini dışarı yaptılar.
0: Olay Mersin Limanı'nda yaşandı. Limanda çalışma sırasında bir iş makinesi içinde etil akrilat olan bir konteynerin üstüne devrildi. Konteynerde delik oluşurken 35 kişi yoğun kokudan etkilendi.
7: 5. ambulans geldi abi.
0: Olay sonrası limandaki çalışmalar durduruldu. Çalışanlar tedbir amacıyla liman dışına çıkarılırken hemen 112'ye haber verildi. Limana çok sayıda sağlık, afat, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen 35 çalışan hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada ise kimyasal madde taşıyan konteynerin güvenlik havuzuna taşınarak izole edildiği duyuruldu. Bölgede incelemeler ve güvenlik tedbirleri devam ederken liman girişinde araç kuyrukları oluştu. Gökle yer birleşti, toprağı toza boğan dev hortum tarlanın ortasında dehşet saçtı. Görüntüler Konya'dan. Aniden ortaya çıkan hortum gökyüzüne doğru yükseldi. Tarladaki çiftçi o anları hemen cep telefonuyla kaydetti. Tozu dumana katan dev hortum izleyenleri korkuttu. Kısa süreli hortumda şans eseri yaralanan olmadı. Bir drift attı, bedeli neredeyse iki araç parası oldu. Sürücüye tam 555 bin lira ceza kesildi. Olayın adresi Mersin'in Erdemli ilçesi. Bir sürücü gece saatlerinde sokak ortasında drift attı. Hem kendi canını hem de çevredekileri tehlikeye attı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü yakındaki polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı ancak fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücünün alkollü olduğu da belirlendi. Drift, alkollü araç kullanma ve trafiği tehlikeye düşürme başta olmak üzere çeşitli maddelerden ceza yağdı. Rakam tam 555 bin liraydı. Sürücünün ehliyetine de 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Otomobil trafikten çekildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırmızı ışıkta geçti. Otobüs şoförünün cevabı pes dedirtti.
2: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
8: Geçerim ben.
2: Ne demek geçerim?
8: Geçerim ben.
2: Ben bana vursan ne olacak?
8: Ha, siz yapıyorsunuz da bir
2: yapmıyoruz
8: şey olmuyor
2: tabii.
8: Yapıyorsunuz.
2: Sen bana vursan ne olacak?
8: Ne olacak, cezamı çeker.
0: Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yol hakkı kendinde olan motosiklet sürücüsü tepki gösterdi. Tartışma çıktı.
2: Kırmızı ışıkta geçiyorsun.
8: Geçerim ben.
2: Ne demek geçerim?
8: Geçerim ben.
2: Ben bana vursan ne olacak?
8: Ha, siz yapıyorsunuz da bir
2: yapmıyoruz
8: şey olmuyor
2: tabii.
8: Yapıyorsunuz.
2: Sen bana vursan ne olacak?
8: Ne olacak, cezamı çeker.
0: Trafik kurallarını hiçe sayan pişkin otobüs şoförünün cevapları ise şoke etti.
2: Tamam da sen niye kırmızıda geçiyorsun?
8: Ben geçerim.
2: Geçemezsin ben. Kardeşim.
8: Geçin,
2: tamam, plakanı aldım. Tamam.
8: Hadi selam da söyle.
2: Ha, söyleyeceğim.
0: Kötü muameleden kurtarıldı. İngiltere'nin tek örneği olarak koruma altına alındı. Şimdi ise türünün geleceğini kurtarmak üzere yeni yuvasına doğru yola çıkıyor. İngiltere'deki kedigiller sığınağında yaşayan Frank isimli Asya altın kedisi neslini tehlikeden kurtarma göreviyle Almanya'ya transfer ediliyor. Ocak 2025'te hayvan refahı ihlalleri nedeniyle basılan bir tesisten kurtarılan Frank, son 20 aydır Kent kentindeki koruma alanında yaşıyordu. Ancak kaçak avcılık ve doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle nesli tehdit altında olan bu nadir tür için zaman daralıyor. Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Programı kapsamında alınan kararla Frank, Berlin'deki Tierpark Hayvanat Bahçesi'ne taşınacak. Kedinin yeni yuvasında türdeşleriyle birlikte yaşayabileceği özel bir alan hazırlandı. Almanya'daki tesis, gelişmiş üreme laboratuvarı ve yapay döllenme imkanlarıyla Frank'in genlerini geleceğe taşımayı hedefliyor. Uzmanlar bu stratejik nakille Asya altın kedilerinin soyunu tükenme tehlikesinden korumayı amaçlıyor. direksiyon başındaydı. Onlarca yolcunun canı ona emanetti ama gözü yolda değil, cep telefonundaydı. İddiaya göre bu görüntüler Ankara'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsünde kaydedildi. Yolculardan biri şoförün seyir sırasında defalarca telefonuyla ilgilendiğini öne sürdü. Yolcunun iddiasına göre sürücü yolculuk boyunca en az 12 kez cep telefonuna baktı. Tehlike Afyon-Bayat virajlarında da devam etti. Otobüstekiler şoförden telefonu bırakmasını ve emniyet kemerini takmasını istedi. Şoför ise yaklaşık 20 yılı aşkın süredir bu işi yaptığını söyledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Ölümle yaşam arasında sadece tek bir salise vardı. 5 yaşındaki minik kız dev tramvayın altında kalmaktan son anda kurtarıldı.
9: O anda kendi kız çocuğum gözümün önüne geldi.
0: Görüntüler Samsun Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonundan. Ailesiyle birlikte karşıdan karşıya geçen 5 yaşındaki küçük kız bir anlık dalgınlıkla raylara doğru koşmaya başladı. Tam o sırada tonlarca ağırlıktaki tramvay istasyona yaklaşıyordu. Faciaya sadece saliseler kalmıştı ki güvenlik görevlisi ani bir refleksle minik kızı çekip aldı.
9: Kendi kız çocuğum tramvayın önüne atlıyormuş gibi hissettim. O şekilde müdahale ettim.
0: Facianın eşiğinden dönen aile kahraman güvenlik görevlisine sarılıp gözyaşlarıyla teşekkür etti. Çantalar dolusu dolar, tam 2 milyon 890 bin ancak hepsi sahte çıktı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte paraya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Esenyurt'ta operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında 28.900 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Sahte paraların toplam değerinin 2 milyon 890 bin dolar olduğu açıklandı. Operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

0: Kalp krizinin habercileri neler? Kimler daha büyük risk altında? Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez canlı yayında anlatacak. Az sonra.
1: Yeniden günaydın efendim. Kalbimizi konuşacağız. Gün başlıyor da önümüzdeki dakikalarda Profesör Doktor Bingül Sönmez TGRT Haber'de gün başlıyor da olacak. Hemen hatırlattıktan sonra bugünün en sıcak noktasına Üsküdar Belediyesi'ne gidiyoruz efendim. Çünkü belediye başkan vekilliği seçimi yapılmak üzere, çok tabii kritik bir seçim. O nedenle hemen sözü TGRT Haber muhabiri Nermin Geyi'ye bırakıyorum. Nermin günaydın. Seçim başladı mı? Şu anda neler yaşanıyor?
2: Evet Seda Akbay, günaydın diyelim biz de. Kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte Üsküdar Belediyesi'nin önündeyiz şu dakika itibarıyla. Üsküdar Belediyesi'nde artık başkan vekili için ikinci seçim günü diyebiliriz. Hemen bir önlemleri göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ozan Ural göstersin sizlere. Belediyenin çevresinde polis bariyerleri var. Bu noktada güvenlik önlemleri üst seviyede diyebilirim. Şimdi ilk başkan vekilliği oylaması ve seçime 5 Ağustos'ta yapılmıştı ama o oylama mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla iptal edildi. Bu karara itiraz da geldi ama itiraz reddedildi. Bunun altını çizelim. 5 Eylül yani bugün yeniden tekrarlanacak seçim, saatler onu gösterdiğinde başlayacağı söyleniyor seçimin. Bunun da altını çizelim. Şu an için basın mensuplarının içeri alınmayacağını biliyoruz. Şimdi peki neden itiraz edildi o 5 Ağustos'taki seçime? Hemen kısaca ondan da bahsetmek istiyorum ben. Meclis üyelerinin iradesinin korunmasının demokrasinin temel gereği olduğunu ama o seçimde bu iradenin özgür şekilde ortaya koyulamadığı yönünde bir itiraz etti. AK Parti ardından da pusulalarda yer alan harf ve işaretlerin farklı şekillerde değerlendirilerek oyların geçersiz sayıldığı dile getirildi. Yine o itirazlarda dediğim gibi saat 10'da yeniden yapılacak seçim, en son 5 Ağustos'ta yapılmıştı seçim ve oylamada çoğunluk CHP'nin adayı Beltan Çetinkaya olmuştu. Ardından yapılan itirazla 5 Eylül'de yeniden Üsküdar Belediyesi için seçim günü diyelim. Üsküdar Belediyesi'nde 46 koltuk bulunuyor. 46 koltuklu meclisinde tutuklu belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklandıktan sonra görevden alınmıştı. Ardından da dediğim gibi 5 Ağustos'ta seçime gitmişti. Bugün ikinci kez seçime gidecek Üsküdar Belediyesi meclisi diyebilirim. Şimdi peki nasıl olacak seçim? Bundan da bahsedelim. Başkan vekili seçiminde ilk turda 3-2 çoğunluk aranıyor. Bu sağlanamazsa eğer salt çoğunluğun arandığı bir tur daha yapılacak. Bunun da altına çizebiliriz. Şimdi 5 Ağustos'taki oylamada iki aday da ilk 3 turda aranan nitelikli çoğunluğa ulaşamamıştı. 4. turda seçim sonucu netleşmişti diyebiliriz. Ozan Ural'ın görüntüleriyle geliyor ekranlarınıza Üsküdar Belediyesi. Bu noktada artık seçimin başlamasını bekliyoruz bizler de. Bu noktada da güvenlik önlemlerinin yoğun olduğunu söyleyelim. Gelişmeleri an be an Üsküdar Belediyesi'nin önünden aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Nermin Gey'e çok teşekkürler. Evet, dakikalar içerisinde Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilecek. Seçim başlayacak. Tabii çok kritik gelişmeler de yaşanıyor. Öncesinde güvenlik tedbirleri de var. Üsküdar Belediyesi'nden Nermin Gey aktardı. Efendim, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Öne'nin hayatını kaybeden kızı için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi. Erdoğan, Fatma Zehra Öne'nin tabutuna omuz verdi.
3: AK Partili Abdülkadir Emin Öne'nin kızı son yolculuğuna uğurlandı.
4: Şahitlik eder misiniz?
3: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
5: Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedi aleme yönelik haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Bizden yana da helal olsun inşallah.
3: AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşındaki kızı Fatma Zehra Önen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenaze töreni İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenindeydi.
5: Değerli kardeşlerim, her şeyden önce Fatma Zehra kızımız gerçekten bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah.
3: Erdoğan konuşmasının ardından Önen'in tabutuna omuz verdi. Fatma Zehra Önen'in cenazesi Kilyos mezarlığında toprağa verildi.
4: Allah rızası için helal ediniz. Helal ediniz.
1: Efendim CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek partide üstlendiği Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevinden istifa etti. Evet, kız arkadaşına bir darp görüntüsü gündeme geldi, açıklama yaptı. İşte yaşananlar.
6: Bu ortaya dökülenlerden bir şey çıkarsa partimin yara almasını istemem.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan kadına yönelik darp görüntüleri istifayı getirdi.
7: Biz sadece kendi çıkarımız için bu işi yapmıyoruz. Benim çıkarımdan daha önemli olan partimin çıkarıdır.
3: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Eski milletvekili Berhan Şimşek de ekibindeydi. O da CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Partinin Merkez Yürütme Kurulu'na da girdi. Ancak Şimşek'in bir kadını darp ettiği sosyal medyaya yansıdı. Bunun üzerine Şimşek CHP MYK üyeliğinden ayrılma kararı aldı.
1: Ve yıllardır karanlıkta kalan faili meçhul dosyalar biliyorsunuz artık tek tek açılıyor kapakları. Adalet Bakanı Akın Gürlek 3 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı.
8: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
3: Karanlıkta kalmış dosyalar, gözü yaşlı aileler, bakanlık faili meçhul cinayetleri tek tek çözmeye devam ediyor. Son olarak 3 cinayet daha aydınlatıldı. Sorumluları kıskıvrak yakalandı.
8: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
3: Adalet Bakanlığı tarafından Nisan ayında kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda 3 cinayet daha çözüme kavuşturuldu. O dosyaları Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından paylaştı. O dosyalardan biri Abdurrahman Aysu cinayetiydi. Manisa Akhisar'da 2016 yılında kaybolan Aysu'nun 13 gün sonra dere yatağında başı koparılmış ve göğsünde kesici alet yaraları bulunan cansız bedeni bulundu. Yıllarca faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı. Jasat'ın HTS bas kayıtları ve eski deliller üzerindeki incelemesinde cinayeti Aysu'nun akrabası Umutcan Keskiner'in işlediği, oğlu Soner Aysu'nun da yardım ettiği değerlendirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.
9: Yat yere, yat yat yat yat yat yat yat.
3: Bir diğer dosya İsmail Akın ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın cinayetiydi. Baba kız 2012 yılında Mardin'in Usaybin'de silahla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturmada olayın hayvan otlatma ve sulama suyu husumetinden kaynaklandığı, asli failin Siraç Taş olduğu değerlendirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Son olayın adresi ise İstanbul'du. Çocuk Destek Merkezi'nde kalan Zeynep Yıldırım 2022 yılında hastaneden izinsiz ayrıldı ve kayboldu. Son olarak Fethi Dağlı ile iletişim kurduğu belirlendi. Başka bir kadını öldürmek suçundan cezaevinde bulunan Dağlı cinayeti itiraf etti. Bakan Gürlek paylaşımında bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 40 dosyada 46 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayın aydınlatıldığını bildirdi. Hiçbir faili meçhulün peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı.
1: Efendim okulların başlamasına çok az bir zaman kaldı. Tabii anne babalar bir yandan çocuklarının okul ihtiyaçlarını yetiştirmeye çalışıyor. Bir yandan da beslenme çantasında neler olacak bununla ilgili bir telaş da var. Fakat fırsatçılar bu kez de yumurtaya göz dikti. Yumurtanın fiyatı bir ayda %37'nin üzerinde arttı.
3: (Gülüyor) okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Fırsatçılar yine iş başında. Öğrencilerin kahvaltısının vazgeçilmezi yumurtanın adet başına fiyatı 6 lira 71 kuruşa çıktı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için okul zili çalmaya hazırlanıyor. Veliler bir yandan okul ihtiyaçlarını, bir yandan da beslenme çantasını düşünüyor. Ancak çantaya girecek her ürün velinin cebini zorluyor. Bu kez fırsatçıların gözü yumurtaya dikildi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre yumurtaya bir ayda %37,8 zam geldi. 27 Temmuz'da 4 lira 87 kuruş olan bir yumurta 28 Ağustos'ta 6 lira 71 kuruşa çıktı. 30'lu yumurtanın fiyatı ise 130 liradan 200 liranın üzerine yükseldi. Zam sadece raflarla sınırlı kalmadı. Üreticide de yumurtanın fiyatı aynı dönemde %39,9 arttı. 27 Temmuz'da 3 lira 23 kuruş olan üretici fiyatı 28 Ağustos'ta 4 lira 52 kuruşa yükseldi. Böylece Ağustos'ta hem üreticide hem markette en yüksek fiyat artışı yumurtada yaşandı. Peki fiyat artışının arkasında ne var? Yıllık bazda besi yemi %34,5, süt yemi %31,8, elektrik %25,1, mazot ise %57,9 arttı. Ancak yem fiyatlarındaki aylık artış %1'in altında kaldı. Yani yumurtadaki %37,8'lik artışı sadece yem maliyetiyle açıklamak mümkün değil. TÜİK verileri de yumurtadaki yükselişi doğruladı. Yumurta Ağustos'ta %15,70 zamlandı. En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler arasında 4. sıraya yerleşti. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın marketlerde adet olarak satış fiyatının yaklaşık 6 lira olması gerektiğini belirtiyor.
10: Yumurtanın 4,5 liranın altında satılması durumunda üretici zarar eder. Üreticiden 4,5 liraya çıkan yumurtanın adet olarak marketlerde ideal satış fiyatı 6 lira. 30'lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normal.
1: Evet, şimdi yumurta fiyatları dedik, tabii ki kahvaltının sağlığımıza etkileri tartışılmaz ama şu anda kalp sağlığımıza ilişkinde çok şey konuşuluyor efendim. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri, çünkü Türkiye'nin en kıymetli sanatçılarından Cem Yılmaz bir hafta önce kalp krizi geçirdi ve tedavisinin ardından da şu anda sağlığına kavuştu. Hatta bir son paylaşımda yaptı: sigarayı bıraktım, kiloyu verdim, şimdi sıra toplumda diyor. Bakalım kalp sağlığımız ve kalbimiz bize neler söylüyor ve bu süreçte birçok uzmandan da çok açıklama geldi ve çok da kafalar karışık. Yeni yayın dönemine kıymetli bir konukla merhaba diyoruz. Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Bingül Sönmez gün başlıyor da konuğumuz. Hocam günaydın, hoş geldiniz, teşekkürler.
11: Günaydın, güzel yayın olsun lütfen. Cem Yılmaz adı geçmişken ben bir ricada bulunayım. Cem Yılmaz bundan sonra hiçbir sinema filminde elinde sigara olmasın lütfen.
1: Değil mi? Peki hocamın bu
11: sigaranın
1: çağrısını...
11: Çok kötü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz ama sinemalarda çok kötü örnekleri var. Kendisine rica ediyorum. Bu kılığı zaten kendisine bahtı havalarda açılmıştı. Öncelikle iyilik diliyorum. Tüm kalp hastalarına iyilik diliyorum.
1: Peki özenliyor mu hocam gerçekten o görüntüler, dizilerdeki, televizyondaki ve sinemadaki
11: görüntüler? Sosyal medya kırıldı gitti. Bakın 1973 yılında çıkan bir ilaç, bir tıbbi terim, bir tedavi şekli bugün geçerli değil. Değil böyle bir safsata. Gerçek bilimsel. Mesela 1973 yıllarında biz korkunç şekilde mide ameliyatları yapardık. İnsanların midesi yarısı da alırdık. Bugün böyle bir söz konusu bile değil. İnsanların küçük bir taş için, böbrek taşı için kocaman kocaman belinde ameliyat yaraları olurdu. Bugün ultrason da kırılıyor bunlar. Bir damar hastalığından insanlar hayatını kaybediyordu. Yani 1973 yılında konulan bir kural, gerçek bir alış olsa bugün geçerliği yoktur ki, böyle bir safsata yok. Bakın dünya kardiyoloji kılavuzlarında böyle bir belirteç yok. 1973 yılında bir hekim böyle bir şeye rastlamış. Bunu tesadüf, bunu yayınlamış, istatistik çıkarmış. İstatistik o kadar ilginç bir olaydır ki görmek istediği şeyi çok rahatlıkla gösterebilirsiniz. İnsanların yaşla birlikte cilt altı yağ dokusu azalır. Alnındaki çizgiler artar, kulağındaki çizgiler artar, yüzündeki çizgiler artar. Bu bir belirteç değildir. Yani acaba bende kalp hastalığı var mı diye aynaya bakacağınıza, dönün göbeğinize bakın, bel çevrenize bakın, kan şekerinize bakın, kan yağlarınıza bakın, tansiyonunuza bakın. Yani kalp hastalığının belirtisi aynada değil. Ayrıca Risk başka şey, belirti başka şey. Ben size riski sayayım isterseniz.
1: Hocam siz bu aynaya bakarken şunu demek istediniz. Bir frank işaretinden bahsediliyor. Cem Yılmaz'ın kulağında bir çizgi vardı. O çizgide kalp krizi belirtisi dedi bir uzman. Buna karşı çıkanlar da oldu. Şimdi siz onu açıklıyorsunuz değil mi?
11: Bakın böyle bir işaret yok. Hiçbir kılavuzda, hiçbir kardiyolojik kılavuzunda böyle bir belirti yok. Bir rastlantı sonucu bir doktor arkadaşımız fantazi olarak 1973 yılında bunu üretmiş. Bugüne kadar gelmiş. Hayret bir şey. 1973 yılındaki bilimsel bir şey bile bugüne kadar ulaşmadı. 40 defa değişti, yenilendi, update oldu. Ama böyle bir belirti yok. Sakın dostlarımız aynaya bakarak böyle bir risk faktörü var mı diye düşünmesinler. Aynaya bakıp kulak memelisini tayin edeceklerine kilolarına baksınlar, tansiyonlarına baksınlar, yüksek LDL, kötü kolesterolleri var mı diye baksa, sigarayı bıraksınlar, bel çevresine ölçsünler, sedantik hayattan uzaklaşsınlar ve en önemlisi aile hikayesine baksınlar, uyku abdestine baksınlar. Bunlar haberci ama bir de belirteçlerimiz var. Yani kulağınızdaki bu olay bir belirteç değil. Asıl belirteç eforla göğsünüze gelen ağrı. Eforla bunun artması, gelişi güzel, hiç beklenmeyen bir yorgunluk, özellikle kadınlardaki belirti olarak yorgunluk. Efor sırasında gelen nefes darlığı, daha önce göğsünüzde, boynunuzda, çenenizde olmayan bir baskı, bir ağrı, bir iritasyon bile bir kalp basma belirtisi olabilir. Yani aynadaki kulağınıza bakacağınıza göbeğinizin çevresini ölçün bence.
1: Göbek çevresi, peki o ölçüde ideal ölçü nedir hocam?
11: İdeal ölçü şöyle, son verilen rakam boyunuzun ölçüsü, göbek çevresinin ölçüsü yarıdan az olmalı. Yani boyunuz 1.80 ise göbek çevresinin 96'da olması çok çok önemli. Bir de kadınlarda bel çevresi 80'in üzeri risk faktörü, erkeklerde 94'ün üzeri risk faktörü. Vücut kitle indeksimiz var. Boyu iki defa çarpıyoruz, boyun karesi. Bunu bel oranına bölüyoruz. Çıkan rakam 30'un altında olması lazım. 30 üzeri obez, 40 morbid obez oluyor. Yani bir insan morbid obez, 100 kilo, 120 kilo ama kulak memesine bakıyor. Bu saçmalık bence.
1: Peki bunu da bize vurguladığınız iyi oldu. Hocam şimdi Cem Yılmaz'ın ilk anjiyosunu yapan doktor Ercan Hoca dedi ki bir insanın geçirebileceği en büyük kalp krizi riskiyle, kalp kriziyle geldi. Şimdi bu gerçekten korkuttu hepimizi. Bir insan kalp krizi geçirdiğini o anda anlayabilir mi? Bunun belirtisi var mı?
11: Cem Yılmaz'ın geçirdiği krizin özelliği şu, gençlerde kalp krizi çok daha ciddi oluyor. Bakın, bir yaşta bir insanda, 75-80 bir insanda damar sertliğine bağlı olarak yan dallar yavaş yavaş teşekkür eder ve geçirilen kalp krizi daha hafif olabilir. Hele bu ikinci, üçüncü kalp krizi ise biz buna preconditioning, şartlanma diyoruz ki kalp ikinci krize hazırlıklı oluyor. Daha hafif geçebiliyor ama genç bir insanda koroner damarlar tamamen normalken ana damara yakın olan bir pıhtılaşma gerçekten çok ciddi kalp krizi olabiliyor. Hatta halk arasında, hatta tıbbi terimde bile var, dul bırakan damar denen. Eğer tıkanıklık ana damara ne kadar yakınsa o kadar ciddi kalp krizi olabiliyor. Ben şundan iftihar ediyorum, artık bu ülkemizin her yerinde, büyük şehirlerde, hatta küçük kasabalarda bile böyle bir olay olduğu zaman ona müdahale edecek genç meslektaşlarım var ve çok başarılı stentler yapıyorlar. Ben onlarla iftihar ediyorum. Bakın, koroner kalp hastalığı arttı ama ölümler azaldı. Ciddi bir paradoks söylüyorum size. Koroner kalp hastalığı arttı çünkü yaş çok ilerledi. Doğal seyir. Genç yaşa çok indi. Oradaki sorunumuz şu, gençler eğitimlerinin, deneyimlerinin çok üzerine sorumluluklar alıyorlar. Çok ciddi stresleri var. Gençlerdeki işsizlik ve sigara boyutu çok arttı. Onun için gençlerde çok arttı. Gençlerin özellikle kendine çok dikkat etmeleri lazım. Morbid obezite çok yaygın. Sigara ve elektronik sigara gençler arasında çok yaygın.
1: Çok yaygın. Hocam bu arada sevgili yönetmenim Anıl da söylerken tabii ki sorulmazsa olmaz diyoruz biz de. Çok fazla kalp krizi vakası gelmeye başladı, duymaya başladık. Çok şükür ki dediğiniz gibi çok önemli bir vurgu yaptınız. Ölümler azaldı fakat yine de çok ciddi bir risk. Covid aşıları kalp krizinin sebebi olabilir mi?
11: Covid aşılarıyla ilgili söylentileri fanatikler çıkardı gene. Covid zamanında olduğu gibi. Covid aşıları milyonlarca insan hayatını kurtardı. İngiltere'de yapılan çok ciddi bir çalışma var. 46 milyon insan mercek altına alındı. Aşı olanlar ve aşı olmayanlar değerlendirildi. Aşı olmayanlarda kalp hastalıklarının ölümü çok daha fazla olduğu tespit edildi ve çok ciddi bir tıp dergisinde bu yayınlandı.
1: Peki böyle bir risk olma ihtimali varsa bile nasıl bir tedbir alınmalı? Ve hani o kalp krizi yaşanırken onu anlayabilme, o anda ilk yardım için ne önerirsiniz?
11: Aşılar değil, virütik enfeksiyonlar kalp krizi tetikliyor. Koronada da en çok kalp taşma nedeniyle hastalığı kaybettim. Ben bütün dostlarıma, bütün kalp hastalarıma her sene grip aşısı yaptırmaları mutlaka öneriyorum. Ne yapmamız lazım? Dediğim gibi aynaya bakacağımıza, göğüse gelen ağrı, kilo, sigara, aile geçmişi gibi olaylara dikkat etmemiz lazım. Bir de şu var, özellikle kadınlarımız bunu yapıyorlar. Geçer, önemli değil. Yorgunluk, zaten reflü gibi kendilerini yanıltmasınlar.
1: Evet, bunu mide rahatsızlığıyla reflüyle de karıştırma ihtimali var. Kadınlar demişken hocam, genellikle erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Kalp krizinin neden erkeklerde daha yüksek?
11: Bakın, kadınlarda kalp krizi geç başlar ama daha ciddi olur. Geç başlar derken menopozdan sonra başlar. Çünkü menopozdan önce üretkenlik döneminde kadının östrojen hormonu onu ciddi şekilde koruyor. Östrojen hormonu çok kutsal bir hormon. Kadınlar için yaratılmış. Damar endoteli içerisinde östrojen reseptörleri var. Bu damarı genişletiyor, damarı koruyor. Erkeklerde bu yok. Dolayısıyla o ilk 50 yaş içerisinde erkeklerde kalp krizi daha fazla görülebiliyor. Kadınlarda daha az görülüyor ama menopozdan sonra kadınlarda erkekler kadar var ve daha ciddi oluyor. Çünkü kadınların damarları daha ince ve kadınlar bu konuda daha az titiz davranıyor. Bakın, sabah programlarındaki yayınları kadınlar izliyorlar. Neden biliyor musunuz? Bir gün kocam hasta olursa onu bu doktora götüreyim diye izliyorlar. Hiç akıllarına gelmiyor ki bir gün ben hasta olursam bu doktora gideyim diye. Çünkü kendilerine ilgilen alıyorlar. Yani söylemek istiyorum, kadınların hiç kabahati yok mu?
1: Hocam menopoz dediniz. Menopozdan sonra o zaman özel olarak alınması gereken bir tedbir, bir takviye var mı?
11: Şöyle, bunu bana herkes soruyor. Hocam ben ne yiyeyim? Sadece yemekle olmuyor mu? Size ben 5-6 tane faktörlü bir hastalıktan bahsediyorum. Yani spor. Sporla eğer bu iş olsaydı o kadar çok sporcumuz yaşamını yitiriyor ki dünyaca ünlü Yaşar'dı. O 55 yaşında yaşamını yitirdi. Ve binlerde yaşamını yitirdi. Yani spor yapmak, sadece beslenmek değil önemli olan. Bakın, kilo almayacaksınız, sigara içmeyeceksiniz, diyabetinizi düzenleyeceksiniz, yüksek tansiyonunuzu düzenleyeceksiniz, sedanter hayatı uzaklaşacaksınız ve en önemlisi stres. Strese uzaklaşacaksınız.
1: Hocam, iş hayatı biliyorsunuz biraz adrenalin yüksek oluyor iş hayatında. Rekabet var ve böyle sabahları da kahve içmeden ayılamıyorum diyen arkadaşlarımız var. Gün içinde de öyle sık sık böyle dinamik kalmak için bu kahve çay tüketimi konusunda yaklaşımınız nedir?
11: Bana çay konusunda kötü bir şey söyletemezsiniz. Ben çünkü Erzurumluyum. Çay, günde 10 tane çay çok rahatlaşır ve kırmızı olan her şey tabiatta faydalı. Kahveye gelince, günde bir Türk kahvesi kahve sohbettir. Kahve sohbete bahanedir. Günde bir kahve gereklidir. Alzheimer ve Parkinson için çok yararlı olduğunu biliyoruz. Günde bir kahve, çok tiryakiyseniz akşamları ikinci bir kahve alabilirsiniz ama gençlerin bir başka kabahati de o filtre kahvelerden günde 5-6 tane içmeden hiçbir şey üretemeyeceğini zannediyorlar. Doğru değil. O filtre kahvelerden de olsa günde bir bardaktan fazla içmek doğru değil.
1: Bir bardak.
11: Bir bardak filtre kahve veya sabah bir akşam bir fincan Türk kahvesi.
1: Peki, Türk kahvesi de daha pozitif bakıyorsunuz.
11: Hiç memnun olmanız. Galiba siz de o kahvecilerdensiniz.
1: O dediğiniz gibi o sohbet ortamı güzel oluyor hocam. Bazen de sanki iyi mi geliyor diye düşünüyor insan. O yüzden onu emin olmak istedim bir kez daha, kaç bardak içelim ya da kaç fincan içelim diye. Hocam, beslenmeye geldiğimizde siz tabii Anadolu insanısınız. Yani yeme içmeyi de seviyoruz. Bayramlarımız var. Bir araya gelince de yeme içmeyi seviyoruz. Kahvaltı konusu var. Birçok beslenme hikayesi de dolaşıyor. İki öğün, tek öğün beslenenler var. Kalbimiz için en ideal olanı nedir?
11: Bakın, aralıklı fasting diye bir şey çıkarıldı. Aralıklı oruç şeklinde. Sağlıklı insanlar için bu faydalı. Aç kalırsanız kilo verirsiniz zaten. Ama bir kalp hastası için bu aralıklı oruçlar sağlıklı değil. Çünkü elektrolit dengeleri bozuluyor, proteinleri düşüyor ve çok ciddi problemler yaşayabiliyorlar. Bakın, açlık kalbi iyi gelseydi Afrikalılar ölümsüz olurdu. Yani açlıkla kalbi terbiye edemeyiz. Ama günde bir öğün, ana öğün seçilmeli. Bu bir öğlen olabilir, akşam olabilir ama diğer iki öğünü daha hafif geçirirseniz gerçekten kalp sağlığı için iyi olabilir. En iyi beslenme şekli 100 yıldır geçerli olan bir kural var. Akdeniz tipi beslenme.
1: Akdeniz ama bugün, zeytinyağı.
11: Bugün Antalya'ya gidiyorsunuz, her yer Antep mutfağıyla dolu. Eğer bir gün Antep'te Akdeniz mutfağı olan bir restoran açılırsa gerçekten ülkemizin kalp sağlığı daha iyi olacaktır.
1: Kalp dostu yiyecekleriniz var mı sizin hocam?
11: Nasıl?
1: Kalp dostu yiyecekleriniz var mı?
11: Tabii ki. Omega 3'ten zengin olan şeyler şu anda gösterilen. Omega 3 gerçekten kalp sağlığı için çok faydalı. Yiyeceklerden çok az alabiliyoruz. Keten tohumunda var. Bazı sebzelerde var. Ama balık yağı günde bir tane 1 gram. Amerikalılar herkese tavsiye ediyor. Hatta çok yüksek dozda tavsiye ediyorlar. Yiyecek olarak bol sebze diyoruz. Bol meyve diyorduk, onu geri aldık. Çünkü meyvede de fruktoz var. Hani meyve deyince 10 tane incir yemeye kalkıyor dostlarımız. 3 incir, 1 portakal, 3 mandalina şeklinde sınırlamak lazım. Onda da fruktoz var. Kuru yemişlerin çok faydalı olduğunu söylüyor. Çünkü bitkisel yağ var içinde. Avuç avuç fındık, avuç avuç fıstık yemeye çalışıyorlar. O da doğru değil. Avuç için dolduracak kadar bir fındık ki 60 gram edermiş. Veya 3 tane ceviz veya avuç için dolduracak kadar badem. Bunlar da bitkisel yağ olduğu için faydalı. Ama yumurta var. Günde bir yumurta şart. Herkesin günde bir yumurta yemesi lazım. Şu anda ekranda görüyorum. Çok güzel. Tabii bol yağlı değil. Kalsı kıvamında rafadan olması lazım. Veya yağsız tavada yapılabilir.
1: Bir yumurta şart.
11: Haftada 4-5 yumurta hiçbir sakıncası yok.
1: Harika. Yani sahanda da olabilir mi hocam? Az yağlı olmak kaydıyla, sağlıklı bir yağda.
11: Sıvı yağda olsa hiçbir sakıncası yok.
1: Peki. Bingül Sövmez hocam günde bir yumurta şart diyor. Hocam şimdi bir de bu yatmadan önce aç yatmak, tok yatmak, orada denge nasıl olmalı?
11: Bakın, kalp ölümlerinin çoğu sabah 3 ile 6 arasında oluyor. Çok ilginç. Bu istatistik olarak saptanmış bir şey. Çünkü gece çok su kaybediyoruz. Bakın yazın dostlarımıza şunu tavsiye ediyoruz. Aman bol su için. Bol su için. Çünkü kanınız koyulaşırsa kurtlaşma olabilir diye. Peki gece horlayan, ağzına nefes alan, gece terleyen bir insan 2 litre yakın su kaybedebilir. Akşam tartılın, sabah tartılın yaklaşık 1 kilo fark eder. Bu gece kaybettiğin sudur. Eğer o dediklerim varsa bu çok daha fazla olabilir ve normalde problem çıkarmayan bir koroner damardaki darlık bir kalp krizi nedeni olabilir. Onun için mutlaka gece yatarken mutlaka aç yatın. Tok bir yere yatmayın ama mutlaka bir bardak su için. Gece uyanırsanız mutlaka tekrar bir bardak su için. Yaşlılarımız bunu çok iyi bilirler. Mutlaka baş uçlarına bir bardak su koyarlar. Su hayattır. İnsanın vücudunun zaten %60-70'i sudur. Bir de gece bunun 2 litre su kaybettiğini düşünürseniz gerçekten problem olur. Uyku apnesi ve horlama kalp hastalıkları açısından çok önemli bir parametre. Mutlaka horlaması olanlar bir uyku testi yaptırmalı. Gerekirse bu işe özel hazırlanmış bir alet var. Onu kullanmalılar.
1: Evet, muhteşem tavsiyeler. Hocam şimdi Cem Yılmaz'ın tedavi sürecinde meslektaşlarınız, hekimlerimiz, uzmanlarımız sosyal medyada listeler paylaştı. İşte Cem Yılmaz'a şu ilaç verilecek, kullanmasın. Cem Yılmaz'a tuzu bırak denecek, tuzu bırakmasın. Açıkçası kafalar çok karışık. Kan sulandırıcılar konusu da var. Bu kafa karışıklığına dair ne söylersiniz? Yani anjiyo yapılan, stent takılan bir kişi ya da öncesinde riskleri olan bir kişi kan sulandırıcı kullanmalı mı?
11: Cem Yılmaz sosyal medyaya bakacağına doktorların önerisine baksınlar. Ben eminim o başarılı genç doktor arkadaşlarım Cem Yılmaz'a bir kan sulandırıcı verdiler ki bu tip çeşitleri var. Hangisine çok güveniyorlarsa onu seçmişlerdir. Mutlaka bir kan yağla düşen ilaç vermişlerdir. Bakın bu kan yağla düşen ilaçlar da hala tartışma konusu. Bugün biz kolesterol düşük olan hastalara bile stent taktıktan sonra veya bypass ameliyatı yaptıktan sonra kolesterol düşürücü ilaçlarını veriyoruz. Çünkü kolesterol düşürücü ilaçlar sadece laboratuvar rakamından düşürmüyor. Bunların stenti, bypass'ı, koruyucu özellikleri var. Anti-inflamatuar özellikleri var. Damar içinde bulunan plağın yüzeyini stabilize edip yırtılmasını önlüyorlar. yumuşak plaklarda regresyon yapıyorlar. Yani Cem Yılmaz'a doktorlar ben eminim bir kan sulandırıcı, bir kolesterol ilacı verdiler. Mutlaka bu ilaçları kullansın, safsatalara kulak asmasın. Buradan bütün kalp hastalarına sesleniyorum. Bilime güvensinler, kardiyologlarına güvensinler.
1: Peki hocam, şimdi bir de ilk yardım konusu var. Hakikaten önemli. Eğer o anda bir kişi kalp krizi geçiriyorsa yanında bulunan kişilerin yapabileceği hemen o anda ilk yardım ne olmalı?
11: Birkaç kurgu yapalım. Yalnızsınız. Hiç böyle bir probleminiz olmadı. Gözünüze bir ağrı geldi. İlk 15 dakika işte bu ağrı geçmezse yapabileceğiniz tek şey 112'yi çağırmak. Geçer diye daha fazla beklemeyin. Evde eğer varsa iki tane çocuk hastası için kapıyı açık bırakın, ambulansı çağırın. Bakın bu çok önemli. Ambulans çağırıyorsunuz, evde kimse yok. Geliyor, kapıyı açan kimse yok. Bu çok önemli. İkinci kurgumuzu yapalım. Yanınızda birisi böyle bir problem yaşadı. Yani yanınızda bir insan diyor.

0: Atak krizi ile kalp krizi arasındaki farklar neler?
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

sizlere şiir getirdik yine dostlar. Hepinize merhaba. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılar sunuyoruz. Bu defa bir Esenyel'e kapılıp gelen şiirler var elimde. Mehmet Bozkurt Esenyel şiirleri. Bu ülke toprakları şair yönünden çok zengindir bilirsiniz. Ünlü nice şairimizin nice şiirlerini paylaşmaktayız sizlerle. Ama bu topraklarda adı pek duyulmamış şairler de vardır. Her ne kadar basılmış bir kitabı olsa da, her ne kadar TRT'nin 1971'de düzenlediği yarışmada birincilik ödülü almış olsa da, Mehmet Esenyel çok az kişinin şair yönünü bildiği bir dost. Önce ödüllü şiirini sunmak istiyorum sizlere.

seler geçmedi gönül yolumdan. Ayak basılmamış orman gibiyim. Yalnızlık şarkısı düşmez dilimden. Koyunsuz, kavalsız, çoban gibiyim. Talihtir derdime bin dert ekleyen. Ne soran bulunur ne bir yoklayan. Yıllardır her gece konuk bekleyen, yollardan çok uzak bir han gibiyim. Bilmem ki fakirin nedir günahı, kurumadı gitti derdin kaynağı. Ömrümce gülmedim, bayram sabahı kasabı bekleyen kurban gibiyim. Yılda bir olsun soranım yoktur. Tıp ilminde yazılmış dermanım yoktur. Bir durmuş saatim, Kur'an'ım yoktur. Bir türlü geçmeyen zaman gibiyim. Edirneli aşık Mehmet'im der ki, var mı bu hayatın ölümden farkı? Böyle devam.

Dostlar, mektuplarınız gelmekte, teşekkür ediyorum. Daha kısa, daha çok şiirle dolu mektuplar gönderirseniz çok çok mutlu olacağım. Kendinizi yormanızı fazla istemem doğrusu. Adresim şöyle: Müberra Gönen, TGRT FM, Sanayi Caddesi, No 17, Yeni Bosna, İstanbul. Evet, nerede kalmıştık? Mehmet Esenyel'in şiirlerinde yaşamdaki tüm duygulara rastlamak mümkün. Her ne kadar hüzün ağır bassa da coşkulu ve mutlu şiirleri de var. Hadi onlardan birini paylaşalım şimdi. Seni içtim bu gece demiş şairimiz. Bakalım neler söylemiş.

Bütün şarkılar güzeldi bu akşam. Güzeldi bütün şarkılar. Saçların konuşuyordu kemanın tellerinde. Dudaklarında öpüşen notalarla tuşlarında piyanonun. Bir nameydi bütün gülüşler senden kopmuş. Işık ışık, renk renk. Sen vardın kadehlerin parıltısında. Ve ben seni içtim bu akşam yudum yudum. Zaman zincirinin her halkasında.

bu akşam o kadar yakındım ki sana, o kadar yakın olamazdın sen bile senden sana. Gözlerin bir kelebek gibi konmuştu renkli ampullere, bin bir yerde görüyorum seni. Bu akşam renktin, kadehtin, aşktın, tuşlarda, tellerde, perdelerde. Sen vardın içimde, her zerremi okşuyordun, kanımdaydın, sen bu akşam söylenen bütün şarkılardaydın.

Sizlere sıkça tekrarladığım bir şey var. Hep derim ya, sanatçı ruhlu insanlar, sanatçılar bütün duyguları daha yoğun yaşadıkları için acılarını, sevinçlerini, hüzünlerini ürettikleri eserlere daha yoğun aktarıyorlar diye. Bu nedenle sizlere hüzünlü şiirler sunarken doğrusu sizleri üzmekten çok korkuyorum. Ama tüm duygular insanlara özgü işte. Sizler lütfen sanatın, şiirin içindeki hüzünlerden sadece keyif alın. Çünkü tüm bu duygular olmasa bu güzelim eserler ortaya çıkamazdı. Böyle düşünürsek her birimiz hüzünlerimizi, yalnızlıklarımızı üretkenliğe yöneltip farklı güzellikler çıkarabiliriz ortaya. Ne dersiniz?

Başak saçlım benim, ey lale gözlüm. Gönülde taht kuran ezelden nazlım. Bülbüle ders veren ey tatlı sözlüm. Gel artık bekletme, son nefesteyim.

avuntu vermiyor şu kırık sazım. Gittikçe büyüyor içimde sızım. Alnıma yazılmış ey kara yazım. Gel artık bekletme, son nefesteyim.

Hastayım, yastıktan kalkmıyor başım. Sönmüyor bir türlü gönül ateşim. Son demim, ecelim, ey mezar taşım. Gel artık bekletme, son nefesteyim.

Çiftliğim, çubuğum, harmanım benim. Katlime yazılmış fermanım benim. Kalmadı takatim, dermanım benim. Gel artık bekletme, son nefesteyim. Aşık Mehmet der ki, yalan bu dünya. Her şeye dayanır gönül, bir kaya. Gelmeden Azrail canım almaya, gel artık bekletme, son nefesteyim.

Şairler ilginç insanlar. Sevgilinin özlemi bile, onun verdiği elem bile onlara haz verebiliyor kimi zaman. Sevgiliden, onun cisminden umut olmasa da bir selamıyla da yetinebiliyorlar. Ya da öyle görünmeyi tercih ediyorlar. O sevgili yılda bir olsun halini sorsa ya da çıkıp yoluna dursa bu bile yetiyor bazen sevene. Ben Mehmet Esenyel'e bırakıyorum şimdi sözü. Şiirimizin adı Yeter.

Götürün yıldızlar gökten öteye. Bana bu sevginin özlemi yeter. Bu gidiş son artık. Sormayın niye. Kalbimin dinmeyen elemi yeter. Bilmedi. Aşkımı verdim gizlice. Ağladım, bekledim gündüz ve gece. Hep sevdim, bilmedim sevilmek nice. Kendisi gelmesin, selamı yeter. Mutluluk kadehi hep boş mu kalsın? Sevenler nereden nasibini alsın? Arada sırada yılda bir olsun, çıkıp da kesseydi yolumu yeter. Bilmem ki yurdunu, nerede yeri. Bekliyorum hala, gelmez haberi. Her zaman değil de bayram günleri, yılda bir sorsaydı halimi yeter. Nasıl sevdiğimi bir bilebilse, kanatlanıp uçsa ve gelebilse, bir sabah hafiften esen yel olsa, üfleyip savursa külümü yeter.

Çok güzel şiirleri var şairimizin. İnsan tüm kitabı paylaşmak arzusu duyuyor ama süremizin yettiği kadar olabiliyor tabii ki. Mehmet Esenyel bir bakarsınız karamsarlığın, hüznün doruklarında dolaştırır bizi. Ama yaşamın gerçekleridir dizelerine konu ettikleri. Asıl olan hüzünlere demir atmadan tekrar coşkuyla yaşamaya devam edebilmektir. Hüzünlerden, acılardan gerekli dersleri alarak, yaşamın tadını çıkararak ve yararlı olarak onu sürdürebilmektir. Son Soru, Son Cevap isimli şiirinde biraz hüzünlere girip çıkalım. Ama sonra yine coşkulu şiirler gelecek.

Ve bitti hikaye nihayet. Kıvranıyor zaman avuçlarımda. Neden dünya bir mezarlık olmaya mahkum? Son mevsim daldı son uykusuna perişan saçlarımda. Renk mi, alev mi, ses mi? Nedir uzayıp giden hayat? Damarlarımda dolaşan son damla kanda nedir bu feryat? Ve neden durdu zaman? Ne çabuk geldi son saat? Kim bağladı bu karanlıkları dünyamın çatısına? Kim getirdi beni bu karanlık eve gece yatısına? Bütün yolların sonsuz olduğu yalan. Bir kitabeyi sengi mezara ismini yazdıracak kadar yaşıyor insan. Ve bitti hikaye nihayet. Kıvranıyor zaman avuçlarımda. Neden dünya bir mezarlık olmaya mahkum? Son mevsim daldı son uykusuna perişan saçlarımda.

şiiri okumamın iki amacı vardı. Birincisi, yaşamın kısalığını bir kez daha hatırlatıp her anın değerini bilerek yaşamamızı söylemekti. Bunu ne kadar iyi becerirsek pişmanlıklarımız da o ölçüde azalacaktır. İkinci nedenimse şair Mehmet Esenyel'in hece vezdindeki ustalığının yanı sıra serbest şiirdeki mükemmelliğini de vurgulamaktı. Sanırım bunu belirtmesem de siz şiir dostları ince sezgilerinizle zaten fark ettiniz. Şimdi de coşkulu bir şiir gelsin. Gönül bu diyelim.

gönül bir pervane, döner durmadan. Sevdanın elinde oyuncaktır o. Bir yorgun kuş gibi kanat vurmadan, sevdadan sevdaya akacaktır o. Sevinçle arkadaş, kederle kardeş. Gece göklerde ay, sonra bir güneş. Şimdi bir ırmaksa, sonra bir ateş. İçimi durmadan yakacaktır o. Uyudu hayalde, gezindi yerde. Ağladı neşede, coştu kederde. Nihayet bir mesken kurdu göklerde. Artık yalnız sana bakacaktır o. Vefalı bir sevgiliye, vefalı bir eşe bir şair neler yazmaz? Çünkü onunla birlikte yaşanan yıllar vardır arkada. Acılı tatlılı anılar vardır belleklerde. Kim bilir birlikte neler neler paylaşılmıştır, birlikte neler hissedilmiştir. Nasıl da aynı pencereden bakılmıştır yaşama, hem somut hem soyut anlamda. En iyisi bir vefalı eş için neler hissedilip neler yazılabileceğini Mehmet Esenyel'in dizelerinde görelim dostlar.

sevgi ve özlem, onda aşktan bin yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Sözüm geçmese bile saçımdaki aklara, son umudum da bitse, dalsam karanlıklara, atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Bitmeyen çilelerim, tatlı azabım onda. Beraberce ağladık, güldük gece konduda. Nasıl terk ederim ben onu yolun sonunda? Gücüm var, tırmanırım geceden şafaklara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

Soframızda her akşam katık ettik bin derdi. Her mevsim aşk rüzgarı ondan bana eserdi. Ayaklarım güçsüzken o bana omuz verdi. Var olmaktan sıyrılıp karışsam da yoklara, atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

yıldır yaşamda beraberce yol aldık. Geceleri sabaha mısralarla bağladık. Sevginin sofrasında yiyemedik, aç kaldık. Buna rağmen kıskanmam, gıpta etmem toklara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara. Bir kadehi bölüştük bir dilim ekmek gibi. Tek yazgıya çizilmiş ikimizin nasibi. O benim can yoldaşım, ben onun tek sahibi. Aynı güzeli sevdik, ikimizin bu yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

kadehini sunmadı bize yaşam. Gözyaşımızı içtik tek kadehte her akşam. Aşktan yana ikimiz, ikimiz de sır sıklam. Şarkımızı okuduk gece karanlıklara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

garip aşık işte böyle yaşadı. Biri kırık kaldı hep, birinin şair adı. Yar elleri yerine bizi acı okşadı. Ölüme dek kanasa ikimizin bu yara. Atamam ben kalbimi, atamam sokaklara.

Biraz önce sizlerle paylaştığım şiir Selçuk Alagöz tarafından bestelenmiş, Selçuk ve Rana Alagöz ikilisi tarafından da plağa okunmuş dostlar. Ben çok iyi hatırlıyorum şarkıyı, belki siz de hatırlamışsınızdır, bilemiyorum. İşte Mehmet Esenyel o şarkının şiirini yazan şair. Onun Gibiyim isimli ödüllü şiirini programın ilk dakikalarında sunmuştum sizlere. Gibiyim 2 var bir de, onu da sizlere şu an sunmak istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz?

Akşamdan ses gelir batınca güneş. Ağlayan bulutlar gözyaşıma eş. Yandıkça içimde dert ateş ateş. Tıkanmış bacada duman gibiyim.

anda yalnızlık benim eşimdir. Anamdır, babamdır ve kardeşimdir. İçim değil ise gülen dışımdır. Ruhunu uçurmuş bir can gibiyim. Kurumuş tarlayım yağmur bekleyen. Talihtir derdime bin dert ekleyen. Hasretim bir sese bana gel diyen. Dostum yok, herkese düşman gibiyim. Çaresiz garibim, nerede tababet? Hep beni buluyor kötü akıbet. Kanayan bir yara içimde gurbet. Tıkanmış damarda alkan gibiyim. Aşkım bilmecedir, çözenim yoktur. Kırılmış bir sazım, düzenim yoktur. Bir uzun destanım, yazanım yoktur. Cönklerde yaşayan divan gibiyim. Edirneli aşık Mehmet'tir adım. Anadan garibim, garip yaşadım. Dert yanmak değildir benim muradım. Derdime ben kendim derman gibiyim.

İşte görüyorsunuz, hepsi de nefis şiirler. Güzel şiir yazan her şair ünlü olamıyor ne yazık ki. Ama bu ünlü olamayış bizim onun şiirlerinden keyif almamıza ve üzerinde düşünmemize engel değil. Her bir dize üzerinde düşünmeye değer nitelikte. İşte bir güzel şiir daha geliyor.

sevmeden sevilmeyi, aşkı bulmak isteriz. Seller gibi çağlayıp kalbe dolmak isteriz. Hiç kimseye mutluluk kapısını açmadan bu geçici dünyada mutlu olmak isteriz.

bütün bu güzel şiirleri ve paylaşamadığımız bütün diğer güzel eserleri için şairimiz Mehmet Esenyel'e sonsuz teşekkürler. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum ona. Daha nice güzel şiirli günler diliyorum. Ve damla damla şiir bu kez de bitti dostlarım. Şimdi ekibimizi bir kez daha hatırlatayım sizlere. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşım Mustafa Özcan vardı. Ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Bir dahaya buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Gidiyoruz şimdi gündemimize başlarken Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimleri Salı gününe ertelendi. Şimdi bunun sebebine bakacağız. CHP kanadından da parti sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama geldi. Salt çoğunluk sağlanamadı. Ayrıntılar için hemen Üsküdar Belediyesi'ne TGRT Haber muhabiri Nermin Gey'e dönüyorum. Evet Nermin, neler yaşandı bugünkü seçimde?
4: Kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte Üsküdar Belediyesi'nin önündeyiz şu anda. Bu noktada hem polisin güvenlik önlemleri var. Çünkü neden bugün seçim olacaktı? Başkan vekili seçilecekti. Üsküdar Belediyesi'nde, ancak o seçim yapılamadı. Saatler onu gösterdiğinde aslında toplantı başladı. İlk önce yoklama alındı. O yoklamadaysa belediye meclis üyelerinin isimleri sayıldı ve ardı ardına aslında yok yanıtı geldi. Çünkü şimdi seçimin ertelenmesinin de ana sebebi zaten bu. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Bir çoğunluk sağlanamadı. Sağlanamadığı için Üsküdar'da bugün saatler 10'da başlaması beklenen başkan vekilliği seçimi 8 Eylül saat 9'a ertelendi diyebilirim. Bir göstersin sizlere kameraman arkadaşım Ozan Ural. Şu an işte bu noktada Üsküdar Belediyesi'nin hemen önündeyiz. Bu nokta gördüğünüz gibi polis kontrolü altında, güvenlik önlemleri alınmış durumda burada. Aslında 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimleri yapılmıştı. CHP'li aday çoğunluğu sağlamıştı. Ancak o seçim iptal edildi. AK Parti'nin itirazı üzerine, o itiraz neydi? Meclis üyelerinin iradesinin korunması demokrasinin temel gerekliliklerindendir. Ama o gereklilik sağlanamadı ifadesi kullanıldı diyebiliriz. Yeni Partili Özgür Çelik de şu anda bu noktaya geldi. Şimdi bugün seçim aslında yapılsaydı ne görecektik? Biz sadece belediye meclis üyelerinin alınacağı bir seçim olacaktı. Bunun da altını çizelim. Şimdi AK Parti'nin itirazı üzerine 5 Ağustos'ta yapılan seçim iptal edildi ve bugün ertelendi. 5 Eylül'e ertelendi. Ancak dediğim gibi o seçim yapılamadı. Toplantı başladı. Yoklama alındı. Yoklamanın ardından bir erteleme geldi diyebilirim. Yoklamanın ardından buraya bir erteleme geldi. Ne olacaktı yapılsaydı aslında? Baktığımız zaman biz ilk iki turda 3-2 çoğunluk aranacaktı. Ardındansa salt çoğunluk şartı aranacaktı. Nitekim ilk seçimlerde de ilk iki turda bir çoğunluk sağlanamamıştı. 3-2 çoğunluk sağlanamamıştı. Bu noktaya hiç kimse ulaşamamıştı. Her iki noktadaki aday da ulaşamamıştı diyebiliriz. Evet, şimdi seçimlerden önce bir yandan 4 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçtiğini biliyoruz. Bir yandan CHP'den 3 yine kişinin gözaltına alındığını, bir tanesinin ifadesinin ardından bırakıldığını biliyoruz bu noktada. Dolayısıyla burası, yani Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimleri kritik bir önem taşıyordu. O yüzden aslında sabah saatlerinden itibaren gözler neredeydi? Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimlerindeydi. Ama yine altını çizelim. CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı, başkan vekili seçimine katılmadı. Çoğunluk sağlanamadığı için de seçim, başkan vekili seçimi 8 Eylül saat 9'a ertelendi diyelim ve sözü Üsküdar'dan stüdyoya bırakalım.
3: Nermin Geyik ayrıntıları paylaştı bizimle. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilemedi, seçim ertelendi. CHP ve Yeni Parti üyeleri, gözaltındaki üyelerin oy kullanabilmeleri için bu seçime katılmadılar. 8 Eylül saat 9'da yapılacak seçim. Efendim, şimdi bir başka önemli durağa gidiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhabiri, İhlas Haber Ajansı muhabiri Gökçe Örnekal bizlerle. Akdeniz'deki faciayla ilgili sıcak gelişmeler var efendim. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarında. Son durum ne Gökçe?
5: Tekrardan iyi yayınlar Seda. Şimdi az evvel böyle bir bilgi dolaşıyor. Öncelikle isterseniz bunu biz
3: bildirelim.
5: Evet, evet. Resmi açıklamalar yapılmadığı müddetçe naaşlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor. Çünkü burası şu anda çok karışık ve kayıp aile yakınları da burada ekranlarda da görüyoruz. Aslında resmi makamların açıklamasından önce bizlerin bunları söylemesi onlar açısından da çok acılı bir durum. Çünkü burada gelecek bir resmi açıklamayı bekliyorlar. Şu an hala da aslına bakarsanız maaş sayımız 12, 13 değil, tekrardan düzeltelim. Arama kurtarma çalışmaları 16 kişi üzerinden devam ettiğini resmi açıklamalarla bildirelim. Bunun altında çizelim. Evet, biz şu anda Girne Turizm Limanı'nın oradayız ve birazdan Başbakan Ünal Üstel önce ailelerle daha sonra da bizlere bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Biliyorsunuz ilk gün zaten 8 naaşa ulaşılmıştı. 8 ölüm. 554 metre derinlikte 4. naaş da aslında dün çıkartıldı ve kimlik tespitleri yapıldı. Ailelere de bilgi verildi Seda. Bizler burada neler yapıyoruz? 6. gününde aslında arama kurtarma çalışmaları. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde ilk dünkü gibi arama kurtarma çalışmaları tam hızıyla devam ediyor. Bunları da bildirelim. Alemdar TCG Işın gemisi Akdeniz'in sularında naaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. İlk günlerde elbette ki içimizde bir umut vardı ama gün artık sadece cenazeleri alıp geriye vatanlarına dönmeyi bekleyen aileler, acılı aileler kaldı. Neydi, ne olmuştu acaba? Girne'den Taşucu'na gitmekte olan Filo Denizciliğe ait katamaran aslına bakarsanız 4000 açıklarında bir faciaya neden olmuştu. Ve kayıp kişiler, 16 kayıp kişi hala da aranıyor. Bunun ardından 9 kişi tutuklanmıştı. Görevden alınan kişi sayısı bakanla birlikte aslında 4 artı 2 kamu görevlisiyle birlikte 6 kişi de görevden alındı bu facianın ardından. Biliyorsunuz ilk günde buraya çadırlar kuruldu, bunları da söyleyelim. Evet, neler yapılıyor burada? Bunları da aktaralım sizlerin aracılığınızla. Biliyorsunuz burası yurt dışı olduğu için biz insanlarımızı denizden çıkarttık ve seyahat belgeleri de yoktu. Seyahat belgeleri oluşturuldu. Tüm vatandaşlarımız, burada kalan yolcular güvenli bir şekilde ülkelerine geri döndüler. Ama acılı aileler hala da burada. Bu facia neden yaşandı? Aslına bakarsan o günden bir gün önce de, bu felaketten bir gün önce de Girne'de, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Adası'nda çok büyük bir şiddetli fırtına vardı. Bu faciadan bir gün önce de Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir yat böyle bir şekilde alabora oldu ve bir kişi de vefat etmişti. Biliyorsun ertesi günü 15'e kadar meteoroloji dairesinin çıkılmaz uyarısına rağmen kaptan inisiyatifiyle birlikte Girne'den Mersin Taşucu'na doğru sefer düzenledi ve bu hazin facia meydana geldi. Dönebilirdi ama dönmeyi tercih etmedi. Hızlı bir manevrayla dönmek istediği anda gemi sola yatarak geminin içindeki herkes, mürettebatla birlikte denizde kaybolan kişi sayısı, tekrardan söyleyelim, o an itibariyle 20'ydi. Şimdi Başbakan Ünal Üstel dün yapmış olduğu açıklamada önemli detaylara yer verdi ve mecliste bir komite kurulacağını açıkladı ve bu işin sonuna kadar gideceğinin bilgisini verdi. Aynı zamanda biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da suçlular her kimse bunun hesabını verecek dedi. Cevdet Yılmaz taziye için geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yineleyerek herkesin hesabını vereceğini iletti. Bu şirketin, bunu da söyleyelim, şirketin buradaki tüm izinleri iptal edildi. Bir önceki yayında Seda sen de söylemiştin. Gemi kaptanı Honduras'tan bir ehliyet yenileme sürecine girdi. Başka bir detay daha var ki mahkeme tutanaklarında yansıyan mürettebatın iş ehliyetiyle ilgili herhangi bir belgesi bulunmamış olduğu. Gördüğümüz görüntülerin çoğunda çocukların, gençlerin ve yaşlıların üzerinde can yeleklerinin olmadığını da gördük. Bu aslında bize bir felaket geldiği zaman felaketi daha çok faciaya çevirmemek için önünü kesebilecek adımları gösteriyordu. Ama bu gemide ne mürettebat, ne kaptan, ne can yelikleri, ne de geminin tam aksamıyla itibaren hiçbir önlem alınmamış gözüküyor verilen ifadelerle birlikte. Şimdi Başbakan Ünal Üstel'i bekliyoruz. Yapacağı açıklamada zannediyoruz ki bir kayıba daha ulaşıldığı bilgisini verebilir. Ama şu anda resmi açıklamalara göre şu ana kadar 554 metreden 4 naaş çıkarttık. Toplamda 12 oldu. 16 kişinin arama kurtarma çalışmaları hala daha tam hızıyla devam ediyor Seda.
3: Evet, Gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın açıklamalarında. Gökçe Örnekal, çok teşekkür ederim ayrıntıları paylaştığın için. Ve...
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Bilal-i Mağribi, rahmetullahi aleyh, ölüm hak, ahiret hak. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, şu güzel sözleriyle ederdi hep nasihat. Mü'min olan öğrenir önce ilmi halini, sonra da buna göre düzeltir her halini. Çeker ki kendisini gece gündüz hesaba, düşmesin ahirette cehenneme, azaba. Ahiret derdiyle dertlenmiştir o hepten. Ölüm ve ahireti düşünür bu sebepten. Ey insanlar! Bilin ki ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan habersiz ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında, ölümü hazır bilir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görür hep. Fazla uzun emeller beslemez bundan sebep. Bir günde buyurdu ki, ebedi saadete ermek için sarıl hep ibadet ve taate. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından. Yakın bil ecelini hem bugün ve yarından. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de verir ona tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kâmilen. Halbuki düşünmezse hiç ölümü bir insan, bir telaşa kapılır eceli geldiği an. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok düşünürse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Hiç hatırlamıyorsa ölümü bir kişi de ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte. Bir günde buyurdu ki, mahşerde bir mizan var. Tek tek hesap verecek her işinden insanlar. Ne için böyle yaptın diye sorulduğunda, herkes bir başkasına rücu eder o anda. Kimi der ki, ya Rabbi bunu ben bilmiyordum. Bunu falan kimsenin kitabından okudum. Yahut filan hocaya sordum bu meseleyi. Onun dediği gibi işledim ben bu şeyi. Öğrendiği doğruysa denir ki o kimseye, onunla cennete gir, kimden öğrendin ise.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, "Merak etme, ameliyat yaparız," buyurur. "Nasıl olacak efendim?" diye sorar. "Gece saat 3'te inşallah," buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, "Dün gece yorgundum. Bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme," buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. "Bu gece ameliyat oluyorum," der. Arkadaşı durumu anlayınca, "O ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter," der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri, "Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz," buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için Onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da, insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz, güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi, büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince, insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti." buyurur.
1: Hayatım Roman.

Bulgaristan'ın karışık olduğu zamanlardaydı. Bulgarlar orada bulunan Türklerin isimlerini değiştiriyorlar, camilerini yıkıyorlar, Müslüman halka eza cefa ediyorlardı. Biz Türkiye'de rahat yaşıyor fakat kardeşlerimize yapılan zulümlere kahroluyor, her nerede olurlarsa olsunlar onlara yapılan zulmü kendimize yapılıyor sayıyorduk. Herhangi bir sabahta hatırlamıyorum, abonesi olduğum Türkiye gazetesini okumaya başlamıştım. Şöyle önemli başlıkları okurken resimli bir haber gözüme takıldı. Bulgaristan'da bulunan kardeşlerimizle ilgiliydi bu haber. Çok şükür durumları biraz olsun düzelmiş. Bir takım hak ve hukuka kavuşmuşlardı. İşte bu kişilerden hacca gitmiş 10 kişinin fotoğrafı yayınlanmıştı gazetede. Her biri hac vazifesini ifa etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyordu. Fotoğrafta bile açıkça belli oluyordu bu mutlulukları. İster istemez fotoğrafa bakarak çektikleri zulmün ardından nasip olan bu nimeti düşündüm. Ben de onların sevincine ortak olup duygulandım. Ne yalan söyleyeyim, ağladım. O anki duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Halbuki sadece ve sadece ufak bir haberdi bu. Ama demek ki zulüm çekerken kurtulup hacca gitmelerine duygulanmıştım. Bunları düşünürken bir ara elimde gazete olduğu halde sabah mahmurluğuyla oturduğum koltukta dalıvermişim. Ve bir rüya gördüm. Annemle birlikte Mekke sokaklarındayız. O 3 sefer gittiği için oraları biliyor. Beni elimden tutmuş, minik çocuklar gibi çekip götürüyor. "Şu sokaktan gidiyoruz kızım, buradan dönüyoruz yavrum," diyerek beni Kabe'ye kadar götürdü. Mutluluktan uçuyorum. O mübarek beldelerde olmanın manevi mutluluğunu iliklerime kadar yaşıyorum. Kabe-i Muazzama'nın heybeti karşısında büyüleniyorum. Derken kendime gelmişim. Uyandığımda gazete haberinden etkilenip rüya gördüğümü anladım. Yine değişik, hoş duygular kapladı içimi. Bu rüyanın üzerinden tahminen 10 gün mü ne geçmişti, olacak ya işte, ablam davet etti bizi. Davete gitmek üzere hazırlığımızı yaptık, biletlerimizi aldık. Ablamın yazlığı Trakya tarafındadır, otobüste yola koyulduk. Çocuklarımla birlikteyim tabii. Benden 2 koltuk önde, sağ tarafta yaşlı bir hanım oturuyordu. Dudakları kıpır kıpır hep bir şeyler okuyor. Ne de sevimli bir ihtiyar bu. Yan tarafında kimse yok, koltuk boş. Çocuklar yolda annelerine neler etmezler bilirsiniz. Can sıkıntısından olmadık zamanda su

Hani gazetede fotoğraflara yayınlanmıştı ya, o 10 kişiden biri mi diye sordum. Başını salladı. Evet, gazetede fotoğrafları yayınlanmıştı bunları. Kalbim duracak zannettim, inanın. Sen ne büyüksün Allah'ım. O mümin kardeşlerimizin zulmünden kurtulup hacca gitmelerine sevindiğim için, rüyamda Kabe sokaklarını gezmeyi nasip ettiğin gibi, o da yetmedi, o mübarek beldelerden gelen güzel kokuyu da bana nasip ettin. Bunlar sadece ve sadece fotoğrafta görüp bir müminin sevincine ortak olmanın dünyadaki mükafatıydı. Varın gerisini siz hesap edin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Diyor ki, televizyonda bir hocanın dedikleri aklıma takıldı. Şeytan Hazreti Ömer'den o kadar korkarmış ki isminin olduğu yere bile yaklaşamazmış. Mesela bir kağıda Ömer ya da

0: Ya Ömer diye yazıp yastığımızın altına koyarsak şeytan bizi kandırıp rüyamıza bile giremezmiş. Bu doğru mudur?
1: Doğru değil efendim. Yani doğrusu var da sonu doğru değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin zatından çekinir korkardı. Çünkü kitaplarda yazıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer üçü beraber Mescid-i Nebi'den çıkıyorlar. Medine-i Münevvere'nin içine girerken gülüyor Resulullah Efendimiz. Bir sokağın başına gelince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri de hikmetini soruyor. Ya Resulallah, tebessüm etmenizin, gülmenizin hikmeti nedir diye. Şeytan sokağın öbür ucunda duruyordu. Ömer İbn Hattab'ı görünce radıyallahu anh hemen kaçtı oradan buyuruyorlar. Hemen oradan kaçtı. Bu kitaplarda yazılı. Ama buradan aynı şekilde kendisine göre efendim işte ismini yazarsam, yastığın altına korsam falan, onları yazmıyor kitaplarda, öyle bir şey yok. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin zatından çekinirdi korkardı diye kitaplarda yazıyor.
0: Dinleyicimiz bir de kendine göre bir şey yapmış. Zaten kendisi de söylüyor. Bir şey uydurdum diyor kendi mantığıma göre. Şöyle ki, Kur'an'da zeytin ağacı ve meyvesi övüldüğü için zeytinin bir hikmeti olduğuna kanaat getirdim. Zeytin yapraklarından 7 tane topladım. Üzerine ya habir yazdım. Yastığımın altına koydum. Rabbimin beni rüyada bazı olaylardan haberdar etmesi için bu yaptığım günah olur mu?
1: Olur tabii. Kendim uydurdum diyorsun sen de. Kendim uydurdum diyorsun. Din, daha doğrusu İmam Rabbani Kutusu Resulü buyuruyorlar ki ibadet ve yapılması gerekenler emredilen emredildiği şekilde yapmaktır. Bu bir şey uydurur, o bir şey uydurur. Bir de nasıl çıkar meydana? Böyle çıkar. Birisi dinin emriymiş diyecek falan. Günaha girer bu. Birisi bundan duysa, bunu böyle yapmış olsa, bu böyleymiş dese, din böyle bildiriyormuş dese, kim çıkardı bunu? Bu çıkardı. Dolayısıyla bir hadis-i şerif var. İyi bir çığır açan kimse o çığırdan, o yoldan gelenlerin işlemiş olduğu sevaplardan da pay alır buyuruyor. Kötü bir çığır açan, nefsine uyarak, aklına uyarak bir yol ortaya koyan, o yoldan gelenlerin işlemiş olduğu günah da onun üzerine yüklenir buyuruyor.
0: Yani bu yapıldığı müddetçe o günah ona da yazılacak.
1: Ona da yazılacak. Onun için hemen tövbe istiğfar etmeli.
0: Peki şap nazara iyi geliyormuş. Öyle bir şey var mı?
1: Kitaplarda okumadık.
0: Onu da yapmış da dinleyicimiz, yastığının altına şap koymuş da diyor, caiz mi falan.
1: Kitaplarda yok, görmedik.
0: Dinleyicimiz böyle şeylerle uğraşıyor herhalde ki. Üçüncü sorusu da bu yönde. Eve üzerlikten oluşan süsler asmak nazarı alır deniyor.
1: Hem kitaplarda bildirilmemiş. Şimdi o üzerlikten maksat değil. Ben küçükken de hatırlarım onu. Orada üzerliğin kendisi değil. Mesela nazar boncuğu da takılıyor. Nazar boncuğun kendisinin bir alakası söz konusu değil. Evet, paratan örlük yapıyor da nazar gözden çıkan bir şuadır. Evin içerisinde mesela çocuğun omuzunda şimdi çok süslü püslü falan filan yapıyorlar. O değil, öyle değil o. Böyle yamru yumru bir şey olması lazım. Sıhhatli, tertemiz yüzlü. Çocuklar zaten tertemiz yüzlüdür. Öyle bir çocuğun omuzunda böyle atnalı gibi veyahut da daha küçük böyle sırıtarak bir
0: dikkat çekiyor.
1: Dikkat çeken bir şey var. Yani çocuğa bakarken otomatik olarak gözü oraya kayar. O anda gözden çıkan şu ayı üzerine çekmek içindir o. Üzerlik ve benzeri şeylerde efendim nazar alır değil. Evin içerisi güzel bir şey, oraya getirmişsin, çalı çırpı gibi bir şey koymuşum falan. Adam evin içerisine bakarken gayri ihtiyari hemen gözü oraya kayar. Gözdeki şu ayı da onu çeker. Hadise bundan ibaret. Ne üzerliğin ne aynı şekilde o nazar boncuklarının kendi fonksiyonları söz konusu değil.
0: Bir de dinleyicimiz diyor ki kelime-i tevhidi mesela diyor 70 bin çekmek ve çektikten sonra bağışlamak şart mıdır? Ben diyor sayı konusunda diyor biraz problemim var sayı saymakta. Sürekli çekiyorum ama diyor yani kelime-i tevhidi.
1: Onun faydası olur ama 70 bin adet yapınca bu hatmi tehlil olur. Bunun ayrı faziletleri kitaplarda bildirilmiş. Kitaplarda bildirilene itibar etmeli. Kendi kafasına göre hareket etmemeli. Zaten dinleyicimiz hep kendi kafasına göre hareket ediyor. Orada efendim sayı sayma problemi varsa eline bir numaratör alsın, onunla çeksin. O numaratör bunun yerine sayıyor zaten.
0: Değil mi? O bildirildiği için mi sayı burada önemli?
1: Evet, bildirildiği için. Mesela deniyor ki 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber denecek. 32, 34 olmaz mı? Olmaz. 31 olmaz. 35 çakayım, hayır. 65 yapayım, hayır. Hani onu bizim anlayabileceğimiz misaller de vermiş İslam alimleri. Mesela sana diyorlar ki 33 adım gideceksin, o 33. adımı kazacaksın. Orada bir küp altın var. 32'de kalırsan bir adım geridesin. 34 olursa ileri geçersin. Hazine orada.
0: 33'te.
1: Dolayısıyla 70 bin adet kelime-i tevhid okununca bunun adına hatmi tehlil denir. Diriye de ölüye de hediye edilir bu. Hele imanlı olarak vefat etmişse ölünen arkasından bunu yapmalı buyuruyor. Allah Teala onu vesile ederek o kimsenin aynı şekilde azabı varsa azabını kaldırır buyuruyor kabirde.
0: Bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu vardı bu konularla alakalı olarak. Şimdi mesela bize de gönderen dinleyicilerimiz oluyor ya, siz de toplanıyor. İşte kelime-i tevhid okuyanlar, şu kadar okudum diyor mesela. Diyelim ki 10 bin tane okudum kelime-i tevhid dedi. Gönderdi ve o 10 bin olarak bağışlandı. Ama aslında o 8 bin okumuştu. 10 bin dedi. Şimdi dinleyicimizin, o soruyu soranın kafasına takılan şey bu. Yani bu 10 bin Allah-u Teala'yı kandırmış mı oluyoruz yani bu durumda?
1: Şimdi 8 bin okuduğu halde 10 bin dediyse 10 bin yalan söylüyor.
0: O yalan söylüyor.
1: Yalan söylüyor. Bağışlayan ondan haberi yok. O gene aynı şekilde eksik gidiyor. Noksan gidiyor. Suçlusu da bunu yapandır. Hesabını da ondan sonra.
0: Burada Allah-u Teala'yı kandırmış olmuyorsunuz. Yani o 8 bin okuduysan 8 bin gider oraya. Senin 10 bin demen.
1: Hayır, kanmaz o. Gene eksik gider yani.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben damadıma, kızıma ve torunlarıma uşurumu verebilir miyim?
1: Damadına verebilir ama kızına, torunlarına veremezsin. Ha, düz mantıkla hareket ediyor şimdi insanlar. Muhakeme gücü kaybolmuş, enteresan bir şey. Ahir zaman alamet tabii. Efendim damadıma verince kızım ve oğlum, torunlarım da yiyor. Ya damadın ne oldu? Damadın istediği kimseye verir artık. Senin ne ilgisi yok ki o iş. Gelinine verirsin, damadına verirsin ama kızına, torunlarına veremezsin. Usul ve furu çünkü.
0: Dinleyicimiz diğer bir sorusunda da biraz yaşça ileri bir dinleyicimiz galiba. Bir gün diyor, bundan 20 sene önce namazımın arkasından diyor aklıma geldi diyor. Şöyle bir şey söyledim. Allah'ım evimde televizyon bulundurursam bundan sonra beni gavurlar mezarlığına defnetmemi sağla. Ama o günden beri diyor tamam televizyon bulundurmadım evde diyor. Bu sözüm diyor acaba bir sakıncası olur mu diye şey yapmış.
1: Ha, kendi nefsini bağlamış.
0: Bağlamış evet.
1: Kendi nefsini bağlamış. Yani bir yerde yemin etmiş. Yeminini bozarsa yemin kefaret de verir. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Bir daha da öyle demesin.
0: Dinleyicimiz bir de diyor ki ben diyor imsak vaktine kadar olduğunu biliyordum yatsı namazının vaktini diyor.
1: Doğru.
0: Ama siz diyor daha önce bir şey yaptınız diyor, sanki böyle 12'den sonra falan yatsı kılınmazmış gibi diyor, anladım.
1: Dikkatli dinleseydi, o öyle değildi. İmam Malik Hazretleri gecenin 1/3'ünden sonraya, 1/3'ünden sonraya yatsı namazını bırakmak haram olur buyuruyor. İmam Hasan İbn Hanife ve İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyhima bunlar da gece yarısından sonra bırakmak tahriben mekruh, yani haram olur buyuruyor. Yani geciktirmek haram olur. Ama 4 mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Orada geciktirmek. İmam Malik Hazretleri hemen ilk 1/3'ünde kıl diyor. İmam-ı Azam İbn Hanife Hazretleri ve İmam-ı Şafii Hazretleri gece yarısı gelmeden önce kıl diyor. Herhangi bir özrün yokken geciktirirsen haram olur. Tahrime mekruh deniyor. Ama diyelim ki yolcusun, çarptasın, seferdesin veyahut da öyle bir durum oldu.
0: Uyudun kaldın mesela.
1: Veyahut da akşamı kıldın, ondan sonra hastaydın falan, gözün birden dağıldı gitti, gece 2'de 3'te kalktın. Kılınır, mahsuru yok, günah da olmaz.
0: Akikası kesilmeyen çocuk ana babaya asi olurmuş dediler.
1: Şimdi çok özür dilerim de. Şimdi bazı vakıf ve dernekler falan böyle hani milletten akika toplayabilmek için bazı şeyleri de uyduruyorlar. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki akika çocuğu hastalıklardan ve benzerlerden korur buyuruyor. Ve hükmü de Hanefi mezhebinde bir yerde müstahap, bir yerde sünnet diye geçiyor. Sünnet olan kavli daha çok aynı şekilde yazılmış ve bildirilmiş. Sünnettir, farz değil, vacip değil. Yani akikası kesilmesi Çocuk yani aynı şekilde bir şey olmaz. Asi olur diye bir şey yok. Yani esas o çocuk anne babası evlenmeden önce annesi babası İslamiyet'i bilecek, İslamiyet'e uyacak. Bunların beraber olmalarına varıncaya kadar İslamiyet'e hakim olacak ki çocuğa kendileri haram yemeyecek, çocuk haramla beslenmeyecek. O zaman muti olur. Sen sadece çocuk zaten gayrimeşru düşmüş ana rahmine. Ondan sonra haram helal demeden yediriyorsun. Ondan sonra bir akika kestim bu iş hallolacak. Hallolmaz olur. Öyle bir şey yok kitaplarda.
0: Dinleyicimiz diyor ki iki gözlük bir iki göz bir evim var. Ben diyor birazcık diyor daha geniş bir eve çıkabilmek için diyor böyle fındık tarlası falan da varmış da ama onları satamıyorum diyor. Bankadan kredi çekip ev alsam olur mu diyor.
1: Bunu da satar üstünde aynı şekilde krediyle yaparsa olur. Olur.
0: İlginç bir soru daha var. Ötmeyen horoz yenir mi diyor.
1: Göndersin bizi.
0: Öten yenir mi? Dinleyicimiz öyle sordu. Evet, öyle ben sordum. Tersini merak ettim.
1: Efendim ikisi de yenir. İkisi de yenir. Öteni de ötmeyeni de. Herhangi mahsus. Horozsa bu. Öteni de ötmeyeni de yenir.
0: Tavuk da yenir.
1: Tavuk da yenir.
0: Bir de diyor ki dinleyicimiz. Kızımın diyor bir fındık tarlası var. Kızım bana dese ki baba bu tarlanın tarlayı satmaya seni vekil ettim. Ben de diyor satsam onun adına parasını vermesem olur mu diyor.
1: Olmaz. Ya bir kere diyorsun ki satmaya vekil etti, kullanmaya demedi ki. Aynı şöyle vekalet verirse bu tarlayı ben sana verdim. Sat parasını da dediğin şekilde kullan dese o zaman kullanabilir. Satmaya seni vekil ettim deyince sadece satar. Başka bir şey yapamaz.
0: Peki kızı diyelim ki işte fındık tarlası falan diyor ya dinleyicimiz. Baba seni benim tarlamın uşrunu vermeye vekil ettim dese olur mu o da?
1: Olur tabii olur. Uşrunu vermeye toplar uşrunu verir.
0: Peki kızı öyle dedi de bu kendi kızının tarlasından değil de kendi fındıklarından verse olur mu?
1: Olmaz. O tarladan çıkanınkini verecek.
0: Çünkü altınla verse olur mu?
1: Olur. Çıkan fındığa bakar. Onda birini ne kadar tutuyor? Şu kadar kaç gram altın eder bu kadar. Altın verir. Ya fındığın kendisini veya bedeli altın olarak verilir.
0: Yani tarlalar yan yana olsa da az önce sorduğum soruyu bir daha tekrar edeyim. Anladım. Yani aynı yok. Fındık olsa da
1: olmaz.
0: Kendi tarlasında
1: çünkü olmaz. O tarladan çıkan mahsul verilecek. Öyle şey olmaz.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki hanımlar arasında diyor bazen WhatsApp grupları falan oluyor. İşte burada dini bir takım şeyler paylaşılıyor. Ama dinleyicimiz çok ilginç. Sorsan diyor az önce ne paylaştın diyor. Farkında değil diyor. Paylaşan kişi. Kopyala yapıştır yani.
1: Tabii.
0: Bunları diyor okumadan diyor insanlara paylaşmak diyor şey değil mi diyor. Mesuliyeti yok mudur diyor.
1: Hem mesul hem de karşı tarafı meşgul ediyorsun. Bir de rahatsız ediyorsun. Niye rahatsız ediyorsun? Mesela uygunsuz bilgi. Ha, bakmışsın herkese göndereyim. Herkese gönderdim de lüzumsuz bilgi. Ya fitneye sebebiyet verecekse o gönderdiğin. Onun için önce bir süzgeçten geçir. Sana birisi geldiyse falan. Hatta yanlışsa göndereni ikaz et. Arkadaşım da bunu ne gönderiyorsun diye. Lüzumsuz bir şey bu. Adamın itikadını,
0: dağıtma imanını. Yani.
1: Dağıtma bunu. Mesul olursun de. Maalesef insanlar yani okuyup anlamak falan da yok. Düz mantık hepsi. İyi bir şey herhalde diyor gönderiyor. İyi bir şey herhalde diyor gönderiyor falan. O zaman birisi gönderecek iyi bir şey herhalde. Yiyecek zehirleri bölecek yani. Aynı mantık bu. Zehirliyorsun yani.
0: Siz daha önce hani birkaç kere de bahsetmiştiniz. İnsan her yaptığından, her konuştuğundan diye demiştiniz mesela. Hı hı. Her cümlesinden, her kelimesinden sorumlu.
1: Yazdığından da sorumlu.
0: Yani yazdığından da mı sorumlu? Bunun bir sorumluluğu yok mu? Şimdi WhatsApp'ta sen dağıtıyorsun bunu.
1: Yarın ahirette hepsinin hesabını soracaklar. Maksadın neydi? Niçin gönderdin? Hangi maksatta gönderdin? Niyetin neydi?
0: Başkaları
1: Allah düzeltmiş. Rahmet eylesin. Emel abiler haberleri. Niçin sorusuna evet. Hazırlıklı olun.
0: Burada tabii başkalarını düzeltmek istiyor olabilir.
1: Tabii canım, biz kendimiz mükemmeliz ya. Biz başkaları istifadesiz.
0: Başkaları düzelsin de ne olursa olsun.
1: Biz ne olursak olalım feda ettik kendimizi.
0: Feda ettik kendimizi. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
7: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan
7: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
7: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
8: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
9: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
10: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 3'te 1'inin bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül'e ertelendi. İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için 5 Ağustos'ta sandık kurulmuştu. Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Tartışmaların gölgesinde yapılan oylamada son sözü mahkeme söylemiş, AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yargı sürecinde başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılması planlanan oylamada ise yeterli çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na bir video mesajı var. Ona ilişkin kameralarımızı o tarafa çevirelim.
1: Önder'in kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerin şahsında gerek 81 ilimizdeki, gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki İmam Hatipli kardeşlerimin tamamına selamlarımı iletiyorum. 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Kurultay'ın İmam Hatip camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza, İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan Önder'i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin geçmişle birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum. İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zorunlu engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine, işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin, mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Önder 23. İmam Hatipliler Kurultayı'na tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Silivri açıklarında Avsu isimli yük gemisiyle çarpışan ve batan Tuğberk İmamoğlu gemisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi batan geminin yerini tespit etti. Öte yandan kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda her iki gemideki ihmaller tek tek sıralandı. Ancak raporun cevaplayamadığı bazı sorular var. Tuğberk İmamoğlu gemisi neden bu kadar hızlı battı? Can kurtarma araçları deniz yüzeyinde boş bulunmuştu. Gemideki 10 personel nerede? Bu soruların cevabı şu an bilinmiyor.
2: Avsu. Avsu iskeleye kır. Avsu iskeleye kır demiştir. Avsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
3: Kazadan saniyeler önce çarpıştığı gemiyi böyle uyarmıştı. Batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. Silivri açıklarında Alsu isimli yük gemisine çarparak batan Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmaları sürüyor.
4: Hemen arka tarafımda gördüğünüz TCG Akın gemisi de su altında arama çalışmaları yapıyor. Bu noktada bizim bulunduğumuz nokta 850 metre derinlikte bir deniz. Ancak TCG Akın gemisi 1000 metre derinliğine kadar sonarlar arama çalışması yapabiliyor ve o sonarlarda suyun altına bırakılmış durumda.
3: Arama çalışmalarının 3. gününde beklenen haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından batan geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini ifade etti. Kazanın nasıl yaşandığına dair ihmaller zinciri bilirkişi raporuna yansımıştı. Rapora göre en büyük ihmal Alsu gemisindeydi.
2: Alsu iskeleye kır.
3: Geminin başında 3. kaptan bulunuyordu. Köprü üstünde gözcü ve dümenci yoktu. Manevra yeterince erken yapılmadı. Yani çarpışmaya giden süreçte köprü üstündeki kararlar ve alınmayan tedbirler rapora tek tek yansıdı. Diğer tarafta ise 10 personeliyle birlikte batan Tuğberk İmamoğlu vardı. Geminin takip cihazı ya arızalı ya da kapalıydı. Bu nedenle gemi bir anlamda hayalet gemi gibi ilerliyordu. Üstelik mutabakata aykırı şekilde ani bir manevra yapması da kazanın kritik noktalarından biri olarak rapora girdi. İki gemideki ihmaller kazanın nasıl meydana geldiğine dair önemli ipuçları veriyor. Ama hala cevaplanması gereken çok daha büyük bir soru var. Tuğberk İmamoğlu neden bu kadar kısa sürede battı?
5: 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
3: Ve belki de kazanın en gizemli bölümü de burası. Batan geminin can kurtarma araçları ve botları deniz yüzeyinde bulundu. Fakat içleri boştu. 10 gemici ise ortada yoktu.
5: Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim.
3: Öte yandan kazanın ardından tutuklanan Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman'ın ifadeleri ortaya çıktı. Erarslan batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendi gemilerine çarptığını öne sürdü. Kaza anında geminin kumandasında olan Murat Evciman da köprü üstünde tek başına olduğunu ve gözcü olmadığını doğruladı. Ayrıca çarpışma anından 10-15 dakika sonra yetkililere bilgi verildiğini söyledi.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar. kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
8: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
9: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
10: Tazesi ya denizde ya...

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Alfa abi, sağdan.
2: Tamam.
3: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
4: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
8: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
10: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
11: Ya, insanın içine huzur veriyor.
12: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle mutluyum.

Merhaba, hoş geldiniz Bebeğimle Mutluyum da hafta sonunda birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle, ben Hülya. Hafta sonunuz güzel geçsin. Çocuklarınızla, bebeklerinizle bolca vakit geçirin diliyoruz. Hafta sonu Türkiye genelinde hava güzel görünüyor. Bazı yerlerde yağış var elbette ama oralarda da mutlaka çocuklarla yapılacak farklı aktiviteler bulacaksınız. Biz bugün bebeğimlemutluyum.com'dan sizin için seçtiğimiz bazı haberlere yer vereceğiz. Onun dışında yeni doğan sarılığından ve hamilelikte anne adaylarını ve onları takip eden doktorları çok korkutan preeklemsiden konuşacağız.

sonbahar gebeleri nelere dikkat etmeliler? Sonbahar mevsim olarak geçiş mevsimi. Dolayısıyla geçiş mevsimi hastalıkları herkes için olduğu kadar anne adayları için de risk taşıyor. Ancak anne adaylarının her ilacı kullanamayacağı düşünülürse bu dönemi daha dikkatli geçirmeleri çok önemli. Özellikle sonbahar sonrasında kış, hava biraz daha soğuyacak, giyim kuşamımız, beslenmemiz değişecek, gün ışığından daha az istifade edeceğiz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde anne adaylarında hamileliğin, sürecin getirdiği ağırlık, beklenti, korku, belirsizlik de eklendiğinde biraz depresyona yatkınlık görünebilir. Hepsini düzgün yönetebilmek içinse mutlaka doktor kontrolünde olmanız, size verilen ilaçları, vitaminleri, takviyeleri düzenli kullanmanız ve sevdiğiniz insanlarla bolca vakit geçirerek kucağınıza bebeğinizi alacağınız o güzel günlerin hayalini kurmanız gerekiyor. Bebeğimlemutluyum.com'da paylaştığımız hamileler için sonbahar önerilerine şöyle bir kulak verelim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Recai Pabuççu paylaşmış bu bilgileri. Biz de sayfamıza onun adıyla alıntılamışız. Sonbahar aylarında hamilelik sürecinin çok daha rahat geçtiğini, hatta gebelikte alınması gereken bazı tedbirlerin ihmal edildiğini söylüyor genelde uzmanlar. Bu anlamda evet, sonbahar rahat geçer ama yine de tedbiri elden bırakmamalıyız diyor uzmanlar. Sonbahar hamilelik döneminde anne adayları öncelikle gebeliğini yaz döneminde geçirenlere göre havanın sıcaklığının değişmesi sebebiyle biraz daha şanslılar. Ancak gün ışığından daha az istifade ediyorlar. Özellikle viral enfeksiyonların çok sık dolaştığı kalabalık yerlerde çok da olunmaması gereken, ki koronavirüste de özellikle yine Kasım Aralık gibi bir yükselme bekleniyor. Bu mevsimde biraz daha belki kalabalık yerlerden, arkadaşlardan, dostlardan, çalışma hayatı içinde yine kalabalık toplantılardan uzak durulması gerekebilir. Gebeliğini sonbaharda geçirenler için dengeli, sağlıklı ve doğal beslenmek son derece önemli. Yine gerekli vitaminlerin mümkün olduğunca doğal yollardan alınmasına çalışmak lazım. Kullanılan takviyeler mutlaka doktor önerisiyle alınmalı. Hangi takviyenin ne zaman, hangi oranda kullanılacağı, ne kadar devam edileceği mutlaka doktor kararına bırakılmalı.

Hamilelik döneminde besin değeri yüksek gıdaların tercih edilmesi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından tavsiye ettiğimiz beslenme yöntemlerinden biri. Sonbaharda hamile olanlar bu konuda şanslı çünkü bu mevsimdeki mevsim meyve ve sebzeleri, bağışıklığımızı güçlendiren mevsim meyve ve sebzeleri, bunları gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Bal kabağından az şekerli mutlaka istifade edin. Bu mevsimde artık hava yavaş yavaş değişirken yazın son güneş görmüş domateslerini mutlaka kışın canınız ister diye özellikle tam buğday ekmeğinden yapılmış güzel bir tostun yanına şöyle ekmeğinizi bandırabileceğiniz bir domates sosu için kenara çekebilirsiniz. Bu mevsimin en büyük problemi D vitamininden daha az istifade ediyor olmak. O yüzden mümkün olduğunca yine güneşli günlerde yürüyüş yapmayı tercih edebilirsiniz. Yine C vitamini açısından zengin gıdaları da kullanmaya siz diğerlerinden biraz daha erken başlayabilirsiniz. Bu mevsimin avantajları var ama dezavantajları da var. Özellikle de sonbahar enfeksiyonları anne adaylarını biraz sıkıntıya sokabilir. Sonbahar aylarında yaygınlaşan gripal enfeksiyonlar ki bu sene dediğim gibi biz özellikle Kasım Aralık gibi buna bir kez daha maalesef koronavirüsü de ekleyeceğiz. Hamileler için dönemi, süreci riskli hale getirebiliyor. Bu yüzden enfeksiyonlardan korunmak önemli. Bu aylarda hamileler çok kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmalı. Başka insanlarla temas sonrası mutlaka el yıkamak, hijyen kurallara uymak lazım. Gerekiyorsa kalabalık yerlerde maske takabilirsiniz. Doğru beslenme alışkanlığının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini unutmayın lütfen. Hastalıklardan korunmak için en iyi ve doğal yöntem doğal ve doğru beslenmek. Özellikle de bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirecek gıdalardan hamileliğin ilk 3 ayında biraz böyle mide bulantıları vesaire olabilir ama kendinizi iyi hissettiğiniz zamanlarda zencefilden yardım alabilirsiniz ki zencefil biliyorsunuz hamilelikte bulantılara da iyi gelen doğal yapabileceğimiz doğal şeylerden bir tanesi. Biraz zencefil çayı hem bulantınıza iyi gelecektir hem de kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte özellikle bitki çaylarının çok sık tüketilmeye başladığını biliyoruz. Hamileler her bitki çayını kullanamazlar. Düşüğü tetikleyen bazı bitki çayları da var maalesef. Bunu da Bebeğimle Mutluyum'un YouTube kanalında paylaştık. Sizin için hazırladığımız özel videoyu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Uzun süren bir hamilelik dönemi kimine göre göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor, kimine göre çok uzun sürüyor. Bebeği kucağınıza aldınız ve bebeğinizde sarılık olduğu söylendi. Yeni doğan sarılığı ilk anda kulağa biraz alıştığımız bir bilgi gibi gelse de süreç uzadıkça riskler de artıyor. Türkiye Hastanesi'nden önce yeni doğan sarılığını öğrenmek üzere randevumuzu yapalım. Sonrasında hemen arkasından preeklemsi konuşacağız ki bu da yine hamilelikte riski arttıran durumlardan bir tanesi. Bu iki bölümde size aktaracağımız bilgilerle umuyorum şu anda hamile olanlara doğru bilgileri aktarmanın mutluluğunu yaşarız.

0: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Vesim Bekraki ile birlikteyiz. Bugün yeni doğan sarılığını konuşacağız. Bizim için çok önemli bir konu. Annelerin korktuğu bir konu. Doğum sonrasında belirtileri doğru okumak gereken bir konu. Hocamızdan bu konuyla ilgili bilgiler alacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yeni doğan sarılığını konuşacağız. Anneler için gerçekten korkulur ya. Çocuklar için, bebekler için ne anlama geliyor? Hangi ifadeler, hangi işaretleri doğru okumak lazım? Bunlardan bahsedelim. Nedir yeni doğan sarılığı ve neden olur?
1: Şimdi yeni doğan sarılığı aslında fizyolojik bir sarılık. Eğer ikinci günden itibaren başlarsa sadece belirli kriterler var. Yani 24 saatte oluyorsa bu bizim için önemli. Ya da diğer günlerde ikinci, üçüncü ve özellikle beşinci günde pik yapabilen çocuğun kilosuna ve haftasına göre değişiyor. Normalde işte 19 üstünde oluyorsa değerimiz, o bizim için önemli ve fototerapi alması gerekiyor. Ama diğer türlü, hani normal fizyolojik sarılık olarak kabul ettiğimiz için problem yok. Günden güne değişebiliyor. Ya mesela 19 rakamı telaffuz ettim ama bu ikinci gün için mesela 8 olabilir, üçüncü gün için 12, sonra 15 değişebiliyor. Dediğim gibi güne göre ve çocuğun kilosuna ve haftasına göre değişen bir rakam. Önemli olan burada çocuğun ne kadar güzel beslenip beslenmediği, uyku halinin çok fazla olup hani anne onu uyandıramıyorsa, o zaman hani doktora başvurup ve bu değerlerin bakılması gerekebiliyor.
0: Yani bebek doğdu, eğer beslenmek için bile uyanmıyorsa, ağlaması güçlü değilse, renginde bir farklılık varsa o zaman mutlaka doktora getirmeliyiz. Şimdi renk farklılığı çok belirgin. Her sarılıkta bu kadar belirgin olarak renk farkı ortaya çıkar mı hocam?
1: Yani bazen anneler ya veya aileler onu fark edemeyebiliyor. Özellikle hani sarı bir elbise hani giydirin şeklinde böyle öğütler olabiliyor. Aslında bu sadece göz yanıltması. Bu göz yanıltmasından dolayı fark edilmeyebiliyor. Veya işte hani günün ışığı şeklinde hani göz kararıyla bazen bunu kararlaştırmak çok zor oluyor. Ama hani bir genelleme söyleyecek olursak, sadece yüzde ise hani 5 gibi bir değer var demek ki. Hani vücutta varsa gene bir 5 değer arttırıyoruz. Ekstremitelere kadar ulaşmışsa o zaman bu değer hani göz kararıyla değil, daha çok doktor ve hastane içinde bakmak daha doğru olur.
0: Peki bebek doğmadan önce o bebekte sarılık olup olmayacağına ilişkin bir belirti var mı? Ya da anne herhangi bir şekilde sarılıkla ilgili bir kontrol oluşturabilir mi?
1: Tabii sarılığın birçok sebebi vardır. En önemli sebebi mesela prematüre bir bebekse, bu sarılıktan her zaman şüphelenmemiz ve daha sıkı takip etmemiz lazım. Kan uyuşmazlığı, yani AB uyuşmazlığı veya RH uyuşmazlığı varsa veya direkt kombusu varsa çocuğun doğduğunda gene bu riskli bir bebek ve bakmamız gerekiyor. Düşük kilo ağırlıklı bir bebek ise gene bunu daha sık takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında çok nadiren bazı sebeplere bağlı. Yani mesela bir enfeksiyon durumu, sepsis durumu, idrar yolu enfeksiyonu gibi veya yatkınlık mesela bir önceki kardeşlerde varsa gene bu çocukta da olma ihtimali var. Yani sebepler çok. Hani ben en çok olanların söylemiş oldum şimdi.
0: Peki hijyen eksikliği sarılık için bir sebep midir?
1: Yok, hijyen sarılık sebebi değil ama hijyenite yoksa tabii ki enfeksiyon olabilir. Enfeksiyondan dolayı sarılık olabilir. Evet. Böyle dolaylı olarak.
0: Peki şunu da yine soralım, bizim için çok önemli. Biraz önce saydığınız o belirtiler, hani bebek eğer yeterince emmiyorsa, anne bebeği emmek için bile uyandıramıyorsa, bunun tek sebebi sarılık mıdır?
1: Yok, sadece sarılık değil. Şimdi bazı anneler tabii ki yani daha ilk defa hamile kaldı, yeni bir çocukla karşılaştı. Elbette beslenmek hem anne hem bebek için zor. Yani hem anne bilmiyor hem bebek bilmiyor. Burada gene önemli bir sebep hani beslenmeden bahsettiğimiz için çocuğun kilo kaybı da olabiliyor. Bu yüzden bu ilk günlerdeki yaptığımız muayeneler, dördüncü ve beşinci günde çağırdığımız kontrolde çocuğun kilosuna bakıyoruz. Yani çıplak bir şekilde çocuk ne kadar kilo kaybettiğini ve eğer yüksek bir kilo kaybı varsa o da bir sarılık nedeni. Ve bu yüzden burada beslenme ile sarılık birbirleriyle bağlantılı güzel bir şekilde.
0: Yine bu beslenme ilişkisini konuşalım. Sarılık diyelim ki o kademelerinden bahsettiniz ya, işte 17'den 18'den 19'dan. Hangi sınırdan itibaren risk artıyor? Anne hangi sınırdan itibaren endişelenmeli? Ve bunu aşağı düşürmek için bizim evde yapabileceğimiz bir şeyler var mı?
1: Yani belirli bir sınırı geçmediği takdirde, yani dediğim gibi o bahsettiğim rakamlar bunlar sınırlar. Yani bu sınırı geçiyorsa artık evde yapabileceğin bir şey yok. Hastaneye getireceksin, fototerapi alacak. Bir üst sınırımız da var. Eğer üst sınırı geçiyorsa, mesela diyelim 21 gibi bir rakam geçiyorsa, bunlar belki kan transfüzyona kadar gidebilen bir şey. Yani bu önemli.
0: Bazen hastanede ışık
1: tedavisi bile yetmeyebilir. Bu yüzden bunu ihmal etmek çok önemli. Çünkü fototerapi basit bir işlem ama kan transfüzyonuna kadar giderse, kan transfüzyonu böyle organ nakli kadar riskli bir şey. Yani çok önemli.
0: Ve bu yüzden kanı değiştiriyoruz.
1: Kanın değiştiriliyor. Tam değişim olmuyor. Parsiyel kan değişimi gerekebilir veya bazılarında tam kan değişimi gerekebilir. Yani şiddet göre.
0: Peki bu işte emzirmek ya da işte mesela anne sütü diyorlar, kimileri de şekerli su verelim diyorlar. Mesela bazı yörelerde şekerli su o kadar yaygın ki, çocuk sarılık oldu, şekerli su vermedin ondan sarılık oldu diyenler bile var. Var mı böyle bir bağlantı şekerli suyla?
1: Tam aksine, aslında şekerli su gene nasıl az önce anlattım, hani sarı giydirelim geçsin, o da şekerli su verelim geçsin, aksine arttırır. Bunu yapmamak lazım. Bu sadece Türkiye kültüründe değil, Suriyeliler de çok yapıyor bunu ve maalesef dediğim gibi bu arttırıyor. Öyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Şekerli su değil, anne sütü vermemiz gerekiyor. Anne sütü yetmediği zamanlarda ve 2 kilo kaybı da varsa, o zaman mama takviyesi mecburen yapıyoruz.
0: Anne sütünün bir sınırı var mı? Yani şu kadar anne sütü alması gerekir gibi, yoksa her istediğinde, hatta belki de sarılık sebebiyle uyanmıyor, hani belli saatlerde uyandırıp mı vermek lazım?
1: Yeni bir doğan için genellikle 2-3 saat aralıklarla beslenmesi gerekiyor. Yani ortalama günde 8 kez beslenmesi gereken bu çocuklar. Eğer daha az besleniyorsa veya bu beslenme sırası, yani anne bazen kendisi de fark edemeyebiliyor. Bu yüzden burada gene doktor kontrolü önemli. Günlük kilo alımı veya kilo kaybı ne kadar? Hani bu çocuk ortalama günde 15 gram ile 45 gram arasında alması gerekir. Ama ilk günlerde biz kaybediyoruz. Yani yüzde olarak kaybedebiliyor. Ortalama 5. günde müsamahamız %10'a kadar. 4. günde %8. Gene böyle rakamlar var. O rakamlara göre aynen. Aynen. İlk hani fazla su dediğimiz işte o sular kaybediliyor ve sonra tekrar alıyor. Normalde ortalama 10. günde doğum kilosuna tekrar yakalıyor ve artışlar meydana gelir. Eğer bu işte yüzdelere göre ve artışlara göre almıyorsa, o zaman beslenme bozukluğu vardır ve bu beslenme için biz desteğini, hani gerekirse mama, gerekirse yatış yapılabiliyor.
0: Şimdi sarılık oldu bebek ama iyileşti. Potansiyel olarak ileride bazı hastalıklara yol açabilir mi yeni doğan sarılığı, tedavi edilmiş olsa bile?
1: Yok, belirli sınırlarda kalıyorsa ve eğer bu çocuk gereken tedaviyi anında alıyorsa problem yok. Ama burada sarılıkta korktuğumuz en önemli nokta, bilirubin dediğimiz şey beyin bariyerini geçip ve beyin hücrelerine yapışabiliyor. Yapıştığı zaman bu beyin hücrelerine zarar veriyor ve kalıcı hasarlar meydana gelebilir. Ve bu yüzden bu çocuklar o rakamlara ulaşmaması lazım ve çok uzun süre şeysiz kalmaması gerekiyor. Yani tedavisiz kalmaması gerekiyor. O zaman sizin sorunuza cevaben evet, eğer geç kalınırsa ciddi hasar bırakabiliyor beyinde.
0: Bu bir kez daha sarılığa dikkatle yaklaşmak için önemli bir sebep aslında. Eğer zamanında fark edemezsek ve tedaviye başlamazsak, ileride kalıcı beyin hasarına yol açabiliyor.
1: Kesinlikle çok doğru. Sarılık korkutucu bir şey değil. Hastaneye gelmemiz çok zor bir şey değil. Ama geç kaldığımız zaman evet, çok büyük bir hasarımız var. Ve bu yüzden bunu ihmal etmemek lazım.
0: Bebek doğduktan sonra 1-2 gün sonra hemen çocuk doktorları bebeği görmek istiyorlar. Bu ilk muayenede sarılığa da bakıyor musunuz? Yani genel anlamda nelere bakılıyor?
1: Şimdi çocuk doğduğu anda doğumhanede yaptığımız bir doğum kontrolü oluyor. Bu çocukta herhangi bir anormallik var mı yok mu, ona bakıyoruz. Sonra işte annenin kan grubuna göre bazı tetkikler yapabiliyoruz. Yani annenin kan grubu eğer RH negatifse veya sıfırsa, o zaman bu çocuğun muhakkak kan gruplarına bakmamız lazım ve direkt kombus dediğimiz testi bakmamız lazım. Bunlardaki aldığımız kriterlere göre

0: Yoksa sarılık, o zaman uzamış sarılık konusu vardır ve o zaman ayrı testlere girmemiz
1: gerekebiliyor. Bunun sebebi nedir? Yani neden geçmez sarılık?
0: İşte uzamış sarılık dediğimiz anda zaten işte araştırma gereken bir konu. Sebepler çok. Onlardan biri, bazılarını anlattım. Enfeksiyon gibi, işte hemoliz olayı, işte anemi durumları, bir sürü şey var. Onlara bakıyoruz ve onlardan hangisi varsa bazen sadece normal uzamış sarılık, yani anne sütüne bağlı olan bir sarılık olabiliyor. Bu en basit ve en sevdiğimiz şey, çünkü hastalık değil. Sadece anne sütünden dolayı sarılık oluyor. Yaptığımız şey, anne sütünü bir iki gün kesiyoruz. Kestikten sonra tekrar alıyor ve bu ciddi bir sarılık düşüşüne neden oluyor.
1: Anne sütü sarılığa yol açıyor.
0: Aynen öyle. Ve anneler çok üzülüyor bu duruma. Evet. Ya ben sebep olduğum gibi, ama o da normal. Sadece onu bakıp başka bir hastalık olmadığını kararlaştırdığımızda onu söylüyoruz.
1: Bu işin kolay tarafı.
0: Aynen. En kolayı.
1: Evet. Aşağı yukarı sarılık tedavisi bu ilk, sizin ikinci, üçüncü muayenenize kadar, bebeği gördüğünüz üçüncü muayeneye kadar kendiliğinden ortadan kalkıyor galiba.
0: Kesinlikle evet. Burada sadece takip olayı. Aileler ilk zamanlarda sıkılabiliyor bu takiplerden. Ama bu takipleri gerekmediği zaman zaten istemiyoruz. Hani bir diğer çocuktan, kardeşim senin her şeyin gayet iyi, İşte 15. günde bir ayda gel. Ama sarılı olanı bazen çok sık takip edebiliyoruz. Aileler sıkılmasın, bu çocuğun iyiliği için olan bir şey.
1: Her çocuk sarılık olur mu? Yeni doğan sarılı dediğiniz sarılık her bebekte görülür mü?
0: Yok, elbette her bebekte olmayabilir. Bazıları hiç sarılık geçirmez. Bazıları çok fazla geçirir. Bazıları yatışa kadar gidebilir. Değişiyor. Yani illaki bir genelleme söyleyemeyiz. Hayır.
1: Çok teşekkür ediyorum bugünüz.
0: Estağfurullah, teşekkür ederim.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İpek Ulu bizimle birlikte bugün gebelikte tansiyondan, preeklemsiden konuşacağız. Gebelikteki riskli durumlardan bir tanesi. İpek Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk Hülya Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sesinizi duymakla mutlu olduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Bir yandan tabii doğum trafiğiniz var. Diğer yandan gelen hastalar var. Hava sıcak, yaz gebelerine önerileriniz var mı? Öyle başlayalım mı hemen?
1: Olur. Yaz gebelerine bol bol su almalarını, su içmelerini tabii ki öneririz. Güneşten kaçınmalarını, özellikle riskli saatlerde bulunmamalarını. Çünkü biliyorsunuz gebelikte hani annenin çok terlemesi bebeğe savun etkisi yaratacağı için annelerin böyle vücut sıcaklıklarını iyi tutabilecekleri gölge yerlerde bulunmalarını öneririz tabii ki.
0: Deniz öneriyor musunuz İpek Hanım?
1: Denize yasaklamıyoruz. Hani uygun saatlerde, güneşin ışıklarının dik gelmediği saatlerde denize girebilirler. Çünkü o biliyorsunuz durağan bir su olmadığı için o kadar enfeksiyon riski yüksek olmuyor. Ama havuz kesinlikle önermiyoruz. Havuz yasak tabii.
0: Havuz yasak, deniz kontrollü olarak olabilir deniz doğru olabilir, saatlerde.
1: Deniz olabilir.
0: Peki. Şimdi biz bugün gebelikte riskli bir durumdan bahsedeceğiz. Aslında tansiyon ve gebelik zehirlenmesi, preeklemsi konuşacağız. Hep şöyle düşünülür. Benim tansiyon problemim var. Gebelikte de olabilir. Ya da benim tansiyon problemim yok, gebeliğimde rahat geçecek. Böyle bir eşitlik var mı?
1: Direkt bir eşitlik yok aslında ama çünkü gebelikten önce hiç tansiyon şikayeti olmamış o güne kadar kişilerde de bazen gebeliğin tetiklemesiyle tansiyon çıkabiliyor. Bu aslında tam olarak plasentanın

0: yeterince bebeği besleyemediği, daha doğrusu plasental damarlardaki direnç artışının bir türlü normal gebelikte kırıldığı gibi o hastalarda kırılamadığı durumlarda oluşan bir durum. Yani aslında öncesindeki tansiyon hastalığı olan kişi varsa gebeliğinde tabii ki bu tansiyon zaten devam ediyor. Kontrollü olarak ilaç değişikliği yapılıyor. Gebelikte kullanılabilecek olduğu ilaç, buradaki ilaca geçiliyor. O zaten hani gebelikte tansiyonu rahatlamıyor. O aşikar, ama öncesinde hiç tansiyon şikayeti olmayan kişinin de gebelikte sürpriz bir şekilde tansiyon problemi, fırlamaları olabiliyor. Çünkü aslında o bebeği beslemek için, bebeğe yeterince kan gönderebilmek için vücudun yarattığı bir savunma, yani bebeği koruma mekanizması. Hı hı. Ama bir yandan o kadar korumaya çalışırken kendi tansiyonunu çıkartıp Allah korusun bu sefer kendisinin kanamalarına kadar yol açabilen riskler ya da nöbetlere yol açabilen durumlara, gebelik zehirlenmesi adı verilen duruma bile yol açabilecek bir durum. Aslında hani ders gibi olsun istemem ama çok kısa nedenini, yani biyolojik şeyini anlatmak gerekirse, plasanta biliyorsunuz bebeği besleyen ve kanlanmasını sağlayan organ. O organda normalde o damarlardaki direncin belli bir seviyenin altında, çok daha hani anneden bebeği kan transferini yapacak düzeyde olması ve dirençli bir damar durumunun olmaması gerekiyor. Ama o direncin kırılamadığı durumlarda bu sefer vücut da pompalıyor ki bebeğime kan gitsin. Ve orada tansiyonu çıkartıyor. Plasental damarlardaki bozukluk diyelim, öyle söyleyelim daha doğrusu. Vücudun bunu şey yapamaması, kompansa etmek için ekstra tansiyonu çıkarmasıyla oluşan bir durum ve hiç önceden yokken de olabiliyor. Ama zaten tansiyonu varsa onun devam edeceği aşikar. Ona zaten hatta onlar daha iyi seyrediyor, biliyor musunuz? Öncesinde tansiyonu varsa kişinin, gebenin, sonra ilaç değişikliğiyle zaten hayatını da ona göre adapte ettiği için onlar daha, benim daha yumuşak seyrediyor. Ama önceden hiç tansiyonu yokken birden gebelikte fırlayan ve özellikle de gebeliğin erken haftalarında fırlayanların erken doğum yapmaları söz konusu olabiliyor maalesef.
1: Riskler böyle.
0: Çünkü bu sefer aynen, yani tansiyon yüksekliği beraberinde ne kadar anne tansiyonu çıkartıp bebeğini beslemeye çalışsa da beraberinde gelişim gerilikleri bebekte yaratıyor. Bebeğin suyunda azalma yaratabiliyor. Akabinde zaten bebek için orası artık elverişsiz bir durum olmaya başlıyor. Ve çocuk aslında içeride kalarak bir anlamda riske girmiş oluyor. Biz tabii belli haftanın üstünde, yani 27-28 haftanın altındaysa zaten çocuğun yaşam şansı düşeceği için o haftaya kadar riskleri göze alıp devam ettiriyoruz. Mümkünse 32'ye getirmeye, 34'e getirmeye amaçlıyoruz ama 34. haftadan sonra özellikle çok şiddetli seyreden tansiyonlarda bazen doğum yapmak daha hayırlı oluyor. Hemen
1: kalmasındansa, bebeğin anne karnında kalmasındansa dünyaya gelip yoğun bakımla belki düzene girene kadar yoğun bakımda kalması daha elverişli. Şimdi biraz geriye dönerek konuşalım. Tansiyonun normali nedir hamilelikte ve bu aylara göre farklılık gösterir mi?
0: Yani tansiyon normali aslında 14.9 ve 6 14.9 ve üzeri yüksek tansiyondur. Hani bu gebelikte de, yetişkin normal bir kişide de böyledir. İdeal tansiyon hani yetişkinlerin 12.8, 12.7, 11.7 o civardaki tansiyonlar daha normaldir. 14.9 ve üzerine yüksek tansiyon diyoruz. Gebelikte de bu tanım fark etmiyor ama gebelerin tansiyonu zaten genellikle düşük tansiyona meyillilerdir, biliyorsunuz. 9'a 6, 8'e 5, 7'ye 4 bile görsek bazen tabii ki düşük tansiyon da çok iyi bir şey değil. Bu sefer bayılmalar olabilir. Ani bir bayılmayla başını yere çarpabilir. Hani düşük tansiyon nispeten daha yüksek olacağına düşük olsun dediğimiz bir durum. Ama çünkü bir sıvı tuzlu ayranla ya da bir sıvıyla hemen toparlamak mümkündür. Hani düşük bayılmadığı sürece de o kadar sıkıntılı olmaz. Ama yüksek tansiyon biliyorsunuz çok daha sıkıntılı şeyler işte yaratır. Ama hani gebelerin genel tansiyonu zaten ortalama 10'a 6. Biz her vizitte, her muayenede, küçük haftalarda bile tansiyon özellikle çıkacaksa 20. haftadan sonra çıktığı zaman gebelik zehirlenmesi, gebelikte çıkan tansiyon adını alıyor. Mesela gebenin 20 haftanın altında çıkan tansiyon yüksekliği aslında o gebenin kendi tansiyonu, gebeliğiyle alakası olmayan tansiyon.
1: 20. haftadan sonra aslında gebeliğe mal edebiliyoruz bu tansiyonu.
0: Evet, gebeliğin daha çok yüksekliği, gestasyonel hipertansiyon ya da işte zehirlenmesi dediğimiz beklenti durumları 20'ye, hatta 24. haftadan sonra başlayanlara o isim veriliyor. Yani tansiyon normalde gebelerde düşük seyreder. Hani 12.8 bile bizim için, gebe için yüksek bayağı tansiyon, yani şey iyi bayağı tansiyonu falan dediğimiz bir rakam. Ama tabii ki 13.8, 13.9, 14.9 ve üzeri çıktığı zaman zaten yüksek tansiyon olup ilaç başlama indikasyonu ve tetkik edilme indikasyonunu doğuruyor. Yani trimestere göre, yani ilk 3 ay, sonraki 3 ay falan diye çok fazla değişmemekle birlikte ileri haftalarda daha da yükseliyor.
1: Peki şimdi annenin özellikle ilk haftalarda çıkan tansiyonu kendi tansiyonu, 20. haftadan sonra çıkan bebeğin tansiyonu diyoruz. Siz bunu
0: gebeliğin
1: oluşturduğu tansiyon diyoruz. Peki bunu ölçümler dışında annenin fark edebilmesi mümkün mü? Tıpkı normal yüksek tansiyondaki gibi belirtiler verir mi, yoksa başka belirtileri var mı?
0: verir gebelerin başı ağrıyor. İşte başka en sık şiddetli bulgu baş ağrısı, baş ağrısına bağlı mide bulantısı, onlar oluyor en sık. Ve daha sonra da bazen ileri durumlarda hani sağ tanı koyulmamış haftalardır, birkaç haftadır ne bileyim gebede ihmal etmiş, gözden kaçmış tansiyonlarda gözde bazen uçuşmalar yaratabiliyor. Hani bu şeyler, foton ışık uçuşmaları olabiliyor, gözde belirlim, yansımalar olabiliyor. Ama en sık gördüğümüz şey baş ağrısı. Baş ağrısını dikkate almak lazım, hemen tansiyon ölçmek lazım gebelerde bir baş ağrısı olduğunda. En sık o çünkü.
1: Bunu geldiğinde de anne adaylarına mutlaka doktorla paylaşması gerektiğini hatırlatalım. İhmal etmeyin.
0: Aynen.
1: Baş ağrınız belki yüksek tansiyona işaret ediyor olabilir. Peki şimdi ne zaman yüksek tansiyon ve ne zaman preeklemsiye, artık zehirlenmeye dönüyor? Bunu nasıl bir süreç var burada?
0: Şey var. Tıbbi olarak kriterler var. Daha doğrusu baktığımız bazı parametreler var. İşte eskiden idrarına bakıp ödem var mı diye, protein kaçağı var mı diye mutlaka bakardık. Şimdi artık o protein kaçağını kriterlerden çıkardılar ama belli kriterler var. İşte annenin tansiyonun tabii ki 16-10 ve üzeri olması iyice yüksek tansiyon olmuş oluyor. Ve artık preeklemsi dedirtiyor bize. Tansiyonun değeri önemli. Yani özellikle küçük tansiyonun 10'un üzerine çıkmış olması oldukça önemli bizim için. 10-11'inleri bulduğu zaman hatta bazen doğum indikasyonu düşüremiyorsak doğumu bile gerektirme yapabiliyor. Haftası uygunsa tabii, özellikle 32-34'ün üzerindeki haftalardaysa. Yani birincisi tansiyonun da tabii ki daha ağır seyretmesi. İkincisi yani bu işte dediğimiz idrardaki protein durumuna bakılması. Sonra karaciğer enzimleri, bir takım kandaki trombosit dediğimiz bazı bulguların bozulması, sıtılaşma hücrelerinin. Yani tabii o biraz tabii şeylere girmiş oluyoruz ama yani bizim doktorunuz ancak onu ayrımını yapabilir. Hani tabii ki hasta bunu algılayamaz. Hangisi gestasyonel hipertansiyon, yani gebelikte çıkmış bir sakin hipertansiyon, hangisi preeklemsi. Preeklemsi de zehirlenme de yani eski sınıflamada hafif, orta, ağır falan diye ayrılırdı biz asistanlık dönemimizde. Şimdi biraz daha farklı kriterlere bakılıyor. Yani preeklemsinin de ağırı var, hafifi var. Hafif olduğu zaman biraz daha ılıman gidebiliyor, bir süre daha vakit kazanabiliyoruz. Ağır olduğu zaman hemen doğumla sonlandırmak gerekiyor. Çünkü bunun devamı da eklemsi. Eklemsi zaten eklemsinin öncesi.
1: Evet.
0: Yani eklemsi de nöbet demek. Nöbet geçirdiği zaman hastada bilinç kaybı vesaire söz konusu oluyor. Ha, siz nasıl ayırıyorsunuz derseniz, biz 24 saat hastanın idrarını da topluyoruz, ona da bakıyoruz. Bu bazen kriterlerde tartışmalı oluyor, çıkarılabiliyor ama hani ciddi bir ödem, ciddi bir protein atılma, tansiyonun çok ilaçlara rağmen düşmemesi, yani enzimlerde, kan değerlerinde bozulmaların başlaması, artık bunlar bebeğin özellikle mesela suyunun azalması, gelişim geriliklerinin başlaması, zaten bunlar durum tablo ağırlaştıkça hepsi tek tek bir ekleniyor. Eklendiği zaman zaten artık çocuğun bu sefer diğer işte şey dediğimiz, Doppler dediğimiz bulgularında bozulmalar başlayabiliyor. Ne kadar tansiyon ilacı versek de engelleyemediğimiz durumlar olabiliyor. O zaman da biz akciğer geliştirici iğnesini yapıp, zaten bunlar hastanede olmuş oluyor, hastanede oluyor. Akciğer geliştirici iğnesini yapıp mümkünse o 24-48 saat denilen iğneden sonraki kaliteli vakti kazanıp ondan sonra doğuma bile geçmek zorunda kalabiliyoruz. Yani bunu doktor karar verir diyelim özetle.
1: Bu hastaları, daha doğrusu bu anne adaylarını daha sık takip ediyorsunuz diye tahmin ediyorum.
0: Tabii ki. Onların takip aralıkları çok daha yakın. Hatta onların ödevleri oluyor tansiyonu. Eğer preeklemsi olmadıysa, sadece gestasyonel tansiyon diye, gebeliğe bağlı tansiyon diye takip ediyorsak, alfamet dediğimiz bir ilaç var, onunla takip ediyorsak, işte anne düzenli olarak tansiyonu en azından günde 2-3 defa ölçüp bir kağıda yazıp bize haftalık mutlaka onun sonuçlarını getiriyor. Nasıl gidiyor o önemli. Yükseldiği zaman zaten acil iletişime geçiyoruz, hastaneye geliyor. Düşürmek için uğraşıyoruz yani, ya da bebek iyi mi diye bir kontrol etmemiz gerekiyor bebeği.
1: Kullanılan ilaçlar var mutlaka doktor kontrolünde, değil mi, tansiyonu kontrol altında tutmak için?
0: Kullanabilen ilaçlar varsa bunlar sınırlı. Normal yetişkinde kullanacağımız her şeyi gebede kullanamıyoruz. En sık alfametil dopa dediğimiz bir grubu kullanıyoruz vesaire. Yani tek çeşit ilaç çok fazla kullanıyoruz. Ama sonuçta onunla da özellikle de düzgün pozolojide kullanılırsa iyi yanıtlar alıyoruz. Zaten tansiyonu böyle birden çok hemen 9'a 6'lara düşürmeyi hedeflemiyoruz. Biz sadece hani böyle 14-9'un altında olsun, 12-8, 11-7 o civarlara, 12-13'lere çekelim yeter bizim için. Çünkü çok düşürmek de bebeğe zarar verebilir.
1: Yani aslında belli bir haftaya kadar getirip bebeğin mümkünse normal doğum ya da en azından sezaryen de olacak olsa, planlanacak olsa, sonraki yaşam kalitesini sağlıklı devam ettirebileceği bir haftaya getirmeye çalışıyorsunuz. 32 ve üzerine.
0: Evet, Evet, 32 ve üzerine getirdikten sonra artık biraz doğum kararı alma, hele 34 olduysa ondan sonra bebek için zaten içeride kalmak kar zarar hesabına baktığımız zaman daha zararlı bile oluyor. Çünkü artık bebek zaten akciğerleri de gelişmiş, 34 hafta bir gebelik, hala tansiyonlar fırlıyorsa, iyi gitmiyorsa koşullar, o çocuğu riske atmak doğru olmuyor. Bütün perinatologlar, yüksek riskli gebelik uzmanları ya da işte kadın doğumcular zaten o zaman doğum kararına yaklaşıyor.
1: Peki, ama tabii... pardon, buyurun lütfen.
0: Yok, bu kadardı.
1: Peki doğum olmazsa anne açısından nasıl riskler taşıyor bu durum?
0: İşte annenin en sık gördüğü şey, yani buna bağlı Allah korusun nöbet geçirme durumu olabiliyor. Preeklemsi, eklemsiye dönebiliyor. Hı-hı. Ya da işte ani fırlamalarla yani bir sürü cerebrovasküler olay dediğimiz, yani beyin oksijenlenmesinin bozulmasına yol açabilecek bir tıkanma ya da kanama gibi durumlara yol açabiliyor. En çok tansiyon yetişkinde de aynısını yapar zaten. Ama bir de nöbet geçirme olabiliyor. Nöbette işte o bir takım hareketler olduğu için ve daha doğrusu bebeğin kendini kitlemesine bağlı solunum sıkıntısı olduğu için çok üzücü konulardan konuşuyoruz ama biz tabloları bazen yaşayıp görebiliyoruz. Öyle durumlarda hani anestezi doktorunu mutlaka çağırıyoruz, hastayı mutlaka anestezi veriyoruz. Ya, bazen acil hemen sezaryana alıyoruz falan. Böyle tablolar Allah korusun olabiliyor. Bunlar tabii en kötüsü, en kötüsünü bahsettim. Ama onun dışında da işte annenin hani yani sürekli olarak hani bu en kötü bekleyecek tablo bunlar. Bu durumda da zaten acil doğum ve sedasyon kararı veriliyor.
1: Bunlar da annenin galiba ayrıca bu riskler ya da bu risklerle yaşamak, o süreci bebeği için, kendisi için bu risklerin farkına vararak yaşamak da tansiyonu ayrıca yükseltiyor.
0: Tabii. O da ayrı bir konu dediğiniz gibi. Sonuçta kendisi gebeliğini komplike olmuş olduğunu farkına varıyor. Sıradan bir gebelik değil, benimkisi ilk riskli gebelik artık diyor. Dolayısıyla riskli gebelik olduğu için ekstra bir endişe, anksiyete yaşıyor hastada. Bir de bebekte bazen beraberinde işte gelişiminde biraz kısıtlanıyorsa, suyu da biraz azalıyorsa, aniden bir şey olduğunu korkuları sarıyor zaten. Hastalar da o hani belli kritik haftalara ulaştıktan sonra doğum yapmayı, bebeğinin hiç olmazsa içeride bir şey olmadan dışarı çıkarılmasının yoğun bakımda daha güvende olacağını kendileri de fark etmiş oluyorlar. Çünkü sürekli bir sancılı bir dönemden geçirmiş oluyorlar kendilerini. O da ekstra tansiyon çıkartabilir tabii bazen. Biz annelere de diyoruz ki sakin olun, bir şey yok. Hani
1: kontrol altında
0: dediğimiz oluyor.
1: Evet. Tabii burada doktorla iletişim de çok önemli. Bu anlamda onu sakinleştirebilmek için iyi bir iletişim kurmak lazım ki siz de...
0: Tabii zaten her zaman öyle. Yani bir gebenin kadın doğmuşluğuyla zaten yakın ilişki içinde olması. Biz artık doğumun sonuna doğru artık sonra akraba gibi oluyoruz. Bazı gebelerden ayrıldığımıza üzülüyoruz. Yani o noktada oluyor. Bugün bir tane geldi mesela. Bir daha birbirimizi göremeyecek miyiz hocam falan diyor. Ben de üzülüyorum. Böyle karı koca profesör bir hasta çiftim vardı. Çok naif insanlardı. Öyle oluyor. O yüzden iletişim her zaman önemli. Yani sıradan bir gebelikse de.
1: Zaten zannediyorum sizin de anne adaylarıyla doğumdan sonra iletişiminiz bitmiyor bir şekilde, ya sosyal medya üzerinden ya da dışarıda bir aradasınız.
0: Zaten cümlelerim oluyor onlarda, bana bebeklerini büyüdüklerini sürekli resimlerini fotoğraflarını atıyor sürekli, ben de yakından izlemiş oluyorum yani. Hatta ikinciye gebe kalıyor, bir daha geliyor, aile gibi oluyor tabii.
1: Ne güzel.
0: Güzel yanı.
1: Şimdi tekrar bebek sağlığı açısından bakalım, bu süre içinde bebeğin beslenmesinde bir problem olur mu anne karnında, ya da erken doğum riskleri mutlaka, işte eğer 32. haftadan önce doğduysa riskler var, 32. haftadan sonra doğduysa başka riskler var, ama yine de her şeye rağmen normal doğum sınırına kadar geldiyse bu bebeklerde doğumdan sonra bir problem görüyor musunuz? Bir problem ortaya çıkıyor mu ilk muayenelerinde?
0: Şöyle, doğurduğu hafta çok önemli. Sonrasında bir sekel ya da sıkıntı olup olmayacağını belirleyecek en önemli şey bebeğin doğurduğu annenin doğurduğu hafta tabii ki. O yüzden mümkün olduğunca 32-34'lere ulaşmayı çok istiyoruz. Gönül ister herkes 37'den sonra doğursun ama hani hiç olmazsa 32-34'e ulaştığı zaman bir oh çekiyoruz. Bunun 28-29 haftalarda ya da bebek 500-600 gramken başımıza gelmesi, 1 kilonun altındayken başımıza gelmesi çok daha can sıkıcı. Çünkü o zaman kayıplar da olabiliyor Allah korusun, biliyorsunuz. Tabii ki burada yeni doğan yoğun bakımın iyi olması, 3. basamak bir hastanede doğum yapılmış olması, yeni doğan yoğun bakımın çok teşekküllü olması çok önemli bir şey. Yani bu 3. bebeği artık onlara emanet etmiş oluyoruz. Onlar tekel olmadan büyütecek olan onlar olmuş oluyor. İşte göz muayeneleri biliyorsunuz, hani yeni doğanın görmeyle ilgili bazen sıkıntı olmaması için göz muayeneleri, işte nörolojik muayeneleri, her türlü muayenelerini çok dikkatli bir şekilde yapıp, yani prematür bebeklere çok gözleri gibi bakıyorlar bizim burada hastanede de. Yani dolayısıyla tabii ki erken ne kadar doğarsa o kadar risk artıyor. Özellikle de hani dediğim gibi o yani yani 28 haftanın altında zaten yaşam şeyi bile olmayabiliyor Allah korusun. Ama onun üzerinde haftasına göre ne kadar bir gün bile kıymetli oluyor işte. Evet, biz evet. Hani o bir iki günü bile aslında hastanede yatırıp gerekirse bekleyebildiğimiz kadar beklemek istiyoruz ama içeride de hani başımıza bir iş gelmesin diye de doplerlerini, suyunu, tansiyonunu, ultrasonunu her şeyini çok yakından tahlillerini, testlerini yakından takip ediyoruz tansiyonlarını. Yani dediğim gibi bebeğin doğduğu haftasına göre sonrasındaki hiç sıkıntı olmadan, hiç fekalip olmadan büyüyen 32 haftanın üzerinde devam eden. Bir de bunlar anne karnında, hani bebeklerimiz de oluyor. Anne karnında biraz da bunlar koşulların elverişsiz olmasına alışkın bebekler oluyorlar. Hmm. O yüzden de biraz daha aslında sıradan bir bebeğe göre daha dirençli ve daha yaşama tutunmaya başarılı bebekler oluyorlar. O yüzden aslında doğduklarında başka bir bebeğe göre, çünkü sürekli stres altında, sürekli tansiyon yüksek, sürekli kan geliminde bir arada bozulma olabilir gibi durum içinde oldukları için onların aslında doğdukları zaman aslında bir tık daha avantajlı bile olabiliyorlar diyebilirim. Ama
1: daha dayanıklılar yani sıkıntılara.
0: Tabii yani anne karnından gelen bir strese alışkınlık söz konusu. Hmm. O yüzden doğduktan sonra da aslında pek çoğu beklenmeyecek kadar iyi tolere ediyor. Ama yine de yoğun bakımında iyi olması, bebeğin doğduğu hafta yani hiçbir zaman tabii ki tam bir garanti yok ama hiç sıkıntı, özellikle 34'ten sonra doğarsa, hele yani 34'ten sonra doğarsa sıkıntı olmadan hiç şekersiz annenin kucağına sonradan birkaç hafta röterle verilmesi mümkün. Ama biraz daha hafta küçülünce tabii o zaman yakın takipler olabiliyor ama 32 de iyi bir hafta. Onun altı için tabii ki bir şey diyemiyorum.
1: Risk daha yüksek. Peki evet. bir hamileliğinde yüksek tansiyon ya da tansiyon problemi yaşayan hasta sonrakilerde de yaşar mı? Yani bu bir vücut alışkanlığı mıdır ya da vücut normali midir? Evet. Sonrakilerde de olur mu?
0: Olma ihtimali sıradan bunu hiç yaşamamış bir gebeye göre kat be kat yüksektir. Sonrakilerde de olur. Olmasın diye bir sonraki gebelikte biz baştan aspirin veririz. Düşük doz aspirin. Hani bir sonraki gebelikte 30. haftalara kadar da kullandırırız. Çünkü tanımlanan bilinen en iyi şey bir eklemside gebelik sinirlenmesinde önlemenin tek yolu şu an bilinen ilaç olarak aspirindir. Onu profilaktik önlem olarak başlarız bir sonraki gebeliğinde olabilir diye. Ne kadar geç haftada başına gelirse o kadar bebeğin sıkıntısız doğma ihtimali yükselir. Ama sıradan bir gebeye göre tabii ki bunun ihtimali yine aynı anneye devam ettiği için gebe kalmaya. Hani hiç olmaya da bilir ama bu ihtimal daha düşüktür. Olma ihtimali yeniden başına gelme ihtimali daha yüksektir. Hı-hı. O yüzden de anneler aspirinle başlar, tansiyonlarını çok yakın takip eder.
1: Yine diğer hastalardan, diğer anne adaylarından daha sıkı bir kontrolde
0: evet.
1: oluyorlar.
0: Zaten aynen. Kadın zaten geldiğinde baştan önceki gebeliğinde tansiyonun çıkmıştı. İşte biraz erken doğurdum, şöyle oldu, böyle oldu.
1: Hikayesini anlatıyor.
0: Anlatmaya başlıyor zaten aynen.
1: Evet. İpek Hanım çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
0: Her zaman ayırmak isterim. Görüşmek üzere o zaman.
1: İnşallah farklı konularda tekrar buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
0: İyi günler size, iyi hafta sonları. Dinleyenlere de selamlar, hoşçakalın.

Programın yavaş yavaş sonuna geldik. İki farklı uzmandan hamileliğin iki farklı dönemiyle ilgili bilgi aldık. Hem preeklemsiye hem de bebek doğduktan sonra yeni doğan sarılığı dönemini konuştuk. Aslında bir gün lohusalığı da detaylı konuşmak lazım. Çünkü bu stresli geçen hamileliklerden sonra lohusalık da zor geçiyor. Anne rahatlayamadan bebeğinin bakımını üstlenmek durumunda kalıyor. O da bir ayrı konu başlığı bizim için önümüzdeki günlerde konuşacağımız. E tabii buna bir de bebekle ilgili problemler eklendiyse yeni doğan sarılığı gibi annenin endişesi elbette biraz daha artıyor. Bu dönemde tüm bu problemleri aşmakta bebeğin en büyük desteği olan anne sütü de süreçten olumsuz etkileniyor. Hepsini önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Şimdilik izninizi isteyelim. Programı kaçıranlar için tekrarının yarın saat 17'de olduğunu hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Yerli reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM Haber.
10: Gemisi... Ve OB'un akabine yine Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Alemdar gemisi 7-24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Buna güvenlik güçlerimiz gece helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz 7-24 denizin içerisinde gözlemlerini yapmaktadırlar.
11: Evet, Başbakan Ünal Üstel açıklamalarında 554 metre derinlikte 5. naaşa da ulaşıldığını bildirdi. Naaşın kimlik tespit işlemleri henüz devam etmekte. O yüzden herhangi bir isim açıklanmadı. İlerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Biliyorsunuz Okan ilk gün zaten 8 kişinin vefat ettiğini buradan açıklamıştık. TCG Alemdar ve TCG Işın geldikten sonra da 554 metre derinlikten 5. naaş an itibariyle resmi açıklamalarla birlikte çıkarıldığı da iletildi. Evet, Başbakan Ünal Üstel bunları iletti. Akşamüstü de tekrardan bir yazılı açıklama yapacağı bilgisi bizlere verildi. Şu anda ailelerin acı bekleyişi duruyor. Çünkü kimlik tespiti henüz gerçekleşmediği için herkesin sorduğu soru: acaba çıkartılan naaş benim aileme ait mi? Sayın Başbakan Ünal Üstel yapılan çalışmaları da aktardı aslında. Bir basın mensubu arkadaşımızın sormuş olduğu soruya, ne zaman bitecek arama kurtarma çalışmaları diye, 7-24 arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Teknik bir konu ama sonunu bulana kadar bu arama kurtarma çalışmaları devam edecek bilgisini de gerçekleştirdi. Biliyorsunuz buradaki en önemli hususlardan bir tanesi bu facianın sebebiydi. Bu facia olmayabilir miydi? Buradaki ailelerin aslında tek sorduğu soru ve bekledikleri cevap da buydu. Bugüne kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nı aslında iki gün öncesine kadar bunu beklediler, sorsunlar diye. Ama selameti açısından, davanın düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi açısından Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı'yı görevden alarak kendisiyle birlikte 3 üst düzey bürokratını da görevden almıştı. 9 kişi hakkında biliyorsunuz ki ek tutukluluk, ek gözaltı kararı verildi. Buradan 8 gün. Bugün arama kurtarma çalışmalarının 7. günündeyiz ve biz haftayı cumaya kadar yeni bilgilerle, mahkeme bilgileriyle, kazanın sebepleriyle ilgili tekrardan aktarma yapacağız. Ama bir önceki mahkemede verilen bilgiler, verilen ifadeler ve ikinci kaptanın vermiş olduğu ifadeler ve bilirkişiyle birlikte aslında dikkat edilmiş olsaydı Girne açıklarında meydana gelen ve günlerdir arama kurtarma çalışmalarına neden olan bu facia aslında yaşanmamış olabilirdi. Bizlerin buradan sizlere aktaracakları bu kadar. Tekrardan sözü Okan sana bırakayım ama gelişmelerle birlikte her saat başı tekrardan sizlerle birlikte olacağız.
12: Teşekkürler Gökçe. Kolay gelsin. Devam edelim. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasında soruşturma sürüyor. Tutuklanan 1. ve 3. kaptanların ifadelerine ulaşıldı. İkisi de suçlamaları reddetti. Kazanın sorumluluğunu ise Tuğberk İmamoğlu'na yükledi. İddialarına göre çarpışmaya neden olan kendileri değildi. Batan gemi manevra yaparak al suya çarptı.
13: Al su istiliğe kır. Al su istiliğe kır demiştin. Al su Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
14: Al su gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
13: Al su istiliğe kır demiştir.
15: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
14: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
15: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
14: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
16: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
14: 3. kaptan da 1. kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
12: Bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı. Ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül'e ertelendi. İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için 5 Ağustos'ta sandık kurulmuştu. Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Tartışmaların gölgesinde yapılan oylamada son sözü mahkeme söylemiş, AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yargı sürecinde başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılması planlanan oylamada ise yeterli çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi. Mehmet Ali Topatan sadece görevini yapıyordu. İstanbul Esenyurt'ta bir korsan taksiyi durdurdu. Uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Onu şehit edense korsan taksicilik yapan bir meslektaşıydı.
14: Korsan taksi şüphesiyle durduruldu. Karşısında meslektaşları vardı. Emekli polis silahına sarıldı. Bir polisi şehit etti. Sonra kendini vurdu.
17: Devam et. Adam mı vurmuştur orada?
14: Afyonkarahisarlı Mehmet Ali Topatan iki kız çocuğu babasıydı. İstanbul Esenyurt'ta sivil trafik polisi olarak görev yapıyordu. Korsan taksicilik yaptığından şüphelendiği aracı durdurdu. Telefon uygulaması üzerinden yolcu taşıdığı tespit edilen sürücü hakkında işlem yapmak istedi. Ancak direksiyon başında daha bu yıl emekli olan bir polis vardı. Karşısındaki meslektaşının sadece görevini yaptığını unuttu, silahına sarıldı. Polislere arkadan ateş açtı. Kurşunlardan biri polis memuru Mehmet Ali Topatan'a isabet etti. Saldırgan ardından kendini de yaraladı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Saldırganınsa hayati tehlikesi sürüyor.
12: Irak petrol zengini ama benzin yok. Bağdat'ta akaryakıt krizi büyürken vatandaşlar benzin alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.
14: Petrol zengini Irak'ta benzin krizi yaşanıyor. Başkent Bağdat'ta çok sayıda akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar benzin bulabilmek için saatlerce istasyon istasyon dolaşıyor. Bazı istasyonların hizmet verememesi krizi daha da büyüttü. Iraklı Ebu Ahmet krizin bir gecede başladığını söyledi. Ülkede savaş yok, nedenini bilmediğimiz bir kriz birden ortaya çıktı dedi.
15: Bir gecede birden akaryakıt krizi başladı. Ülkede herhangi bir savaş da yok. Nedenini bilmediğimiz sürpriz bir kriz birden ortaya çıktı.
14: Taksi şoförü Ziyad Abdullah da yaklaşık 2 saat boyunca Bağdat'ta benzin aradı. Abdullah sonunda uzun kuyruğun bulunduğu bir istasyonda benzin alabildi. Kriz özellikle taksicilerin çalışma düzenini olumsuz etkiliyor. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim El-Rukabi, yoğunluğun üretim ve tüketim arasındaki farktan kaynaklandığını açıkladı. Benzin arzındaki açığın kapatılması ve stratejik stokların güçlendirilmesi için önlemler alındığını duyurdu.
9: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
17: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
18: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
19: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Aa, anne dedi.
22: Hadi canım, baba dedi.
21: Bez dedi.
22: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
23: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
24: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
1: Reklamları dinlediniz.
25: Aklınızda bulunsun.
0: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Hatıralar.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine mikrofonların başında sizlerle beraberiz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Nait Sırrı Örik zaman zaman hatıralarını sizlere naklettiğimiz bir müellif. Babası Sırrı Paşa sarayda Sırrı Bey sarayda çalıştığı için son devir devlet ricali ile ilgili enteresan, yakası açılmadık hatıraları bizlere naklediyor güçlü kalemiyle. Nait Sırrı Örik'in romanları da vardır. Abdülhamit Düşerken adlı romanı meşhurdur. Zaman zaman sizlere hatıralarını naklettik. Onun Ürdün ve Irak kral hanedanının dedesi olan Şerif Hüseyin Paşa ile alakalı hatıralarını naklediyoruz. Altı kral babası bir vezire dair başlıklı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, öncelikle şunu söyleyelim. Şerif Hüseyin hakkında çok konuşulmuş, pek çok münakaşalar olan tarihi bir şahsiyettir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Şurayı devlet üyeliği yapmış, İstanbul'da devlet ricali arasında bulunmuş, devletin son zamanlarında Mekke Şerifi olarak vazife yapmış bir kimse. Yani Osmanlı devlet adamlarından birisi. Fakat 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı hükümeti karşısında İngilizlerin yanında yer alması bu münakaşaların esasını, mesnedini teşkil eder. Şerif Hüseyin hakikaten enteresan bir şahsiyettir. Hal ve hareketlerine dair yayınlamış olduğu iki tane beyannamede onun bütün tarihi hareketlerinin gerekçeleri izah edilmektedir. Şimdi sözü Nait Sırrı Örik'e bırakalım. Bakalım Şerif Hüseyin Paşa hakkında neler söyleyecek.

Yakın bir müddet önce, 1948 yılını kastediyor yazar, çünkü bu hatıralar 1951'de kaleme alınmıştır. Yakın bir müddet önce katledilen Haşimi Ürdün kralına, ki melik demek belki daha doğru Arap, Müslüman Arap devleti olduğu için, ama müellif böyle kullanmış. Kralına büyük oğlunun 1. Talal ünvanıyla halef oluşu Osmanlı İmparatorluğu'nun bizzat kendi de bu payiyi ihraz eden kral olan bir vezirinin neslinden gelme krallar sayısını 6'ya çıkarıyor. Bunlar Hicaz'ın 2. ve son meliki olan 1. Ali, bu defa öldürülen Ürdün emiri 1. Abdullah, Suriye ve daha sonra Irak'ta tahta çıkan 1. Faysal, onun Irak'ta halefi olan 1. Gazi, 1. Gazi'nin halefi olup henüz reşit olmadığı için devletini bir naibin idare ettiği Irak emiri, Irak meliki 2. Faysal. Ki bu 2. Faysal da 1958 ihtilaliyle tahttan indirilmiş ve öldürülmüştür. Ve nihayet şuurunun tam olmadığı hakkında iddialar mevcut bulunduğu için babasına Ürdün tahtında derhal halef olamayan ve bu iddiaların herhalde yersizliğinden dolayı nihayet kral ilan edilen 1. Talal'dır. Yeri gelmişken söyleyelim, bu 1. Talal de bir sene sonra tahttan İngilizler tarafından indirilecek, İstanbul'a gönderilecek. Burada Şifa Polikliniği adında Beşiktaş'taki bir poliklinikte tedavi altına alınacaktır. Evet, krallar babası vezir ise Osmanlı İmparatorluğu kendisini azledip hain ilan edinceye kadar ki resmi paye ve ünvanıyla Mekke-i Mükerreme emiri Şerif Devletlü Siyadetlü Hüseyin Paşa Hazretleri'dir. Fakat ben, yani Nahit Sırrı Örik, orta yaşlı bir adam olmanın imtiyazıyla onun daha eski hal ve derecesini, yani Şura-i Devlet, yani Danıştay, Tanzimat Dairesi azasından Utufetlü Şerif Hüseyin Beyefendi Hazretleri oluşunu da hatırlıyorum. Ayrıca da onun bu zamanına dair en yakınımdan, yani babam Sırrı Bey'den duyulmuş hatıralara sahibim. Bilhakika 10 Temmuz İnkılabı'ndan, yani 2. Meşrutiyet'in ilanından galiba 4 yıl önce 6 ay kadar bir müddet Devlet Şurası'nın aynı dairesinde azalık etmiş olan babam, heyetin toplantı günlerinde haftada 3 gün kendisiyle aynı masa başında ve aynı rütbenin kıdemli sahipleri oldukları için birbirlerine pek yakın olarak oturduklarını anlatırdı. Ve şeriflere mahsus kıyafetle gelen Hüseyin Bey'in müzakereleri başından sonuna kadar fevkalade bir dikkatle, fakat hiç söze karışmaksızın dinlediğini, kusursuz bir nezaket içinde de fevkalade bir vakarı bulunduğunu söylerdi. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, vaktiyle içtimalarda fazla söz söylememek, ortaya atılmamak nezaket ve büyüklük alametiydi. Bir kimse bir mecliste ne kadar çok konuşuyorsa onun o kadar görgüsüz, nezaketsiz, hatta bilgisiz olduğuna hükmedilirdi. Bu bakımdan Nait Sırrı Örik, kim babası Sırrı Bey, Şerif Hüseyin Paşa'nın nezaketine ve zekasına bunu bir nevi delil göstermektedir. İşte 2. Meşrutiyet ilk Hicaz kralını bu vaziyette bulmuştu. Ve Mekke emirliğine o sırada yakın akrabasından başka bir zat, yaşça ve mertebece kendisine üstün olan Abdullah Paşa veya Abdülillah Paşa isimli vezir tayin edildiği için, eğer bu şerif makamına müteveccihen yola bile çıkamayarak ölmeseydi, Şerif Hüseyin ancak Ayan meclisine girer, belki bir iki defa bir nazırlığa seçilir ve Boğaz içindeki yalısında bir gün ölünce de gazetelerde Şürefa-i Kiram'dan, Ayan'dan ve Vükela-i Sabıka'dan kaydıyla ölümünün haberi çıkardı. Fakat kader, iffeti kadar, Osmanlı Devleti'ne sadakati de ziyadesiyle sena edilen, övülen Abdülillah Paşa'nın Mekke'ye gitmesine müsaade etmedi. Onun ani vefatı üzerine de şeriflerin en yaşlısı ve en mühimi sıfatıyla Şerif Hüseyin uhdesine vezaret tevcih edilerek, yani vezirlik rütbesi verilerek Mekke emiri tayin edilmişti. Şimdi burada genç dinleyicilere rehberlik belki lazımdır diye düşünüp ilave edelim ki 4 asrı aşan bir zaman evvel Osmanoğulları halife oldukları tarihte Hicaz kıtası Peygamberimizin kızının soyundan gelen bu şeriflerin idareleri altındaydı. Yarı müstakil ve Mısır'daki Memlük sultanlarına tabi bir devletti. Yavuz Sultan Selim Han hem hilafeti hem de Mısır kıtasını ele geçirince bu şerifler kendisini tanıdılar. Ve Osmanlı Sultanı tarafından intihap ve iskat edilmek şartıyla, yani seçilmek veya vazifeden alınmak şartıyla, o zamandan Sultan Abdülaziz devrine kadar
Vehhabi işgali ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın hakimiyeti devresi müstesna Hicaz'a sahip kaldılar. Fakat Süveyş kanalının açılması, Mekke-i Mükerreme'nin İstanbul'a bir telgraf hattıyla bağlanması sıralarında, yani Sultan Abdülaziz devri başlarında Osmanlı hükümeti Yemen'le beraber Hicaz'da da bir vilayet teşkilatı kurdu. O tarihteki Mekke emirini Mekke'deki kışlık ve Taif'teki yazlık saraylarından atmamakla beraber memleketin idaresini elinden aldı, kendisini sadece hac işleriyle ve devletin çöllerdeki aşiretlerle münasebetini tanzim ile mükellef kıldı. Sultan II. Abdülhamit'in cülusunu, yani tahta çıkışını ve 93 hezimetini, yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbi mağlubiyetini takip eden kaynaşma ve hareketler sırasında bir iki emirin İngiltere ile anlaşıp Hicaz'ın istiklalini ilan etmeleri ihtimali belirmekle beraber padişah vaziyete hakim oldu. Ondan sonra Mekke'de herhangi bir ayrılma hareketine cüret imkanını bırakmadı. 25 yıl bu makamda sadece kahve ile beslenen, para biriktirmekten başka bir hevesi ve Evliya Çelebi seyahatnamesini okumaktan başka bir sefası olmayan bir şerifi, Şerif Abnül Refik Paşa'yı tutarak şeriflerin bütün ileri gelenlerinde İstanbul'da az çok nezaret altında yaşatarak Hicaz'da bunların hiçbir entrikalarına imkan vermedi Sultan II. Abdülhamit. Fakat 2. Meşrutiyet'in ilanıyla Hicaz'daki vali ve kumandanın askeri kuvvet vasıtasıyla ve hakaretlerle tardı, aynı zamanda Abdülrefik Paşa'nın ölümü üzerine emir nasbedilmiş sessiz bir şerifin de azli yüzünden Mekke-i Mükerreme birdenbire idaresi müşkil bir yer haline geçti. Ve emir tayin edilen Abdülillah'ın da dediğimiz gibi ani vefatını mütakip Şerif Hüseyin ona halef oldu. Ancak Kral Abdullah'ın, Ürdün Kralı Abdullah'ın Türkçe'ye de çevrilmiş olan hatıralarında gördüğümüz gibi Yıldız Sarayı'na ve Bağbali'ye adeta emir bildirerek değil, vaziyete hakim olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne sadakatini temin ederek halef olmuştur. Burada bir istidrat açalım, bir parantez açalım. Şerif Ali Haydar Paşazade, Şerif ve damat Abdülmecit Bey'den 1921 senesinde ve Paris'te duyduğum bir noktayı hikaye edeceğim diyor Nahit Sırrı Örik. Şerif Abdülmecit Bey'in sözüne göre Sultan Abdülhamit, Şerif Hüseyin'in tayini kendisine teklif edilince ona emniyet etmenin caiz olmayacağını ve devletin başına günün birinde bir gaile açabileceğini söylemiş. Ailenin diğer bir koluna mensup bulunan ve o zaman henüz bey olup vaktiyle kendisinin şehzadelerle birlikte okuttuğu ve tam bir Türk terbiyesiyle yetiştirmiş olduğu Şerif Ali Haydar'ı tavsiye etmişti. Fakat Mekke emirliğine Şerif Hüseyin'in isyanı üzerine tayin edilerek ancak Medine'ye kadar gidebilmesi mukadder olan bu zat, oğullarının mürebbiyesi sıfatıyla dairesinde bulunan bir İngiliz kadınını nikah ile almış olduğu için İttihat ve Terakki rüyesası ileri gelenleri keyfiyetin Hicaz'da İngiliz nüfuzunu pek tehlikeli bir şekilde arttıracağını söyleyip ısrar eder. Şerif Hüseyin'i emir tayin ettirir. Mekke'ye de, yani bu Ali Haydar Bey'in tayinini istiyor Sultan Abdülhamit. Fakat İttihat ve Terakki bunu istemiyor. Onun yerine Şerif Hüseyin'in gönderilmesini istiyor. Mekke'ye de pek debdebeli bir şekilde vapurda da zamanın sadrazamına 80'li Kamil Paşa'ya teşhi ettirerek, yani yolculayarak yollatıyorlar Şerif Hüseyin Paşa'yı. Sultan Hamit'i dinleselerdi, Ali Haydar Paşa'yı gönderselerdi, Ali Haydar Bey'i, belki böyle olmayacaktı. Nitekim sonradan Şerif Hüseyin isyan edince onun yerine Ali Haydar'ı gönderdiler ama iş işten geçti. Ali Haydar Bey ancak Medine'ye kadar varabildi. İttihat ve Terakki'nin bu hareketinde hata etmiş bulunduğunu anlaması için yıllar kafi gelmeyecek. Şerif Hüseyin Paşa'nın hiçbir valiyle geçinemeyişi hoş görülecek. Her şikayet üzerine yeni bir vali yollanıp hükümet otoritesi mütemadiyen zedelenecekti. Bunlardan sade vekil olarak ve ilk zamanlarda bulunmuş olan birinin şair Mehmet Emin Bey'in lisanından Mekke'de kaldığı müddeti onunla mücadele ederek geçirdiğini, bilhassa emirin şahsi bir hapishaneye sahip olup dilediklerini hapishaneye atmak hususundaki ısrarını devlet mefhumuyla telif edilmez, uzlaştırılmaz bir keyfiyet sayarak Hicaz'dan alınmasını istemiş olduğunu duymuştum. Şu kadar ki Hicaz kıtası dahilinde hak ve selahiyetlerini mütemadiyen arttırmaya ve valilerin mevkiini sıfıra indirmeye çalışırken Şerif Hüseyin Paşa
vilayet hudutları dışında hükümetin emellerine hadim görünmeyi yıllarca iltizam edecek, yani seçecek, Osmanlı İmparatorluğu'nu şahsında temsil etmek şartıyla çöl içlerine uzanmaya çalışacak. Mesela şahsen bir serdar kesilip oğullarını da birer fırka kumandanı yapıp Trablusgarp Harbi'nden önce Yemen'de Yemen İmamı Yahya'ya, Şii İmam orada ayaklanmıştı, ona karşı icra edilen tenkil hareketine karışacaktı. Evet, yani Şerif Hüseyin Paşa orada bir vali gibi hareket edip memleket menfaatine çalışmış. Ve devlet bu hareketi alkışlayıp türlü şekillerde minnettarlık ishar ederken, minnettarlığını türlü şekillerde gösterirken, Arabistan Yarımadası'nda Mekke emirine böyle selayetler vermenin isabetsizliği hakkında matbuatta, yani basında ancak bir iki kalemin, iki edip edebiyatçının yazıları çıkacak: Ebu Ziya Tevfik ve Süleyman Nazif. Tabii bu faydasız ve tesirsiz tenkitleri aldanmıyorsam tasvir-i efkar sütunlarında intişar edecekti ama hükümet buna kulak asmayacaktı. Demek değerli dinleyiciler, Şerif Hüseyin Paşa başıboş, bağımsız hareket etmek istemiş bir vali gibi, fakat bu valiliği sırasında memleket menfaatlerine de uygun davranmış. Tabii bu tenkit edilecek bir husus olduğu kadar övülecek de bir husustur. Balkan Harbi mağlubiyetleriyle imparatorluğun çökmesi muhakkak ve yakın bir mahiyet arz edince Şerif Hüseyin Paşa artık hazırlıklarının ikinci devresine geçmek icap ettiğine hükmetti. Ve bilahare meydana çıkan vesikalardan anlaşıldığı veçiyle İttihat ve Terakki'nin kendisine bir cemile olmak üzere Hicaz mebusu seçtirdiği iki oğlundan büyüğünü, aynı zamanda Meclis-i Mebusan birinci reis vekili olanını, yani geçenlerde Kudüs'teki büyük camiye girerken katledilen Ürdün emiri 1. Abdullah'ı Mısır'dan geçerken İngiliz Yüksek Komiserliğine gidip Osmanlı İmparatorluğu'nun uğrayacağı ikinci gaile sırasında İngiltere ile yapılacak işbirliğinin temellerini atmaya memur ediyordu. Şerif Hüseyin Paşa henüz sadık bir Mekke emirimizken işine gelmeyen valileri attırdığı gibi bunlardan hiç değilse birini kendisine pek bağlamış olacaktı ki bu vali de 1. Cihan Harbi'ne girişimi sırasında o mevkiye haiz bulunmuş olan Vehip Paşa'dır. Irkan Arnavut olup harp esnasında müteaddit kumandanlıklar ifa etmiş ve mütareke esnasında Türkiye'den ayrılmış bulunan bu zat, hatırlandığı gibi İtalya-Habeşistan Harbi'nde de bir Habeş ordusuna kumanda etmişti. Ailece Roma'da geçirdiğimiz 1921-1921 kışı sırasında o da Roma civarındaki köylerden birinde yaşadığı için kendisiyle birkaç kere görüşülmüştü. Ve henüz hemen hiçbirini yazamadığım birkaç hatırasından ikisini Şerif Hüseyin'le ve devletin o zamanki haliyle yakın alakasından dolayı anlatacağım. Bu hatıralardan biri Vehip Paşa ile emir arasında geçmiş bir dostane sohbete müteallıktır. Bu dostane sohbet sırasında da Şerif Hüseyin Paşa, İstanbul'da hilafet ve saltanat makamlarını işgal etmekte bulunan adamdan, yani Sultan Mehmet Reşat'tan bahsederken kendisini gene Sultan Hazretleri diye anınca Vehip Paşa, "Efendimiz, dikkat ettim, zat-ı şahaneden hep Sultan Hazretleri diye bahis buyuruyor. Kendisinin sıfatı hilafetini asla kale almıyorsunuz," der. Bunun üzerine Şerif Hüseyin Paşa gülümseyerek, "Çünkü nazarımda kendileri hakkı hilafeti haiz değildirler. Bu sıfat hanedanlarına gasp suretiyle intikal etmiştir," mukabelesinde bulunur. Evet, ikinci hatıra, Şerif Hüseyin Paşa'nın böyle tekellüfsüz bir müsahabenin sohbetin seyri esnasında ağzından kaçmış. Fakat şüphesiz ki Osmanlı valisinin gene muhatap olmaması icap eden bir laf olmayıp tamamıyla resmi çerçeve içinde kalmış bir ifadesidir. Ve hakikaten mühim bir beyanat teşkil etmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, İtilaf devletleri, yani İngiltere, Fransa, Rusya aleyhinde harbe iştirak kararı almış ve Mekke emirine vali tarafından bu karar tebliğ edilmiştir. Şerif Hüseyin Paşa'nın mukabelesi: "Haki payi şahanelerini arz ediniz," yani padişahı arz ediniz. "Bu harpten mağlup olarak çıkacaklar. Payi tahtı saltanatı seniyeleriyle birlikte nice vilayatı şahanelerini de kaybedeceklerdir." Yani İstanbul'la beraber nice vilayetlerini kaybedeceklerdir. "Fakat biz asırlardan beri hanedanlarının lütuf ve nimetleriyle perverde olduğumuz için," yani asırlardır onlardan lütuf gördüğümüz için, iyilik gördüğümüz için, "şahsı humayunlarına," yani padişahın şahsına, "Mekke'de her zaman bir melce, bir sığınacak yer bulacaklardır. Aynen arz buyurun sözleri olur." Vehip Paşa'ya bu sözler hakikaten söylenmiş midir? Vehip Paşa bunları İstanbul'a bildirmiş midir? Bildirdiyse İttihat ve Terakki henüz zaman ve imkan varken Mekke emirini neden değiştirmemiştir? Bu kısa hatıra elbette ki böyle suallerin hal yeri değil. Fakat talihli Sultan 5. Mehmet Reşad'ı, Mekke-i Mükerreme emiri devletli siyadetli Şerif Hüseyin Paşa Hazretlerine sığınmaktan koruyacak bu padişah, zafer-i nihai rüyası
henüz büsbütün sıyrılmamışken tahtında ve sarayında ölecek. İlk Hicaz Meliki 1. Hüseyin'e iltica, onun selefi Sultan 6. Mehmet Vahidettin'in alın yazısını teşkil edecekti. Evet, Sultan Vahidettin tacını ve tahtını kaybettikten sonra Mekke emiri Şerif Hüseyin Paşa'ya iltica etmiştir kısa bir süre.

0: Şerif Hüseyin Paşa ile alakalı hatıraları bu kadar. Biz de Şerif Hüseyin Paşa ile alakalı hafızalarda, zihinlerde bir teşvişat olmasın diye bazı şeyler söylemek istiyoruz. Nait Sırrı Öreğin söylediği gibi Şerif Hüseyin Paşa, Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Hasan'ın soyundan gelen Mekke Şerif ailesinden birisidir. Uzun zaman Mekke'nin emirliği vazifesi yapmış olan bir ailedendir. Bu ailenin ileri gelenleri Nait Sırrı Öreğin dediği gibi İstanbul'da bulunurlar, devlet kademesinde görev alırlar, böylece kontrol altında tutulurlardı. İddiaçılar tarafından Şura-i Devlet üyesiyken, yani Danıştay üyesiyken Mekke'ye emir yapılmıştır. Yani İttihat ve Terakki Şerif Hüseyin Paşa'nın bir kere kendilerine muhalif bir siyaset takip edeceğini hissetmemiştir. Şerif Hüseyin Paşa Hicaz'a gidince Mekke Şerifi olarak, Hicaz'da bir de vali var. Hicaz valisinin yetkilerini kendisinde toplamaya çalışmış ve valileri birer ikişer değiştirmeye muvaffak olmuştur. Bu da onun güçlü, muktedir bir devlet adamı olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun belki de valiler yanlış yapıyorlardı. Mekke emiri Şerif Hüseyin Paşa ilim sahibi bir kimseydi. Dinine bağlı, vatanına bağlı bir kimseydi. Şerif Hüseyin Paşa, İttihat ve Terakki hükümetinin Hicaz'da takip ettiği politikanın şiddetle aleyhindeydi. Bu politika, İslam dinine aykırı bir takım kanun ve talimatnamelerin gönderilmesi, bu bölgedeki insanların Osmanlı hükümetine karşı olan hüsnü zanlarını yıkacak icraatlarda bulunulması gibi hareketlerdi. Şerif Hüseyin Paşa bunları bir ikazla dediğinde İstanbul'a bildirdi. İstanbul'dakiler Şerif Hüseyin Paşa'nın vazifeden azledilmesini istediler ve azlettiler. Bunun üzerine Şerif Hüseyin Paşa İngilizlerle anlaşıp, ha, bu tayini tanımadı. Tanımayınca Şerif Hüseyin Paşa'yı isyancı ilan ettiler ve üzerine ordu gönderdiler. Ordu gönderdi. Şerif Hüseyin Paşa kendisini müdafaa etmek için İngilizlerle anlaşıp bu orduya karşı çıktı. Şimdi tabii Şerif Hüseyin Paşa'nın beyannameleri okunursa, iki tane beyannamesi vardır. Bu hükümete yaptığı ikazlar, hükümete niçin ayaklandığını bildiren beyannameler vardır. Bu beyannameler Eyüp Sabri Paşa'nın Midat Harameyn'in arkasında vardır, neşredilmiştir. Bu beyannameler okulursa Şerif Hüseyin Paşa'nın çok haksız olmadığı, İttihat ve Terakki hükümetinin fevkalade yanlış icatlarda bulunduğu anlaşılır. Şerif Hüseyin Paşa İngilizlerin yardımıyla Hicaz'da bir Hicaz krallığı kurmuştur ve başına geçmiştir. Oğullarından Ali yanında Abdullah yeni kurulan Ürdün'ün kralı olmuştur. Faysal da yeni kurulan Suriye'nin kralı olmuştur. Daha sonra İngilizler Suriye'yi Fransızlara verince Faysal Irak'ın kralı olmuştur. Böylece Şerif Hüseyin'in iki oğlu Ürdün'de ve Irak'ta krallık kurmuşlardır. Şerif Hüseyin Paşa da Hicaz kralı olmuştur. Daha sonra İngilizler Şerif Hüseyin Paşa'ya bırakmayacakları için burayı, çünkü Şerif Hüseyin Paşa, yani Arap devletlerini bir arada toplayacak, Osmanlı İmparatorluğu'na benzer bir güç kurabilecek liyakatte bir kimseydi. Kendisini yalnız bırakarak desteklerini çektiler. Kendilerine faydalı olabileceğini düşündükleri İbn-i Suud, Deriye emiri İbn-i Suud'u desteklediler. İbn-i Suud Mekke'ye saldırarak Şerif Hüseyin Paşa'yı Mekke'den çıkardı. Medine'de ise Fahrettin Paşa müdafaa yapıyordu Şerif Hüseyin Paşa'ya karşı. Orayı da Vehhabilere teslim ettiler ve neticede Hicaz tamamen Vehhabilerin eline geçti. Ve böylece Şerif Hüseyin Paşa ya İngilizlerle ittifakta yaramadı, Kıbrıs'a sürgüne gönderildi. Burada kısa bir süre sonra teessüründen vefat etti. Ancak iki oğlu Abdullah Ürdün'de, Faysal da Irak'ta krallığa devam ettiler. Irak'taki krallık 1958 yılına kadar devam etti. Son Irak kralı 2. Faysal, Sultan Vahidettin'in torunuyla nişanlı ve evlenecekken Irak'taki Bağdat'taki bir ihtilal neticesinde tahttan indirilip feci şekilde öldürüldü. Ürdün'deki hanedan ise bugün bile devam etmektedir. Ürdün kralı Abdullah, Mescid-i Aksa merdivenlerinde İngilizlerin tuttuğu bir Filistinli kiralık katil tarafından öldürüldü. Yerine geçen Talal, İngiliz aleyhtarı bir siyaset takip ettiği için tahtından indirildi. Biraz evvel sizlere arz ettiğim gibi İstanbul'da Şifa Polikliniğine kapatıldı ve yıllarca yaşadı. 70'li yıllara, 73'te zannediyorum vefat etti. Yerine oğlu Hüseyin Melik oldu. Hüseyin de yakın zamana kadar, 1996'ya kadar Ürdün'de gayet güzel bir idareyle muvaffak oldu. Onun yerine de oğlu Abdullah, 2. Abdullah Melik oldu. Yani Şerif Hüseyin Paşa'nın soyu Irak'ta ve Hicaz'da değil ama Ürdün'de bugün hala hükümranlığını devam ettirmek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde

0: Ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Değerli dinleyiciler, eski günler, eski yaşantı, eski İstanbul denince akla gelen birkaç isimden bir tanesi Ercüment Ekrem Talu'dur. Kendisi Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur, meşhur Osmanlı edip ve şairlerinden. Gazetecilik, hikayecilik, romancılık, Ercüment Ekrem Talu'nun şöhreti böyle hasıl olmuştur. Kendisi bir de İstanbul'u, eski İstanbul hayatını canlı, biraz da mizahi olarak anlatmasıyla meşhurdur. Ercüment Ekrem Talu eski düğünler ve koltuklar hakkındaki hatıralarını bize naklediyor. Fakat bu koltuk bizim oturduğumuz koltuk değil. Düğünlerde damadın gelin almasıyla neticelenen bir merasimin adıdır koltuk merasimi. Koltuk eski zaman düğünlerinin en mühim hadisesi, temaşası, atraksiyonu idi. Düğünü bir eğlence vesilesi addedenler koltuğu dört gözle beklerlerdi. Gelin sabahtan tellenip duvaklanarak yüzünün yapıştırmalarıyla köşeye oturur. Kendini erkenden damlayan bildik, yabancı, bilumum kadın seyircilere teşhir ederdi. Fakat halkın sabırsızlıkla beklediği şey koltuktu. Bu da güveyin gelin evine gelmesine bağlıydı. Koltuğun yapılacağı saati ailenin en hatırlı rüknüne veya dostuna danışıp ona göre tayin ederlerdi. Hatta muayyen saatte o zat bulunmaz, geç gelirse koltuğun bir ikinci defa yapılması hatır nüvazlık, yani hatır okşama icaplarından idi. O sabah güveylik tıraşını merasimle berberde olan damat yeni urbalarını giyer, babasının, kardeşinin, en yakın akraba veya arkadaşının refakatinde bir paltona biner, hangi saatte bekleniyorsa o vakit düğün evine giderdi. Bu hususta isticel göstermeyip, acele etmeyip kendini biraz bekletmek, naza çekmek erkeklik vakarı ve haysiyetinin lazımelerinden sayılırdı. Damat beyi pencereden gözetlemeye memur kadınlar güvey geliyor diye hemen yukarıya seyirtirler. Geline ve odalarla sofaları dolduran kalabalığa haber verirlerdi. Bunun üzerine gelin hanım aşağıya iner, merdiven ayaklarına, alt kata, avluya yığılmış, üst üste binmiş kadınların arasından zorlukla geçer, kocasını karşılardı. Her ikisinin birbirleriyle ilk defa karşılaşmaları bu suretle vuku bulurdu. Lakin güvey bu esnada bile gelinin duvaklı yüzünü görmez, ancak boyunu, bosunu, endamını müşahede edebilirdi. Birer karşılıklı temenna, mütakiben, yani selamlaşma, mütakiben güvey geline sol kolunu uzatır, o da bu uzatılan kola girer, birlikte merdivenlerden çıkmaya başlarlardı. O sırada düğün evi bir ana baba günü manzarası alırdı. Tuvaletli başlarının üzerinde laf olsun diye birer incecik ve ufacık ipekli başörtü örtmek suretiyle damada karşı tesettür eden kadınlar hep bir ağızdan Allah'ını seven maşallah desin, tuh tuh 41 kere maşallah, tebarekallah, Rabbim nazardan saklasın, dirlik düzenlik versin, bir yastıkta kocayın inşallah diye bağırışırlar. Bir yandan da güveyin, kaynanaların, kaynataların avuç avuç gelinin başı üzerinden savurdukları çil paraları kapışmak için yerlere, merdiven basamaklarına, sofalara, taşlığa kapanırlardı. Bu hengamede ezilenlerin, üstü başı yırtılanların, kafası gözü berelenen, kolu bacağı incenen çoluk çocuğun çığlıkları ayyuka çıkar, bir kıyamettir kopardı. Bazen hatırlı birisinin ricası reddedilemez, bu koltuk merasimi, yani bu koltukla merdivenlerden çıkış bir, hatta iki defa daha tekrarlanırdı. Güveyle gelin yukarı kata çıkınca doğru gelin odasına giderler. Gelin hanım kendi tahtına geçer oturur. Yanı başında önceden hazırlanmış sandalyede damat bey ilişirdi. Aralarındaki ilk hakiki mülakat, görüşme, konuşma, buluşma işte burada olurdu. Güvey, zevcesinin duvağını açar, siftah yüzünü görürdü. Artık iki tarafın helecanını tasavvur edin. Acaba güvey gerçekten resminde göründüğü gibi mi? Yoksa konuşunca alımından kayıp mı ediyor? Orada dakikalarca ağız açmadan göz ucu ile birbirlerini tecessüs ederler, edindikleri intibağı kendi işlerine sindirmeye çalışırlardı.
Gelin de güvey de bu ilk mülakatın doğurduğu tabii sıkılganlıkla ezilir, büzülür, ter dökerler. Ve onların bu mahcubiyetini kapı aralığından gözetlenmekte olmak hissi daha da arttırırdı. Nihayet zahir erkek olduğu için daha cesaretli olan güvey cebinden yüz görümlüğü tabir edilen hediyesini çıkarır, verir ve havai bir konuşma zemini hazırlardı. Birbirini ilk defa gören ve o günden itibaren birdenbire içli dışlı olacaklarını düşünen insanlar ne konuşabilirler? Fazladan heyecanı, yorgunluğu da hesaba katın. Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim efendim. Hava da oldukça sıcak. Yağmur sıkıntısı var. Yetişemeyeceğim diye korktum. Paşa babama uğradım. Beni alıkoydu. Öyle mi efendim? İstifamlı bakışlar, göz süzmeler bu kadarcık kafi. Dışarıda sabırsızlanıyorlar. Kadın kalabalığı ve bilhassa sonradan gelenler damat beyi görmek istiyorlar. Hele para serpintisinden pay alamayanlar. Güvey karısına veda ettikten sonra odadan bu defa yalnız olarak çıkardı. Dışarıda adım atmak ne mümkün? Yaşlı, taze, çoluk, çocuk. O mahşer gibi kalabalık bütün geçitleri tutmuş. Kimi arsız, kimi hasut, mütecessiz nazarlar hep güveyin üstünde. Onun bir tebessümünden, bir iş mizazından, çehresinin aydın veya somurtkan oluşundan zevcesini beğenip beğenmediği, memnun olup olmadığı hakkında ahkam çıkaracak ve ona göre dedikodu yapacaklar. Biçare güvey hem kendine yol açmak hem de bu rahatsız edici bakışları kendi üzerinden uzaklaştırmak kaygısıyla elini ceplerine bir daha sokar, ihtiyaten saklamış olduğu paraları da serperdi. Şar, tekrardan yere kapanan kapanana, feryatlar. Kız vallahi hepsini sen topladın. Ay üstüme iyilik sağlık. İki taneden ziyade aldımsa gözüme dizime dursun. Hey yine entarim gitti. Ayağın kırılsın. Çenen tutulsun. Ne vardı üstüme abanacak? Elbette abanırım. Gelin parası bereket parasıdır. Ta Dizdariye'den geldim. Bir tanecik olsun alıp da kesemin dibine dikmeyeyim mi? Evet, bu hem gülünç hem de korkunç münakaşalar edile dursun. Fırsattan istifade eden güvey sokak kapısından dışarıya kapağı atar ve temiz havaya kavuşunca kendine gelirdi. Düğün evinde zavallı gelin ağır elbiselerinin içinde muhtelif hislerle kendisine bakan sayısız nazarların karşısında teşhir cezasına çarpılmış bir eski zaman suçlusu gibi akşamı ve akşamla beraber halasını, kurtuluşunu bekleye dursun. Evet değerli dinleyiciler, Ercüment Ekrem Talo'nun eski düğün merasimleri ve koltuk merasimleri hakkındaki hatırası bu kadar. Ancak biz Ercüment Ekrem Talo'nun hatıralarına devam ediyoruz. Şimdi bir başka hatırası var. O da 1. Cihan Harbi arefesinde Dolmabahçe Sarayı'nda İngiliz amiraline verilen bir ziyafet bu. Diyeceksiniz ki bunda ne enteresanlık var? Hadisenin enteresanlığı henüz Cihan Harbi'ne girmemişiz ve İngilizlerle henüz daha hasım olmamışız. Bu devre ait olduğu için ve içinde enteresan da bir hadise cereyan ettiği için bu hatırayı da sizlere nakletmek istiyoruz. Halkın ziyaretine açılan Dolmabahçe Sarayı hatıralar bakımından pek zengindir. Sultan Abdülmecit ile Sultan 5. Mehmet Reşat burada vefat etmiştir. Yine aynı Sultan Reşat uzun süren veliahtliğinde burada yaşamıştır. Sultan Vahidettin memleketten buradan ayrılmıştır. Ve Atatürk burada yaşamış, burada vefat etmiştir. Arada Dolmabahçe Sarayı tarihi ve siyasi birçok mülakatlara, birçok hadiselere de sahne olmuştur. 93 Harbi'nden sonra, yani 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra bizi yenen Rus ordusunun başkumandanı Grandik Nikolay'ı Sultan Abdülhamit burada kabul etmiştir. Alman İmparatoru Wilhelm ile de Sultan Abdülhamit ilk defa burada buluşmuştur. İkinci Meşrutiyet'i müteakip tahta çıkan Sultan 5. Mehmet Reşat da kendisini ziyarete gelen Bulgar ve Sırp krallarını, sonradan da Beyupal hakimesi, yani Hindistan'daki bir prensliğin hakimesi olan Bibi Begüm'ü ve Umumi Harp, yani 1. Can Harbi içerisinde Alman ve Avusturya imparatorlarını gene bu sarayda kabul etmiştir. Bundan başka 1. Cihan Harbi'nden az evvel arz-ı tazimat, yani hürmetlerini arz etmek maksadıyla İstanbul'a gelen Akdeniz Fransız filosu kumandanı Amiral Boudet Lapierre ile
İngiliz filosu kumandanı amiral Sir Edmund Poe da aynı sarayda Osmanlı padişahının huzuruna çıkmışlardır ve şereflerine muhteşem ziyafetler tertip olunmuştu. O vakitler ben, yani Ercüment Ekrem Talu, Divan-ı Humayun teşrifat memurlarından idim. Divan-ı Humayun Osmanlı Padişah Meclisi'ydi değerli dinleyiciler. Tanzimattan sonra kabine teşekkül edince bakanlar kurulu, Divan-ı Humayun kaldırıldı ama Divan-ı Humayun sekreteryası gerek başbakanlık gerek saray arasındaki irtibatları sağlamak bakımından devam etti. İşte o Divan-ı Humayun'un teşrifat memuruymuş Ercüment Ekrem Talu. Bu sıfatla sarayda vazife görürdüm ve bütün bu resmi kabul ve ziyafetlerde hazır bulunurdum. Sofraya oturur oturmaz ziyafet salonuna nizam ve intizama nezaret ederdik. Amirimiz Teşrifat-ı Umumiye Nazırı, yani protokol genel müdürü rahmetli İsmail Cenani Bey idi. O hünkârın arkasında ayakta durur ve tercümanlık ederdi. İsmail Bey'in ikincisi olan Teşrifat Müdürü Memduh Bey merhum da güzel sakalının çerçevelediği pek sevimli simasıyla aynı vazifeyi hünkârın karşısındaki şeref mevkiinde oturan zatla onun yanına tesadüf eden devlet ricali arasında görürdü. İngiliz amiralinin ziyareti 1914 ilkbaharının sonlarına tesadüf etmişti. Akdeniz filosundan ayrılmış 3-4 parça gemi bol güneşli bir günde şehri toplarla selamlayarak geldiler ve sarayın önüne demirlediler. Amiral huzura çıktı. Kendisine ve maiyetindeki zabitana münasip nişanlar verildi. Diğer resmi ziyaretler ifa olundu. Dolmabahçe Sarayı'nda 120 kişilik bir akşam yemeği tertibi hususunda irade-i seniyye tebelli ettik. Yani padişahın emrini tebelli ettik. Davetiyeler bastırıldı ve dağıtıldı. 28 Haziran 1914 çarşamba günü akşamı diğer muavin arkadaşlarla beraber davetlileri alt kattaki büyük sofada karşılıyor, yan odalarda oturtuyorduk. Bütün heyeti vükela, yani bakanlar kurulu, İstanbul'daki yabancı sefirler, ateşe militerlerle deniz ateşeleri, bizim ordu ve donanma erkanı, Osmanlı Bankası Umum Müdürü ve Osmanlı hizmetinde bulunan birkaç İngiliz, hepsi de sırmalar içinde büyük üniformaları ve nişanlarıyla grup grup geliyor ve karşılanıyordu. Sarayı o gece ilk defa görenler ihtişamına hayran oluyorlardı. Amiral yanında İngiltere Büyükelçisi, maiyeti ve mihmandarlarıyla beraber gelir gelmez Teşrifat Nazırı koşup hünkâra haber götürdü. Biraz sonra davetliler hep birlikte yukarı kata, ziyafet salonuna çıktılar. Sofrada kendilerine tahsis edilen yerlerin önünde ayakta durdular, beklediler. Amiral ile İngiliz Sefiri Kebiri Büyükelçisi Sultan 5. Mehmet Reşad'ın yanına girmişlerdi. Pek kısa süren bir mülakatı müteakip padişah davetlileriyle beraber salona girdi. Köşede yer almış mabeyi mızıkası önce İngiliz marşını, ardından da Marş-ı Humayun'u, yani Osmanlı Milli Marşı'nı çaldı. Her iki marşı da ayakta ve kımıldamadan dinleyen hünkâr ile amiral ve İngiliz sefiri kebiri teşrifat da nazırının delaletiyle yerlerine götürüp oturtuldular. Padişahın sağında amiral, solunda İngiltere Büyükelçisi, karşısında da Veliaht Yusuf İzzettin Efendi vardı. Enderun efendileri, yani saray hademeleri, o güzel kıyafetleri ve eşine ender rastlanan terbiye ve nezaketleriyle sofracılık ediyorlardı. Mızıkayı Humayun daha ziyade İngiliz repertuarından seçilen havalarla topluluğu neşelendiriyorlardı. O gece mecliste esasen neşeli bir hava esiyordu. Padişah da gayet beşuş idi. Misafirleriyle ve tabii tercüman vasıtasıyla durmadan konuşuyordu. Saray mutfağının nefis yemekleri birbirini takip ediyor, yabancı davetlilerin kadehleri en güzel içeceklerle dolup boşalıyordu. Sıra yemişlere gelince bir aralık ziyafet salonunun kapısının yavaşça aralandığını gördüm. Katiyen caiz olmayan böyle bir hareketin vuku merakımı mucib oldu. Usulcacık o tarafa doğru seyirttim. Mabeyn katiplerinden, yani padişahın hususi kalem görevlilerinden Murtaza Bey bana eliyle işaret ediyordu. Yanına sokuldum. Dedi ki Avusturya sefirini telefonda aradılar. Sofrada olduklarını ve kalkamayacaklarını söyledim. Bunun üzerine sefaret müsteşarı olduğunu ifade eden zat Avusturya veliahdi ile zevcesinin bugün Saraybosna'da bir suikaste maruz kaldıklarını ve maalesef her ikisinin de terk-i hayat eylediklerini bildirdi. Ve keyfiyetin sefir hazretlerine iblağını bildirilmesini rica etti. Münasip neyse ona göre icra ediniz dedi. Ve tekrar yavaş adımlarla yerime dönerken zat-ı şahanenin dikkatle bana bakmakta olduğunu fark ettim. O anda Teşrifat Nazırı İsmail Cenani Bey de bana eliyle işaret etti. Yanına vardım. Ne var, kimdi o diye sordu.
Murtaza Bey'in bana söylediklerini Teşrifat Nazırı'na naklettim. Bu sefer hünkâr merak etti. İsmail Cenani Bey de söylemeye mecbur oldu. Biraz çocuksu meşrepli Sultan 5. Mehmet Reşat, amiralin haberi var mı? Kendisine söyle diye emretti. İrade-i seniye mutlaka yerine gelmeliydi. Cenani Bey önce sefire, arkasından da amirale kara haberi verdi. Sefirin üzerinde bunun o anda yaptığı tepkinin farkında olmadım. Yalnız amiralin havlusunu sofranın üzerine bırakarak "Oo, öyleyse harp var" dediğini hatırlıyorum. Padişahın yanında fevkalade bir şeylerin cereyan etmekte olduğu öbür davetlilerin dikkatini çekmişti. Herkes merakla bu tarafa bakıyordu. Teşrifat Nazırı'nın emriyle gidip de mızıkayı susturduğum zaman merak büsbütün arttı. Hünkâr sofradan kalk işareti verdi. Hemen büyük salona geçildi. Orada kara haberi Avusturya Büyükelçisi'ne verdiler. Kendisine başta hünkâr olmak üzere herkes taziyette bulundu ve sefir hemen müsaade alıp gitti. Öbür misafirler de çok durmadı. Onlar da bir bir çekildi. Yalnız bizim vükela padişahın dairesine davet olundular ve 2 saat kadar orada kaldılar. İngiliz filosu kumandanı Amiral Poe, ertesi akşam için kendi forsunu taşıyan gemide bir mukabil ziyafet tertip etmiş ve davetiyelerini bizim vasıtamızla tevzi ettirmişti. Fakat sabahleyin uykudan gözlerimizi açtığımız vakit İngiliz gemileri İstanbul limanını çoktan terk etmişler ve amiral davetlilerinden özür dahi dilemeye vakit bulamamıştı. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Hatıralar. Şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.
3: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Geçen hafta pazar günü yaşanan gemi faciasından bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, ışın gemisi ve OB'un akabine yine Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Alemdar gemisi 7/24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Buna güvenlik güçlerimiz, gece helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz 7/24 denizin içerisinde gözlemlerini yapmaktadırlar.
2: Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasında soruşturma sürüyor. Tutuklanan 1. ve 3. kaptanların ifadelerine ulaşıldı. İkisi de suçlamaları reddetti. Kazanın sorumluluğunu ise Tuğberk İmamoğlu'na yükledi. İddialarına göre çarpışmaya neden olan kendileri değildi. Batan gemi manevra yaparak al suya çarptı.
4: Al su içeriye kır. Al su içeriye kır demiştir. Al su Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
5: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
4: Alsu içeriye kır. Alsu içeriye kır demiştir.
6: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
5: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
6: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
5: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
7: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
5: Üçüncü kaptan da birinci kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
2: Bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekili seçimi yapılacaktı ancak salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül'e ertelendi. İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini belirlemek için 5 Ağustos'ta sandık kurulmuştu. Seçimde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Tartışmaların gölgesinde yapılan oylamada son sözü mahkeme söylemiş. AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yargı sürecinde başkan vekili seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Bugün Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılması planlanan oylamada ise yeterli çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül Salı günü saat 9'a ertelendi.
1: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.
8: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Alfa abi, sağdan.
10: Tamam.
11: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2,3 ton taşıma kapasitesi Ford Transit Van. Hangar gibi.
12: Hangar gibi. Hangar gibi.
13: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Programımızda Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Hindistan'ın büyük evliyalarından Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Feridüddin-i Genci Şeker Hazretleri var. Hindistan'ın büyük evliyalarından soyu Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize dayanıyor. Çok büyük bir zat, çok büyük bir evliya. Kutbüddin-i Bahtiyar Hazretlerinin de talebesi. Bugün bu büyük zatın, bu büyük evliyanın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Feridüddin-i Genci Şeker Hazretleri aslen Kabil, yani büyük dedeleri Kabil.
0: Afganistan Kabil.
1: Afganistan Kabil'de. Kabil'den efendim dedesi ve babası Hindistan'a gelmişler. Hindistan'da Multan denilen yere yerleşmişler. Yani Afganistan'daki siyasi durumlar yüzünden efendim Genci Şeker'in, Feridüddin Genci Şeker'in babası Multan'da Hazreti Abbas var. Sevgili Peygamberimizin amcası biliyorsunuz. Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh neslinden bir hanımla evleniyor. Hanımefendinin ismi Bibi Gülsüm Hatun. Yani Hazreti Abbas'ın radıyallahu anh torunlarından. İşte Celaleddin Süleyman, babasının ismi Feridüddin Genci Şeker'in, Celaleddin Süleyman'ın bu Hazreti Abbas'ın soyundan olan hanımla evlenmesinden 3 tane oğlu oluyor, bir tane de kız oluyor. Oğullarından birisi Feridüddin'i Genci Şeker. Bir ismi de Mesut'tur. Feridüddin Mesut. Şimdi Feridüddin Mesut'a hamile iken, yani Feridüddin Genci Şeker'e hamile iken annesi komşusunun ağacını görüyor. Erik var ağaçta. Bu canı erik çekiyor. Böyle hamile olan kadıncağızlar canları bir şey çeker ya.
0: Aşerer.
1: Efendim o erikten canı istiyor, koparmak istiyor. Fakat tam koparacağı esnada o karnındaki bebeği, bu Feridüddin Genci Şeker işte, öyle bir ağrı veriyor ki annesine, o eriği koparmaya ve yemeye muvaffak olamıyor. Doğumundan yıllar sonra annesi ona diyor ki, Feridüddin Genci Şeker'e, sevgili oğlum diyor, senin doğumunu beklerken, sana hamileyken ben asla haram yemedim diyor oğluna. Oğul da diyor ki, gülümsüyor, ama anneciğim diyor, komşunun ağacından izinsiz erik kopartmak istemiştin de sana ağrı vererek mani olmuştum, hatırlıyor musun diyor. Hiç anlatmamış oğluna bu hadiseyi. O zaman annesi şunu anlıyor ki, benim bu oğlum inşallah büyük evliya olacak.
0: Evet.
1: Anneciği öyle demiş. Tabii bu doğumundan önceki kerameti yani. Sonradan
0: tabii anne karnındayken.
1: Evet, anlaşılıyor. Doğduğu günde kerameti var. Şöyle. Tabii bir babasının büyük dedesi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Annesinin büyük dedesi de Hazreti Abbas radıyallahu anh.
0: İki değil tarafta mi? Çok büyük yere
1: evet,
0: dayanıyor.
1: Birisi Peygamber Efendimizin amcası, ötekisi sevgili Hazreti Peygamberimizin Ömer aleyhisselam kayınpederi, Hulefai Raşidin'in evet, ikincisi.
0: He? Evet.
1: Böyle olunca Feridüddin'e Genci Şeker büyük evliya olmaz mı? Elbette olur. İşte doğduğu günde gösterdiği keramet şöyle. Doğduğu gün Şaban ayının 29'u ile Ramazan-ı Şerif'in birinci gününün arasındaki gece dünyaya geliyor. Fakat hava, Şaban'ın 29. gecesi, havayı gözetliyorlar. Rü'yeti hilal denir ona.
0: Ramazan hilalini.
1: Evet, gözetlemek. Çünkü Ramazan hilalinin görünmesiyle
0: Ramazan başlar.
1: Ramazan başlar. Ve bitmesi de öyledir.
0: Evet.
1: Efendim bakıyorlar, hava bulutlu olduğu için hilali göremiyorlar. Tereddüte de düşüyorlar. Acaba oruç tutacak mıyız yarın? Oruca kalkacak mıyız? Yani sahura kalkacak mıyız? Kalkmayacak mıyız? Yarın oruçlu mu olacağız? Olmayacak mıyız? Ahali, Feridüddin'in babası Cemalettin Süleyman bir alim zat, bir büyük zat. ona fetva sormaya geliyorlar. O esnada bir zat ortaya çıkıyor ve diyor ki, ya niye merak edip şüphede kalıyorsunuz ki? Bu gece Cemalettin Süleyman'ın evinde bir çocuk dünyaya geldi, doğdu. O zamanın kutbu olacaktır. Eğer çocuk bu gece yarısından sonra annesinin sütünü almadıysa, bilesiniz ki hilal görünmüştür ve Ramazan ayı bugün başlayacaktır. O gün yemezler Alper Bey, ta imsak kesildikten sonra dahve vaktine kadar, şüpheli gün olsa da ondan sonra oruç tutmazlar, yani ondan sonra yiyip içerler. Eğer gece yarısından sonra çocuk annesinin sütünü emmemişse,
0: bil ki Ramazan.
1: Bil ki Ramazan'dır diyor o zat. Yani evet, böyle araştırıp durmanıza gerek yok. Gidin sorun.
0: Güzel annesine bir yol göstermiş.
1: Evet. Şimdi seher vakti Cemalettin Süleyman'ın evine gidip o gelen zatın sözlerinin doğru olup olmadığını araştırmak için gidiyorlar. Soruyorlar, sorduruyorlar yani Feridüddin Gencişeker'in annesine. Diyor ki babası, soruyor hanımına, yeni doğan bebek gece yarısından sonra annesinin sütünü almamış. Seher vakti soruyorlar bunu da. Bunun üzerine oradakiler oruca niyet ettiler, başladılar.
0: Ramazan ayı başladı.
1: Bu da doğduğu günkü kerameti. Böyle evet, büyük bir zat. Dedik hani hocası Kutbuddin-i Bahtiyar Kâki Hazretleri, Kussesirruh, Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin halifesi, büyük talebesi. Hı. Onunla karşılaşması şöyle oluyor. Hani Feridüddin Mesud nerede yaşıyor? Mültan'da yaşıyor. Kutbuddin-i Bahtiyar Kâki Hazretlerinin yolu da Mültan'a düşmüş bir gün. O camiye gitmiş. Camide de Feridüddin'e Genci Şeker, o zaman çok genç, kitap okuyor camide. Allah Allah. Kutbuddin Bahtiyar Kâki Feridüddin Mesut'u görür görmez onun halinden, tavrından, kitap okuyuşundan, kalp gözüyle fark ettiği bu istisnai hususiyetlerinden çok etkileniyor Kutbuddin Hazretleri. Ona diyor ki, ey genç, ne okuyorsun sen? O da, Nafi okuyorum diyor. Feridüddin Mesud Hazretleri de, Nafi okuyorum diyor. Kitabın adı Nafi. Yani fakat Kutbuddin Hazretleri'nin bu sözü üzerine, hani Nafi okuyorum dedi ya, Kutbuddin Hazretleri o zaman buyurdular ki, İnşallah bu kitap senin için nafi olur buyurmuş. Nafi faydalı demek yani.
0: Evet.
1: Efendim şöyle, Ahmet Cevdet Paşa var, Osmanlı'nın büyük alimlerinden, malum haliniz. Kısası Enbiya ve Tevalihi Hülefa kitabının müellifidir. Ayrıca Sultan Abdülaziz'in kurdutturduğu Mecelle-i Ahkem-i Adliye komisyonu, heyeti vardır. Bu heyette heyetin yazılmasını kararlaştırdığı hususları edebi bir dillen yazmıştır.
0: Evet.
1: Ve neticede mecelle meydana evet, gelmiştir. Mecelle ahvali şahsiyedir. Yani Müslüman şahısların hukuku, nasıl olacak şahsi hukuku? Mahkemelerde bu mecelle-i ahkem-i adliyeye göre hüküm verirmiş hakimler. Yani kanun tedvin tekniklerine göre Ahmet Cevdet Paşa yazmış. Onun yazdığı bir kitap daha var efendim. Daha doğrusu Risale, küçük kitap. Efendim o Risale'nin ismi Malumat-ı Nafia. Ha, Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretleri bu Malumat-ı Nafia kitabını Faydeli Bilgiler ismiyle, o kitap çok geniş, Faydeli Bilgiler kitabı, çok güzel bilgiler var, birkaç kitaptan müteşekkil, ama derli toplu tek kitap haline getirmiş. Malumat-ı Nafiası Ahmet Cevdet evet, Paşa'nın o kitabın içerisinde var. Zaten Malumat-ı Nafia demek faydeli bilgiler demek. Yani faydalı bilgiler diyorlar ya, faydalı bilgiler.
0: Evet.
1: Efendim?
0: Nafiye faydalı yani.
1: Nafi faydalı.
0: Faydalı.
1: Faydalı olur buyurmuş Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri kime? Feridüddin Genci Şeker'e.
0: O kitabı okuduğunu görünce.
1: Evet. Feridüddin Genci Şeker efendim böyle inşallah sana faydalı olur buyurunca yani onun sözündeki halavet çok hoşuna gitmiş. O duası inşallah sana faydalı evet. olur diye hem dua ediyor hem de o sözü öyle tatlı bir şekilde söylemiş ki Kutbettin Bahtiyar Kaki çok etkilenmiş Feridüddin Genci Şeker. Efendim Feridüddin hemen hiç tanımıyor tabii Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin ellerine sarılmış ilini öpmeyi yeltenmiş. Ve demiş ki ne olur beni talebeliğinize kabul edin. Görür görmez aşık olmuş yani. Sonradan hocası olacak olan Kutbettin Bahtiyar Kaki'ye. O da kabul etmiş. Kutbettin Hazretleri ise ona dini ilimleri okumasını, araştırmasını işaret buyurup aynı zamanda tasavvuf ile de iştigal etmesi yolunda onu teşvik ediyor. Hocası Mültan'da bulunduğu müddetçe hocasının derslerini hiç kaçırmıyor Alper Bey. Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin derslerini hiç kaçırmıyor. Hocası tekrar Delhi'ye dönmek istiyor. Döneceği zaman Feridüddin Genci Şeker diyor ki mübarek hocam ne olur ben de sizinle birlikte gelmek istiyorum. Beni de kabul edin diyor. Hocası yani Kutbettin Bahtiyar Hazretleri ona diyor ki evladım sen tahsilini tamamlamak için çeşitli İslam memleketlerine, İslam beldelerine seyahat et. Ve gerçekten de Feridüddin Genci Şeker Hazretleri hocasının bu emri üzerine baş üstüne deyip yola çıkıyor. Gazne'ye gidiyor, Bağdat'a gidiyor, Alper Bey Kudüs'e gidiyor, Mekke'yi Mükerreme'ye gidiyor, Medine'yi Münevvere'ye gidiyor. Ya bu beldelere gidiyor. İlim öğrenmek için gidiyor.
0: Evet.
1: Tam aradan 5 sene geçiyor. Yani bu seyahatleri de ilim öğrenmek için büyük zatların yanlarına uğruyor. Onlardan efendim dersler öğreniyor, ilim öğreniyor. 5 sene sürmüş. 5 sene sonra efendim hem Kutbettin Bahtiyar Kaki ile hem de Muiniddin-i Çeşti kimin hocası? Kutbettin Bahtiyar'ın hocası. Evet. Bunlarla Delhi'de bir araya geliyor. 5 sene gezdikten, ilim öğrenmek için Hazreti gittiği seyahatten döndükten sonra. Tabii Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri tasavvufta yetiştiriyor Feridüddin Genci Şeker Hazretleri. Merhale merhale ilerliyor. Kendinin vefatının da yaklaştığını hissediyor Kutbettin Bahtiyar Hazretleri. Şimdi yerine halife olacak yani vekil olacak şahsın, zatın Feridüddin'i Genci Şeker olacağına dair alametler, eşyaları bir talebesiyle ona gönderiyor. Feridüddin'i Genci Şeker de bugünlerde bir rüya görüyor. Rüyasında hocasını görüyor. Kendisini Delhi'ye çağırdığını anlıyor hocasının. Ve o da yola çıkıyor bulunduğu yerden. Yolda kendisine haber getiren talebeyle karşılaşıyor Alper Bey. Delhi'ye geliyor fakat vefat etmiş Kutbettin Bahtiyar Kaki. Hocasının vefat ettiğini öğrenince üzüntü ve dert içerisinde hocasının cenaze namazını kılıyor. Sonra kendisine bırakılan hırka, sarık, nalınları alıp giyip hocasının makamına oturuyor ve Çeşdiye yolunun rehberi oluyor, insanları irşada başlıyor. Tabii böyle büyük zatların muhalifleri çok olur.
0: Tabii.
1: Alper Bey.
0: Evet.
1: Efendim orada Kutbettin'i Bahtiyar Kaki Hazretlerinin sohbetine gidip gelen Bedreddin-i Gaznevi isminde başka bir zat varmış. Bu zat diyor ki Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin yerine geçecek kişi benim diyor. böyle bir haksız iddiayı insanlar arasına yayıyor. Ferdüddin Genç Şeker Hazretleri, bu Bedrettin Gaznevi'nin, Gazneli Bedrettin demek,
0: evet,
1: Bedrettin'i Gaznevi, bu haksız çıkışı ve haksız propaganda sebebiyle çok üzülüyor. Orayı terk edip Acuzan diye bir belde var, o Acuzan'a gidiyor. Halbuki Acuzan'ın ahalisi de Müslüman değil, gayrimüslim.
0: Gayrimüslim.
1: Alper Bey. Orada küçücük bir kulübeye çekiliyor. Orada uzlet yapıyor. Uzlet ne demek? İnsanlardan uzaklaşıp devamlı ibadeti taatlen, zikirlen, Allah demekle meşgul olmak. Evet. Böyle uzlete çekiliyor. Şimdi oranın ailesi de ya bizim bu beldeye, gayrimüslimler ama bakıyorlar ki çok tatlı bir insan, çok güzel bir insan Feridüddin Hazretleri. Yani ona müteveccih oluyorlar, ona yöneliyorlar Alper Bey. Muhabbet ediyorlar yani. Şimdi kendisinde olan güzel ahlaka hayran kalıyorlar. Yani Feridüddin Hazretleri'ndeki güzel ahlaka. İçlerinde iman edenler oluyor. İman edenler,
0: Müslüman oluyorlar.
1: Evet, zamanla çoğalıyor. 25 sene kadar o Acuzan denilen bölgede ibadet ve taatla meşgul oldu, irşatla meşgul oldu. Sadece Acuzan halkı değil Alper Bey, o sert, kaba, haşin, Pencap kabileleri de, onlar da Müslüman oldular. Yani o kadar insanın dini İslam'a girmesine, hidayete ermesine vesile oldu. Fakat bir mal verseler kendisine, Feridüddin Genç Şeker'e, o malı almazdı. Fakir halde yaşamayı tercih ederdi. Yani onun bu halini gören başka bir sürü insan daha Müslüman oldu. Yani İslamiyet o beldede yayıldı. Evet. Acuzan denilen beldede. Tabii her fani gibi bir gün vefat edecek herkes. Tabii. Değil mi? Feridüddin Genç Şeker de vefatını anlıyor, hissediyor. Zaten vakitlerini hele son zamanlarda hep Kur'an-ı Kerim okumakla geçirirdi. Devamlı namaz kılardı, pek konuşmazdı. Bir gün durumu ağırlaştı. Yatsı namazından sonra şuurunu kaybetti. Sonra kendisine geldi. Kendisine geldiğinde abdest alıp namaz kılmak için, nafile namaz kılıyor tabii, farzı kılmış daha önceden. Namaz kılmak için, nafile namaz kılmak için namaza duruyor. İşte tam secdede, bak secdeye vardığında, ya hayyu, ya kayyum diyerek vefat ediyor Alper Bey. Kendi yerine, aynı hocası nasıl kendi yerine şeyi bıraktı.
0: Evet.
1: Kutbettin Bahtiyar Kaki, Feridüddin Genç Şeker'i bıraktı. O da talebelerinin en yükseği, anlatırız inşallah bir dahaki programda.
0: İnşallah, evet.
1: Ve aynı zamanda yeğeni ve aynı zamanda damadı olan Alaaddin Ali Sabir Hazretlerini yerine bıraktı. Alaaddin Ali Sabir Hazretleri de hocası Genç Şeker Hazretleri'nin vefatından sonra Delhi'ye gelip Çeşitliye yolunu yaymaya başladı. Tabii kerametleri çok bu zatın. Çok misafirpervermiş. Bir gün misafir geliyor bir sufi, ama evde mısırdan başka hiçbir yiyecek yok. Misafiri tabii çok seviyor ya, o mısırları öğüttürüyor, un haline getirtiyor. Ondan ekmek pişiriyor Alper Bey.
0: Mısır unundan, evet.
1: Dün Genç Şeker. Sonra misafirine ikram ediyor. O sufi misafir de, gelen misafir de çok memnun kalıyor. Ben diyor senin saadetine ve zenginliğine duacıyım diyor. Hayatımın en değerli hazinesi olarak sakladığım manevi zenginliğimi sana verdim diyor. Manevi zenginliğim. Allah Allah. Yani manevi zenginliği ona ihsan ediyor, hediye ediyor. O da evliya, gelen zat evliyaymış demek. Şimdi çok zengin talebeleri vardı Feridüddin Gençşeker'in. Ama bu zengin talebelerine rağmen kendisi devamlı hep fakirlik içinde yaşadı. Hep ihtiyaç sahibi olarak kaldı mübarek. Hatta kendisi ve yakınlarının günlerce aç kaldıkları, bu civarın yabani bir ağacının yaprağını yıllarca yedikleri ne talebeleri rivayet ediyorlar, söylüyorlar. Yani Gencişeker Hazretleri borç almaktansa aç kalmayı tercih edermiş Alper Bey. Bir borçlu olduğu halde vefat ederse yevm-i kıyamette alacaklısının önünde mahcup olur. Borçlu ile kanaat arası, borçlu ile kanaat arasındaki uzaklık şark ile garp arasındaki uzaklık kadardır buyurmuş. Sufinin, yani tasavvuf yolcusunun ödünç almaktansa ölmesi daha iyidir dermiş yani. Enteresan.
0: Evet.
1: Şimdi bir talebesi de meşhur Nizamüddin Evliya'dır. Hani bir talebesi Alaaddin Ali Sabir, bir talebesi de efendim Nizamüddin Evliya'dır. Nizamüddin Evliya aynı zamanda Feridüddin Gencişeker'in şeyi, yani talebelerinden birisi. İşte tuz yok şeyde, dergahta. Evde hiç tuz yok. Bu talebesi Nizamüddin Evliya hırkasını bakkalı rehin olarak vermiş. Hocasına tuz almış. Nizamüddin Evliya. O da büyük evliya. Türbesi var Hindistan'da. Gencişeker Hazretleri çorba kasesine elini uzatıp bir lokma alır almaz elinin ağırlaştığını hissediyor. Ve elini hemen geri çekiyor Alper Bey. Bu yemek israf kokuyor diyor. Allah Allah. Nizamüddin Evliya o zaman kuş gibi, serçe kuşu gibi titremeye başladı. Efendim diyor, bu yemeğin tuzu hariç hepsini her zamanki gibi ormandan topladık diyor. Ama tuzu borç aldık diyor Nizamüddin Evliya. Yani böyle itiraf ediyor yani. Bunun üzerine Gencişeker buyuruyor ki o halde hepimiz bundan yemeyiz. Yani hiçbirimiz bundan yiyemeyiz hepimiz derken. Borçla yemek yapıp yemek sofilerin adetine, kaidelerine, sofilik kaidelerine, yani prensiplerine
0: aykırı.
1: Mugayirdir, evet. Aykırıdır diyor ve o yemeği fakirlere, ihtiyar sahiplerine dağıtırıyor.
0: Yemiyorlar aklına. Yani değil mi?
1: Evet, yemiyorlar. Tuzu borçla
0: alındığı için.
1: Böyle bir zat ya.

0: reklamlar.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Yani işte budur Miftahi Genci Kadim, eskiden kalma çok kıymetli hazinenin anahtarı işte budur. Neymiş onun anahtarı?
1: Besmele.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yani besmele.
1: Besmele.
0: Besmele-i Şerife.
1: Evet.
0: İşte Feridettin'i Genci Şeker demek de şeker hazinesi demek. Genç hazine, şeker bildiğin şeker.
1: Şeker.
0: Farisi'de de şekerdir.
1: Evet.
0: Şeker şekerdir yani. İşte Feridettin'i Genci Şeker, Kutbuddin'i Bahtiyar Kaki'den tasavvufda yükselmek için ders alırken, onun iyi tedrisatı altındayken Feridettin'e diyor ki, 7 gün ard arda oruç tut Feridettin diyor. Evladım 7 gün ard arda oruç tut diyor. Oruç tuttuğu sırada Feridettin, Mesud Hazretleri, bir gün hocasının yerleştiği Guzini kapısındaki hücresinden çıkıp Kutbuddin Bahtiyar Kaki'nin dergahına giderken yolda ayağı kaydı, çamur dolu bir çukura düştü. Buradaki debelenirken buradaki çamurdan bir miktarı ağzına kaçtı çamurun. Allahu Teala'nın lütfuyla çamur şeker haline aldı Alper Bey. Şimdi hocasının huzuruna vardı. Mübarek hocam, efendim böyle böyle vuku buldu. Düştüm, çamur ağzıma kaçtı. Fakat ağzımda şeker haline aldı. O zaman Hacı Kutbuddin ona diyor ki, çamur senin ağzında şeker haline geldiğine göre Allahu Teala seni çok tatlı bir kimse yapacak. Halkın iyiliği için tatlı dilli olacaksın diyor hocası. Bu hadiseden sonra insanlar ona Şeker Genç lakabını veriyorlar işte. Bu lakapla anılır. Feridettin'i Genci Şeker derler ona.
1: Evet.
0: Efendim, bir rivayet daha var. Bir rivayet bu. Çok rivayet var da ben iki tanesini yazdım. İki tanesini anlatacağım işte. Bir tanesini anlattık. Diğer rivayet de şöyle. Şimdi tüccarın biri Mültan'dan Delhi'ye şeker çuvalları yüklü bir deve kervanı götürüyordu. Şimdiki adı Pak Patan. Ama o zaman Acuzan deniyor. Şu an Pakistan'da bu Pak Patan denilen yer.
1: Evet.
0: Yani eski Acuzan. Acuzan'dan geçerken Feridettin Mesud develerde ne taşıyorsun diye o kervancıya, tüccara sormuş. Tacir alaylı bir şekilde demiş ki, tuz taşıyorum. Haşa. Böyle büyük zattan alay edilir
1: alay
0: mi?
1: Edelim.
0: Tuz demiş. Bunun üzerine Feridettin'i Genç Şeker Hazretleri evet demiş, tuz olabilir. Sadece bu kadar dünya. Şimdi tacir Delhi'ye ulaşmış. Deve kervanındaki develerin yüklerini indiriyor. Bakıyor ki yahu çuvallar
1: hep tuz.
0: Hep tuz. Yani şaşkına dönüyor. O zaman anlıyor. Ya ben yolda efendim Feridettin Hazretleri'ne, Feridettin Mesud Hazretleri sordu bana. Tuz dedim. Evet tuz olabilir dedi. Ya bunda keramet işte bu dedi yani. Acuzan'a geri döndü tüccar. Derhal Feridettin Mesud'dan develeri şeker taşıdığı halde tuz taşıdıklarını söylemekle yaptığı edepsizlikten dolayı özür diledi. Çok özür diliyorum efendim dedi. Yani özür diledi Feridettin Hazretlerinden. Feridettin Mesud Hazretleri de buyurdu ki, eğer, hani özür diledi ya, eğer şeker idiyse o halde şeker olsun o yükler dedi. Tacir tekrar Delhi'ye döndü ve tuzların Allah-u Teala'nın lütfu ile şekere döndüğünü bizzat gözleriyle gördü. Çok sevindi. Bundan dolayı bir rivayette Feridettin Hazretleri'nde Şeker Genç, yani şeker hazinesi denilmiş. İki tane rivayette anlatmış
1: evet.
0: Olduk. Şimdi tabii birçok kerameti var. Efendim, Mültan'da ikamet ederken Celaleddin Sühreverdi bir büyük zat ziyarete gelmiş, oraya gelmiş. Genci Şeker'in de metnini duyarak efendim ziyaret etmeye gidiyor. Feridettin Genci Şeker de onu hürmet

0: şiddetle karşılıyor. Büyük zat tabi Celaleddin Süreverdi Hazretleri. Celaleddin Süreverdi'nin elinde de bir nar varmış. Onları Feridüddin Hazretleri'ne veriyor, ikram ediyor. Genci Şeker o gün oruçlu olduğu için onları parçalıyor. O mecliste bulunanlara dağıtıyor Alper Bey. İkram ediyor. Celaleddin Hazretleri oradan ayrıldıktan sonra Feridüddin Hazretleri bakıyor ki yere, Allah Allah, bir nar tanesi yerde duruyor. Yani demek ki
1: düşmüş.
0: Onları hemen ağzına atıyor. Yani hemen derken akşam olmuş. İftardan. Orucunu açmak için ağzına atıyor. O bir taneyi yer yemez, tek bir nar tanesini. Bir narı değil ha.
1: Bir tanesini.
0: Bir tanesini yer yemez. Manevi alemin yeni yeni manzaralarını görmeye başladığını fark etti. Allah Allah. Narın hepsini yemedi, kendisinin yemediğine pişman oldu. Yani her yeri, manevi alemleri temaşa eder oldu yani. Şimdi hocası Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretlerine geldiğinde onu anlatıyor durumu. Hocası Kutbuddin Bahtiyar Kâki de diyor ki, Feridüddin evladım, bütün o nardan var ya, sadece o senin yediğin bir tane de ilahi sırlar vardı. İlahi sırlara havi nar tanesi o idi. Ötekilerde yoktu o sır.
1: Yere düşen nar tanesinde.
0: O da sana nasip oldu. Buyuruyor.
1: Evet.
0: Çok enteresan, çok enteresan. Değil mi? Şimdi Genci Şeker Hazretleri'nde Arabistan'dan birkaç 3-5 fakir, yani seyyah geldi. Buraların yabancısı olduklarını, bütün paralarının bittiğini Genci Şeker Hazretleri'nde söylüyorlar. Şimdi o da bunlara o anda önünde duran kuru hurmalardan biraz verdi. Bunları alın ve gidin buyurdu. Allahu Teala'nın izniyle yolculuğunuzu tamamlarsınız. Başka bir şey yok o anda yani. Kuru hurmalar var bir miktar önünde. Onlar şaşkınlığa düçar oluyorlar. Bu ucuz hediyeyi bu büyük veliye yakıştıramıyorlardı. Şimdi yolda giderken hurmaları atmak istediler. O anda hurmaların altına döndüğünü fark ediyorlar. Böylece yolculuklarını tamamladılar. Anladın?
1: Evet.
0: Şimdi müzmin bir hasta geliyor. Demek ki kronik.
1: Kronik.
0: Akut değil.
1: Kronik.
0: Kronik bir hasta geliyor. Müzmin hasta. İyileşmez hasta. Kime? Nizamüddin Evliya'ya geliyor. Nizamüddin Evliya buna yani ne yapayım diye soruyor Nizamüddin Evliya'ya. Buna diyor ki git Genci Şeker Hazretlerine. Ya Genci Şeker Hazretlerinden durumunu anlatıyor. Bindi diyor Nizamüddin Evliya gönder diyor. O zaman diyor bir kağıda yaz, yazalım diyor. Bizzat kendisi yazıyor Feridüddin Genç Şeker Hazretleri. Allah kafi, Allah şafi. Allah kafi, Allah şafi. O kişiye veriyor, bunu boynuna tak diyor. Hani muska takıyoruz, evet. Ya onun gibi. O kişi o kağıdı takar takmaz uzun yıllardır çektiği o müzmin hastalığın kendisinden gittiğini gördü.
1: Şifa buldu.
0: Evet, kerameti işte.
1: Evet.
0: Kimin?
1: Feridüddin Genci Şeker Hazretleri.
0: Bir talebesi var. Şeyh Arif Sevastani. Büyük bir zat bu da. Lahor valisi. Lahor bugün Pakistan'da değil mi?
1: Evet. Pakistan'ın şehri.
0: Lahor'un valisi Acuzan'daki Feridüddin'i Genci Şeker'e verilmek üzere Arif Sevastani'ye 100 dinar veriyor. Alper Bey 100 dinar. Şeyh Arif Ayuzhan'a hocasının yanına gidince sadece 50 dinarını veriyor. 50 dinarını vermiyor.
1: 50'sini alakoyuyor.
0: Evet. Şimdi büyük evliya Feridüddin Genci Şeker gülerek Arif diyor sen çok hoş bir arkadaşsın diyor. Bu hediyeyi yarı yarıya bölüştürerek diyor tam kardeş payı yaptın diyor.
1: Anlıyor.
0: Anlıyor. Allah-u Teala bildiriyor ona. O zaman Şeyh Arif Sevastani çok şaşırıyor. sararıyor. Kalan 50 dinarı da çıkarıyor. Yaptığı bu hata için hocasından çok özür diliyor. Genç Şeker Hazretleri de buyuruyor ki, Sufi her zaman dürüst olmalıdır. Yoksa mükemmelliğe erişemez diyor. O Arif Sevastani 100 dinarın hepsini Feridüddin'i Genç Şeker Hazretleri'ne veriyor. Efendim, tövbesinden sonra onu yeniden talebeliğe kabul ediyor. Kim? Feridüddin'i Genç Şeker. Şimdi Şems Dabir diye bir şair var. Talebesi aşığın Feridüddin Genç Şeker'in bir kaside okuyor hocasının huzurunda. Çok hoşuna gidiyor kaside şeyin. Feridüddin Genç Şeker'in çok hoşuna gidiyor. Benden diyor bir isteğin var mı? Şems Dabir diyor şaire. Efendim diyor, benim annem diyor, benim annem diyor, çok yaşlıdır, yardımıma da muhtaçtır. Fakat ben fakirliğim yüzünden ona karşı vazifemi yapamıyorum diyor. Peki diyor Feridüddin Genç Şeker, birazcık diyor, efendim sadaka olabilecek bir şeyler getir diyor. O da biraz bozuk para getiriyor, hulus getiriyor. Genç Şeker o parayı oradaki gariplere, kurabaya dağıtıyor. Ondan sonra Şems Dabir'in zengin olması için dua ediyor. Birkaç ay sonra Şems Dabir Delhi'deki Sultan Nasreddin Mahmud var. Delhi Sultanı. O bunu çok iyi büyük bir vazifeye tayin ediyor. Efendim. Daha sonra da yükseliyor, yükseliyor. Sultanın hazinedarı oluyor. Yani çok hazinedar artık, çok evet. Zengin bir kişi yani. Dolayısıyla böyle çok şeyleri var. Daha anlatacağım ama başka bir şey anlatamayız. Birkaç mübarek sözünü arz etmek istiyorum. Söylemek istiyorum. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz muttali olsunlar. Çok güzel sözleri var. Herkesin yemeğinden yeme, fakat herkese yemek yedir. Çok enteresan.
1: Çok enteresan.
0: Hani eskiler derlerdi ki falanın yemeği ekmeği yenir.
1: Yenmez. Evet.
0: Falanın ekmeği yenmez derlerdi. Bak, herkesin yemeğinden yeme, fakat herkese yemek yedir. Ne güzel nasihat. Sıhhatinin kıymetini bil. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Ne muazzam söz. Evet. Başkalarına iyilik yaptığın zaman bil ki kendine iyilik yapmışsın. Yani ben başkalarına iyilik yaptığım zannetme. O yaptığın iyiliği aslında sen kendine yapıyorsun yani. İnsana her ne gelirse Allah-u Teala'dan gelir. Ne muazzam sözler yani. İnsana sıkıntı ve üzüntü gelirse günahlarından temizlendiğini düşünmelidir. Allah Allah. Bütün muhabbet ve sıkıntıların Allah-u Teala'dan geldiğini düşünmelidir. Allah-u Teala ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okumalıdır. Kanaatkar olan, yani kanaat eden, ansızın yani birdenbire Allah-u Teala'nın nimetlerine kavuşur. Böyle çok güzel sözleri var. Allah-u Teala razı olsun, şefaatine hem bizleri hem izleyicilerimizi nail eylesin.
1: Amin.
0: Çeşitli büyüklerinden. Hindistanlılar, Pakistanlılar, Ferit Baba diyorlar Feridüddin Genç Şeker Hazretlerine. Böyle büyük bir zat. Onunla teberrük ettik. Onun andık, kerametlerini söyledik. Efendim bereketlendik. İnşallah hem izleyicilerimize hem bizlere şefaat eden
1: İnşallah.
0: Kurtuluşumuza vesile olur. Cenab-ı Hak rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Ya.
1: Sizin de ağzınıza sağlık. Programın başında Kabil dedik ya, Afganistan'ın başkenti. İhlas Vakfı'nın Afganistan'da da çok güzel bir hizmeti var.
0: Evet.
1: Külliye hizmeti.
0: Evet.
1: Bu külliye hizmetlerinden izleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsetmenizi istirham ediyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Biz Afganistan'ın kuzeyinde Türkmen ve Özbeklerde meskun mahaller var. Türkmenistan sınırında, Özbekistan sınırında. Kabil'den 900 kilometre uzaklarda bir yerler buralar. yolu olmayan, elektriği olmayan, suyu olmayan köyler var, okul olmayan köyler var. Biz buralarda bir eğitim kompleksi yapıyoruz. Yani su yok dedik, su olmadığı için derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Yol olmadığından ve ilçeye çok uzak olduğundan dolayı yayan 4 saat süren köyden efendim ilçeye uzaklık yürüyerek yayan 4 saat süren köyler var efendim. 3 saat süren köyler var. Dolayısıyla ahali çocuklarını okula da gönderemiyorlar. Cahil kalıyorlar.
1: Evet.
0: Su yok. Su birikintilerinden su içiyorlar. Eğitim öğretim okul yok. Eğitim öğretim lazım. Değil
1: tabii,
0: mi efendim?
1: Tabii.
0: Derin sondaj su kuyusu lazım filan. İşte biz bir eğitim kompleksi yapıyoruz. Böyle büyük köyler seçiyoruz. 2000 nüfuslu, 1500 nüfuslu, 1000 nüfuslu, 2500, 3000 nüfuslu köyler seçiyoruz. Bu köyün ortak mahalline derin sondaj su kuyusu vuruyoruz. Suyu yeryüzüne çıkarıyoruz. Ama elektrik olmadığı için güneş enerjisi panelleri koyuyoruz.
1: Evet.
0: Güneşten elde ettiğimiz enerjiyle yer altındaki suyu yeryüzüne çıkarıyoruz. Yerin 90-100 metre, 110 metre altından suyu çıkarıyoruz Alper Bey. Ondan sonra suyu çıkarttığımız yere bir depo yapıyoruz. Depo, tonluk, 10 tonluk, 15 tonluk su deposu yapıyoruz. Bu su deposuna o güneş panellerinden elde ettiğimiz enerjiyle yeryüzüne çıkarttığımız suyu depoluyoruz. Su deposunun her iki yanına büyük vanalar koyuyoruz. Neden? Köylüler su birikintilerinden su içmesinler. İçme sularını, çay demleme sularını, yemeklerini yaptıkları suları buradan kovalarıyla, bidonlarıyla gelsin alsınlar diye vanalar yapıyoruz. Evet. Gelip alıyorlar. Sonra o mahalle bir de şadırvan yapıyoruz. Başka o hava oralarda bir kere köyün ortak mahallini seçiyoruz. Kimse mülkiyet hakkı iddia etmesin evet. diye. Oralarda çocuklara temel dersler, temel bilgiler veriyorlar. Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar. Ama söğüt gölgesinde, ağaç gölgesinde öğretiyorlar, gösteriyorlar. Çocukların ihtiyaçları geldiği zaman el kaldırıyor. Hani ilkokul birinci sınıflar öyle evet, der ya.
1: Tuvalete
0: öğretmenim ihtiyacım var filan diye söylüyorlar. Öğretmen de izin veriyor. Ya bir ağaç dibine, biraz uzakta, ya bir duvar dibine çocuklar ihtiyaçlarını gideriyorlar.
1: Maalesef.
0: Onun için erkek çocuklar için ayrı bir tuvalet inşa ediyoruz.
1: Evet.
0: Kız çocuklar için ayrı bir hela yani tuvalet inşa ediyoruz. Sonra derslik yapıyoruz. Alper Bey.
1: Üstü örtülü kapalı bir mekan
0: kapalı,
1: olsun.
0: Evet.
1: Yağmurdan, mekan. Rüzgardan
0: evet,
1: etkilenmesin.
0: Evet. Tuvalet. Yani medeniyet götürüyoruz
1: evet.
0: aslında oraya. Ve 6 ila 13 yaş arasındaki çocukları burada
1: eğitime tabi
0: aslında, tutuyoruz. Evet. Çünkü orası Türkiye gibi değil. Türkiye'de 10 haneli 5 haneli bir köy olsa bile o köyün çocuklarını orada okul olmasa bile
1: taşımalı eğitimle
0: evet servisle taşımalı eğitimle götürüyorlar akşam da geri getiriyorlar.
1: Geri bırakıyorlar tabii.
0: Evet geri bırakıyorlar. Orada böyle bir şey de yok.
1: Mahrumiyet bölgesi
0: yani
1: orası.
0: Yani biz
1: böyle
0: yapmasak
1: bir insan yok.
0: Bu külliyeleri efendim o insanlar ne
1: cahil
0: kalacaklar? Cahil kalacaklar o çocuklar
1: evet,
0: o yavrular.
1: Maalesef.
0: 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara orada bu temel bilgileri veriyoruz. Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyoruz. Kitap okumasını öğretiyoruz. İşte İslam'ın şartları nedir, imanın şartları nedir, abdestin farzları nedir, guslün farzı nedir? Onlar da Hanefi mezhebinde zaten bütün bunları da öğretiyoruz.
1: Evet.
0: Öğreniyorlar hamdolsun. Çok memnunlar. Böyle efendim 70-80 tane köyün ahalisi, onlar aksakal diyorlar. Türkmen veya evet. Özbek köyü ya.
1: Hı hı.
0: Onlar o yaşlarında sözü geçen ihtiyar heyetinde aksakal diyorlar. Efendim o aksakalları köyün muhtarı müderrislerine şey yazdırıyor Alper Bey. Dilekçe yazdırıyor. Bizim köye de yapın bu şeyden. Biz de onu külliye diye isimlendirdik.
1: Evet.
0: Derin sondaj su kuyusu, şadırvan,
2: erkek tuvaleti, kız tuvaleti, depo, çeşme yani ve derslikler. Efendim bir de müderris, yani öğretmen, öğretici, eğitimci, eğitici tayin ediyoruz. Orada bu dersleri veriyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse tek başına yaptırabilirler. Ama tek başına biz yaptıramayız. O kadar paramız yok, variyetimiz yok, varlığımız yok. Bir kömürlük parası aslında efendim, çok bir şey değil. Ama biz yüze bölüyoruz. Bir hisseyle ne yapabilirler? İştirak edebilirler. Evet. Biz bütün bağışçılarımızın bu külliye yapımına iştirak etmelerini, bağışlarını bekliyoruz efendim. Allah-u Teala hepsinin hayırlarını kabul ve makbul eylesin efendim. Amin.
1: Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Estağfurullah.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Fakat Sultan Gazneli Mahmud Han'ın hayatının devamını ikinci bölümümüzde anlatacağız. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan da haberdar olursunuz. Spotify üzerinden de ses dosyası olarak mobil cihazlarınıza indirip dinleyebilirsiniz. Yeni programımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
1: Emniyetten de zaten görünce tanıdılar, bunlar hırsız dediler, zaten tipleri de demiş.
2: Kadın hırsızlar elini kolunu sallayarak eve girdi. 20 dakikada milyonluk soygun yaptılar.
3: Çok mağdurum ya. Doktor içi topluyorum onları.
2: İstanbul Avcılar'da eklem rahatsızlığı olan 59 yaşındaki Nazlı Özgür tedavisi için para biriktiriyordu. İki kadın hırsız evden çıkmasını fırsat bildi. 1 milyon lira değerindeki altın ve dövizi çaldılar.
1: Takip mi etmişler orasını bilemem. Altın, euro, dolar. Benim eşim yurt dışında çalışıyor. Biriktirmeye çalışıyoruz benim hastalıklarım için. Herhalde 1 milyondan fazla.
2: 20 dakikada gerçekleşen soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tüm birikimini kaybeden hasta kadın büyük üzüntü yaşadı.
1: Hemen çekmeceyi açtım. Çekmeceyi açtığımda vurulmuşa döndüm. Bütün biriktirdiğim gitmiş.
2: Nazlı Özgür şikayetçi oldu. Polis kadın hırsızların peşinde.
1: Kendimiz harcamıyoruz, kendimize tek tek toplamaya çalışıyoruz.

0: Ve GRT Haber'de hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için bir kez daha sandık kurulacaktı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Salt çoğunluk engeline takılan seçim 8 Eylül'e ertelendi.
1: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
2: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için meclis toplandı. Salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim ertelendi.
1: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
2: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili seçimi için 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylamaysa tartışmalara sahne olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine başlayan yargı sürecinde seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Yeniden sandık kurulması bekleniyordu ancak yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.
1: Bizim bu toplantıyı açmak için 24+1'e ihtiyacımız olacak. 23+1'e salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcut yurtumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
2: Salt çoğunluk sağlanamamasının sebebi ise CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmamasıydı.
3: Gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin değerlendirilebilmesi için ve bu arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için Yeni Parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık, ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık.
2: Başkan vekili seçimi bir kez daha ertelendi. Yeni tarih 8 Eylül olarak açıklandı.
1: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
0: Değerli izleyenler, Bolu Belediyesi'nde çöp toplama aracıyla yapılan hayali mesai vurgunu gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
5: Çalışmayan çöp toplama araçları çalışmış gibi gösterilerek milyonlarca liralık vurgun yapıldı. 7 şüpheli tutuklandı.
4: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
5: Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmıştı.
6: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
5: Belediyede çöp toplama işlerinde yapılan 34 milyon liralık hayali çalışma vurgunu başsavcılık tarafından ortaya çıkarılmıştı. 7 ilde şafak vakti operasyonlar yapılmış, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı.
4: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
5: Gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'sinin jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanmıştı. Adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin 7'si tutuklandı.
0: Ankara Keçiören Belediyesi'nin ardından bir hamlede Gaziantep'ten geldi. Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, uyuşturucu satan vatan hainidir diyerek tüm meclis üyeleri ve yardımcılarından uyuşturucu testi istediğini söyledi.
7: Uyuşturucu satan vatan hainidir.
8: Keçiören'den sonra Şehit Kamil Belediyesi de uyuşturucuya karşı savaş açtı. Belediye Başkanı tüm meclis üyelerinden uyuşturucu testi istedi.
7: Tüm meclis üyeleriyle birlikte uyuşturucu testi yapacağız. Biz bir hafta önce size devletin en resmi hastanesinin size bilgisini veririz.
8: Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan belediye çalışanlarını uyuşturucu testine sokmuş. 129 personelin test sonucu pozitif çıkınca çalışanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.
9: Maalesef bizi zorlayıcı bir unsur olarak bu testleri yaptığımızı zannettiler. Ama herkes yanılıyor, bu bir gönüllülük esasına göre başladı. Gönüllülük esasına göre de devam etti.
8: Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi de Keçiören Belediyesi'nin bu hamlesini örnek aldı.
7: Bizim meclisimizde Türkiye'ye örnek bir meclis olsun, Hepimiz gidelim. Tüm başkan yardımcılarımız da gidelim.
8: Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediyedeki tüm meclis üyelerine ve başkan yardımcılarına uyuşturucu testi yapılmasını istedi.
7: Sadece idrar testi olarak değil, hem kan testi, kan testi yakın zamanı gösterir, hem de saç testi olarak yapacağız.
8: Yılmaz kendisinin de test yaptıracağını söyledi.
7: Ben önümüzdeki mecliste size kendi tutanağımı, kendi uyuşturucu kullanıp kullanmadığım ayrı raporu size sunacağım. Fakat eksik olmasın bir şey.
0: CHP'den istifa ettiler. Giderken iğneden ipliğe ne varsa götürdüler. Yeni partililer iddialara göre CHP binalarındaki klimaları bile söktüler. İşte utandıran iddialar.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
11: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ettiler. Giderken de ne var ne yok götürdüler. Yeni partinin kurulması da kopuşu da olaylı oldu.
12: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti. Teşkilatlardaki ekipleri de onlarla hareket etti. Yeni partiye gitti. Giderken parti binalarını tam takır etti.
13: Devir teslim normalde öyle olur ya.
14: Devir teslim olur. Neyin devir teslim ediyoruz?
2: İddiaya göre CHP'lilere ne mobilya ne bilgisayar bıraktılar. Duvarlardaki klimaları bile aldılar.
12: Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz.
2: Kimi eşyalar tarih edildi, kullanılmaz hale getirildi. Duvarlara yazılan hakaretler okuyanları utandırdı.
15: Arkadaşlar böyle bir şeye gerek yok. Burası bizim baba hocam.
2: Skandal iddialar bununla da sınırlı kalmadı. Yeni partiye geçen bazı isimlerin CHP araçlarını kullandığı belirlendi. Miras olarak yüklü trafik cezaları bırakıldı. Araçların aküleri söküldü, alt takımları kırıldı, kabloları kesildi. CHP il ve ilçe başkanlıklarının kullandığı binaların mülk sahipleriyle anlaştılar. CHP sözleşmelerini iptal edip yeni parti adına sözleşme yaptılar. CHP'liler bu tablo karşısında peş peşe suç duyurusunda bulundu.
0: Girne açıklarında batan gemide can kaybı arttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.
16: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Geçen hafta pazar günü yaşanan gemi faciasından bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, ışın gemisi ve obun akabine yine Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Alemdar gemisi 7/24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Buna güvenlik güçlerimiz gece helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz 7/24 denizin içerisinde gözlemlerini yapmaktadırlar.
0: Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasında soruşturma sürüyor. Tutuklanan 1. ve 3. kaptanların ifadelerine ulaşıldı. İkisi de suçlamaları reddetti. Kazanın sorumluluğunu ise Tuğberk İmamoğlu'na yükledi. İddialarına göre çarpışmaya neden olan kendileri değildi. Batan gemi manevra yaparak al suya çarptı.
17: Altı iskeleye kır. Altı iskeleye kır demiştir. Altı Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
2: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
17: Altı iskeleye kır demiştir.
5: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
2: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
5: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
2: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
18: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
2: Üçüncü kaptan da birinci kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi.
19: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
20: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
21: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Bilal-i Mağribi, rahmetullahi aleyh, ölüm hak, ahiret hak. Evliya-i kiramdan olan bu mübarek zat, şu güzel sözleriyle ederdi hep nasihat. Mü'min olan öğrenir önce ilmi halini, sonra da buna göre düzeltir her halini. Çeker ki kendisini gece gündüz hesaba, düşmesin ahirette cehenneme, azaba. Ahiret derdiyle dertlenmiştir o hepten. Ölüm ve ahireti düşünür bu sebepten. Ey insanlar! Bilin ki ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan habersiz ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında, ölümü hazır bilir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görür hep. Fazla uzun emeller beslemez bundan sebep. Bir günde buyurdu ki, ebedi saadete ermek için sarıl hep ibadet ve taate. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından. Yakın bil ecelini hem bugün ve yarından. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de verir ona tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kâmilen. Halbuki düşünmezse hiç ölümü bir insan, bir telaşa kapılır eceli geldiği an. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok düşünürse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Hiç hatırlamıyorsa ölümü bir kişi de ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte. Bir günde buyurdu ki, mahşerde bir mizan var. Tek tek hesap verecek her işinden insanlar. Ne için böyle yaptın diye sorulduğunda, herkes bir başkasına rücu eder o anda. Kimi der ki, ya Rabbi bunu ben bilmiyordum. Bunu falan kimsenin kitabından okudum. Yahut filan hocaya sordum bu meseleyi. Onun dediği gibi işledim ben bu şeyi. Öğrendiği doğruysa denir ki o kimseye, onunla cennete gir, kimden öğrendin ise.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bilmek ve inanmak. Dinin aslı bilmek değil, inanmaktır. Herkes bilgisini iman zannediyor, bu yanlıştır. İnanmak çok farklıdır. İmanın kaynağı kalp, bilmenin kaynağı ise beyin, yani akıldır. Beyin ölürken zaten çalışmaz. O nur kalpte olur. Mesela beyin ölümü gerçekleşen bir kimsenin beyni durur ama kalbi çalışır. Dolayısıyla kalbinde sevgi olan, Allah'a imanı olan kimse unutup hatırlamasa bile kalbi yine çalışır, yine inanır. Kalbin temizliği çok önemlidir. Bu da ancak temiz insanların sohbetlerini dinlemekle ve kitaplarını okumakla kazanılır. Kişinin kendisi temiz değilse, yazıları, konuşmaları doğru da olsa kalbi karartır. Çünkü kalp bardak gibidir ve içinde ne varsa o çıkar. Onun için içeceğimiz suya ve nasıl bir bardaktan içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. İmam Rabbani Hazretleri gibi evliya zatların yazdığı, hazırladığı kitapları okumalıyız. O kitapların satırları arasında büyüklerin ruhaniyeti vardır. İnsan farkında olmadan kalbinin temizlendiğini hisseder. Kalp temizlenince de insan imanla ölür. İmanlı veya imansız ölmek kalbe bağlıdır. Kalbin temizliği imanla gitmenin işaretidir. Kalbin günahlarla kirlenmesi son nefeste felakete sebep olur. Bu yolda inanmanın, teslimiyetin önemi büyüktür. Bir talebe hocasına kalbinin hasta olduğunu söyler. Hocası, "Merak etme, ameliyat yaparız," buyurur. "Nasıl olacak efendim?" diye sorar. "Gece saat 3'te inşallah," buyurur. Talebe ameliyata hazırlanır. Aklını bırakır, bunun bir latife veya mecaz olabileceğini bile düşünmez. O gün yıkanır, temizlenir, her şeyi hazırlar. Gece saat 3'te hocasının bulunduğu yere gelir. Hocasının uyuduğunu görünce gider. Ertesi gün talebe biraz değişmiş halde gece ameliyat olamadığını söyler. Hocası, "Dün gece yorgundum. Bu gece inşallah. Fakat senin uyanık olman şart değil. Sen uyurken de bu ameliyat mümkündür, merak etme," buyurur. Talebe o gün bir arkadaşıyla konuşurken bu durumu sevinçle anlatır. "Bu gece ameliyat oluyorum," der. Arkadaşı durumu anlayınca, "O ameliyat başkadır. Sana özel dua eder, onun duası ameliyat gibidir. Sen onun duasını al yeter," der. İşte eskiden büyüklerin talebeleri böyle inanmış, teslimiyet sahibi kimselerdi. Biz de her fırsatta o büyük zatları hatırlayarak onların dualarına ve feyizlerine kavuşmak için çalışmalıyız. Helal kazanıp helal yemeye çalışmalı. Helal lokmayla beslenen vücudun en büyük istifadesi kalbin nurlanmasıdır. Çünkü kalp çok hassastır. Kalp bir kuvvettir, madde değildir. Madde olsa tek başına bulunabilirdi. Kalp yürekte bulunur. Tıpkı ampulün içinden geçerek o ince tellerin ışık vermesi gibidir. Orada elektriğin gelip gitmesi diye bir şey yok. Sadece o tellerin ısınmasından ışık teşekkül eder. Nefs de, akıl da böyledir. İnsan başlangıçta aldığı zevkin nefsten mi, kalpten mi geldiğini ayıramaz. Halbuki bu iki zevk çok farklıdır. Biri cennete, diğeri cehenneme götürür. Bunları ayırmak zordur. Fakat insan ibadet yapıp Allahü Teala'nın ismini çok zikredince kalp yavaş yavaş nefsin etkisinden ayrılıp kendi zevkini bulmaya başlar. Nefs ise kendi zevkine devam eder. Kalp kendi zevkinden habersizken yapılan ibadetler sebebiyle büyüklerin sohbetlerini dinlemenin ve kitaplarını okumanın gerçek zevk olduğunu yavaş yavaş anlar. İşte bu zevkler diğer zevklerden ayrıldığı zaman hakla batıl ayrılmış olur. Şu halde kalbin bu zevkleri ayırabilmesi için kuvvetli olması lazımdır. Onun gücü ve kuvveti ibadetleri yapmakta ve haramlardan sakınmaktadır. En kıymetli, en güçlü ilaç da sohbettedir. İmam Rabbani Hazretleri, "Hiçbir üstünlük, hiçbir şifa sohbetinki kadar tesirli olamaz," buyuruyor. Çünkü sohbet insanın bütün organlarına hitap eder. Büyük zatlardan bahsedildiği için Onların ruhaniyetleri sohbetin olduğu yere gelirler. Biz bilsek de bilmesek de, anlasak da anlamasak da, insan o ruhlardan istifade eder. Karpuz, güneşten aldığı enerjiyle olgunlaştığını bilmediği gibi, büyük zatlardan çok bahsedilince veya bahsedilen yerlere gidince, insanın kalbi yavaş yavaş kendine gelir, kendini tanımaya ve doğruyla eğriyi ayırmaya başlar. Bir gün yaşlı bir akrabası mübarek bir zata, "Efendim, siz hocanızdan çok bahsediyorsunuz. Hocanızdan ne istifade ettiniz, neler öğrendiniz ki bu kadar çok sevip anlatıyorsunuz?" diye sorunca, o büyük zat, "Kim sevilir, kim sevilmez, hak nedir, batıl nedir bunu öğrendim. Bu da bana yetti," buyurur.
1: Hayatım roman.

Bulgaristan'ın karışık olduğu zamanlardaydı. Bulgarlar orada bulunan Türklerin isimlerini değiştiriyorlar, camilerini yıkıyorlar, Müslüman halka eza cefa ediyorlardı. Biz Türkiye'de rahat yaşıyor fakat kardeşlerimize yapılan zulümlere kahroluyor, her nerede olurlarsa olsunlar onlara yapılan zulmü kendimize yapılıyor sayıyorduk. Herhangi bir sabahta hatırlamıyorum, abonesi olduğum Türkiye gazetesini okumaya başlamıştım. Şöyle önemli başlıkları okurken resimli bir haber gözüme takıldı. Bulgaristan'da bulunan kardeşlerimizle ilgiliydi bu haber. Çok şükür durumları biraz olsun düzelmiş. Bir takım hak ve hukuka kavuşmuşlardı. İşte bu kişilerden hacca gitmiş 10 kişinin fotoğrafı yayınlanmıştı gazetede. Her biri hac vazifesini ifa etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyordu. Fotoğrafta bile açıkça belli oluyordu bu mutlulukları. İster istemez fotoğrafa bakarak çektikleri zulmün ardından nasip olan bu nimeti düşündüm. Ben de onların sevincine ortak olup duygulandım. Ne yalan söyleyeyim, ağladım. O anki duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Halbuki sadece ve sadece ufak bir haberdi bu. Ama demek ki zulüm çekerken kurtulup hacca gitmelerine duygulanmıştım. Bunları düşünürken bir ara elimde gazete olduğu halde sabah mahmurluğuyla oturduğum koltukta dalıvermişim. Ve bir rüya gördüm. Annemle birlikte Mekke sokaklarındayız. O 3 sefer gittiği için oraları biliyor. Beni elimden tutmuş, minik çocuklar gibi çekip götürüyor. "Şu sokaktan gidiyoruz kızım, buradan dönüyoruz yavrum." diyerek beni Kabe'ye kadar götürdü. Mutluluktan uçuyorum. O mübarek beldelerde olmanın manevi mutluluğunu iliklerime kadar yaşıyorum. Kabe-i Muazzama'nın heybeti karşısında büyüleniyorum. Derken kendime gelmişim. Uyandığımda gazete haberinden etkilenip rüya gördüğümü anladım. Yine değişik, hoş duygular kapladı içimi. Bu rüyanın üzerinden tahminen 10 gün mü ne geçmişti, olacak ya işte, ablam davet etti bize. Davete gitmek üzere hazırlığımızı yaptık, biletlerimizi aldık. Ablamın yazlığı Trakya tarafındadır, otobüste yola koyulduk. Çocuklarımla birlikteyim tabii. Benden 2 koltuk önde, sağ tarafta yaşlı bir hanım oturuyordu. Dudakları kıpır kıpır hep bir şeyler okuyor. Ne de sevimli bir ihtiyar bu. Yan tarafında kimse yok, koltuk boş. Çocuklar yolda annelerine neler etmezler bilirsiniz. Can sıkıntısından olmadık zamanda su isterler. Yok ben cam kenarına oturacağım, sen oturacaksın kavgaları başlar. Sus dersiniz olmaz, dur dersiniz olmaz. Çocuk bu, yapacak yapacağını. Canım sıkılmıştı. Şöyle gideyim.

Sen ne büyüksün Allah'ım. O mümin kardeşlerimizin zulmünden kurtulup hacca gitmelerine sevindiğim için, rüyamda Kabe sokaklarını gezmeyi nasip ettiğin gibi, o da yetmedi, o mübarek beldelerden gelen güzel kokuyu da bana nasip ettin. Bunlar sadece ve sadece fotoğrafta görüp bir müminin sevincine ortak olmanın dünyadaki mükafatıydı. Varın gerisini siz hesap edin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Diyor ki, televizyonda bir hocanın dedikleri aklıma takıldı. Şeytan Hazreti Ömer'den o kadar korkarmış ki isminin olduğu yere bile yaklaşamazmış. Mesela bir kağıda Ömer ya da Ya Ömer diye yazıp yastığımızın altına koyarsak şeytan bizi kandırıp rüyamıza bile giremezmiş. Bu doğru mudur?
1: Doğru değil efendim. Yani doğrusu var da sonu doğru değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh

0: Hazretinizin atından çekinir korkardı. Çünkü kitaplarda yazıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer üçü beraber Mescid-i Nebi'den çıkıyorlar. Medine-i Münevvere'nin içine girerken gülüyor Resulullah Efendimiz. Bir sokağın başına gelince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri de hikmetini soruyor. Ya Resulallah, tebessüm etmenizin, gülmenizin hikmeti nedir diye. Şeytan sokağın öbür ucunda duruyordu. Ömer İbn Hattab'ı görünce radıyallahu anh hemen kaçtı oradan buyuruyorlar. Hemen oradan kaçtı. Bu kitaplarda yazılı. Ama buradan aynı şekilde kendisine göre efendim işte ismini yazarsam, yastığın altına korsam falan, onları yazmıyor kitaplarda, öyle bir şey yok. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin zatından çekinirdi korkardı diye kitaplarda yazıyor.
1: Dinleyicimiz bir de kendine göre bir şey yapmış. Zaten kendisi de söylüyor. Bir şey uydurdum diyor kendi mantığıma göre. Şöyle ki, Kur'an'da zeytin ağacı ve meyvesi övüldüğü için zeytinin bir hikmeti olduğuna kanaat getirdim. Zeytin yapraklarından 7 tane topladım. Üzerine ya habir yazdım. Yastığımın altına koydum. Rabbimin beni rüyada bazı olaylardan haberdar etmesi için bu yaptığım günah olur mu?
0: Olur tabii. Kendim uydurdum diyorsun sen de. Kendim uydurdum diyorsun. Din, daha doğrusu İmam Rabbani Kutusu Hüseyin buyuruyorlar ki ibadet ve yapılması gerekenler emredilen emredildiği şekilde yapmaktır. Bu bir şey uydurur, o bir şey uydurur. Bir tat nasıl çıkar meydana? Böyle çıkar. Birisi dinin emriymiş diyecek falan. Günaha girer bu. Birisi bundan duysa, bunu böyle yapmış olsa, bu böyleymiş dese, din böyle bildiriyormuş dese, kim çıkardı bunu? Bu çıkardı. Dolayısıyla bir hadis-i şerif var. İyi bir çığır açan kimse o çığırdan, o yoldan gelenlerin işlemiş olduğu sevaplardan da pay alır buyuruyor. Kötü bir çığır açan, nefsine uyarak, aklına uyarak bir yol ortaya koyan, o yoldan gelenlerin işlemiş olduğu günah da onun üzerine yüklenir buyuruyor.
1: Yani bu yapıldığı müddetçe o günah ona da yazılacak.
0: Ona da yazılacak. Onun için hemen tövbe istiğfar etmeli.
1: Peki şap nazara iyi geliyormuş. Öyle bir şey var mı?
0: Kitaplarda okumadık.
1: Onu da yapmış da dinleyicimiz, yastığının altına şap koymuş da diyor, caiz mi falan.
0: Kitaplarda yok, görmedik.
1: Dinleyicimiz böyle şeylerle uğraşıyor herhalde ki. Üçüncü sorusu da bu yönde. Eve üzerlikten oluşan süsler asmak nazarı alır deniyor.
0: Hem kitaplarda bildirilmemiş. Şimdi o üzerlikten maksat değil. Ben küçükken de hatırlarım onu. Orada üzerliğin kendisi değil. Mesela nazar boncuğu da takılıyor. Nazar boncuğun kendisinin bir alakası söz konusu değil. Evet, paratan örlük yapıyor da nazar gözden çıkan bir şuadır. Evin içerisinde mesela çocuğun omuzunda şimdi çok süslü püslü falan filan yapıyorlar. O değil, öyle değil o. Yamru yumru bir şey olması lazım. Sıhhatli, tertemiz yüzlü. Çocuklar zaten tertemiz yüzlüdür. Öyle bir çocuğun omuzunda böyle atnalı gibi veyahut da daha küçük böyle sırıtarak bir
1: dikkat çekiyor.
0: Dikkat çeken bir şey var. Yani çocuğa bakarken otomatik olarak gözü oraya kayar. O anda gözden çıkan şu ayı üzerine çekmek içindir o. Üzerlik ve benzeri şeylerde efendim nazar alır değil. Evin içerisi güzel bir şey, oraya getirmişsin, çalı çırpı gibi bir şey koymuşum falan. Adam evin içerisine bakarken gayri ihtiyari hemen gözü oraya kayar. Gözdeki şu ayı da onu çeker. Hadise bundan ibaret. Ne üzerliğin ne aynı şekilde o nazar boncuklarının kendi fonksiyonları söz konusu değil.
1: Bir de dinleyicimiz diyor ki kelime-i tevhidi mesela diyor 70 bin çekmek ve çektikten sonra bağışlamak şart mıdır? Ben diyor sayı konusunda diyor biraz problemim var sayı saymakta. Sürekli çekiyorum ama diyor, yani kelime-i tevhidi.
0: Onun faydası olur ama 70 bin adet yapınca bu hatmi tehlil olur. Bunun ayrı faziletleri kitaplarda bildirilmiş. Kitaplarda bildirilene itibar etmeli. Kendi kafasına göre hareket etmemeli. Zaten dinleyicimiz hep kendi kafasına göre hareket ediyor. Orada efendim sayı sayma problemi varsa eline bir numaratör alsın, onunla çeksin. O numaratör bunun yerine sayıyor zaten.
1: Değil mi? O bildirildiği için mi sayı burada önemli?
0: Evet, bildirildiği için. Mesela deniyor ki 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber denecek. 32, 34 olmaz mı? Olmaz. 31 olmaz. 35 çakayım, hayır. 65 yapayım, hayır. Hani onu bizim anlayabileceğimiz misaller de vermiş İslam alimleri. Mesela sana diyorlar ki 33 adım gideceksin, o 33. adımı kazacaksın. Orada bir küp altın var. 32'de kalırsan bir adım geridesin. 34 olursa ileri geçersin. Hazine orada.
1: 33'te.
0: Dolayısıyla 70 bin adet kelime-i tevhid okununca bunun adına hatmi tehlil denir. Diriye de ölüye de hediye edilir bu. Hele imanlı olarak vefat etmişse ölünen arkasından bunu yapmalı buyuruyor. Allah Teala onu vesile ederek o kimsenin aynı şekilde azabı varsa azabını kaldırır buyuruyor kabirde.
1: Bir dinleyicimizin de şöyle bir sorusu vardı bu konularla alakalı olarak. Şimdi mesela bize de gönderen dinleyicilerimiz oluyor ya, siz de toplanıyor. İşte kelime-i tevhid okuyanlar şu kadar okudum diyor mesela. Diyelim ki 10 bin tane okudum kelime-i tevhid dedi. Gönderdi ve o 10 bin olarak bağışlandı. Ama aslında o 8 bin okumuştu. 10 bin dedi. Şimdi dinleyicimizin, o soruyu soranın kafasına takılan şey bu. Yani bu 10 bin Allah-u Teala'yı kandırmış mı oluyoruz yani bu durumda?
0: Şimdi 8 bin okuduğu halde 10 bin dediyse 10 bin yalan söylüyor.
1: O yalan söylüyor.
0: Yalan söylüyor. Bağışlayan ondan haberi yok. O gene aynı şekilde eksik gidiyor. Noksan gidiyor. Suçlusu da bunu yapandır. Hesabını da ondan sonra.
1: Burada Allah-u Teala'yı kandırmış olmuyorsunuz. Yani o 8 bin okuduysan 8 bin gider oraya. Senin 10 bin demen...
0: Hayır, kanmaz o. Gene eksik gider yani.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki ben damadıma, kızıma ve torunlarıma uşurumu verebilir miyim?
0: Damadına verebilir ama kızına, torunlarına veremezsin. Ha, düz mantıkla hareket ediyor şimdi insanlar. Muhakeme gücü kaybolmuş, enteresan bir şey. Ahir zaman alamet tabii. Efendim damadıma verince kızım ve oğlum, torunlarım da yiyor. Ya damadın ne oldu? Damadın istediği kimseye verir artık. Senin ne ilgisi yok ki o iş. Gelinine verirsin, damadına verirsin ama kızına, torunlarına veremezsin. Usul ve furu çünkü.
1: Dinleyicimiz diğer bir sorusunda da biraz yaşça ileri bir dinleyicimiz galiba. Bir gün diyor, bundan 20 sene önce namazımın arkasından diyor aklıma geldi diyor. Şöyle bir şey söyledim. Allah'ım evimde televizyon bulundurursam bundan sonra beni gavurlar mezarlığına defnetmemi sağla. Ama o günden beri diyor tamam televizyon bulundurmadım evde diyor. Bu sözüm diyor acaba bir sakıncası olur mu diye şey yapmış.
0: Ha, kendi nefsini bağlamış.
1: Bağlamış evet.
0: Kendi nefsini bağlamış. Yani bir yerde yemin etmiş. Yeminini bozarsa yemin kefaret de verir. Tövbe istiğfar etmesi lazım. Bir daha da öyle demesin.
1: Dinleyicimiz bir de diyor ki ben diyor imsak vaktine kadar olduğunu biliyordum yatsı namazının vaktini diyor.
0: Doğru.
1: Ama siz diyor daha önce bir şey yaptınız diyor, sanki böyle 12'den sonra falan yatsı kılınmazmış gibi diyor, anladım.
0: Dikkatli dinleseydi, o öyle değildi. İmam Malik Hazretleri gecenin üçte birinden sonraya, işte birinden sonraya yatsı namazını bırakmak haram olur buyuruyor. İmam Hasan İbn Hanife ve İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyhima bunlar da gece yarısından sonra bırakmak tahrime mekruh, yani haram olur buyuruyor. Yani geciktirmek haram olur. Ama dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır. Orada geciktirmek. İmam Malik Hazretleri hemen ilk üçte birinde kıl diyor. İmam-ı Hasan İbn Hanife Hazretleri ve İmam-ı Şafii Hazretleri gece yarısı gelmeden önce kıl diyor. Herhangi bir özrün yokken geciktirirsen haram olur. Tahrime mekruh deniyor. Ama diyelim ki yolcusun, çarptasın, seferdesin veyahut da öyle bir durum oldu.
1: Uyudun kaldın mesela.
0: Akşamı kıldın, ondan sonra hastaydın falan, gözün birden dağıldı gitti. Gece 2'de 3'te kalktın. Kılınır, mahsuru yok. Günah da olmaz.
1: Akikası kesilmeyen çocuk ana babaya asi olurmuş dediler.
0: Şimdi çok özür dilerim de şimdi bazı vakıf ve dernekler falan böyle hani milletten akika toplayabilmek için bazı şeyleri de uyduruyorlar. Halbuki kitaplarda buyuruyor ki akika çocuğu hastalıklardan ve benzerlerden korur buyuruyor. Ve hükmü de Hanefi mezhebinde bir yerde müstahap, bir yerde sünnet diye geçiyor. Sünnet olan kavli daha çok aynı şekilde yazılmış ve bildirilmiş. Sünnettir, farz değil, vacip değil. Yani akikası kesilmesi Çocuk yani aynı şekilde bir şey olmaz. Asi olur diye bir şey yok. Yani esas o çocuk anne babası evlenmeden önce annesi babası İslamiyet'i bilecek, İslamiyet'e uyacak. Bunların beraber olmalarına varıncaya kadar İslamiyet hakim olacak ki çocuğa kendileri haram yemeyecek, çocuk haramla beslenmeyecek. O zaman muti olur. Sen sadece çocuk zaten gayrimeşru düşmüş ana rahmine. Ondan sonra haram helal demeden yediriyorsun. Ondan sonra bir akika kestim bu iş hallolacak. Hallolmaz o. Öyle bir şey yok kitaplarda.
1: Dinleyicimiz diyor ki iki gözlük bir iki göz bir evim var. Ben diyor birazcık diyor daha geniş bir eve çıkabilmek için diyor böyle fındık tarlası falan da varmış da ama onları satamıyorum diyor. Bankadan kredi çekip ev alsam olur mu diyor.
0: Bunu da satar, üstünde aynı şekilde krediyle yaparsa olur. Olur.
1: İlginç bir soru daha var. Ötmeyen horoz yenir mi diyor.
0: Göndersin bizi.
1: Öten yenir mi? Dinleyicimiz öyle sordu. Evet, öyle ben sordum. Tersini merak ettim.
0: Efendim ikisi de yenir. İkisi de yenir. Öteni de ötmeyeni de. Herhangi mahsus. Horozsa bu. Öteni de ötmeyeni de yenir.
1: Tavuk da yenir.
0: Tavuk da yenir.
1: Bir de diyor ki dinleyicimiz. Kızımın diyor bir fındık tarlası var. Kızım bana dese ki baba bu tarlanın tarlayı satmaya seni vekil ettim. Ben de diyor satsam onun adına parasını vermesem olur mu diyor.
0: Olmaz. Ya bir kere diyorsun ki satmaya vekil etti, kullanmaya demedi ki. Aynı şöyle vekalet verirse bu tarlayı ben sana verdim. Sat, parasını da dilediğin şekilde kullan dese o zaman kullanabilir. Satmaya seni vekil ettim deyince sadece satar. Başka bir şey yapamaz.
1: Peki kızı diyelim ki işte fındık tarlası falan diyor ya dinleyicimiz. Baba seni benim tarlamın uşunu vermeye vekil ettim dese olur mu o da?
0: Olur tabii olur. Uşunu vermeye toplar uşunu verir.
1: Peki kızı öyle dedi de bu kendi kızının tarlasından değil de kendi fındıklarından verse olur mu?
0: Olmaz. O tarladan çıkanınkini verecek.
1: Çünkü altınla verse olur mu?
0: Olur. Çıkan fındığa bakar. Onda birini ne kadar tutuyor? Şu kadar kaç gram altın eder bu kadar. Altını verir. Ya fındığın kendisini veya bedeli altın olarak verilir.
1: Yani tarlalar yan yana olsa da az önce sorduğum soruyu bir daha tekrar edeyim. Anladım. Yani aynı yok. Fındık olsa da
0: olmaz.
1: Kendi tarlasında
0: çünkü olmaz. O tarladan çıkan mahsul verilecek. Öyle şey olmaz.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki hanımlar arasında diyor bazen WhatsApp grupları falan oluyor. İşte burada dini bir takım şeyler paylaşılıyor. Ama dinleyicimiz çok ilginç. Sorsan diyor az önce ne paylaştın diyor. Farkında değil diyor. Paylaşan kişi. Kopyala yapıştır yani.
0: Tabii.
1: Bunları diyor okumadan diyor insanlara paylaşmak diyor şey değil mi diyor. Mesuliyeti yok mudur diyor.
0: Hem mesul hem de karşı tarafı meşgul ediyorsun. Bir de rahatsız ediyorsun. Niye rahatsız ediyorsun? Mesela uygunsuz bilgi. Ha, bakmışsın herkese göndereyim. Herkese gönderdim de lüzumsuz bilgi. Ya fitneye sebebiyet verecekse o gönderdiğin. Onun için önce bir süzgeçten geçir. Sana birisi geldiyse falan. Hatta yanlışsa göndereni ikaz et. Arkadaşım da bunu ne gönderiyorsun diye. Lüzumsuz bir şey bu. Adamın itikadını,
1: dağıtma imanını. Yani.
0: Dağıtma bunu. Mesul olursun de. Maalesef insanlar yani okuyup anlamak falan da yok. Düz mantık hepsi. İyi bir şey herhalde diyor gönderiyor. İyi bir şey herhalde diyor gönderiyor falan. O zaman birisi gönderecek iyi bir şey herhalde. Yiyecek zehirleri bölecek yani. Aynı mantık bu. Zehirliyorsun yani.
1: Siz daha önce hani birkaç kere de bahsetmiştiniz. İnsan her yaptığından, her konuştuğundan diye demiştiniz mesela. Hı hı. Her cümlesinden, her kelimesinden sorumlu.
0: Yazdığından da sorumlu.
1: Yani yazdığından da mı sorumlu? Bunun bir sorumluluğu yok mu? Şimdi WhatsApp'ta sen dağıtıyorsun bunu.
0: Yarın ahirette hepsinin hesabını soracaklar. Maksadın neydi? Niçin gönderdin? Hangi maksatta gönderdin? Niyetin neydi?
1: Başkaları
0: Allah düzeltmiş. Rahmet eylesin. Emel abiler haberleri. Niçin sorusuna
1: evet.
0: Hazırlıklı olun.
1: Burada tabii başkalarını düzeltmek istiyor olabilir.
0: Tabii canım, biz kendimiz mükemmeliz ya.
1: Biz
0: başkaları istifade etsin.
1: Başkaları düzelsin de ne olursa olsun.
0: Biz ne olursak olalım feda ettik kendimizi.
1: Feda ettik kendimizi. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
4: Girne açıklarında batan gemide can kaybı arttı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı.
5: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Geçen hafta pazar günü yaşanan gemi faciasından bugüne kadar arama kurtarma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği arama kurtarma gemisi, ışın gemisi ve OB'un akabine yine Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği Alemdar gemisi 7/24 arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda gece dahi arama kurtarma çalışmaları devam eder. Buna güvenlik güçlerimiz gece helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz 7/24 denizin içerisinde gözlemlerini yapmaktadırlar.
4: Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasında soruşturma sürüyor. Tutuklanan 1. ve 3. kaptanların ifadelerine ulaşıldı. İkisi de suçlamaları reddetti. Kazanın sorumluluğunu ise Tuğberk İmamoğlu'na yüklediği iddialarına göre çarpışmaya neden olan kendileri değildi. Batan gemi manevra yaparak Alsu'ya çarptı.
2: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştim. Alsu, Tuğberk İmamoğlu. Tamam.
6: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
2: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
7: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
6: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
7: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
6: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
8: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
6: Üçüncü kaptan da birinci kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
4: Evet, iki sıcak gelişme var, hemen onu aktaralım. Kocaeli'nde havacılık ve bilim merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. O görüntüler ekranlara ulaşıyor. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında uçağın kuyruğunun koptuğunu da ifade edelim. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan uçak parkta uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülmüştü. Airbus A340 tipi yolcu uçağı. Onda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Uçaktan yükselen alevleri görenler ihbar ettiler. Yangın tüm uçağı sardı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında kuyruğu koptu uçağın, itfaiye aracının üzerine düştü. O anlarsa büyük bir korkuya sebep oldu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Olayda yaralanan olup olmadığı ve uçağın ne kadarının zarar gördüyse henüz netlik kazanmadı. Bir önceki saatte de bahsetmiştik bir başka yangından. Ona geçelim. İstanbul Beyoğlu Bülbül Mahallesi'ndeki iki katlı iş yerinden bahsediyoruz. Orada da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar ihbar ettiler. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş durumda. Yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele var. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için bir kez daha sandık kurulacaktı. Ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Salt çoğunluk engeline takılan seçim 8 Eylül'e ertelendi.
9: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
6: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için meclis toplandı. Salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim ertelendi.
9: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
6: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili seçimi için 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylama ise tartışmalara sahne olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine başlayan yargı sürecinde seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Yeniden sandık kurulması bekleniyordu ancak yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.
9: Bizim bu toplantıyı açmak için 24 artı 1'e ihtiyacımız olacak. 23 artı 1'e salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcutumuzun yarısının artı 1 fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
6: Salt çoğunluk sağlanamamasının sebebi ise CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmamasıydı.
10: Gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin değerlendirilebilmesi için ve bu arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için Yeni Parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık, ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık.
6: Başkan vekili seçimi bir kez daha ertelendi. Yeni tarih 8 Eylül olarak açıklandı.
9: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
4: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Demirkol, hakimlikteki sorgusunda yöneltilen suçlamaları reddetti. Olay gününe ve telefon görüşmelere dair ayrıntıları hatırlamıyorum diyerek kaçamak cevaplar verdi.
6: Önce tanık, sonra da şüpheli olarak ifade verdi. Sorulara hatırlamıyorum, bilmiyorum dedi. Deniz Olgun'un doktoru tutuklandı. Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılında Beykoz'daki çiftlik evinde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulundu. 10 yıl sonra mezarı yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi. 10 yıl önce 155 acil çağrı hattına yapılan ölüm ihbarına ilişkin çözüm tutanağına ulaşıldı. İhbarcının kendisini "ben Doktor Nurettin Demirkol" sözleriyle tanıttığı, Demirkol'un daha sonra operatöre aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söylediği yer aldı. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde telefon konuşması soruldu. Demirkol ifadesinde telefonun ortalıkta olduğunu ve çiftlikte başka birisinin aramış olabileceğini söyledi.
7: Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir. Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır.
6: Demirkol çiftlik evine gittiğinde Deniz Olgun'u hayatını kaybetmiş vaziyette bulduğunu ve ağzında bir sıvı bulunduğunu söyledi.
7: Maktulün ağzında bir sızıntı vardı. Bu kan mıydı yoksa mideden gelen sıvı mıydı? Bunu ben adli tıpçı olmadığım için ayırt edemem. Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi. Vücut şişmeye başlamıştı. Sertlik, katılık, ölüm morlukları gibi benim tam adını koymamın doğru olmadığı şeyler vardı.
6: Nurettin Demirkol'a HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü 21.16-21.42 saatleri arasındaki bir hastane adına kayıtlı telefonla yaptığı görüşmeler de soruldu. Cevabı "o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum" oldu. Aile doktoru sorusuna ise 2-3 kez muayene ettim, bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı. HTS incelemesinde Hilmi Kuriş'in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56'da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edilmişti. Demirkol o gün Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Savcılık sorgusunda Demirkol'a Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerine gelip gelmediği de soruldu. Dosyadaki başka bir tanık anlatımında olay yerine gelen adli tabibin doktorun yanında bir avukat bulunduğunu ve Alihan Kuriş'in olay yerinde olduğunu söylediği belirtildi. Tanık ve şüpheli ifadelerinin stres altında alındığını iddia eden Demirkol, migreni bulunduğunu, ilaçlarını alamadığını ve ifade süreçlerinde fiziksel olarak zorlandığını ileri sürdü. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Nurettin Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.
4: Yunanistan'da F-4 Phantom uçağı düştü. Onunla ilgili sıcak bilgiler var. Sizlerle paylaşmış olalım. Yunanistan'da F-4 Phantom uçağı, savaş uçağı gösteri sırasında gördüğünüz gibi düştü. Yunanistan'ın Tanagra hava üssünde Atina uçuş haftası kapsamında düzenlenen hava gösterisi vardı. Ve bu hava gösterisi kazaya sahne oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kişilik F-4 Phantom savaş uçağı gösteri sırasında düştü. Kazanın ardından yangın çıktı. Bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Yunan medyasına göre uçak aniden irtifa kaybetmeye ve yere çakıldı. Hava gösterisinin kazadan birkaç dakika önce başladığı da belirtildi. Organizatörler kazanın ardından bölgeyi tahliye etmeye başladı. Atina uçuş haftası da askıya alındı. Mürettebatın akıbeti henüz bilinmiyor. Atina uçuş haftasının Yunan ve yabancı askerleri uçaklarının katılımıyla 5-6 Eylül tarihlerinde 2 gün boyunca Tanagra hava üssünde düzenlenmesi bekleniyordu.
1: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
12: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
13: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
14: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
15: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel

0: Azisi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
3: İletişim dünyamız.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. İletişim Dünyamızda yeni bir program ve misafirimde sizlerle birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsınız efendim, görmeyeli?
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet, sizleri yoruyoruz buralara kadar ama dinleyicilerimiz için de gerçekten güzel, faydalı bilgiler veriyorsunuz. Bu bakımdan da müteşekkiriz sizlere.
1: Estağfurullah, seve seve vakit ayırıyorum ben de buraya.
0: Sağ olun, var olun. Evet, bugün uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la ne konuşacağız? Gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu. Kısa ismiyle FOMO. Evet, gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu üzerinde sohbet edeceğiz bugün Ceyda Hocam'la. Hocam, tarifle başlayalım isterseniz. FOMO yahut da gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu nedir? Bu kavram nasıl oluşmuştur? Bunlardan biraz söz ederek başlayalım. Buyurun.
1: Evet, çok iyi olur. Çünkü FOMO deyince insanın zihninde bir şey oluşmuyor. Bu bir kısaltma.
0: Evet.
1: Fear of missing out'un kısaltılması. Fear, yani bir akronim. Fırsatları, gelişmeleri kaçırma kaygısı, endişesi. Aslında kısacık anlamıyla bu. Ama bu terim nereden geldi? Bu terim kimin aklına geldi? Nasıl bulundu? Burayı biraz açmak istiyorum. Etimolojik olarak önce tanımını yapmak istiyorum. Aslında bu tanımın sahibi risk ve strateji uzmanı bir adam. İlk bu tanımı bu çıkartıyor. İsmi de Patrick McGinnis. 2004 yılında Harvard'da üniversite öğrencileriyle bir çalışma yapıyor. MBA öğrencileri, yani yüksek lisans öğrencileriyle. Öğrencilerin ders çalışmalarıyla sosyal ilişkileri yürütmeleri arasındaki zorlantıyı araştırıyor. Evet. Ve burada diyor ki çocuklar hem sosyalleşirken ama aynı anda ders çalışırken tükenmişlik yaşıyor. Ve buradan sonra böyle bir şeyleri kaçırma, ders başında otururken acaba sosyal hayat benim dışımda birileri bir şeyler mi yapıyor kaygısıyla bu kavramı ilk literatüre sokan kişi.
0: Evet.
1: Bu kavram daha sonra biraz daha sosyal medya 2010 yılında Facebook, Instagram gibi sosyal mecralar çıkınca dikkatini çekiyor Oxfordlu psikologların. Bunlar da bu kavram üzerinde sosyal medya ilk defa çünkü olduğu için üniversite öğrencileriyle başlıyor aslında Facebook, biliyorsunuzdur belki.
0: Evet.
1: Üniversite öğrencileri arasındaki entegrasyonu incelemeye başlıyorlar. Ve bu kavramda görüyorlar ki çocuklar sürekli bir şeyler paylaşma, bir şeyleri kaçırma korkusu yaşıyorlar. Ve bunu 2013 yılında, 2010'dan 2013'e kadar bir sürü araştırma yapılıyor. 2013 yılında Oxford sözlüğüne bu kavram giriyor.
0: Evet.
1: Bu kavram hani bir bireyin tam olarak da böyle uzun uzun açıklayacağım aslında ne olduğunu. Bu gelişimsel hikayesi. İlk başta bir pazarlamacı aslında risk uzmanı bunu fark ediyor. Öğrencilerde çalışma yapıyor. Sonra Oxfordlu psikologlar öğrenciler üstünde deneyler yapıyor ve bu kavramı geçiriyorlar. Ne demek? Bir bireyin anlık olarak yaptığı faaliyetten veya sahip olduğu şeyden daha iyi bir şey yapıldığında kendini geride kalmış hissetmesi aslında. Bu şekilde tanımlayabilirim. Akademik tanımı şöyle geçiyor. Başkalarının ödüllendirici deneyimler yaşadığına dair yaygın bir endişe. Yani benim dışımda herkes çok iyi şeyler yapıyor. Benim dışımda herkes çok eğleniyor. Benim dışımda herkes benden daha iyi bir şey yapıyor. Endişesi. Ve bunlardan mahrum kalma korkusu olarak geçiyor. Aslında bu tanım yalnızca bir etkinlikte değil, bir deneyimin de bir deneyimden, sosyal bağdan, ortak bilgi havuzundan kendini dışlandığını da hissettiriyor insana. Çünkü evet, orada ben yoksam demek ki istenmiyorum. Tabii burada bu duyguları da daha sonra konuşacağız. Ve dışlandım mı? Ve bu da buraya dair hassasiyetini de oluşturuyor insanlara. Şimdi FOMO kavramı geçici bir merak ve hevesin ötesinde bireyin içsel bir eksiklik duygusundan da aslında bahsediyoruz. Çünkü dışarıda bir akış var ve ben onu düşünüyorum ama ben bir şey yapmıyorum. Sadece merak ve heves değil aslında. Yani iç dünyasındaki ya da şu an yaptığı şeye odaklanamayıp sürekli ötekinin ne yaptığını düşünmesi hali.
0: Evet.
1: Bu. ne oluyor ekrana süresine geçersen böyle kısacık şey yapıyor kişi, sürekli ekranı yeniliyor. Kaydırma dediğimiz böyle parmak hareketi vardır bilirsiniz, evet. Aşağıdan yukarı doğru, evet. Sürekli bir ekranın yenileme, anında gelen bildirimlere yanıt vermeye çalışma. Durmadan, yani eksik kaldığını düşündüğü için kendi gerçek anını feda ederek o an ne yapıyorsa dijital akışa bağımlı hale getirmeye itiyor kişiyi.
0: Oraya ayak uydurma.
1: Evet, çünkü bir bildirim ekranına geliyor ya da bir ses duyuyor, anında oraya cevap verme isteği duyuyor ve yaptığı işten vazgeçiyor da aslında kişi.
0: Evet.
1: Anlık bir şey.
0: Bu arada mesela telefonla kaydırma yaparken bir telefon çalıyor. Ona da geçiş yapıyor. Bu da var değil mi?
1: Evet, ona da geçiş yapıyor ama işte geçiş yaptığında aklı orada da kalıyor mu, ya da geçiş yaptığında da acaba duyduğu habere de yine ben mi kaçırdım hissi oluyor. İki faktör de olabiliyor kişi bazlı. Yani ya bir önemli bir haber gelmiştir, bir dışarıya çıkma talebi gelmiştir ya da bir davete telefonu gelmiştir. Ekranı bırakıp onunla ilgileniyor aslında. Evet. Evet, aslında daha canlı bir deneyim yaşıyor telefonla konuştuğunda.
0: Evet hocam.
1: Bu kişi. Kısaca böyle tanımı özetlersem aslında hem gelişim hem kuramsal olarak açıkladıktan sonra kişinin fırsatlarını kaçırma korkusu. Yani modern çağın görünmez en gürültülü stres kaynaklarından biri aslında bu. Çünkü özünde ben yokken şunu hissediyor. Çok güzel bir şey oluyor. Benim olmadığım ortamda hissettiği şey bu. Gerçek ya da değil bilmiyoruz ki, büyük ihtimalle gerçek değil. Herkes eğleniyor, herkes bilgi paylaşıyor ve ben bunun dışında kalıyorum. Ve derin bir dışlanma kaygısı yaşamaya devam ediyor kişi. Yani insan sosyal bir varlık, hani bu kavram aslında çok çıkması bence gecikmiş de bir şey. Belki küçük topluluklarda, yani geçmişte kabileler, hatta avlanma dönemine, tarihe bile gitsek, kabilelerde bile kişiler ateşin başında toplanırdı ve herkesin bir görevi vardı. Orada birisi işe yaramadığında o kadar hızlı fark edilmiyordu. Ama burada küresel bir dünyadayız ve dünyanın bir ucundan herkesten haberdar olabiliyoruz elimizdeki ya da ekranımızdaki ya televizyon, bilgisayar, tablet ve telefonların hepsinden ulaşabiliyoruz hızlıca ve bu dışlanma hissi sıklıkla oluyor kişide.
0: Evet. Bu da enteresan.
1: Evet. Yani çağdaş bir modern zamanda ait olamama, hiçbir yere ait olamama ve aslında yalnız kalma paniği. Kısaca da böyle özetleyebilirim aslında.
0: Evet. FOMO bir fobi midir? Bu arada sorayım hemen onu.
1: Şöyle, gelişmeleri kaçırma korkusu diyoruz ama fobi olabilmesi için bizim DSM dediğimiz, yani ya da farklı ruhsal klinik kitaplarımız var. Orada geçmiş olması lazım ama tam olarak fobi diyemiyoruz.
0: Belki zamanla geçer mi orada?
1: Geçebilir, çünkü çok yeni bir kavram.
0: Çok yeni, evet.
1: Çok yeni bir kavram olduğu için daha büyük araştırmalar yapılıp belki psikiyatri el kitaplarına direkt fobi olarak geçebilir.
0: Evet.
1: Çünkü geçebilecek bir şey yakın zamanda.
0: Evet, zaten birçok fobiler var. Yani çok enteresan fobiler var. Bunlardan bir tanesi de bu olur artık.
1: Olabilir, çünkü modern, yani sosyal medya bağımlılığı diye bir bağımlılık da henüz yok.
0: Evet.
1: Dijital bağımlılık ya da telefon, oyun bağımlılığı var hatta. Yani onun dışında sosyal medya bağımlılığı da henüz geçmedi. O da çok yeni bir kavram.
0: Geçecek.
1: Evet, o da yakın zamanda geçebilir.
0: Evet hocam. Peki bu FOMO'nun, yani gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusunun belirtileri neler hocam?
1: Şöyle, belirtileri açıklarken ben birazcık kuramsal altyapıdan açıklamak istiyorum. Neler olabilir diye. Çünkü insan multifaktöriyel bir varlık. Hani birçok sebeple bir şeyi yapabiliyor. Öz belirleme kuramı diye bir kuram var. Açacağım detaylı olarak. İnsanın ruhsal dengesini koruyabilmesi için 3 temel psikolojik ihtiyacı vardır der.
0: Evet.
1: Deci ve Ryan diye 2 tane kuramcı. Bunun ilki özerklik.
0: Özerk olması.
1: Evet, kendi kararlarını alabilme yeteneği. İkincisi yetkinlik. Bir şeyleri başarabilme duygusunu tatma aslında. Yetkin olduğunu hissetme. Üçüncüsü ve belki bu konuyla ilgili en önemli olanı diye ilişkisellik. İlişkisellik. Başkalarıyla anlamlı bağ kurma.
0: Evet hocam.
1: Özerk olması, çünkü insanın ruh dengesini kurabilmesi için önce kendi kararlarını alabilmesi lazım. Birincisi. İkincisi yetkin olması lazım. Yani bir iş yapabilme de yetkinlik.
0: Liyakat sahibi olması lazım.
1: Evet, tabii ki aynen buna da girebilir. Bir de ilişkisellik, ötekine ihtiyacımız var. Başkalarıyla anlamlı bağ kurma, özellikle bağ kurma ya da temas etme ya da konuşma, ilişkisel olma. Dijital çağda 3 tane bu ruhsal dengenin hepsi sekteye uğruyor. Çünkü eğer FOMO sahibi olan bir kişi, birincisi özellik kaybı yaşıyor. Şöyle, kendi kararlarından şüphe ediyor çünkü. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum ya da bir şey mi kaçırıyorum? Otomatik kendini uzaklaşmaya başlıyor aslında. Bu benim kararımdan şüphe ediyorum çünkü ben şey düşünüyorum ya, öbürleri benden daha iyi bir şeyler yapıyor. Bu yüzden de özerk olma halini kaybetmeye başlıyor zamanla. Bu düşüncesi arttıkça başkalarının hayatına da bağımlı hale geliyor. Yani sürekli öteki ne yapar diye merak ediyor. Ben ne yaparım, ben ne düşünüyorum, ben ziyade.
0: Evet.
1: İkincisi de, ikincisine geçmeyeyim. Algoritmaların tasarımlarından da bahsedeyim aslında. Bireyin dikkatini sürekli algoritmalar ekranda tutuyor. Hatta son zamanlarda şeye de dikkat etmişsinizdir. Bir şey konuştuğunuzda birkaç kere ya da birileriyle sohbet ettiğinizde ekranınıza o sohbet ettiğiniz şey düşmeye başlıyor bir anda.
0: Evet.
1: Algoritmalar birazcık buna göre de daha uzun süre ekranda sizi tutmak için de düzenleniyor.
0: Neyi merak ediyorsanız o konular yığılıp geliyor.
1: Bir anda ekranınıza, keşfetinize düşüyor değil mi? Hangi sosyal platformu kullanırsanız kullanın bu değişmiyor. Çünkü şey biliyorsunuz hani orada ya da ortak birileriyle mesajlaştığınızda, birileri size bir şeyler attığında otomatik sizin gündeminiz, günceliniz onunla oluyor. Algoritma buna göre programlıyor. Altında tabii ki alt planda pazarlamanın da
0: reklamcı.
1: Evet, kesinlikle siz de ayırabilirsiniz bu süreci. Onun da etkisi olduğu için, ama burada tabii psikolojik kısmına baktığında sürekli kişi ekrana tutunuyor ve iradesini de kaybetmeye başlıyor zamanla. Sürekli çünkü ne kaçırdığını kontrol etmeye başlıyor.
0: Evet.
1: O yüzden de FOMO'yu tetikliyor bu faktör. Yani öz belirleme kuramının insan ruh sağlığının dengesini koruyabilmesi için 3 temel ihtiyacını FOMO tetikliyor.
0: Evet.
1: Yani özerk olamıyoruz, yetkin olamıyoruz ve ilişkisellik kaybımız oluyor. Bu birincisi, bu özerklikti. Biz bunu konuştuk.
0: Yetkinlik şimdi.
1: Şimdi evet, ikinciyi konuşacağız. Yetkinlik, başkalarının başarıları veya idealize edilmiş hayatlarını görüp kendi hayatını yetersiz bulma.
0: Evet.
1: Burada yetersizlik hissi var. Yani ne oluyor kişide bu zaman? Özgüven kaybı oluyor. Çünkü diyor ki öbürü görüyor çünkü. İnsanlar her şeyi paylaştığı için, bu okuldan mezun olmuş, ben bu okuldan mezun olmuşum. O bu işe girmiş, ben bu işe girmişim. O bu yemeği yapabiliyor güzel, ben yapamıyorum. O burayı gezmiş, gitmiş, ben gidemiyorum. Yani sürekli kendini bir kıyaslamaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ve kıyas baskısı da yetkinliğini eksiltiyor.
0: Onun maddi durumu şöyle, benim maddi durumum böyle.
1: Gibi, evet.
0: Ben şöyle bir evde oturuyorum, o böyle bir evde oturuyor gibi değil mi?
1: Her şey. Çünkü insanlar kendini ne kadar deşifre ederse, ya da o spor yapıyor, ben yapamıyorum.
0: Yapamıyorum.
1: O şunlar bile oluyor. O torunlarıyla vakit geçiriyor, o kızlarıyla, oğullarıyla vakit geçiriyor, ben geçiremiyorum. Ya daha da öteye gidip bunlar bile olabiliyor. Kıyasın sınırı olmuyor.
0: Evet. O tatil yapıyor, ben yapamıyorum.
1: Evet, birçok kıyas oluyor ve kişi de kendini yetersiz hissetme ve özgüven kaybı başlıyor bu durumda. Yetkinlik kaybetmesi ve azalması da bu şekilde. Üçüncü faktörümüz de ilişkisellik açığı. Başlıyorum
0: evet.
1: Buna. İlişkisellik açığı ise bireyin başkalarıyla güvenli, sıcak, karşılıklı ve anlam taşıyan bağlar kurma ihtiyacı var. Sebebi de gruba ait hissetme, kendini ötekinin gözünden görebilmesi için. Ama FOMO bağlamında şu mekanizma bozuluyor. Birey gerçek hayatta tatmin edici, derin ilişkiler kurmakta zorlandığında niceliksel etkileşimlere artık gerçek bir şey gibi yapıyor. Nedir bunlar? Takipçi sayısı, anlık görüntülenmeler, bilirsiniz bunu. Hani kaç takipçim var, kimler baktı benim paylaşımıma, ya da kalpler. atılan kalpler. Yani böyle niceliksel etkileşimler gerçek ve derin ilişkinin önüne geçmiş oluyor. Sanal bir beğeni ya da sanal bir takipçi sayısı sanki kendini gerçekten sevilebiliyormuş ya da o kalpleri arttıkça gerçekten hissedebiliyormuş gibi.
0: Ben önemli bir kişiyim.
1: Evet, sadece sanaldan yapılan bu aslında geri bildirimler diyebilirim. Akıştan kopmak ve bir etkinliğe çağrılmamak ilişkisel ihtiyacın da karşılanmamasını sağlıyor. Kendince acı verici bir deneyim oluyor. Çünkü beyin şöyle algılıyor. Dışlanma hissi ya, bunu varoluşsal bir kopuş ve ait değilim ben bu ortama gibi bir şeklinde. Yani yoğun bir dışlanma kaygısı yaşadığı için kişi sosyal ortamda bu ilişki kurduğu kişiler beni çağırmıyor diye düşündüğünde beyin de otomatikman evet o zaman ben istenmeyen biriyim. O yüzden duygusuna kapılıyor. Aynı şekilde acı çekiyor kişi. O yüzden de FOMO'nun tetikleyicisi oluyor. Tabii bunun bir diğer faktörü de sosyal dışlanma korkusu, akran gruplarından kopma endişesi ve başkasının paylaşımlarına karşı aşırı duyarlılık göstermesi.
0: Başkasının paylaşımlarına aşırı duyarlılık. Evet.
1: İlişkisellik açığını da böyle aslında özetleyebilirim.
0: Evet hocam. Sebepleri üzerinde konuşalım mı? Biraz vaktimiz bu bölümde azaldı ama başlayalım, ikinci bölümde devam ederiz.
1: Olur, evet. Sebeplerinin bir kısmı buydu. Bir kısmını da devam ediyorum ben yine. Sosyal kıyaslama kuramını aslında açıklayacaktım. Bunu uzun açıklarım ama başlayalım, devam ederiz isterseniz. Aslında bu kuram çok eski bir kuram. İnsanların kendi yetenekleri, fikirleri ve sosyal statülerini değerlendirmeleri için sürekli başkalarıyla kıyaslama yapma içgüdüsüne sahiplerdir. Çünkü bu normalde herkesin yaptığı bir şey. Yani ben bir şey yapıyorum ama ötekine bakıyorum, nasıl olmuş benimki diye. Aslında güdü ve dürtü bu şekilde oluyor. Sosyal medya girdiğinde ya da sosyal mecraların hepsi girdiğinde bu kıyaslama yapay ve manipülatif bir boyuta geçiyor. Çünkü eğer gerçeklikte kendinizle yaptığınız kişi, birebir iletişimde olduğunuz kişi olduğunda daha görerek, ama sanal bir ortamda insanlar en güzeli ve en iyisini sergiliyorlar. O yüzden de bu kıyaslama çok da adil olmuyor.
0: Evet. Herkesin beğeneceği yahut da başkalarının yapamayacağı, ulaşamayacağı şeyler yahut da ulaşmasının zor olduğu şeyler gibi. Evet. Mesela çok lüks bir lokantada yemek yemek yahut da işte bir markayı kullanmak gibi. Değil mi?
1: Evet. Çünkü bunlara sahip insanları da görebiliyorsunuz. Belki bireysel hayatınızda bunlara sahip olan insanlarla temas edip konuşup sohbet edemiyorken sanal ortamda bunları görebiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Hiç sahip olamadığınız şeylerin üstünden bile kendinizi kıyaslamaya başlıyorsunuz.
0: Evet, burada dinleyicilerimize bir uyarınız da olabilir mi? Mesela internette yahut da işte sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Onların bu lüksler onların da hayatının belki çok küçük bir bölümü yahut da hiç olmayan bir bölümü.
1: Evet, bu söylediğiniz şey çok anlamlı. Bir metafor vardı zaten. Elma metaforu, hatırlarsınız. Elmanın bir bölümü parlak, ışıl ışıl, albenili bir elma. Sosyal medya için bu yapılmış bir şeydi. Elmanın arka tarafı çürük.
0: Evet.
1: Aslında sosyal medyanın en güzel bence metaforu buydu. Elma görüntüde parlak, ışıl ışıl, aslında sulu görünüyor gibi, kusursuz bir görüntüde. Ama sadece gördüğünüz o kısım.
0: Evet.
1: İnsanların hayatları tek gördüğünüzden ibaret değil.
0: Değil.
1: Tek ondan ibaret değil. Evet. Belki bunu söyleyebilirim.
0: Dışı parlak, içi çürük bir elma.
1: Olabilir, evet. Gibi.
0: Hocam bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu, kısa adıyla FOMO üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV'li
4: belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan
7: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
8: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez. Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.

Değerli dinleyicilerim, Tegarat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu FOMO üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, birinci bölümden naklen şöyle söyleyelim. FOMO'nun tarifini yaptınız. Kavram nasıl oluşmuştur? Bundan söz ettiniz. Belirtilerinden söz ettiniz.

0: Yani akışta, yani
1: daha iyileri, daha yüksekleri.
0: Evet, yukarıya. Çünkü yukarıya da eğer eskiden bizim teknoloji olmadan önceki ya da telefon, akıllı telefonlar ve sosyal medya olmadığı zaman sadece görüşebildiğimizden ibaretti hayat. Evet. Yani komşumuz, okul arkadaşımız, iş arkadaşlarımızı ve çevresini görebiliyorken şu an dünyanın öbür ucunu görebildiğimiz için kıyaslamamız da yatay değil, dikey oluyor.
1: Evet. Gerçi eskiden işte televizyon vardı, radyo vardı ama
0: evet.
1: Bunlar kısıtlıydı değil mi?
0: Özel hayat sergilenmiyordu. İnsanlar evet, dizilerde, filmlerde ya da dediğiniz gibi radyoda belki bir programa radyocu ya da televizyon programcısı çağırıp onun istediği kadar özel hayatını konuşabiliyordunuz ve öğrenebiliyordunuz. Tabii. Şu an anlık takiplerle herkes kendi medya yöneticisi neredeyse.
1: Evet, medya yöneticisi oldu herkes.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Anlık sabah uyandığından, ne yediğinden, ne yaptığına kadar herkes her şeyi görebiliyor. Zaten bu kavramın o yüzden anlamı o. Her an bir şey oluyor ve ben bir şey yapamıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü akış takip ettiğiniz sayıyla orantılı yukarı doğru çıkıyor.
1: Evet. Her an bir şeyler oluyor ama ben bunların dışındayım.
0: Evet, bu fırsatı kaçırıyorum.
1: Kaçırıyorum.
0: Benim dışımda herkes eğleniyor ve herkes bir şey yapıyor ve herkes verimli vakit geçiriyor hissi.
1: Evet, borsayla alakalı da değil mi bu konularda şeyler var? Yani günümüzde borsalar var malum. Borsada kaybetme korkusu. Mesela alınması gereken bir kağıdı alamama yahut da kaçırma gibi
0: evet.
1: korkular.
0: Aslında bu da tam olarak ona girer. O da fırsatı kaçırdım mı korkusuyla sürekli ekran başında kalıyor.
1: Evet.
0: Borsa takip edenlerin çoğu ya telefonlarında ya bilgisayarlarında ya televizyonlarında sürekli takip ederler. O da bir FOMO. O fırsatı kaçırdım mı ya da aldığım şey gerçekten benim için bir fırsat mıydı? Kıyaslamak için.
1: Evet. Hatta bu bazıları için gelir kaynağı bile olmuş. Yahut da bir kumar gibi olmuş bazıları için.
0: Evet.
1: Çok büyük çapta kayıplar da oluyor, çok büyük çapta kazançlar da oluyor gibi.
0: Evet.
1: Ama burada sürekli takip dediğiniz gibi.
0: Evet, beynin bağımlılıktaki merkeziyle, madde ve alkol bağımlılığındaki merkeziyle davranışsal bağımlılıktaki merkezi ayrı değil, aynı çalışıyor.
1: Evet.
0: Dopaminerjik yolak dediğimiz yolak atıyorum sigara ve alkol bağımlılığında da aynı çalışıyor. Ekran ve oyun bağımlılığında da aynı çalışıyor. Dediğiniz gibi borsa takibi ya da kumar bağımlılığı davranışsal bağımlılıklardan biridir. Kumarda da aynısı çalıştığı için aslında sistem aynı. Kumarda da öyle. Belirsizlik, kaydırdığınızdaki de belirsizlik insanı orada tutan şey.
1: Evet. Belki siz bunları konuşacaksınız ama şimdi aklıma geliyor böyle. İnsanları çok kötü yollara sevk ediyor. Bu ekran bağımlılığı ve işte diğer bağımlılıklar.
0: Tüm bağımlılıklar.
1: Herhalde konu içerisinde de geçecektir. FOMO'nun bağımlılığı da böyle. Yani insanlar daha sıkıntılı, daha stresli günler yaşayacak sanki böyle ileriki günlerde.
0: Hayattaki bir şeyler insan temasından çok bir nesneyle gerçekleştiğinde aslında bağımlılık oranımız daha çok artıyor. Bizim davranışsal bağımlılıklarımız telefon gibi, kumarı da telefonla oynayabiliyor, oyunlarla,
1: evet.
0: Oyun bağımlılığı da telefon ya da bilgisayarlarla. İnsan iletişimi azalıyor ve insan beyni, yani sonuçta bağımlılıklar beynin yapısını bozan bir durumda. Tabii ki bir madde bağımlılığı gibi değil ama insan gerçekten keyif aldığı şeyi unutuyor. Düşünsenize akışta beyin hiçbir zaman durmuyor. Sürekli güncelleniyor ve yeni bir merak oluyor.
1: Evet.
0: O yüzden de gelecekte dikkatle ilgili belki en azından FOMO özelinde söyleyebilirim. Bunu dikkatle ilgili ve sosyal fobi daha da artabilir.
1: Evet.
0: Çünkü insan sürekli fırsat kaçıracak. Fırsatı kaçırdığını düşündüğü, dışlandığı düşündüğü için içe dönüyor. Tersine bir dönüşte olabiliyor.
1: Evet.
0: Bu biraz daha yakın gelecekte olabilir. Tekrar kıyaslama kuramına, sosyal kıyaslama kuramına dönersek yukarı doğru kıyaslama diye başlamıştık. Çünkü kişi az önce sizin zaten örnekteki gibi insanlar hayatlarındaki en parlak, en kusursuz, en eğlenceli kesitlerini paylaştığım için sadece o kesiti görebiliyoruz. Kendi sıradan, belki yorgun, belki zorlayıcı gerçekliğini de diğerinin sahte

0: tırnak içinde söylüyorum, sahte mükemmelliğiyle kıyaslıyor. Ve bu kıyas, onlar hayat dolu yaşarken ben geride kalıyorum, hayatı kaçırıyorum yanılsamasına kapılıyor kişi. O bir yanılsama, gerçek değil. Çünkü tabii, ötekinin gerçekten ne yaşadığını değil, sadece gösterdiğini görebiliyoruz. Ama zihnimizde böyle bir algı olduğu için ben kendimi daha hayatı yaşamaz hale getiriyorum. Ve bu kıyaslama döngüsü bireyin öz saygısını zedeliyor. Kendisini de sürekli yetersiz ve eksik hissetmesine neden oluyor. Yani bilişsel yakıtını FOMO'nun besliyor bu kıyaslama. Sürekli zihinde kıyaslaması kişiyi yetersiz ve eksik hissettiği için zihninde ben eksiğim ve ben yetersizliğim hiç bitmiyor. Ne yaparsa yapsın da kendini öyle hissediyor.
1: Evet. Ne yaparsa yapsın öyle hissetme. Enteresan.
0: Yani şöyle, tabii ki kişisel bilgi vermeyerek, ben de biliyorsunuz klinisyenim ve terapistim. Evet. Gelen danışanlarımda o kadar başarılı gençler, ben gençlerle çalışıyorum. O kadar başarılı gençler ki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden dereceyle bitirmişler. Yurt dışlarında masterlar yapmışlar. Burada çok güzel yerlerde çalışan gençler kendilerini yetersiz hissediyorlar. Birçok hobisini de yapıp aslında topluma faydalı da olmalarına rağmen tamamen kıyaslamayla ötekinin hep daha iyi olduğunu düşünerek bir sosyal kaygı da oluşturuyorlar gençler.
1: Evet. Ülkelerin durumlarıyla da alakalı olabilir mi bu? Mesela bizde hep bir şey vardır. Avrupa, Amerika, hı hı, hayranlığı yahut da cazibeliği,
0: evet,
1: o ülkelerin.
0: Hı hı.
1: Bu da olabilir herhalde.
0: Evet, yani bu kitleye bağlı bireysel belki cevap verilebilir. Kişiye göre değişir ama bizim toplumda her zaman dediğiniz gibi Avrupa ve Amerika'ya gitme, orada yaşamayı arzulama ya da oraya gezmeye gitme talebi belki diğer ülkelere göre daha çok olabilir. Bu da oraya gidemeyen kişileri diyelim, varsayalım, orada yaşayan kişileri takip ettiğinde daha yetersiz hissettirebilir.
1: Evet.
0: Ben oraya gitmek istiyorum, orada yaşayan kişi bu şartlarda ve ben bu şartlardayım diye. Bu da yetersizlik ve eksiklik hissini arttırabilir aslında kişinin.
1: Evet. Günümüzde bu konularda biraz daha iyiyiz ülke olarak.
0: Hı hı.
1: Gerek ekonomik gelişmeler, gerek Türkiye'nin işte altyapısında, üst yapısındaki pozitif gelişmeler düşünceleri zamanla değiştirebilir herhalde.
0: Ulaşılabilirlik meselesi, dediğiniz gibi bunu öğrenme, Türkiye'de bir üretim yapma ve Türkiye'de yaşamını sürdürme oranı arttıkça daha çok entelektüel ve ekonomik gelir yüksek insanların bu daha da büyüyebilir. Çünkü bunu pazarlama kısmı, sosyal medya, gençler çünkü sosyal medyadan her şeyi öğreniyor ve sosyal medya akımıyla gidiyor. Bunları yine sosyal medya aracılığıyla yapılabilir aslında ve büyütülebilir bunlar.
1: Evet.
0: Bir kuramım daha var. Son kuramı da sebeplerinden devam ediyor. Çünkü tek bir sebebi yok gördüğünüz gibi. İnsan olduğumuz için aslında bu bundandır diyemiyoruz. Ya ruhsallığı, ya kıyaslama, ya özellik, az önce bahsettiğimiz gibi ilişkisellik. Bir de bağlanma kuramı ile ilgili bir sebebini açıklayabilirim bunun. Bowlby dediğimiz, John Bowlby bağlanma kuramının yaratıcısı. Bireylerin, tüm insanların erken çocukluk döneminde bakım vereniyle kurduğu bağın niteliğinin yetişkinlikte, büyüdüğünde sosyal ilişkilerini ve kaygı düzenini belirlediğini söylüyor. Kuram çok kısaca, minicik bunu söylüyor. Yani geçmişte duygusal olarak tutarsız veya erişilemez ebeveynlerle büyüyen bireyler diyor, yetişkinlikte sürekli zihinlerinde terk edilme, dışlanma ve reddedilme korkuları yaşar diyor. Kuramın kendisi bu. Ve diyor ki böyle bağlanan çocuklara bir de kaçıngan bağlanma örüntüsüne sahip gençler diyor.
1: Kaçıngan.
0: Evet. Kaçıngan bağlanan çocuklar sürekli zihinlerinde şunu düşünüyor: terk edileceğim ve dışlanacağım.
1: Ölüm korkusu da var mıdır bunların içerisinde?
0: Ölüm korkusu genelde insanların yaratılışında var. Bu ortaya çıkması biraz daha yaş aldıkça çıkıyor. Ama ölüm korkusu da, evet, bağlanma ile ilgili, hayatta tutunamama ile ilgili olabilir. Bu da sayılabilir. Bağlanma kuramıyla harmanladığımızda da derin bir, bu FOMO'nun arkasında derin bir kaygılı bağlanma yattığını görüyoruz aslında. Yani bağlanma örüntüsü, ebeveyn, ilk ebeveyn demiyorum, bakım veren, her ebeveyn büyütmüyor çünkü bazen. Bakım verenle ilişkisinde eğer tutarsız, erişilemez ve duygusal bir yakınlık olmayan kişiler kaçıngan bağlanıyorsa, tabii ki FOMO'ya otomatikman kendini terk edildiğini, dışlandığını düşünüyor genç. Yani bu bağlanmadaki kişiler zaten FOMO'yu en baştan beri yapıyor. Sürekli benim dışımda birileri bir şey yapıyor ve beni istemiyorlar. Beni dışlıyorlar. Bu bireyler terk edilme ve sevilmeme korkusuyla özellikle yaşadığı için, çünkü erken çocukluk döneminde duygusal bir temas vermeyen ebeveynler ya da bakım verenler, çocuğun ve bebeğin ihtiyacını göremeyen ebeveynlerle büyümüş çocuklar hiçbir zaman anlaşıldığını da hissedemediği gibi sevildiğini de hissetmiyorlar. O yüzden sosyal medya grupları, bu atıyorum bu telefondaki mesajlaşmalar da dahil, hani WhatsApp gibi mesajlaşmalar, gruptan haberdar olmak zorunda hissediyor bunu kişiler. Ve evet, bu kişilerde mesaj atıldı mı anında mesaj atma ve görülme arzusu oluyor. Onay, o görünmeyen bir onay ipine tutuluyorlar. Ve grupta kalırım, grupta kalırsam da güvendeyim hissi oluşuyor bu kişilerde. Kaygılı bireylerde bu yüzden ekrana böyle neredeyse zincirleniyor. Yani çünkü zihinlerinde sürekli terk edileceğine dair inanç olduğu için o gruba bağlı olmak için sıkı sıkıya tutunuyorlar. Ve hep, evet, haberdar olmak istiyorlar. Bu da dijital onay, dijital anlamda dersek dijital onay arayışı da oluyor. Ve çünkü çevrim içi sürekli hareketli halde olmak, mesajlara hızlıca ve anında cevap vermek, sürekli erişebilir olmak, haberdar olma zorunluluğu olduğunda kişi sadece başkasının ne yaptığı ve ben bu fırsatı kaçırıyorum mu düşünürken kendinden de uzaklaşıyor ve kendi yaptığı ana odaklanamıyor aslında.
1: Kendinden uzaklaşıyor.
0: Evet. Yani gruptan dışlanma, dışlanacak pahasına kendini önemsemiyor.
1: Evet. Bu da başka bir rahatsızlık mı doğuruyor?
0: Birçok rahatsızlık olabilir. Kendinden uzaklaşan insan ötekine göre bütün hayatını düzenler.
1: Evet.
0: Kendinden vazgeçer ve bağımlı bir kişiye de dönüşebilir. Uzun vadede. Ötekine bağımlı birine.
1: Evet. Ne yapmak gerekir? Bunları konuşacak mıyız ayrıca?
0: Evet, hep konuşacağız. Onları da, tamam, konuşacağız inşallah.
1: Peki hocam. Nerede karşımıza çıkar? Kimlerde sık görülür? FOMO.
0: Bu aslında çok önemli. Risk altındaki profiller kimlerdir? İlk açıklamayı özellikle yapmıştım hatırlarsanız. Üniversite öğrencilerinde, MBA yapan üniversite öğrencilerinde bir test yapılmıştı ve onun üzerinden bu kavram da çıkmıştı hatırlarsanız. Evet. Literatüre böyle girmişti bu kavram. Tabii ki ilk grupta birinci sırada ergenler ve genç yetişkinler var.
1: 2002'de demiştiniz galiba, değil mi? Doğru mu?
0: İlk kavram 2004.
1: 4, tamam.
0: 2012'de de Oxford'un sözlüğüne, 2012 son, 2013 başı Oxford'un sözlüğüne geçmesi.
1: 2012'de.
0: Evet.
1: Evet hocam.
0: Risk altındaki profiller en çok ergenler ve genç yetişkinler aslında. Ergenler neden? Daha önce ergenlik konuşmuştuk sizinle, hatırlıyorum. Evet. Ergenlerin kimlik arayışının en yoğun olduğu, yani ben kimimi sorusuna yanıt aradıkları dönem. Bu yüzden en önemli aile, hatta şey konuşmuştuk, anne babadan, aileden uzaklaşıp akranlarının, arkadaşlarının anne babanın da üstüne çıktığı bir dönem, onlara yakınlaştığı bir dönem, evet, olduğu için o grubun akran grubunda ait olması en önemli aslında. Tabii gerçekleri ki bunlar. O yüzden beyindeki ödül sistemi dediğimiz dopaminerjik sisteminde en aktif çalıştığı dönem o dönem, ergenlik dönemi. FOMO araştırmalarında en çok ergenler inceleniyor aslında. Genç yetişkinliklerde 24'e kadar da inceleniyor. Temel nedeni akran ilişkilerinin, sosyal kabulün ve gruba ait olma ihtiyacının psikolojik açıdan önemli hale gelmesi. Yani ailemin beğendiği değil de arkadaşımın beğendiği daha önemli olduğu için bu çocuklarda, gençlerde yani. O yüzden bu gençlerde gruba ait olma adına fırsatları kaçırma, ekrana bakma ve sürekli sosyal medyada kalma, WhatsApp gruplarında irtibatta kalma daha fazla var.
1: Evet.
0: Özellikle sosyal medya aracılığıyla kişinin arkadaşlarının, akranlarının yaptığı etkinlikleri görebilmesi, o etkinlik grupları da oluyor. Ne zaman nereye gidecekler, saat kaçta toplanacaklar gibi gruplar oluyor. Bunları kendileri dahil edilmediğinde düşündükleri şey, ben orada neden yokum? Acaba bir şeylerimi kaçırıyorum? Herkes benden daha sosyal bir hayat mı yaşıyor diye düşüncelerle tetiklenebiliyor gençler.
1: Evet.
0: Birinci grup buydu aslında, ergenler. Çünkü ergenlik tamamen metamorfoz bir şeyde olduğu için en hızlı gündemi takip eden yaş grubu ergenler.
1: Evet. Ergenlerin üst grubu da yapıyor bu işi aslında.
0: Tabii, onlara da geleceğiz. Üniversite öğrencileri, bir sonraki de gençler ve üniversite öğrencileri. Bir sonraki grupta ergenlerin ötesinde, çünkü ergenlikte şey çok önemli, akran ilişkileri çok önemli ve en çok dışlanmışlık duygusunun yaşandığı dönem de ergenlik dönemi aslında. Yani çünkü ergen o kadar kimlik arayışında ki bir gruba değil birden çok grubu deniyor yaş grubu boyunca. Yani orta sondan liseye kadar ya da lise 1'den 2'den 3'den 4'e her senet veya da dönem bazen farklı arkadaş grupları, farklı müzik grupları, farklı enstrümanlar ya da farklı gruplara dahil olabiliyor. Çünkü bir kimlik arayışında. O yüzden ergenler daha yüksek yaşıyor bunu. Ait olduğu grupta ben bu fırsatı mı kaçırıyorum? Acaba dışlanıyor muyum? Acaba herkes bir şey yapıyor, ben yapmıyor muyum? Ne yaparsa yapsın hissiyatı bu oluyor. Yani beyin sürekli tetikte.
1: Evet. Hazırda bekliyor.
0: Evet. İkinci grupta üniversite öğrencileri, biraz devam ediyorum var değil mi süremiz? Ayrı bir risk grubu aslında üniversite öğrencileri. Çünkü üniversitede herkes yeni bir sosyal gruba girer. Çünkü çoğu kişi başka şehire de gidiyor. Farklı sosyoekonomik ve farklı statüdeki kişilerle ilk defa üniversitede tanışıyor kişiler. O yüzden arkadaşlık ağlarını genişletmek de istiyorlar. Ve sosyal etkinliklerin önemli bir bölümü de dijital platformlarda olduğu için gençler aslında hem eğitim, hem sosyal, hem kariyer, hem de kişisel deneyimlerinin hepsini dijital ortamda görüyor. Ve ne yapıyor? Seçmek zorunda kalıyor. Yani üniversiteye girdiğimiz zaman artık bir tane, yani lisedeyken 4 sene 5 sene aynı lisedeki arkadaş grubumuz, ailelerin de genelde tanıdığı ya da bazen okula yakın oluyor, eve yakın kişiler, yerler olabiliyor. Ya da okul arkadaşlarımızla aynı liseye gidebiliyoruz. Ama üniversite böyle değil. Bir kere hayata ilk adım atma. Kariyerle ilgili de bir şey.
1: Kariyer var, meslek seçme var.
0: Evet, sosyal hayat aynı anda, yeni arkadaşlıklar, eğitim olmak zorunda. Üniversitede okurken artık eskisi gibi değil, okurken kendini geliştirmek adına gençler bir sürü eğitimler de alıyor. Ve farklı eğitim gruplarıyla da karşılaşıyorlar. O yüzden o üniversitedeki sürekli dijital ortamda seçim yapmak zorunda olmuş olması bir gencin çok fazla tetikte ve sürekli acaba ben... Ya düşünsenize, 5 kişilik bir arkadaş grubu, o bir şey anlatıyor, ben buraya gidiyorum diyor. Diğeri bir şey anlatıyor, ben şu eğitime katıldım diyor. Öbürü bir şey anlatıyor ve sürekli kendini bireysel ortamda değil ama sosyal ortamda gördüklerinden dolayı fırsatı kaçırdım mı hissine kapılıyor.
1: Evet.
0: Çok basit örnek verirsem, mesela öğrenci vize ve final haftaları vardır bilirsiniz üniversitede. Ders çalışırken arkadaşının etkinlikte olduğunu nasıl görebilir? Telefon açmaz. Ekrandan görebilir ki çocuklar ekranı hiç bırakmıyorlar. Gençler, üniversite öğrencileri, özellikle. Şimdi akademik sorumluluğa devam mı edeceğim? Sosyal grubun dışında mı kalacağım? Onun için iki tane ne kadar büyük bir sektör.
1: Evet.
0: O yüzden ya onu ya onu değil, kendini dışlanmış hissediyor aslında.
1: Evet. Bir ara daha verelim.
0: Olur.
1: Aradan sonra devam edelim ikinci, üçüncü bölümde. Değerli dinleyicilerim, Tegerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeler ve fırsatları kaçırma korkusu üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: Hafta sonu haberlerine yeniden hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, bu akşam saat 20'de dev bir derbi var. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşıyor. Bu karşılaşma öncesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört büyük takımın başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe'de dediğimiz gibi dört büyük kulübün başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimize de başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört kulübün başkanlarıyla Dolmabahçe'de bir araya geldi. Erdoğan toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la görüştü. Dört büyüklerin yöneticileri de görüşmede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor. Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadesini kullandı. Bugün de biliyorsunuz sezonun ilk derbisi var. Ve Beşiktaş'la Fenerbahçe bir araya gelecek. Bu derbi öncesinde de dört büyük kulübün başkanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştü. Evet, dediğimiz gibi sezonun ilk derbisi heyecansa Doruk'ta Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in dördüncü haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak dev mücadele öncesinde son gelişmeler için şimdi İlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Yasin Akçun'a gidelim. İsmail, neler aktaracaksın dev derbiye artık saatler var.
1: İyi yayınlar Mehmet Aydın. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önündeyiz. Trendyol Süper Ligi 4. haftasında dev bir derbi oynanacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Yayına girdiğimiz şu dakikalarda Beşiktaş, yani deplasman takımı taraftarları şu an stada giriş için stada oraya geldiler ve güvenlik kontrolünün ardından tek tek tribüne alınacaklar. Bugün iki ezeli rakip 365. randevusuna çıkacak. Taraftar arasında oynanan 364 müsabakada Fenerbahçe 137 galibiyet alırken Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Dev derbide bugün Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler de bugün dördüncü kez Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Son olarak 2 Mart 2023'te burada oynanan müsabakayı yönetmişti Halil Umut Meler ve siyah beyazların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Takımlar özelinde bilgilere geçecek olursak ilk olarak konuk ekip Beşiktaş'tan başlamak istiyorum. Yanımda İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Kılıç var. Beşiktaş'tan bilgileri ondan alacağız. Yunus, yayınımıza hoş geldin. Beşiktaş'la ilgili bilgileri senden alabiliriz.
2: Sezonun ilk derbisi. Derbinin favorisi olmaz. Beşiktaş geçen sene bu stadyumda iki maça çıktı. Ligdeki maçı son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup ayrıldılar ligdeki maçtan. Fakat kupada kazanmasını bilmişti. Beşiktaş kadrosuna yaptığı 10 transferle bu sene Kadıköy deplasmanına daha iddialı geldi diyebiliriz. Beşiktaş'ta kadroda kalede değişmeyen isim Nübel. Sağ bekte Amir Murillo, solda Rıdvan'ı bekliyoruz yine. Defans tandeminde Jalo ile Agbodu'yu bekliyoruz. Emirhan'ın ismi de çok konuşuldu ama Agbodu bekleniyor. Bu sezon defans tandeminin arasına çok fazla girerek Beşiktaş'ın oyun stilini bir anlamda değiştiren Salih Özcan'ı 6 numara pozisyonunda yine bekliyoruz. Hemen önlerinde Olayitan ve Orkun. Sağ tarafta Çerni, sol tarafta da Trossard'la başlaması bekleniyor. Sağ tarafta Poku'nun ismi de duyuluyor. Son dakikalarda İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun kararına göre değişecek diyebiliriz. İleri ucuda da Vlahovic'i bekliyoruz. Dusan Vlahovic, Sırp oyuncu Çorum FK karşısında özellikle oyunda hat-trick yaptı ve formayı şu anda kaptı diyebiliriz. 11'de onunla başlamasını bekliyoruz. Favorisi yok dediğim gibi derbilerin. Bugün de iddialı güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İyi olan kazansın diyelim.
1: Yunus Ak, Yunus Kılıç'a bilgileri için teşekkür ediyoruz. Ben de Fenerbahçe özelinde bilgileri verecek olursam, bugün İsmail Kartal 4. dönemindeki ilk derbisine çıkacak. Kartal ezeli rakipleri karşısında başarılı sonuçları imza attı. Beşiktaş'ta oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberliği bulunuyor İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal bugün müsabakaya kalede Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Archie Brown, orta sahada Kante, Greenwood. İleri uçta ise Kante, Gendouzi, ileri uçta ise Greenwood, İrfancan Kahveci, Oğuz Aydın ve Vedat Muriç 11 ile çıkmasını bekliyoruz. İki takım da geride kalan 3 haftada ikişer galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunuyor. İki takım da 6 puanı var. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra artık maça saatler, şurada dakikalar kaldı diyebiliriz. Kadıköy'de heyecan dakikalar arttıkça ilerliyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden sende Mehmet Ali.
0: Teşekkürler İlyas Haber Ajansı muhabiri İsmail Yasin Akçın'a da çok teşekkür ederiz aktardığı önemli bilgiler için dev derbiyle ilgili. Ve devam edelim diğer gelişmelere bakalım. Girne taş ucu seferini yapan Filojet'in batmasıyla yaşanan faciada can kaybı sayısı 13'e yükseldi. Geride kalan 15 kişi için arama kurtarma çalışması gece gündüz devam ediyor. Bu arada hayatını kaybeden Elmas Demir'in cenazesi ise memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
3: Bir yolculuk başladı, geriye tarifsiz bir acı kaldı. Girne taş ucu seferini yapan Filojet isimli yolcu gemisinin batmasıyla yaşanan faciada can kaybı 13'e yükseldi.
4: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
3: Arama kurtarma çalışmaları ise denizin yüzlerce metre altında devam ediyor. Kayıp 15 kişi için adeta zamanla yarışılıyor. Türkiye'de bölgedeki çalışmalara deniz kuvvetleriyle destek veriyor. TCG Işın ve TCG Alemdar enkazın bulunduğu bölgede operasyonlarını sürdürüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikteki enkaza uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla ulaşılıyor. Ekipler hem kayıp kişileri bulmaya hem de geminin kara kutusunu çıkarmaya çalışıyor. Çalışmalar gece gündüz devam ederken facianın ardından hayatını kaybedenler de memleketlerinde toprağa veriliyor. 58 yaşındaki Elmas Demir de faciada hayatını kaybedenler arasındaydı. Demir'in cenazesi önce Ankara'ya, ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Cenazeyi eşi Abbas Demir ve oğlu teslim aldı. Elmas Demir burada son yolculuğuna uğurlandı.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
3: Acılı eş Abbas Demir ise geminin kaptanından şikayetçi olduğunu söyledi.
6: Filodan, kaptanlardan, özellikle kaptandan mazot döküp de kapıları kilitleyip de kendini atıp da kaçmanın ne alemi var? Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam, katliam.
0: Silivri açıklarındaki esrarengiz gemi kazasında batan geminin enkazının yeri de netleşti cuma günü. Batık gemi kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre açığında, 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi. İstanbul Valisi Davut Gül de arama kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi. Kazada haber alınamayan mürettebatın aileleriyle de bir araya geldi.
7: Altı iskele yakın.
3: Silivri açıklarında esrarengiz bir şekilde battı. Yeri ROV cihazıyla tespit edildi. Gemi 720 metre derinlikte bulundu.
8: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti.
3: İstanbul'un Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasında arama kurtarma çalışmaları deniz yüzeyi ve su altında sürüyor. 30 farklı unsurun görev aldığı çalışmalarda yaklaşık 740 saati aşkın mesai geride kaldı. TCG Akın'ın yürüttüğü operasyonla batan geminin enkazının yeri de netleşti.
7: Altı iskele yakın. Altı iskele yakın demiştir.
3: Batığın kimliğinin kesinleştirilmesi için uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV bölgeye indirildi. Derin denizde görüntüleme yapan araç enkaz üzerinde geminin Tuğberk İmamoğlu yazılı olduğunu kayda aldı. Batık, kaza bölgesinin yaklaşık 50 metre açığında 720 metre derinlikteydi.
9: Biz bulduğumuz bilgi belge delilleri oraya veriyoruz. Artık bilekişilerle savcımız koordinasında.
3: Gemideki 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen operasyon hızlandırıldı. Denizcilerin aileleri ise Silivri sahilinde oluşturulan irtibat noktasında ekiplerden gelecek haberi bekliyor.
10: Geminin yara aldığı bölmelerden geminin orta tarafındaki bir bölümü gösteriyorum. Burada da büyük bir yırtılma mevcut.
8: İçerisinde insan var mı? Mürettebat içeride mi? Onlar çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler.
3: Acılı ailelerle İstanbul Valisi Davut Gül de bir araya geldi. Gül geçmiş olsun dileklerini iletti. Arama çalışmalarına ilişkin sahada aldığı bilgileri ailelerle paylaştı.
8: Ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Acılı tabii. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Demirkol, hakimlikteki sorgusunda yöneltilen suçlamaları reddetti. Olay gününe ve telefon görüşmelerine dair ayrıntıları hatırlamıyorum diyerek kaçamak cevaplar verdi.
3: Önce tanık sonra da şüpheli olarak ifade verdi. Sorulara hatırlamıyorum, bilmiyorum dedi. Deniz Olgun'un doktoru tutuklandı. Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılında Beykoz'daki çiftlik evinde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulundu. 10 yıl sonra mezarı yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi. 10 yıl önce 155 acil çağrı hattına yapılan ölüm ihbarına ilişkin çözüm tutanağına ulaşıldı. İhbarcının kendisini ben Doktor Nurettin Demirkol sözleriyle tanıttığı, Demirkol'un daha sonra operatöre aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söylediği yer aldı. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde telefon konuşması soruldu. Demirkol ifadesinde telefonun ortalıkta olduğunu ve çiftlikte başka birisinin aramış olabileceğini söyledi.
11: Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir. Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır.
3: Demirkol çiftlik evine gittiğinde Deniz Olgun'u hayatını kaybetmiş vaziyette bulduğunu ve ağzında bir sıvı bulunduğunu söyledi.
11: Maktulün ağzında bir sızıntı vardı. Bu kan mıydı yoksa mideden gelen sıvı mıydı? Bunu ben adli tıpçı olmadığım için ayırt edemem. Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi. Vücut şişmeye başlamıştı. Sertlik, katılık, ölüm morlukları gibi benim tam adını koymamın doğru olmadığı şeyler vardı.
3: Nurettin Demirkol'a HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü 21.16-21.42 saatleri arasındaki bir hastane adına kayıtlı telefonla yaptığı görüşmeler de soruldu. Cevabı o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum oldu. Aile doktoru sorusuna ise 2-3 kez muayene ettim. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum ifadesini kullandı. HTS incelemesinde Hilmi Kuriş'in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56'da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edilmişti. Demirkol o gün Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Savcılık sorgusunda Demirkol'a Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerine gelip gelmediği de soruldu. Dosyadaki başka bir tanık anlatımında olay yerine gelen adli tabibin doktorun yanında bir avukat bulunduğunu ve Alihan Kuriş'in olay yerinde olduğunu söylediği belirtildi. Tanık ve şüpheli ifadelerinin stres altında alındığını iddia eden Demirkol migreni bulunduğunu, ilaçlarını alamadığını ve ifade süreçlerinde fiziksel olarak zorlandığını ileri sürdü. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Nurettin Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.
12: TGRT FM Haber.
13: Şimdi reklamlar.

0: Arif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
0: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet, kısa adıyla FOMO, gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu. Hocam, bundan önceki bölümde risk altındaki profiller kimlerdir demiştik. Oradan devam edelim isterseniz.
1: Evet, en başta ergenleri biraz konuşmuştuk. Ergenlerin kimlik arayışıyla ilişkili böyle bir FOMO'yu tetiklediğini. İkincisi üniversite öğrencilerini konuşmuştuk. Özellikle sosyal etkinliklerinin arttığı ve sosyal çevrede ve yeni kalabalığa girdiğinden dolayı FOMO'yu da tetiklediği. Çünkü sosyal grubun dışında kalmak istemedikleri için de. Üçüncü riskli grubumuza geçiyorum.
0: Üçüncüye geçmeden önce şunu sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: Eğitimi orta eğitimde bitirenler, yani ondan sonra iş hayatına atılanlar yahut da işte çiftçi, köylü ise tarlada çalışanlar vesaire, bunların durumu nedir? Yani üniversitelerin içinde değiller bunlar. Bunların dışında kalan kişiler.
1: Şöyle, onlar da gençlerin, eğer yaş grubu 18 ve 28-30 arası ise onlar da genç gruba ayrılabiliyor. Onlarda da şöyle bir sekme açabiliriz. Onun için ayrı bir araştırma yapılmamış aslında. Ama sadece ben hipotez üretiyorum. Şöyle bir şey olabilir diye. Çünkü yalnız yaşayan ya da sosyal ağları zayıf kişiler olarak da devam edeceğiz. Şöyle olabilir. O kişilerde iş hayatına girdikleri için, erken yaşta çalıştıkları için, yine sosyal medya onların renkli dünyası olduğundan, onlar da yaşayamadıkları hayatın fırsatını kaçırma korkusu yaşarlar. Çünkü aslında onlarda belki daha çok olabilir. Okuyan kişiyle, okuyunca neler olduğunu bilen kişilerle ya da takip ettiği o renkli ekran ya da takipçileriyle ilgili. Çünkü sosyal medyanın olmadığı hemen hemen hiç kimse yok. Çok azdır. Özellikle seçimli ya da çok küçük yaş grubunda yoktur. Sosyal medyanın en az bir tanesi her insanda oluyor. O yaş grubunda da eğer varsayarsak bir sosyal medya hesabı var. Takipçilerine bakmamız lazım. Takipçi içeriklerine bakmamız lazım. Neleri takip ediyor? Onlarda da muhakkak ben hangi fırsatı kaçırdım? Yani baktığında insanlar okuduklarında nasıl hayatlar yaşıyor? Evlenmiş insan, evlenmemiş insanı. Evlenmemiş insan da evlenmiş insanın hayatını sürekli ben bunu yapamadım duygusunu yaşıyorsa, bu kişiler de kendi sosyal statülerinin dışındaki kişilere bakıyordur.
0: Evet.
1: Kategori olarak böyle biraz ayırabiliriz belki. Evet. Genelde hep olmayan. Aslında bu da tam olarak bu kavram biraz öyle. Bize çok tanıdık ama sosyal medya üzerine böyle fırsatları kaçırma gibi baktığımızda, yani aslında mahalle kültüründe büyüdüğüm için, ben de yaşım gereği mahalle kültüründe büyüdüm. Bir hep şey vardı. Öbür komşu ne almış? Onun kızı nereye gidiyor? Bunların merakı hep vardı. Bu merak var ama bu merak olmakla birlikte şu var. O bunu yapıyor. Burada çünkü sadece gördüğümüzden ibaret olmadığı için komşularımız genelde ekonomik olarak yakın kişilerdi. Evet. Ve kaçırmış hissetmiyorduk onun yaşadığı hayatı. Çünkü benzer hayatlar yaşayabiliyordunuz ya da ulaşılabilirdi. Burada fark ulaşılamadığını düşünmemiz. Yani bir kişi her ay yurt dışına seyahat edebilir. Bir kişi her gün dışarı çıkabilir. Bir kişi yazın 3 ay tatili yapabilir. Ama burada sorun şurada. O yapıyor ama ben niye kendimi bir fırsatı kaçırmış hissediyorum?
0: Evet.
1: Burada ince nüans bu aslında. Çünkü ben ötekinin hayatına gözüm hep öbürünün üstünde. Kendimi kıyaslıyorum ve kendimi yetersiz, eksik hissediyorum.
0: Evet.
1: Risk gruplarına eğer devam edersek tekrar.
0: Edelim hocam.
1: Yalnızlık yaşayan ve sosyal bağları zayıf kişiler. Bu grup özellikle önemli çünkü FOMO'nun merkezinde ait olma ve sosyal bağlantı ihtiyacı bulunuyorlar. Yani sosyal bağlantıda, sadece ekranda, sanal bir ortamda. Hatta parantezde bir riski daha var bunun. Görünmezlik özgürlüğü denen bir şey var. İsminizi çünkü sanal ortamda istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir profil fotoğrafı koymayabilirsiniz. Tam bir görünmez insan olabilir ve bir sürü sosyal ağların içine katılabilirsiniz. Ya da farklı bir isim ve profille de. Bunu kanıtlayamayız. Aslında biraz ürkütücü yanı da bu. Ama özellikle sosyal bağları zayıf kişilerin böyle yanları da olabiliyor. Bu belki farklı bir konu ama bu da özellikle aidiyet hissini yaşamak için kendinizi görünmez kılmak. Evet. Ben olduğum halimle kabul göremiyorum ama hayalimde tasarladığım kişi olarak ait hissedebiliyorum. Çünkü sosyal medya ve sanal ortam kimse beni görmüyor meselesi gibi. bu kişiler ama yalnızlık yaşayan kişiler gerçek hayatta yeterince birebir de sosyal destek, sosyal kaynağı olmadığı için grubunda genelde grubun dışında kaldığını hissediyor. Çünkü bir genelde olur, büyük bir yerde çalışıyorsunuzdur. Birkaç kişi biraz daha hiç arkadaş edinmez. Daha tek başına yemeğe çıkar. Tek başına sessizdir, çalışır. Ya o kişiler hem ya mizacı öyledir ya yalnızdır ya da yalnızlığı seçimdir ya da dışlana yalnız kalmıştır. Birçok sebep olabilir. Mizacı da olabilir dediğim gibi. Ama eğer kendi seçimi değil, yalnızlaşmışsa hiçbir zaman bir gruba ait hissetmez. Ve hep zihninde şu döner. Hep onlar bir şey yapıyor ve ben bir şey yapmıyorum. Yani sosyal yaşamda hep yalnız ve eksik hisseder.
0: Dıştana yalnız kalmış.
1: O da olabilir. Evet, o da olabilir. Yani dediğim gibi yalnız seçim değilse hiç kimseyle görüşmek istememe kendi tercihi de olabilir. Bazı insanlar bunu da tercih edebilir. Ya da dışlana artık hiç kimseyle iletişim kurmayayım, dışlanmak istemiyorum da diyebilir.
0: Bunun için de yalnız kalabilir.
1: Evet, bunun için de yalnız kalabilir. Yani bu kişi diyelim ki hiç arkadaşı yok, evde kalacak. Yani evde kalıyor. Çünkü hiç dışarı çıkartma arkadaşı yok. Ve tek eğlencesi sosyal medya ve kaydırmalı ekransa, gördüğü manzara şu: herkes arkadaşlarıyla bir şey yapıyor, herkes eğleniyor, ben evdeyim gibi sosyal karşılaştırmalar yapıyor ve FOMO deneyimi dediğimiz şey tam olarak da bu, bunu güçlendiriyor aslında.
0: Yaşlı grup bunun, evet, içinde değil mi?
1: Kesinlikle, çok güzel değindiniz bunu. Yaşlı grup biraz atlanıyor bence. Ben bu yaz da fark ettim, özellikle etrafımda da çok dikkat ediyorum. Daha yaşlı grup yeni son sanırım 10 yıldır falan, böyle 10 yıldan da daha kısa bir süredir sosyal medyada aktif olmaya, öğrenmeye başladı. Şu açıdan seviniyorum, teknolojiyle ilişkileri sosyal medyayla arttı. Çünkü önceden yaşlı insanlar, özellikle yaş almış insanlar, teknolojiyi ben bilmem, genelde çocuğuma ya da birine yaptırırım derken, şu an çoğu yaş almış insanın akıllı telefon elinde. Bence evet, bu güzel haber. Hani bu iyi bir şey. Bilişsel işlevleri için de güzel. Hani bir şeyleri kullanabiliyorlar ve kullanmak için çabalıyorlar. Ama ihmal edilen kısım da şu: yalnızlar, onların bir sosyal ortamları olmuyor. Daha da az, bir kısıtlı bir sosyal ortam oluyor. Çünkü yakınlarını kaybetmiş olabiliyorlar, eşlerini kaybetmiş olabiliyorlar, çocuklarını evlendirip torunları ya da uzak şehirlerde yaşamış olabiliyorlar ve bu kişiler kaydırmalı ekrana saatlerini geçiriyor ve eğleniyorlar bu arada. Belki onlarda FOMO hani şöyle olabilir, biraz yaş grubunda istisna yaparak orada geçmişte yaşayamadıklarını özlem aslında olabilir mi? Çünkü kendi yaşındaki insanları tek görmeyecek, bir sürü başka kişiyi de görecek. Ben genç olsaydım bunları, ya da gençliğimde ben bunları yapamadım. Bu da bir fırsatları kaçırma sayılabilir aslında.
0: Evet. Akıllı telefonlarda geçmişi de görmek mümkün oluyor tabii. Hı hı. Onları da takip etme açısından.
1: Evet.
0: Yaşlı grup bir avantaj sağlamış oluyor.
1: Hem avantaj, evet, dediğiniz gibi eski arkadaşlarını bulmak, çünkü artık herkes olduğu için oradan görüşüyorlar, konuşuyorlar, görüntülü konuşuyorlar. En çok ve son zamanlarda yaptıkları şey bu, çok güzel bir şey bence. Görüntülü konuşuyorlar. Ancak işte burada eğer sosyal birlikte yüz yüze o sosyal ağları azsa tehlike burada oluşuyor. Onlar da sürekli ekran kaydırdıklarında onlar da kendilerini bir fırsatı kaçırdım mı hissine de kapılıp bir de yaştan dolayı hüzün kaplayabiliyorlar. Onlardaki sonuç gençlerdeki gibi olmuyor. Gençlerde dedi ki yetersizlik, eksiklik, özgüven eksikliği, bunun gibi durumlar olurken benlik saygısının düşmesi, yaşlılıkta bunlar olmuyor. Daha çok hüzün, depresif duygu durumu olabilir. Evet. Daha farklı çıktısı daha olabilir. Farklı,
0: biraz daha ağır değil mi?
1: Evet, biraz daha. Çünkü yalnızlık geçiyor onların, evet, temasında. Yani düşünsenize, bir tane arkadaşını bulmuş, yıllar sonra takipleşmişler ve görüşüyorlar. Onun etrafında torunlarının varlığını görüyor. O arkadaşlarıyla gezdiğini görüyor. O bir şeyler yaptığını görüyor. Eşiyle bir şeyler yaptığını görüyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Yine bu fırsatları kaçırıyorum hissine kapılıyor. Ama orada şey olmuyor. Ben dışlandım gibi hissetmiyor. Ben yalnızım ve belki sevilmem diye duygu durumu daha düşebiliyor.
2: Evet.
1: Oradaki duygusu daha farklı olabilir.
0: Ben yalnız kaldım.
1: Evet. Risk gruplarından biri de sosyal karşılaştırma kuramından bahsederken bu eğilimi bazen yüksek kişiler var. Özellikle bazı kişiler vardır, belki etrafınızda görürsünüz. Başkalarının ne yaptığını çok fazla takip eden kişiler. Nereye gitti, ne yaptı, hani adım adım takip eden, hani magazin takip eden insanlar vardır ya çok sık. Magazini kendi telefonlarında yakınlarından takip eden kişiler.
0: Meraklı tipler mi diyor?
1: Meraklı, evet evet. Çünkü o kişi sosyal karşılaştırması da çok yüksek. Niye merak ediyor? Benim yapamadığımı ne yapıyor diye merak ediyor.
0: Evet.
1: Aslında biraz böyle baktığımızda kendi hayatında bunları karşılaştırdığı için çok fazla FOMO onlarda oluşuyor. Düşük özsaygıya sahip kişiler zaten sosyal karşılaştırma bağlamında da burada dikkate alınabilir. Kendini başkasından her zaman daha yetersiz, daha az başarılı, daha az sosyal değerlendiğinde sosyal medyada gördüğü idealize edilmiş yaşamları kendi benlik değerlendirilmesiyle etkiler. Yani şöyle oluyor: düşük özdeğer, olumsuz sosyal karşılaştırma, başkalarının hayatını takip etme, geride kalma hissi ve FOMO. Böyle okularla çıkarırsak böyle aslında. Düşük özdeğer kişi. Hı hı. Aslında öncesinde de sosyal kıyaslama var. Sosyal kıyaslama. Ardında düşük özsaygıya sahip, özdeğeri düşüyor. Olumsuz sosyal karşılaştırma. Çünkü öteki ve ben. Ötekini neye göre kıyaslıyor bunu bilmiyoruz. Başkalarının hayatını sık sık takip etme ve ben geride kaldım hissi. Sonuçta FOMO gibi bir denklem kurabiliriz. Dışlanmışlık ve aidiyet sorunu yaşayan kişiler de FOMO temellerinin parçası. Her insanda yoktur ama arkadaş grubunda çağrılmadığı anda bazı insanlar daha hassas ve duyarlıdır. Beni dışladı gibi hissedenler. Daha hassas ve duyarlı kişiler ve aidiyet sorunu yaşayanlar özellikle. Dışlanma, sosyal bağlantı ihtiyacının aslında çok fazla olduğu. Bir kişi çünkü kendini bir yere ait hissetmediğinde her yere aitmiş gibi de hissedebilir.
0: Aidiyet duygusu çok zayıf.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Sosyal dışlanması da yüksek oluyor.
0: Hı hı.
1: Hızlıca dışlandığını hissediyor. Yani şöyle düşün, bir sürü arkadaş grubunuz vardır ama hiçbirine ait hissetmiyorsunuzdur. Ama bir tane arkadaş grubunuz vardır, diğerleri çağırsa çağırmasa bile tek oraya ait hissettiğiniz için. Bu şeye de benziyor biraz, takım tutmak. Yani takım tuttuğunuzda da o yense de yenilse de o takımın taraftarısınız. Çünkü ait hissedersiniz. Ya babanızdan gelmiştir ya amca dayınızdan gelmiştir o takım tutma sevdası. Yani çünkü bir sempati de duyarsınız. Ama hiçbir şey yoksa, hani hiçbir data yoksa o yüzden o gruba dair de bir dışlanmışlık hissini hemen hissedersiniz.
0: Ülke vatan sevgisini nasıl değerlendirebiliriz bu kavram içerisinde?
1: Onu burada nasıl değerlendirebiliriz? Vatan sevgisiyle aslında bu ait olma hissi diyebiliriz. Yani bizim ülkemiz şey bir ülke ya. Ben özellikle son bu yaz futbol maçlarında çok fark ettim. Sabahın 5'inde hepimiz kalktık maç izlemeye. Öyle değil mi? Sabah çok erken saatlerde maç izleme özelinde insanlar bekledi.
0: Evet.
1: Yani o yüzden o bence biz ülkemiz için o konuda ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ait hissetmeyenler var. Kendilerine göre de gerekçeleri vardır ama burada ait hissetmeyenler tabii ki sosyal dışlanmayı daha çok hissediyor. O yüzden de ilk fırsatta hemen ülkeden çıkmak istiyor zaten.
0: Evet.
1: Çünkü ait hissetmediğiniz yerde dışlanmış da hissedersiniz.
0: Evet. Öyle hissediyor ama yaşamaya da devam ediyor.
1: Evet. Evet, kesinlikle.
0: Bir de o var. Evet hocam, bu çözüm reçetesi var mı?
1: Tabii.
0: Neler? FOMO ile nasıl baş ederiz?
1: Hı hı.
0: Buna başlayalım. Diğer bölümde devam ederiz.
1: Olur, başlayalım. Yine aslında az çok Bunu dinleyen kişiler umarım kendinden de pay biçer. Çok basit gibi görünse de altı çok sıkıntılı bir durum. Elimizde ekranlar var şu an, belki hani dinlerken de ekran kaydırıp aynı zamanda dinliyor insanlar. Çünkü iki işi bir arada yapabiliyoruz, her an kaydırabiliyoruz. Yani bunu ne amaçla yaptığınızı belki bilmiyordunuz. Ben ilk başta öyle başlamak istiyorum. Çünkü kendi iç sesinizi dinlemeniz için de biraz fark etmeniz lazım ya. FOMO kavramını ben özellikle seçtim. Çünkü kişi bakıyor iç dünyasında bir şey yaşıyor ama bunu dışarıya yansıtmıyor çoğunlukla. Yani ben ekranı kaydırıyorum ama ben kendimi yetersiz hissettiğim için kaydırıyorum demiyor kimse. Herkes çok eğlendiğini söylüyor.
0: Evet.
1: O yüzden de bu kavram öncelikle önemliydi. Çözüm önerilerine yine ben biraz kuramsal olarak, çünkü öz belirleme kuralını konuştuk. Hani ruhun temel olan üç ihtiyacının özellik, yeterlilik ve ilişkiselde, sanal dünyada aramayı bırakıp, aslında bu üç temel ihtiyaç bizde gerçeklikte varken sanal dünyada değil de gerçek hayata taşımak. Bu ne demek? Ekrana baktığınızda bağ kurduğunuzu sanmak yerine ya yüz yüze derin sohbetler etmek. Somut bir hobiyle uğraşmak belki. Yeterlilik hissini, bir şeyi başarabilme ve yeterlilik hissini beslemek. FOMO'nun kökündeki açlığı kapatır aslında. Kişi önce yeterli hissettiğini fark etmeli kendi için, ötekiyle kıyaslamadan, iç dinamiğinde. Yani gerçek ihtiyacı yerine koymak, sanalın yerine koymak. Pratik adım da şöyle olabilir. Dijital bağımlılığı kesmek için önce ruhun o temel açlığını gerçek dünyada bir deneyimle doyurmak aslında. Yani ekrana gömülmek, yüz yüze, yani şey görmüşsünüzdür, bir yere gidersiniz. Ya yemekhane, eğer iş yerinde çalışıyorsa bir yemekhane varsa, ya da bir kafede oturuyorsa. 5 kişi 6 kişilik arkadaş grubu ama hepsinin elinde telefon böyle. Sessizlik, evet. Sohbet yok. Yani bunu çok sık görüyorum, ben biraz fazla dikkatli olduğum için çok da izliyorum etrafımı. Yani çok kalabalık bir yer. Sesin, görüntüsünün sebebi genelde şunu gördün mü, bunu gördün mü gibi şeylerle kesiliyor. Ve o sohbetlerin içerisi sanal ortamda birilerini göstermek ya da bir komik videoları izlemekle devam ediyor. Sohbetlerin içerikleri biraz değişti. Bu sohbet edebilmek belki deneyimini, en yakını bir kişi de olabilir, o hiç önemli değil. Bunu derinleştirmek. Çünkü yeterlilik hissini ya da o doyumu tekrar yaşaması için kişinin bunu beslemesi lazım.
0: Bunu bayram ziyaretlerinde de görüyoruz hocam, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Kalabalık ziyaret olan her yerde.
0: Büyükleri ziyarete gidiyorlar. Bir aile olarak mesela evlatlar, torunlar. İşte dedelerin, ninelerinin yanına vardıktan sonra da herkes cep telefonunu çıkarıyor, hı hı, akıllı telefonunu, başlıyor kaydırmaya.
1: Evet.
0: Evet, orada büyük bir sessizlik. O dede, nine de şaşırıyor tabii. Kimi ziyarete geldi bunlar? Bizimle konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Nasıl iş?
1: Bağlantı da kopuyor farkındaysanız. Nesiller arası bağlantı. Çünkü dediğiniz gibi dede ve babaanne, anneanne anlam veremiyor çocuğun dünyasına. Evet. Ve çatışma oluyor belki kendinden bir sonraki kuşakla, yani oğluna ya da kızına kızıyor. Niye bu çocuklara bunu veriyorsunuz diye. Onların dünyasından da uzaklaşıyor. Çocukları da bunları dünyasına katmak ve sohbetin tadını da vardırmamız lazım bence. Çok önemli. Ama verdiğiniz örnek çok kıymetli. Hani bayramlar ya da Ramazanlarda sofralar, sofralarda da öyle oluyor. Sofralardan, evet, sonra bir sessizlik. Böyle kalabalık geleneklerimiz bizim çok kıymetli, çünkü hani bunları tutmamız lazım ama sadece mış gibi değil. Bu söylediğiniz anlamlı. Belki hani burada şöyle yapılabilir. Ben onu söyleyecektim sonunda, boş ettim, şimdi söylemiş olayım. Hani sofralarda, yemek sofrasına ekranı koymamak bile o derin sohbetin hissini. Çünkü yemektesiniz, bir eylem yapıyorsunuz ama zihninizde, aklınızda, yani duyunuzun bir tanesi yok. Tat duyunuzu tadamıyorsunuz çünkü doyma hissiniz de olmuyor. Başka şeye bakıyorsunuz.
0: Evet, maalesef.
1: O yüzden belki burayı da eksiltmek olabilir. Onun dışında hayır demek de çok anlamlı. Hani FOMO'daki şiddet şu ya, fırsatı kaçırdım mı ve her yere katılayım, kaçırmamak adına, ve her gittiğinde daha eksik hissediyor orada. Ya fırsatları kaçırıyorum hissi zaten gitmiyor. Ama hayır dediğimde ben kendi yaptığımı da seçmiş olduğum için de aslında bir özellik doyumumu sağlamış oluyorum. Evet. Hayır diyebilmek belki burada bir sonraki söyleyeceğim şey olabilir.
0: Burada çare herhalde dedelerin, büyük annelerin de bu akıllı telefonlara uyum sağlamaları.
1: Evet, yani tam tersine bir nesil geçişi oldu. Evet, ama onlar da kendi aralarında belki sohbetle oyunlar, interaktif oyunlar da var dijital telefonlarda. İnteraktif oyun oynayarak da eğlenebilirler. Eskiden oynadığımız oyunlar, kızma biraderler falan, böyle ekranlardan oynayıp böyle de interaktif. Belki hani güncele uydurmak. Evet. Ama dediğiniz gibi büyüklerimiz de artık kullanıyor ekranı.
0: Kullanıyor, evet. Hocam bir ara daha verelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim uzman psikolog Ceyda Vardar Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu, kısa adıyla FOMO üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde beraber olmak dileğiyle kısa bir ara.

0: Değerli dinleyicilerim, Tekerat FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusu, kısa adıyla FOMO üzerine sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bundan önceki bölümde çözüm reçetesi var mı, nelerdir, FOMO ile nasıl baş ederiz demiştik.
1: Buradan devam ediyoruz. Evet, aslında kısaca

0: yorum ve kıyaslama hissini de azaltmış olur.
1: Evet hocam.
0: Yukarı doğru kıyaslama öz değerini erittiği için aslında kıyasın nesnesi biraz içsel yolculuk dediğimiz kendimiz olacak. Ben kendimle kendimi kıyasladığımda aslında değişecek. Ben bir önceki aya göre nasıl ya da bir önceki yıla göre nasılım? Neler yaptım, neler başardım, neleri yapamadım? Hedeflerim var mıydı, hedeflerime ulaştım mı? Yani yolculuk, yani kıyas ötekinden kendime döndü.
1: Evet hocam.
0: Farkındaysanız burada otomatikman tetiklenmeler de azaldı. Çünkü ben ötekinin yaşam dünyasının içinde ne yaşadığını bilmeden ben o olmaya çalışıyordum ya da kaçırdığımı düşünüyordum. Ama burada ben kendime kıyasladığımda daha somut ve gerçekçi de bir şey. Soyut değil de.
1: Evet.
0: Daha gerçekçi bir kıyas. Öz referanslı bir gelişim de sağlarım.
1: Bu kıyası yaparken kendimizden yükseklerle değil de daha aşağıdakilerle yapmak yine bir pozitif gelişim sağlar mı?
0: Olabilir aslında. Yani eğer insana iyi gelecekse bu, evet yani bu çünkü şey, böyle biraz tehlikeli ve ince de bir şeydir. Bu insana iyi gelir mi bilmiyorum ama hani çünkü bunun hedefi, fırsatı ve öbürünün daha iyi yaptığını ben kıyaslıyorum ve kendimi eksik hissediyorum da, insan kendimden hiçbir şey yapmayanını da ben kendime şükrediyorum ve aa evet daha iyiyim gibi bir referansla yapıyorsan, ötekini aşağı çekmediği sürece, çünkü burada biraz aşağılama, ince bir, o yüzden ince bir çizgi var. Burada kendi için yine yapıyorsa, öbürü için değil de, bu yine öz referanslı bir gelişim olur.
1: Evet.
0: Yani ben ötekine göre daha iyiyim, bu biraz kibirli de bir şey. Hani eğer o çok ince bir ayar çünkü. Hani o yapamıyor, ben yapıyorum.
1: Hani o kibirli tarafı değil de işin kendi haline şükretmesi,
0: evet,
1: açısından.
0: O...
1: Çok şükür benden çok daha iyi yaşayanlar var ama benden çok daha zor durumda yaşayanlar da var.
0: Bunu yapamayanlar da var meselesi.
1: Bunu yapamayanlar
0: gibi,
1: da var.
0: Evet. Burada da yine referansı kendisi aslında olsa daha iyi olur. Hani ben de kendi çabamla bunu yaptığımda, yani öbürünü yine bir referans almasından da ziyade kendisi, ama o insana öyle demek iyi geliyorsa ve kıyaslamasını azaltıyorsa aslında o da olabilir, daha pozitif olabilir. Ya bugün dünden daha neyi iyi yaptım sorusu dışsal vitrinden içsel odaklanmaya çeken bir soru aslında.
1: Evet.
0: Yani ekranın sürekli kıyas krizine karşı kendimle kendimi aslında kıyaslıyorum meselesi. Bir de bir kavram daha var çözüm reçetesinde, belki en önemlisi, buna değinmek istiyorum. Bu yeni bir kavram. JOMO denen bir kavram aslında.
1: Evet.
0: Joy of missing out. Bunun tam tersi. Yani bu şöyle demek, şöyle demek. Her şeyi bilmek, her yerde olmak ve her trendi yakalamak zorunda olmadığımı fark ediyorum ve bundan keyif alıyorum.
1: Evet hocam.
0: Bu yeni çıktı bence. Tam da buna karşı çok da güzel çıkan bir
1: kavram. Bir şeyleri kaçırmak keyfi.
0: Evet, evet, kaçırdığından keyif almak. Anda kalmak aslında. Mindfulness'a biraz da atıfta bulunarak çıkmış bir kavram bu. Anda kalma. Yaptığı şeyden memnun olup orayı kaçırdığı için ve kendi burada huzurlu ve keyifli olduğu için mutlu olma hazzı.
1: Evet. Aslında burada bir kibir var biraz, değil mi?
0: Nasıl?
1: Şöyle yani, ben onlarla beraber değilim ama şu andaki yaptığım işten dolayı mesela daha iyi bir seviyedeyim, daha kazançlı bir seviyedeyim gibi.
0: Burada aslında demek istenen şey, daha öbürüyle kıyas yok. Kaçırmadığım için, kendimi seçtiğim için mutluyum. Yani bunu şöyle örnek vereyim. Cumartesi akşamı herkes dışarı çıkıyor arkadaşlarına. Ben hayır dedim ve kitap okuyorum. Kitap okuduğum keyfimden mutluyum. Kıyasım hiç yok. Ben hayır dediğim için. Yani o fırsatı kaçırdığım için ben mutlu oldum. Şu an yaptığım şeyi ben seçtim. Ve ben bu seçtiğim için de mutlu oldum. Seçimim için. Kıyas hiç yok.
1: Kıyas yok.
0: Evet burada. Evet, burada bir kıyas yok. Arkadaşını dışarıda gördüğünde üzmesinin tam aksine, ben özgürlüğü ve huzurluğu seçtim diyor. Huzuru seçtim.
1: Evet.
0: Onların bir yerlere kaçırdığını değil de kendime baktığım için de mutluyum. Yani FOMO'nun tam tersi aslında.
1: Evet. Mesela bir gemiyi kaçırdı. Şimdi son günlerde bir de gemi felaketleri var malum. Gemiye binmeyi kaçırdığı için mutlu olabilme. Çünkü o gemi battı.
0: Evet.
1: Orada bir sürü insan hayatını kaybetti.

0: gibi.
1: Evet. Kesinlikle buna benzer bir durum. Ama bu kavram son zamanlarda artmasını diliyorum, bekliyorum ben açıkçası. Çünkü herkes her şeyi herkes gibi yapmak zorunda değil. Böyle bu an öyle bir an ki hani bu kavram biraz derinlemesine inceldiğinde şey gibi bir şey. Durakta bekliyorsunuz, otobüsünüzün gelmesine görüyorsunuz ya da trenin gelmesine uzun bir saat var ve sizin de yetişmeniz gereken bir işiniz, bir toplantınız var ve o tren erken geliyor. O an bir mutluluğu düşünün.
0: Evet.
1: Yani o anlık bir mutluluk gibi bu his.
0: Anladım.
1: Yani bu ona benziyor. Yani bir anda bir şeye hayır dediniz ya da bir şeyleri kaçırmadığınızı fark edip yani ekranda öbürlerinin ne yaptığına bakmayıp kendi yaptığım şeyden keyif almak ve bunu fark etmek.
0: Evet.
1: Çünkü öbüründe öbür kıyası olmadığımda ben kendimin ne yaptığına bakacağım. O yüzden bu kavram aslında çok önemli bir kavram. Bunun dışında neler yapabiliriz? Telefonu tamamen hayatından çıkarmak asla gerçekçi değil. Hani böyle bir şey, telefon ekranları çıkarmak böyle bir şey artık modern dünyada mümkün
0: Mümkün
1: değil.
0: değil.
1: Bunun
0: Olamaz.
1: yerine evet mümkün de olamaz. Zaman kısıtlaması belki olabilir. Az önce demiştim ya söyleyecektim zaten bunu diye. Yemek saatlerine telefonu koymama gibi, belli bir saatten sonra telefona bakmamak gibi. Bazen şey yapıyorlar, dijital detoks yapıyorlar. Şu kadar saat bakmayacağım. Hani bu saatle bu saat arası gibi. Uyku öncesi yatağın yakınına telefonu getirmemek gibi. Ya belki böyle minik minik herkesin kendine uygun bir şekilde önlem alması olabilir. Yani ekranı tamamen bırakmak değil ama ara sıra bıraktığında ya böyle bölgeler ilan etmek ya da hani odaya girmeyecek, yemek masasına gelmeyecek gibi. Yani burada çünkü hislerine bakmaları lazım.
0: Evet.
1: Acaba ne oluyor, paniği yaşanıyor mu? Olmadığında. Çünkü bağımlı mı değil mi aslında onu da çözmüş olacak kişi.
0: Evet. Bazı aileler bunları başlatmış da oluyorlar. Biraz daha artırmaları lazım herhalde.
1: Evet, yani ben klinikte çalıştığım bütün danışan yani ergen danışanlarımın ebeveynlerine özellikle ekrana ilk belki yaptığım şeylerden biri ekran süresi kesinlikle küçük yaş gruplarında aplikasyonlar var süreyi ebeveyn denetleyecek yani çocuklarını korumak belki biraz daha rahat olur erken yaşta birincisi bu ikincisi de kesinlikle yemek sohbetlerine yemek sofrasına ekran gelmemesi ve ebeveynler çok bilinçli bence. Ya küçük yaş grubunda yapmak kolay. Bence anne babalara yaptırmak daha zor.
0: Öyle mi?
1: Evet, anne babalara yaptırmak bazen daha zor oluyor. Bunun dışında bir de bu ekran meselesinde herkes kendine göre bir aile toplantısı aslında olabilir. Hani böyle bir şeydi. Hani ebeveynler ben otomatikman klinisyen gibi düşündüğüm için şu anda. Hani ebeveynlerle herkes nasıl alanlar kısıtlanabilir. Ortak bir şey olursa çünkü daha yapılabilir oluyor. Çocuklara mahrum ettiğiniz şeyin yerine bir şey koymamız lazım. Sofrada ben telefon bakarken çocuğuma ben telefon bakma diyemiyorum. Çünkü ben bakıyorsam o da diyor
0: Evet.
1: ki sen de bakacaksın. Ya da sen telefon bakma dediğimde gel oyun oynayalım ya da gel beraber sofrayı kuralım. Gel beraber sofrayı toplayalım. Bir şey koymam lazım. Yani en azından küçük yaş grubu için. Yani buna başlamadan önceki yaş grubu için böyle bir önlem olabilir. Belki küçük yaşlar için
0: Evet.
1: yapabiliriz. Öyle bir şey. Yani dijital sınır koymak değil de bunun daha mantıklı, akla yatkın ve olabilir bir önlemini almak. Ama burada da şey çok önemli tabii. Acaba panik oluyor muyuz? Meselesi çok önemli. Ben zararlarından da süremiz bitmediyse bahsetmek biraz istiyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Bu bahsettiğimiz FOMO kavramının sürekli akışta kalma halinin beyin üzerinde de bir bilişsel yük etkisinden bahsedebiliriz aslında.
0: Evet. FOMO'nun ruh sağlığını nasıl etkilemesi? Değil mi?
1: Evet. Yani sürekli bilgi akışına maruz kalma o az önce bahsettiğimiz yetersizlik, değersizlik, dışlanma kaygısı eksikliğinin de ötesinde bilişsel yük, beyin üzerindeki bilişsel yüklerin çok fazla arttığından. Yani insan beyni kapasitesi sınırlı. sınırsız değil. Öyle bir bilgisayar gibi, hatta bilgisayarın da sınırlı. Öyle bir sınırsız kapasitemiz yok. Bu sınırsız akışla da baş etmeye çalışmak gün sonunda kişide spor yapmış gibi zihinsel tükenmişlik hissine sebep oluyor. Yani beyinsiz dediğimiz bir kelime var. Beyinsizliğin ana sebebi de bu ekranların sürekli kaydırıp ve bu hislerle birlikte beynin tetiklenmesi. Hani evet. Bu bilgiyi de bilmek belki anlamlı gelebilir. Fiziksel somatizasyon dediğimiz bir durum var. Beden sinyallerinin olmuş olması. Zihinsel bir takıntı değil FOMO sadece. Bedende karşılığı da var bunun. Mesela bazı insanlar telefon, o yüzden ben şey dedim ya, ekranlar belli bir yerden sonra sınırlandırdığında kişi elinin titremesi, elin bazen şöyle olabiliyor kişiler, tikler olabiliyor durduk yerde. Çünkü ekran kaydırmaz. Ellerde titreme olabiliyor. O yüzden o ekrandan biraz uzaklaştığınızda o hislerinize, beden duyumlarınıza da bakmamız lazım aslında. Kendinizin gözlemlemesi.
0: Evet. Çocuklarda da oluyor mu bu el şeyi?
1: Evet, titreme olabiliyor. Yani şöyle, çocuklar joystickle çok oyun oynadıklarında joysticklerden kaynaklı şuralarda olabiliyor. Şöyle.
0: Parmak diplerinde.
1: Evet, parmak diplerinde çok var. Çünkü joystick kavrıyor çocukların ellerini. Böyle bir beden duyumlarında farklılaştırma. Yani elde titremeler olabiliyor. Daha da ileri gidip hani bu telefon elini almadığında nefes darlığı, böyle bu dışlanmış hissi zaten gördüğünde oluyor ya, görmediğinde acaba o duygusal yük bedeninde nereye yerleşecek? Kalp çarpıntısı, panik atak, bunun gibi somatik belirtiler de olabiliyor aslında.
0: Evet, bu nomofobi, kişinin akıllı telefondan veya mobil cihazından ayrı kalması, iletişimsiz veya internetsiz kalmaktan duyduğu aşırı korku.
1: Evet, bu da az önce bahsettiğim aslında zararlarının hepsini tam olarak nomoda yaşıyor kişi. Çünkü FOMO duygusal boyutu, FOMO'da da, nomoda da internetin olmadığı ortamda panik atak gibi bir süreç geçirebiliyor. İnterneti kesildiğinde, telefona bakmadığında, onsuz olmadığında.
0: Evet.
1: Bu kavram da aslında dijital bağımlılıkla bağlantılı bir kavram. Bağımlılıkta çok fazla karşımıza çıkan bir kavram. Ama kişi bir etkileşim hissetmediği herhangi bir şekilde anda bir bağımlının, bilmiyorum gördünüz mü, ya alkol ya madde bağımlılığının tolerans geçirmesi gibi, böyle toleransın bitmesi ve panik atak geçirmesi, kriz geçirmesi gibi bir kriz geçirebiliyor. Sonucunda, evet, sonucunda. Yani telefonu bırak dediğinizde ağlama atakları geçirenleri gördük.
0: Öyle mi?
1: Evet, telefon elinde alma ihtimali bile kişi de bunu sağlayabiliyor. Yani FOMO daha duygusal boyutu, bu daha fiziksel boyutunu etkileyebiliyor kişinin.
0: Evet.
1: FOMO'da çünkü duygusal bir çökkünlük oluyor. Ama orada da bağımlılık var ve nomo aslında çok iç içe kavramlar.
0: Evet. Dediniz ya, başlangıçta konuşmuştuk. Bu henüz yeni literatüre giren bir kelime FOMO veya duygu.
1: Evet.
0: Ama nomofobi
1: var.
0: Var zaten.
1: Evet, var. Evet, nomofobi olarak var. Bağımlılıkta daha çok kullanıyoruz. Onu kişi bırakamıyor. Hiçbir ekran ve internet görüntüsünü bırakamıyor kişi.
0: Evet.
1: Ama FOMO'yu hani böyle birazcık umarım anlatabilmişimdir. Daha önce konuşmadığınıza da sevindim ben. Böyle bağlarsam
0: ilk
1: birazcık.
0: İlk defa konuşuyoruz. Evet.
1: İlk defa, evet, çok sevindim buna da gerçekten. Hani benim açıkladığıma, çünkü literatürü de çok taradım ve araştırmaları da dediğim gibi birçok kuram var. Ama ben buraya sadece hani sığdırabildiğim kadarıyla insanın duygusal olarak neden olduğunu konuşurken, aslında insan canlısı bir şeye bağlanmaya ne kadar ya da ötekiyle kendini kıyaslamaya ne kadar hızlı bir canlı olduğunu göstermek de istedim. Çünkü insanın bir şey tutunmaya da ihtiyacı var. Ama insanın kendini ne kadar eksik hissettiğini de hissettiren bir şey. Seçimlerimiz bizi bizi yapan şeyler. Belki tek yeteneğimiz ya da tek iradi olarak yaptığımız şey seçimlerimiz bizim. Bir şeyi seçiyoruz yapmayı ve o bizde bir duygu oluşturuyor. Bu sosyal medya meselesinin içindeki bu kavram da özellikle, yani çok fazla seçenek varsa hayatta seçim yapmakta da zorlandıran bir şey olduğu gibi, burada da kaydırmalı ekranlarda birçok hayatta biz hepsinin olabilme ihtimalini de düşünüyor olabiliriz.
0: Evet. bu kaydırmalı ekranlardan sonra nasıl bir teknoloji bekliyorsunuz hocam?
1: Ya göz hareketleri olabilir aslında. Ya da Black Mirror diye bir dizi var, bilmiyorum biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Böyle insanın bedenine çipler takarak gözlerinin önlerinde artık ekranlar olabileceğini varsayan diziler yapıldı. Evet, yani teknolojinin varlığı ve kolaylığı çok iyi bir şey. Ama bence son zamanlarda çıkan bu yapay zekalar insan zihninin de daha az çalışmasına ve insanı tembelleştirmesine sebep oluyor. Yani insanın zihninin çalışmadığını bence son akademide de olduğum için, akademiden akademik çok fazla yayınlar da yaptığım için yapay zekadan yapılan araştırmaları da görüyoruz. Artık yapay zeka okumayı da engelleyen bir durumda. O yüzden gidişat birazcık daha insan beyninin kısa süreli ve uzun süreli belleğini oynayan yönlerde beni biraz bu tedirgin ediyor açıkçası.
0: Evet. İnsanı köreltiyor resmen.
1: Evet, yavaşlatıyor ve tembelleştiriyor kaydırmalı ekranlar. Yani şeyden bahsetmedim ama gözle ilgili sıkıntı. Zaten beyin sisi dediğimiz mesele. Hani bunun biz sadece bu FOMO'nun duygusal boyutunu konuştuk. Ama bunun zararlarından bahsederken biraz aslında nörolojik bir şeylerden de bahsettim. Hani beyin sisi dediğimiz şey. Düşünsenize, kapasite bu kadar. Dolduğunda telefonunuz ya da bilgisayarınız sinyal verebiliyor ama beyin sinyal veremiyor. Bir yerden semptom oluşturuyor. Ya gözlerde, ya bayılma olarak, ya da başka bir semptom oluşturabiliyor.
0: Evet. Hocam son dakikalardayız. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öylece tamamlayalım.
1: Tamam. Şöyle, yani bu kavramın çoğu kişide olduğunu ispat edemem ama çoğu insanda bu his var. Belki kiminde daha fazla ama kiminde daha az. Bu kavramı niye tanıtmak istedim? Yani bu bilgi neden var derseniz, kişi kendine biraz referans olabilir. Ben ne hissediyorum birilerine bakarken? Aslında amacım biraz buydu. Yani bunu referans aldırmaktı kişinin. Yani herkes kaydırıyor ama herkes bunu yapmıyor ya, herkes yetersiz hissetmiyor, herkes dışlanmış hissetmiyor, herkes bir fırsatı kaçırdığını düşünmüyor. Ama böyle kişilerin nasıl kişiler olduğunu da birazcık konuştuk. Yani kıyaslaması yüksek, bağlanmada özellikle kaygılı bağlanması olan kişiler, bir sürü kavramı bilerek konuştum ki belki uzun vadede, çünkü bu konuştuğumuz kavramların hepsinin sonucunda belki bir terapi gerekli. Yani sadece sosyal kıyas gücü çok fazla yüksek olan insanların da terapi alması gerekli. FOMO'dan kaynaklı bağımlılığı olan kişinin ve kendini yetersiz hisseden kişinin destek alması lazım. Yani kendini bir ötekinin gözünde sürekli kıyaslayıp ve ben hiçbir şey yapamıyorum hissediyorsa kişinin terapi alması gerekli. Belki bunu söyleyebilirim. Çünkü insan dediğimiz canlı tek başına ve kendi kendine bir şeyleri halledebilme yeteneğine maalesef sahip değil. Bir üçüncü göz, ikinci göze ihtiyaç var, ötekine ihtiyacımız var. Biz uzmanlar, terapistler de bu yüzden bu mesleği yapıyoruz ve belki bunda destek almayı en son cümle önerebilirim.
0: Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel bilgiler verdiniz. Dediğiniz gibi ilk defa konuştuk FOMO'yu programlarımız içerisinde. İnşallah faydalı olmuşuzdur dinleyicilerimize. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Ben Deniz Faruk Sal, programı sunmaya çalıştım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim uzman psikolog Ceyda Vardarlı Hanım'dı. Kendisiyle gelişmeleri ve fırsatları kaçırma korkusunu konuştuk. Bir başka programda bir başka misafirimde sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: Sayın toplu taşıma kullanıcıları, toplu taşımada erişilebilirlik önemlidir. Toplu taşıma araçlarına binerken engelli, yaşlı, hamile, bebek arabalı ve hareketinde kısıtlılık olan diğer kişilere öncelik verelim. Erişilebilirliği hep birlikte sağlayalım. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM Haber.
3: Başlayalım. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldiler. Milli takımımız yarı finalde Sırbistan'ı az önce 3-0 yendi. Filenin sultanları böylelikle finale yükselmiş oldu. Milliler İstanbul'da düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'a set vermedi. Türkiye yarı finalde rakibini 3-0 mağlup etti. Filenin sultanları finalde Polonya-İtalya eşleşmesinin galibiyle pazar günü karşılaşacak ve milli kadın voleybol takımımız üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti. Erdoğan, Avrupa'da ülkemizi temsil eden kulüplerimize de başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyük kulübün başkanlarıyla bir aradaydı. Bugün görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Erdoğan toplantı Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, ayrıca bu toplantıda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la bir görüşme yaptı. Dört büyüklerin yöneticileri de görüşmede yer aldı ayrıca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada birkaç hafta önce başlayan Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan yeni karar, Türkiye'nin en kritik ulaşım ağlarında büyük bir dönemi başlatıyor. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile birlikte tam 8 otoyol özelleştirme kapsamına alındı.
4: Cumhurbaşkanı imzaladı, resmi gazete yayımladı. Boğaz'ın incileri ve Türkiye'yi saran mega otoyollar özelleştirme kapsamına alındı. Ulaşımda dev özelleştirme hamlesi başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolündeki stratejik köprü ve otoyolların işletme hakkı devrediliyor. Resmi gazetede yayımlanan karara göre mülkiyet devri olmayacak. İşletme hakkı, kiralama veya gelir ortaklığı modeli uygulanacak. Özelleştirme programı kapsamında İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan tarihi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yer alıyor. Tüm devirlerin 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanması hedefleniyor. 2010 listesine ek olarak yeni hatlar da kapsama alındı. Niğde, Pozantı, Gaziantep çevre ve Bursa çevre otoyolları ile tesisleri de artık özelleştirilecek. Devir bitene kadar bakım onarım karayollarında kalacak. Devir sonrasında da kurum şirketlerin yükümlülüklerini denetlemeyi sürdürecek. Karar kamuoyunda satış ve kamu zararı tartışmalarına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise tartışmalara noktayı koydu. Sosyal medyada yollar satılmıyor, mülkiyet devlette kalacak. Henüz ihale açılmadı, gelirin yarısı bakıma gidiyor. Ek zam veya hak kaybı olmayacak paylaşımı yapıldı.
3: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için bir kez daha sandık kurulacaktı ancak CHP'li meclis üyeleri toplantıya katılmadı. Salt çoğunluk engeline takılan seçim 8 Eylül ertelendi.
5: Şöyle biz çoğunluğu sağlayamadık.
4: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için meclis toplandı. Salt çoğunluk sağlanamadı, seçim ertelendi.
5: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
4: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili seçimi için 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylamaysa tartışmalara sahne olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine başlayan yargı sürecinde seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Yeniden sandık kurulması bekleniyordu ancak yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.
5: Bizim bu toplantıyı açmak için 24+1'e ihtiyacımız olacak. 23+1'e salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcut yurtumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
4: Salt çoğunluk sağlanamamasının sebebi ise CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmamasıydı.
6: Gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin değerlendirilebilmesi için ve bu arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için yeni parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık, ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık.
4: Başkan vekili seçimi bir kez daha ertelendi. Yeni tarih 8 Eylül olarak açıklandı.
5: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
3: Ulaştırma Eski Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Demirkol, hakimlikteki sorgusunda yöneltilen suçlamaları reddetti. Olay gününe ve telefon görüşmelerine dair ayrıntıları hatırlamıyorum diyerek kaçamak cevaplar verdi.
4: Önce tanık, sonra da şüpheli olarak ifade verdi. Sorulara hatırlamıyorum, bilmiyorum dedi. Deniz Olgun'un doktoru tutuklandı. Ulaştırma Eski Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılında Beykoz'daki çiftlik evinde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulundu. 10 yıl sonra mezarı yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi. 10 yıl önce 155 acil çağrı hattına yapılan ölüm ihbarına ilişkin çözüm tutanağına ulaşıldı. İhbarcının kendisini "ben Doktor Nurettin Demirkol" sözleriyle tanıttığı, Demirkol'un daha sonra operatöre aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söylediği yer aldı. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde telefon konuşması soruldu. Demirkol ifadesinde telefonun ortalıkta olduğunu ve çiftlikte başka birisinin aramış olabileceğini söyledi.
7: Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir. Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır.
4: Demirkol çiftlik evine gittiğinde Deniz Olgun'u hayatını kaybetmiş vaziyette bulduğunu ve ağzında bir sıvı bulunduğunu söyledi.
7: Maktulün ağzında bir sızıntı vardı. Bu kan mıydı yoksa mideden gelen sıvı mıydı? Bunu ben adli tıpçı olmadığım için ayırt edemem. Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi. Vücut şişmeye başlamıştı. Sertlik, katılık, ölüm morlukları gibi benim tam adını koymamın doğru olmadığı şeyler vardı.
4: Nurettin Demirkol'a HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü 21.16-21.42 saatleri arasındaki bir hastane adına kayıtlı telefonla yaptığı görüşmeler de soruldu. Cevabı "o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum" oldu. Aile doktoru sorusunaysa "2-3 kez muayene ettim. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum" ifadesini kullandı. HTS incelemesinde Hilmi Kuriş'in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56'da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edilmişti. Demirkol o gün "Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum" diyerek cevap verdi. Savcılık sorgusunda Demirkol'a Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş'in olay yerine gelip gelmediği de soruldu. Dosyadaki başka bir tanık anlatımında olay yerine gelen adli tabibin doktorun yanında bir avukat bulunduğunu ve Alihan Kuriş'in olay yerinde olduğunu söylediği belirtildi. tanık ve şüpheli ifadelerinin stres altında alındığını iddia eden Demirkol migreni bulunduğunu, ilaçlarını alamadığını ve ifade süreçlerinde fiziksel olarak zorlandığını ileri sürdü. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Nurettin Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.
3: Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasındaki soruşturma sürüyor. Tutuklanan 1. ve 3. kaptanların ifadelerine ulaşıldı. İkisi de suçlamaları reddetti. Kazanın sorumluluğunu ise Tuğberk İmamoğlu'na yükledi. İddialarına göre çarpışmaya neden olan kendileri değildi. Batan gemi manevra yaparak al suya çarptı.
8: Al su iskeleye kır. Al su iskeleye kır demiştim. Al su Tuğberk İmamoğlu.
4: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
8: Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir.
7: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sek ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
4: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
7: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
4: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
9: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
4: 3. kaptan da 1. kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
3: Dış gelişmelere bakalım. İsrail tekrar Lübnan'ı vurmaya başladı. Ülkenin güneyine ve orta kesimdeki Beka Vadisi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında bir çocuk ve 3 kişi öldürüldü.
4: İşgalci İsrail Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Lübnan'ın güneyine ve orta kesimindeki Beka Vadisi'ne düzenlenen saldırılarda biri çocuk çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı. Beka Vadisi'ndeki saldırıda Meryem isimli genç bir kız da katledildi. Acılı babası, kızım liseye başlamaya hazırlanıyordu dedi.
9: Burada sakince oturuyorduk, kızımı liseye kaydettirecektim. Akşam burada oturuyorduk ki bir anda bir füze isabet etti. Bilincimizi kaybettik. Neyi vurmaya çalışıyorlardı? Bunlar çocuktu. Ne yanlış yaptılar?
4: İsrail ordusu Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme yaptıklarını öne sürdü. İsrail ordusu ayrıca Güney Lübnan'daki stratejik Ali Tahir Tepesi'nde operasyonel kontrol sağladığını iddia etti. İsrail ile Lübnan hükümeti arasında Haziran ayında ABD arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi, Hizbullah'ınsa silahsızlandırılması öngörülüyor.
3: Bir yandan ABD-İran cephesinde yeni bir sayfa mı açıldı sorusu akıllarda. Trump yönetimi tankere karşı tanker stratejisini devreye soktu. İran'ın petrol ihraç terminali olan Hark Adası kıyısında 3 İran tankeri vuruldu.
4: İran-ABD hattında kritik aşama. ABD, İran'ın petrol ihraç terminali olan Hark Adası kıyısında 3 petrol tankerini vurdu. Washington, yeni İran stratejisinde İran'ın Hürmüz'de vurduğu her gemiye karşılık bir gemi vuracaklarını duyurmuştu. ABD'nin tanker saldırısından bir gece önce de İran ordusu Hürmüz'de Amerikan koruması altındaki bir gemiyi vurduğunu açıkladı. İran ordusu ayrıca askeri doktrinde değişikliğe gittiklerini, tehdit gördükleri noktalara önleyici operasyonlar düzenleyeceklerini ilan etti. Tahran, Basra ve Umman Körfezi kıyılarında ABD donanmasına ait gemilere gemi savar balistik füzeler fırlatıldığını da iddia etti. Saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasındaki bazı uçuşlar askıya alındı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran tankerlerinin vurulduğunu doğrularken bunun İran'a misilleme olduğunu söyledi. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la süresiz bir savaş veya büyük çaplı bir muharebe peşinde olmadıklarını, ABD'nin son askeri hamlelerinin sadece petrol akışını güvenceye almayı hedeflediğini söylemişti.
3: Donald Trump'tan yine ilginç İran açıklamaları geldi. Trump bu kez İran'la savaşta olmadıklarını, Hürmüz yerine yeni bir rotanın Suriye olduğunu öne sürdü. Ayrıca bir de sitemi vardı.
4: ABD Başkanı Donald Trump bu kez çıtayı yükseltti. İran'la hiç savaşmadıklarını öne sürdü.
9: Birçok insan buna savaş demiyor. Ben buna savaş değil, askeri çatışma diyorum. Çünkü bu bizim için küçük patates, büyük bir şey değil.
4: ABD Başkanı Hürmüz'de sadece 18 ABD askerinin öldüğünü, bunun Vietnam Savaşı'nda ölen 100 bin kişiyle kıyaslanamayacağını söyledi. Trump, İran'a saldırıların devam edeceğini de söyledi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını barındırdığı öne sürülen Kazma Dağı'nı vurma tehdidinde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın da eski Hürmüz olmadığını, kritik rotanın artık Suriye olduğunu savundu. ABD Başkanı'na göre yeni petrol boru hatları inşa edildi. Suriye üzerinden alternatif petrol taşıma güzergahları kullanılmaya başlandı. Trump içinde ukde kalan Nobel Barış Ödülü'nden söz etmeden de duramadı.
9: 8 savaşı sona erdirdim. Ancak bunun için hiçbir takdir görmedim. Nobel ödülünü aldın mı? Hayır.
4: Trump, Norveç'in kendisini çok muhafazakar bulduğu için pek sevmediğini öne sürdü.
3: Irak petrol zengini ama benzin yok. Bağdat'ta akaryakıt krizi büyürken vatandaşlar benzin alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor.
4: Petrol zengini Irak'ta benzin krizi yaşanıyor. Başkent Bağdat'ta çok sayıda akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar benzin bulabilmek için saatlerce istasyon dolaşıyor. Bazı istasyonların hizmet verememesi krizi daha da büyüttü. Iraklı Ebu Ahmet, krizin bir gecede başladığını söyledi. Ülkede savaş yok, nedenini bilmediğimiz bir kriz birden ortaya çıktı dedi.
7: Bir gecede birden akaryakıt krizi başladı. Ülkede herhangi bir savaş da yok. Nedenini bilmediğimiz sürpriz bir kriz birden ortaya çıktı.
4: Taksi şoförü Ziyad Abdullah da yaklaşık 2 saat boyunca Bağdat'ta benzin aradı. Abdullah sonunda uzun kuyruğun bulunduğu bir istasyonda benzin alabildi. Kriz özellikle taksicilerin çalışma düzenini olumsuz etkiliyor. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim El-Rukabi, yoğunluğun üretim ve tüketim arasındaki farktan kaynaklandığını açıkladı. Benzin arzındaki açığın kapatılması ve stratejik stokların güçlendirilmesi için önlemler alındığını duyurdu. Irak'ın kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 145 milyar varil. Ancak petrol üretimi ABD-İran savaşı nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde ciddi oranda gerilemişti.
3: Donald Trump'ın İran müzakere ekibi bu kez Rusya'da. Damat Jared Kushner ve Başkan Yardımcısı Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna savaşını bitirme talebiyle Moskova'ya gitti.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibi Moskova'da. Damat Jared Kushner ve Başkan Yardımcısı Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olmak için Moskova'ya gitti. Trump ikilinin Kiev ve Moskova'ya savaşı bitirme önerisi götürdüğünü söyledi.
10: Jared Kushner ve Steve Witkoff Moskova ve Kiev'e yeni bir öneri için mi gidiyor?
11: Hayır, savaşı bitirme önerisi için gidiyorlar. Tam 8 savaş bitirdim. Umarım benimle gurur duyuyorsunuzdur.
4: Kushner ve Witkoff'u Moskova Havalimanı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı. Putin, ABD'li heyetin gelişi öncesinde Kiev'e saldırıların 3 gün durdurulması talimatı verdi. Trump'ın ekibinin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçmesi bekleniyor. ABD'li ekibin Kiev ziyareti öncesinde Rusya, Kiev ve yakınındaki havalimanlarını hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıların ABD'li temsilcilerin Kiev'e uçakla gelme ihtimaline bir cevap olduğunu öne sürdü. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda büyük görüş ayrılıkları sürüyor. Kremlin, Ukrayna'dan 4 bölgenin tamamından çekilmesini ve NATO üyeliği hedefinden vazgeçmesini istiyor, Kiev ise reddediyor.
3: Sayın seyirciler, Suriye'de başkent Şam'da kadın polis birlikleri ilgi odağı oldu. Uluslararası fuarda görev alan polisler mesleklerini ziyaretçilere tanıttı.
4: Onlar Suriye'nin yeni kadın polisleri. Şam'daki uluslararası fuarda kadın polislerin katılımı dikkat çekti. Polisler fuar katılımcılarına özellikle arama, hastane, cezaevi ve havalimanlarında üstlendikleri görevleri anlattı. Ziyaretçiler polis olmanın şartları ve eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Polis standı özellikle genç kadınlardan yoğun ilgi gördü. Kadın polislerin fuardaki varlığı Suriye'deki kadınların güvenlik alanındaki değişen rolüne dikkat çekiyor. Şam yönetimi kadın personelin görev alanlarının daha da genişleyeceğini vurguluyor.
3: Kızıldeniz'de yeni bir güç denklemi mi kuruluyor? İspanyol basını Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır'ın aynı savunma hattında buluşmasının bölgesel dengeleri baştan yazabileceğini öne sürdü.
4: İspanya basını Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğine dikkat çekti. Analizde bu yapıya Mısır'ın da katılması halinde bölgede dengelerin baştan yazılabileceği öne sürüldü. Savunma ve Güvenlik Yayın Kuruluşu, Digital Shield'da yayınlanan analizde 3 ülke arasındaki askeri işbirliği değerlendirildi. Analize göre planlanan deniz tatbikatları sıradan bir askeri faaliyet değil. Bu adım Kızıldeniz'de yeni bir güvenlik mimarisinin habercisi olabilir. Yazıda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne özellikle vurgu yapıldı. Bayraktar ve Akıncı insansız hava araçları, Kaan savaş uçağı ve Ada sınıfı korvetler olası yapının önemli unsurları arasında gösterildi. Ancak analizin en dikkat çeken başlığı Mısır oldu. Mısır'ın bu işbirliğine katılması halinde Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın askeri kapasitesi ve Mısır'ın stratejik konumu aynı denklemde buluşacak. Bu durumun özellikle Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Bab-ül-Mandeb Boğazı hattında önemli bir güç oluşturabileceği belirtildi. İspanyol yayın böyle bir yapının ABD ve Çin'in ardından bölgedeki en etkili deniz güçlerinden biri haline gelebileceğini savundu. Analizde yeni oluşumun Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarında da ağırlık kazanabileceği ifade edildi.
3: İtalya'da Giorgia Meloni hükümeti 80 yıllık cumhuriyet tarihinde bir rekora imza attı. Meloni, 1413 gündür görevde olan hükümetinin ulaştığı siyasi istikrarı ilk büyük reform olarak nitelendirdi.
4: İtalya'da siyasi dengeleri değiştiren bir rekor kırıldı. Başbakan Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti ülke tarihinin en uzun süre görev yapan hükümeti oldu. 2022 yılında iktidara gelen hükümet 1413 günü geride bıraktı. Meloni bu tabloyu Bari kentindeki parti mitinginde kutladı. İtalya'nın yıllarca hükümet değişiklikleri inanıldığını söyleyen Meloni, siyasi istikrarın ülkenin uluslararası alandaki gücünü artırdığını savundu. İstikrar ilk büyük reformdur dedi.
12: İstikrar ilk büyük reformdur. İtalya, Avrupa'nın sürekli el değiştiren bir sorun yumağı olmaktan çıktı. Hükümetleri sürekli değişen bizdik ve uluslararası konferanslarda muhataplarımız bize bu hükümet ne kadar sürecek diye sorardı. Bu şekilde muamele görenler müzakere edemez, kendi çıkarlarını savunamaz. Avrupa'ya.
4: Meloni göreve başladığı güne kıyasla bugün daha fazla destek gördüğünü söyledi. İtalya'nın ilk kadın başbakanı olan Meloni, iktidarı boyunca zor dönemlerden geçtiğini ancak hiçbir zaman pes etmediğini vurguladı.
3: Sayın seyirciler, Nepal'deki büyük sel felaketinin 11. gününde bir Çinli işçi ve bir kadın enkazdan sağ salim çıkartıldı. Kayıp binlerce kişiyi bulmak içinse zorlu bir mücadele veriliyor.
4: Tam 11 gün sonra enkazdan sağ salim çıktılar. Bir Çinli işçi tünelde, bir kadınsa evinin enkazından kurtarılmayı bekledi. Nepal'deki sel felaketinde önce tünelde mahsur kalan bir Çinli işçi ekipler tarafından kurtarıldı. Durumu oldukça iyi görünen işçi helikopterle hastaneye götürüldü. O da sel bölgesindeki hidroelektrik santrali inşaatında tünelde mahsur kalan yüzlerce işçiden biriydi. Ardından Nepalli bir kadın çöken evinin enkazından kurtarıldı. Kadın önce su istedi. Kurtarma ekipleri felaketin 9. gününde de 2 işçiyi kurtarmıştı. Sel bölgesinde enkazda kalanları kurtarmak için oldukça zorlu bir mücadele veriliyor. Felakette binlerce kişi öldü, binlercesi ise hala kayıp. Nepalliler kayıplarının bulunması için yardım çağrısında bulunuyor.
3: Yüzyıllardır doğru bildiğimiz dünya haritası değişiyor. Birleşmiş Milletler'de 164 ülkenin destek verdiği kararla kıtaların gerçek büyüklüklerini daha doğru gösteren haritaların kullanılması teşvik edilecek.
13: Abstentions 6. Draft resolution.
4: Yüzyıllardır gözümüzün önündeydi ama dünya haritasında gördüğümüz görüntü gerçeği tam olarak yansıtmıyordu. Şimdi haritalar için yeni bir dönem başlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Afrika ülkelerinin öncülüğünde hazırlanan haritayı düzelt kararı kabul edildi. 164 ülke karara evet dedi. 6 ülke çekimser kaldı. Karara karşı çıkan tek ülke ise Amerika Birleşik Devletleri oldu. Tartışmanın merkezinde ise yüzyıllardır kullanılan Mercator projeksiyonu bulunuyor. Mercator projeksiyonu 1569 yılında Gerardus Mercator tarafından geliştirildi. Özellikle denizcilikte kullanışlı olması nedeniyle dünya genelinde yaygınlaştı. Ancak bu sistemde kutuplara yaklaştıkça kara parçaları olduğundan çok daha büyük görünüyor. Bunun en çarpıcı örneği ise Grönland ve Afrika. Haritada neredeyse aynı büyüklükte görünen iki bölge gerçekte hiç de öyle değil. Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde.
13: Abstentions 6. Draft resolution.
4: İşte yeni kararla bu algının değiştirilmesi hedefleniyor. Mercator projeksiyonu yasaklanmayacak. Bunun yerine kıtaların ve ülkelerin yüz ölçümlerini daha doğru gösteren alternatif haritaların kullanılması teşvik edilecek. Bunlardan biri de Equal Earth projeksiyonu. Bu haritada Afrika çok daha geniş, Grönland'sa çok daha küçük görünüyor. Uzmanlarsa tek bir dünya haritasının her özelliği kusursuz göstermesinin mümkün olmadığını belirtiyor.
3: Acil sağlık hizmetlerinde Gökbey dönemi başlıyor. Havada, karada, denizde 7 gün 24 saat hizmet veren 112 ekiplerinin filosu yerli ve milli Gökbey ile güçleniyor. Yıl sonuna dek envantere girmesi beklenen Gökbey aynı anda 2 hasta taşıyabilecek.
14: Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere farklı sihirli kullanıcılarımızın da Gökbey ile buluşturmayı hedefliyoruz.
4: Yerli ve milli helikopter Gökbey artık ambulans helikopter olmak için gün sayıyor.
15: Gökbey'in ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştirdiği başarılı test uçuşuyla sağlık sistemi için bir devrim niteliği taşıyacak.
4: Sağlık filosunda 6000'in üzerinde kara ambulansı bulunuyor. Bunun yanı sıra 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulansı hizmet veriyor.
16: 7 gün 24 saat hem karada hem havada hem denizde bir yıl içerisinde yaklaşık 7 milyon vakamıza müdahale ediyoruz, nakilleri gerçekleştiriyoruz.
4: Şimdi filoya yeni bir güç daha geliyor. Yerli ve milli helikopter Gökbey. Yıl sonuna kadar envantere katılması bekleniyor.
16: Gökbey'i envanterimize kattıktan sonra tabii ki aynı anda kapasitemiz genişleyecek, büyüyecek dedim. Çünkü aynı anda iki hasta transferi sağlayabileceğiz.
4: Gökbey iki sedye ve iki personel taşıyabilecek. 700 kilometre mesafe kat edip 5 saatten fazla havada kalabilecek.
16: Daha uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirebileceğimiz için daha uzun menzilli nakilleri de yine Gökbey helikopter ambulanslarımızla gerçekleştirebileceğiz.
3: Hükümetin ekonomideki yol haritası niteliğindeki orta vadeli programı yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan enflasyona dek 3 yıllık ekonomi rotasını kamuoyuyla paylaşacak.
17: 2027'de %9'a ve 2028 yılında ise %8 seviyelerine gerileyerek program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz.
4: Orta vadeli program ekonominin 3 yıllık rotasını çizecek. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillenecek.
17: Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek.
4: Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki yol haritasını belirleyecek orta vadeli program çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni programın detaylarını 6 Eylül Pazar günü açıklayacak. Mevcut OVP'de 2026 yılı için %3,8, 2027 için %4,3, 2028 için %5 büyüme hedeflenmişti. Enflasyon hedefi ise 2026 için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olarak belirlenmişti. İşsizlik oranlarının ise bu yıl %8,4, 2027'de %8,2 ve 2028'de %7,8'e gerilemesi öngörülmüştü. Yeni programda başta enflasyon ve fiyat istikrarı olmak üzere büyüme, istihdam ve kamu maliyesinde izlenecek politikalar netleşecek. Kamu idarelerinin önümüzdeki dönemde kullanacağı ödenek teklif tavanları da programla birlikte belirlenecek. Ekonomi yönetiminin yeni dönemde enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara ağırlık vermesi bekleniyor.
3: Vatandaş Alo Adalet Hattı uygulamasını sevdi. Sadece Ankara Batı Adliyesi'nde 3 günde 1382 dosya için başvuru alındı.
18: Burak Bey, ben Fadime. Alo Adalet Hattı'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
19: Adalet hizmetlerinde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı devreye girdi.
4: Yargılama süreçleri hızlanacak. Davalar daha hızlı sonuçlanacak. Alo Adalet 135 hattı bunun en önemli ayaklarından biri olacak.
18: Kendi ifadelerinizi açıklar mısınız?
4: İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan hizmet yoğun ilgi gördü. Sadece Ankara Batı Adliyesi'nde 3 günde 1382 başvuru alındı.
19: 5 yılı aşan dava, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo 135 hattı aranabilecek.
20: Vatandaşlarımız dosyaları hakkında daha düzenli ve güvenli bilgilendirilecek. Dava dosyalarına ilişkin sonuçlar vatandaşlarımıza SMS yoluyla bildirilecek.
4: Alınan başvurular yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaştırılıyor. Daha sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunuluyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirilmesine sunuluyor ve sonuçlandırılıyor.
20: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.
4: Yapılan başvurunun hangi aşamada olduğuysa vatandaş portalı üzerinden de takip edilebilecek.
20: Bu hat 3 adliyemizde pilot olarak hizmet vermeye başladı.
4: Alo 135 adalet hattı yalnızca kişi özel dava ve soruşturmalar için aranabiliyor. Yani bir kişi kendisine ait olmayan dosya için hattı kullanamıyor. Bu tür kişilerin araması halinde görüşme sonlandırılıyor.
20: Soruşturmalarda gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bilgisi paylaşılacak.
4: İlk etapta 3 ilde hizmete başlayan Alo Adalet 135 hattı Ekim ayında 81 ilde devreye girecek.
3: Altın fiyatlarında ABD verisi sonrası sert bir geri çekilme yaşandı. Güçlü istihdam verisiyle haftayı düşüşle kapatan altında şimdi ise gözler kritik Amerika enflasyon rakamlarıyla birlikte petrol piyasasındaki hareketliliğe çevrildi.
4: Nefesler tutuldu, piyasalar dev verilere kilitlendi. Yatırımcının göz bebeği altın faiz kıskacında. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam piyasasının güçlü kalması yükselişe geçen altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskıya neden oldu. Sert düşüş yaşandı. Ağustos'ta tarım dışı istihdam 162 bin artarken işsizlik %4,1'de kaldı. Bu veri sonrası Fed'in Eylül ayında faiz artırma ihtimali %65'e yükseldi. Faiz beklentisinin artmasıyla yatırımcılar faizli varlıklara yöneldi. Altın cazibesini kaybetti. Verilerin ardından spot ons altın %0,98 kayıpla 4430 dolara geriledi. Gram altınsa kapanışta 6897 lira oldu. Orta Doğu'daki gerilim enerji arzı endişelerini tırmandırdı. ABD tipi ham petrolün varili 91 dolara yükseldi. Uzmanlar pahalanan petrolün enflasyonu tetikleyerek altın üzerinde çift yönlü baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. 7 Eylül pazartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi bayramı nedeniyle işlem takvimi olağandan farklı olacak. Asıl hareketlilik ise perşembe günü üretici, cuma günü tüketici enflasyonun açıklanmasıyla yaşanacak. Bu veriler Fed'in 15-16 Eylül'deki faiz kararına doğrudan yön verecek. Teknik analizlere göre ons altında aşağı yönlü harekette ilk eşik 4400 dolar, altında 4354 ve 4283 dolar destekleri var. Toparlanmada ise 4450 ve 4500 dolar dirençleri izlenecek.
3: Milli Eğitim Bakanlığı okulların kırtasiye taleplerini mercek altına aldı. Okullar öğrencilere marka dayatması yapamayacak. Yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerini dayatamayacak. Ücretsiz dağılan ve dağıtılan kaynaklar dışında ise yardımcı materyal de kullandırılmayacak. İşte velilerin cebini koruyacak kararların detayları.
0: Alışveriş telaşı başladı mı?
21: Başladı.
0: Formalara baktık, giysi, kırtasiye alışverişi baktık. O heyecanlı, biz de heyecanlıyız.
4: Çanta, defter, kalem, boya, silgi, liste uzayıp gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kırtasiye taleplerini mercek altına aldı. Yeni dönemde veliler belirli bir markayı almak zorunda bırakılamayacak. Yüksek maliyetli ithal kırtasiye setleri de zorunlu tutulamayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 7 Eylül pazartesi günü anaokul öğrencileri ve birinci sınıflar uyum haftasına başlayacak. 14 Eylül pazartesi günü ise her kademede ders başı yapılacak.
22: Şu dönemde yoğunluk biraz daha arttı.
4: Eğitim haftası öncesi velileri de okul alışverişi telaşı sardı. Ancak bazı okullar tarafından dayatılan kırtasiye ve yardımcı kaynaklar aile bütçesini zorlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeyle bu uygulamalara sınır getirildi. Artık veliler belirli marka ve yüksek maliyetli materyalleri almak zorunda bırakılamayacak. Yerli üretim ürünlerin kullanımı teşvik edilecek.
23: Keşeli kalem aldım. Kalemlik. Bizim alışverişimiz bu kadardı.
4: Okullarda ücretsiz ders kitapları dışında öğrenci ve veliye yardımcı kaynak dayatması da yapılamayacak. Farklı kaynaklar okullarda kullandırılmayacak. Düzenlemeyle ayrıca okullarda markalara yönlendirecek reklam, tanıtım ve organizasyonlara da izin verilmeyecek. Böylece veliler ihtiyaç duyduğu ürünü alırken markayı da kendisi seçecek.
3: Bir yandan okulların açılmasına sayılı günler kaldı efendim ve internetten kırtasiye alışverişi yapacaklara uzmanlardan da uyarılar var. Uzmanlar alışveriş yaparken sadece fiyata değil ürün güvenliğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
1: E-ticarette kırtasiye ürünleri alırken birazcık daha dikkatli olması ve bakması gereken bir takım işaretler, uyarılar, bilgiler olduğunu söyleyebiliriz.
4: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kırtasiye alışverişi hızlandı. İnternetten alışveriş yapacaklara ise uzmanından önemli uyarılar geldi.
1: Ne tür bilgiler olması lazım? Bunlar imalatçı bilgisinin, ithalatçı bilgisinin, satıcı bilgisinin ve görsellerinin mutlaka ilanda yer alması lazım.
4: E-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken ürünü görme ve inceleme imkanı yok. Dolayısıyla ilandaki bilgileri iyi okumak ve doğru olup olmadığını tespit etmek büyük önem taşıyor.
1: Özellikle e-ticaret noktasına baktığımızda biz fiziki bir mağazaya gittiğimizde ürün etiketine bakabiliyoruz, dokunabiliyoruz, işaretlerini inceleyebiliyoruz. Böyle bir şansımız var ama elektronik ticarette fiziki olarak temas etme şansımız yok.
4: Ürünlerde özel güvenlik işaretlerinin bulunup bulunmadığına bakmak gerekiyor. Keçeli kalemde CE işareti, sprey boyada yanıcı madde uyarısı ve sıvı yapıştırıcılarda gerekli güvenlik işaretleri mutlaka kontrol edilmeli.
1: Bunun dışında ürüne özel bir takım işaret ve uyarıların da olması lazım. Örneğin keçeli kalem için C işareti.

0: yöresel lezzetini Türkiye'ye tanıtmayı amaçlayan organizasyon ziyaretçi akınına uğradı.
1: İnegöl göçlerle oluşmuş. Bu göçlerin içerisinde de vatandaşlarımız mutfağını da getirmişler. Bu mutfağın içerisinde çok zengin bir mutfak kültürü olduğunu tespit ettik bizler. Ve dolayısıyla burada başta İnegöl köftemizin şehrimize katmış olduğu bir değer var.
2: İyi ki gelmişim. Kaçırırsam üzülürdüm.
3: Küçük bir ilçe olmasına rağmen çok fazla çeşit böyle festivaller yapıyor. Köfte ve cantık tabii ki de favorimiz.
4: İnegöl'de ilk defa gastronomi festivali gerçekleşti. Çok güzeldi. Yemeklerini tattık, gezdik. Çok eğlenceli ve güzeldi.
5: Zaten İnegöl'ün köftesi çok meşhurdur. Yine ben burada da tattım ve çok güzeldi, çok beğendim.
1: İnegöl'de özellikle yerelde gastronomi alanını duymayan kalmadı. Biz bunu bu festivallerle de bölgesel, ulusal anlamda tanıtmak istiyoruz.
0: Meydanda kurulan 100 stand ve çadırda İnegöl'lü usta aşçılar Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlere adeta bir lezzet ziyafeti sundu. Yöresel lezzetler odun ateşinde pişirildi. Tandır ekmekleri fırından taze çıktı.
6: Gerçek taş fırında lahmacun lezzetine ve içli köftemizi tatmaya muhakkak bekliyorum.
0: Etkinlikte sadece yemekler değil, folklor gösterileri, paneller, söyleşiler, mutfak workshopları ve şef buluşmaları da gerçekleştirildi. Çocuklar da unutulmadı. Ünlü isimlerin de yer aldığı festival pazar akşamına kadar sürecek.
7: İnegöl çok güzel.
8: 5 Eylül akşamında 18 bültenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saat başında akşam haberlerini aktarmayı sürdüreceğiz.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
4: BBVA. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: zamanın sandukasında.
1: Bir zamanın sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabah

Allah'ın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından, ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. Su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Dem taş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya asırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı.
Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şahit. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlikte gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgilere ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor.
çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha. Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay önceleri doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken, Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay
uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

madde kullanımı felakete giden en kestirme yoldur. Durun ve bir daha düşünün. Dönüşü olmayan bu yola girmek istediğinizden emin misiniz?

0: Sağlıklı Türkiye.
1: Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programıyla karşınızdayız. Tümlerinden operatör Doktor İlhan Özbek'le birlikteyiz. Kendisi kulak burun boğaz uzmanı. Bugün burada işitme kayıplarını konuşacağız. Kimlerde olur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kullanılan bir takım ilaçların etkisi var mıdır işitme kaybına? Tüm bu soruların cevabını arayacağız. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Biz deyiz. Çok teşekkürler. Şimdi bugün işitme kayıplarını konuşacağız ama ona geçmeden önce işitme nasıl sağlanır? Bunu isterseniz konuşalım. Sonrasında dereceleri var mı bu kayıpların? Kimlerde görülür? Yaşlılıkta daha sık görülür gibi biz biliyoruz. Ve aynı zamanda tabii yani birçok izleyicimiz de muhtemelen merak ediyordur. Doğuştan meydana gelen işitme kayıpları ve bunlarla ilgili çözüm yöntemleri falan da son zamanlarda çok sık gündeme geliyor. Hepsini konuşalım diyoruz. İnşallah ama efendim. Öncelikle isterseniz işitme nasıl sağlanır bunu sizden öğrenelim.
2: Tabii hay. Öncelikle bizi şu anda seyreden bütün izleyicilerimize sağlıklı, hayırlı bir pazar geçirmelerini diliyorum. İşitme vücudumuzun en önemli duyu organlarından, kulağın ve kulağa bağlı beyindeki işitme merkezinin ortak çalışmasıyla oluşan bir duyudur. Kısaca işitmemizi maket üzerinde göstermek gerekirse,
1: evet.
2: Ses dalgası ağzımızdan çıktıktan sonra veyahut da herhangi bir objeden geldikten sonra kulağımız kepçesi bunu toplar ve kulak kanalına iletir. Ve bu ses dalgası kulak kanalında düzgün bir şekilde ilerler ve zara çarpar. Kulak zarına çarpınca kulak zarına bağlı orta kulakta 3 adet kemikçik vardır. Çekiç, özengi kemikçikleri. Bunlar titrer. İçerideki özengi kemiği iç kulağa temaslıdır. İç kulağa sesi, dalgayı iletir. Ve iç kulaktaki sıvı ortamda bir dalgalanma meydana geliyor. Ve bu dalgalanma sonucunda iç kulakta bulunan hassas işitme hücreleri bu dalgalanmayı elektrik enerjisine çevirerek işitme siniriyle beyine ulaştırıyor. Ve böylece beynimiz daha önceki verileriyle bunu karşılaştırarak sesi algılıyoruz. Ve böylece görüldüğü gibi işitmenin iki bölümü var. Bir fiziksel bölüm, yani ses dalgasının fiziksel olarak iletildiği zar, çekiç, özengi bölümü ve iç kulaktaki elektrik akımına dönüp o şekilde giden sinirsel bölümü.
1: Evet.
2: İşte şu gördüğünüz bütün basamaklarda olan sıkıntılar karşımıza işitme kaybıyla çıkacaktır.
1: Peki bu sıkıntılar neden oluşur hocam? Gerçekten sadece etken yaşlılık mıdır? Yoksa daha erken yaşlarda da sıkça rastlanır mı işitme kayıplarına?
2: İşitme doğuştan da olabilir. Sonradan da oluşabilir. Veyahut da yaşlılık sağlığı dediğimiz ileri yaşlarda da gözükebilir. Her yaşta karşımıza çıkabilen bir sorundur işitme azlığı. Şimdi en baştan başlarsak eğer, en basitinden kulak kepçesinde doğuştan problem olduğu zaman kulak kepçesi ya yoktur bazen, biz buna kulak atresi diyoruz, veyahut kulak kepçesi vardır fakat kulak yolu yoktur. Onun dışında kulak kepçe var, kulak yolu var fakat bu sefer kulak içinde sesin iletimine engel olan bir yabancı cisim vardır, yani kulak kiri vardır. Bu şekilde çoğu insanda işitmenin en önemli kayıp sebeplerinden bir tanesi, çocuklarda olsun, erişkinlerde olsun, yaşlılarda olsun, kulak kiridir. En basit sebebi budur. Bana bir hasta geldiği zaman, hocam benim kulağım 3 gündür tıkandı, 1 haftadır tıkalı duymuyorum dediği zaman, ben öncelikle kulak kiri olmasını isterim hastamın. Çünkü o kiri o anda çıkarttığınız anda hasta bir anda duymaya başlar ve rahatlar, dua ederek gider.
1: Sorun kolaylıkla bertaraf
2: tabii,
1: edilebiliyor.
2: Çocuklarda da olur, büyüklerde de olur. Hepimizin başına gelmiştir.
1: Hocam hazır siz kulak kirinden bahsetmişken şimdi bu konuda kulağını temizletme alışkanlığı edinen kişiler var. Fakat hani şu duyumları da aldım. Ben çok sık kulak temizletmekte çok iyi değil, kulaklarına zarar verme ihtimali vardır şeklinde. Gerçekten doğru mu bu? Ne kadar sıklıkla öneriyorsunuz?
2: Evet, en çok karşılaştığımız soru budur. Hı-hı. Neredeyse. Efendim yıkatırsak kulağımızı alışkanlık yapar mı?
1: Evet.
2: İşte bir kere yıkatan artık hep yıkatmak zorunda kalıyor diye. Şimdi efendim bütün mesele kiri çıkartma teknikleri. Hı-hı. Biz kulak kirini kulağımızı yıkayarak da çıkartabiliriz. Veya aspiratörle kiri aspire ederek çıkartabiliriz. Veyahut da kir temizleyici buşon küretleri dediğimiz özel aletlerle de çıkartabiliriz. Sonuçta önemli olan kirin buradan çıkartılması. Hı hı. Siz nasıl çıkartırsanız çıkartın, kiri çıkartıyorsunuz ama kirin oluşma mekanizmasını tedavi etmiyorsunuz. Hı. O mekanizma tekrar çalışmaya devam edeceği için gene kir birikecektir.
1: Ama tabii bunların hepsinin hekim kontrolünde yapılması tabii gerekir, öyle değil mi? Evde kendimiz hani palyatif yöntemlerle yapamayız bunu.
2: Özellikle annelerden ricamız, çocuklarımızın kulaklarını temizlemek için uğraşmayalım. Çünkü en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi çocuklarımızın banyodan sonra kulaklarında ter vardı, onları o pamuklu çöplerle temizlemeye uğraşan anneler bir gün sonra çocuklarımızın kulağı ağrıyor diye bize getiriyorlar. Çünkü temizleme esnasında kulak yoluna zarar verilebiliyor veyahut da kir daha içeri gidiyor, zarar yapışıyor, ağrı meydana geliyor.
1: Peki temizlenme yöntemi ne olmalı hocam? Çünkü son zamanlarda mesela gazetelerde de çok sık ben okuyorum kulak çöpleriyle ilgili, o temizleme evet çubuklarıyla ilgili. İşte son derece zararlı olduğu, çok fazla da kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Tabii. Ama tabii ki o temizliğin ve hijyenin de bir şekilde sağlanması gerek. Özellikle hani ıslakken bir şekilde o ortamı da kurutulması gerek ki bir takım sorunlar oluşmasın. Ne yapmamız gerekir? Bu temizliği nasıl sağlamalıyız?
2: Ben kulağımızı sadece havlunun duşta veyahut da banyodan sonra havlumuzun köşesiyle sadece kulak kepçesinin ıslaklığını ve kanalın girişinin ıslaklığının alınmasını tavsiye ediyorum. Temizlik bu kadardır kulakta. Ondan sonrası artık bir uzman ister temizlik. O bakımdan eğer kulağımızın temizlenmesine ihtiyaç duyuyorsak şu olay olması lazım. O da kulağımızın tıkanması. Duşa gireriz, yıkanırız, kulağımıza su girer, içerideki kir bu suyu alır, şişer ve yolu tıkar, bir anda kulağımız tıkanır. Hasta bize kulağımıza su kaçtı diye gelir. Doğrusu kulağımızdaki kir suyla şişmiştir, yolu tıkamıştır ve geçici bir işitme kaybı meydana gelmiştir. İşte bu durumda yapacağımız hiç paniğe girmeden, müsait bir zamanda, acelesi de yok, müsait olduğumuz bir zamanda bir hekim arkadaşa başvurup kulağımızı o değdiğim yöntemlerin biriyle, hı-hı, yıkama yöntemi olabilir veyahut da aspirasyon yöntemi olabilir veyahut da basit bir buşon küresiyle çıkartma şeklinde olabilir, o kulağımızı temizletmek lazım.
1: Peki ne kadar sıklıkla olmalı?
2: Onun sıklığını hastanın kulağının kir yapma süresi tayin eder. Bazen bir senede kir tekrar birikir, bazen iki senede, bazen üç ayda bir birikir. Bu kişinin yağ metabolizmasına bağlıdır.
1: Her kişide birikir mi hocam? Çünkü bu sorunu yaşamayan insanlar da çok fazla.
2: Ve her kişide birikmez. Hı hı. Çünkü kulaktaki mevcut olan ciltteki tüyler vasıtasıyla, yapı vasıtasıyla bu kirler bazen hiç farkında olmadan kulaktan dışarı atılır. Hı hı. Biz bunu hissetmeyebiliriz. Bazen de hastamız bize hocam kulağımdan kocaman bir parça düştü diye gelir bize. Yani çoğu insanın kulağı kir yapmaz. Bazen bir insanın sağ kulağı kir yapar, sol kulağı kir yapmaz. Hı-hı. O da mevcuttur. O bakımdan her kulak yıkanmaz, gerek de yoktur. Temizlenmesine ihtiyaç yoktur. Hangi kulaklar temizlemesi gerekir? yıkanma esnasında, duş esnasında veyahut da hiçbir sebebi yoktan tıkanır. Hekime başvurursunuz ve ondan sonra hekim arkadaş onun kirli olduğunu tespit eder ve çıkartır.
1: Evet.
2: Ondan sonra devam edecek olursak zar karşımıza çıkmakta. Zarda geçirilen orta kulak iltihaplarından dolayı delikler olabilir. Bu delikler işitmemizde kayba sebep olacaktır. Ve bu kulak zarında delik olduğu zaman artık yıkamak da mümkün olmuyor. Çünkü su verdiğimiz su kulak zarından içeri de geçecektir. Artık bu durumda eğer kir de görürsek zaten o kiri yıkamadan çıkartmak gerekir. Onun dışında biraz daha geri gidersek zarın arkasında orta kulakta çekiç, örs, özengi kemikleri var. Bu kemiklerde hareket bazen kısıtlanır. Kemiklerde kireçlenme olur. Nasıl omuzumuz, dizimiz bazen hareketini kaybeder, zayıflar. Onun gibi bu sefer de işitme kaybı meydana gelebilir. Ve biz bu kemiklere yönelik bir cerrahi operasyonla bu hareket etmeyen kireçlenmiş kemiği çıkartır, yerine hareketli bir protez koyarız. Ve böylece işitme tekrar sağlanır. Biraz daha geri gidecek olursak bu sefer asıl beyin dediğimiz işitmenin ana kumanda merkezi iç kulaktaki sistemde problem olabilir. Bunlar da nedir? İşte işitmeyi sağlayan hücrelerde veyahut da işitmeyi sağlayan sinirlerde hasar. Peki neler bunu yapabilir? Ya bu doğuştan çalışmayabilir. Sağır doğar kişi veyahut da doğum esnasında geçirdiği travmalardan dolayı veyahut da annenin gebeliğinde geçirmiş olduğu bazı hastalıklar ve ilaçlardan dolayı bu iç kulaktaki hücrelerde hasar meydana gelebilir. Sonuçta işitme iç kulakta durur, daha ileri gidemez ses dalgası. İşte bütün bu işitme sorunlarını tespit edebilmek artık çok çok rahat, çok çok kolay günümüz şartlarıyla. Öncelikle basit bir muayene, kulak burun boğaz muayenesi ve ondan sonra uygun vakalarda, gerekli vakalarda da işitme testleri, odiyogram dediğimiz duyma testleri bize işitmenin kaybının nerede olduğu, ne seviyede olduğunu çok rahatlıkla söylemektedir. Ve artık biz elimizdeki bu verilerle ister çocuk olsun, ister yeni doğan olsun, ister de yaşlı bir hastamız olsun, ona işitmesini geri getirici bütün mekanizmaları devreye sokuyoruz.
1: Peki şimdi bu hani sonradan meydana gelen işitme kayıplarında tedavi seçeneklerinden de bahsetmenizi rica edeceğim ve yüz güldürücü müdür tedaviler? Mesela siz hani birçok neden saydınız, işte kulak zarının delinmesi, geçirilen bir takım hastalıklar, tabii yaşlılığa da geleceğim daha sonra. Bunların hepsinin tedavisi var mıdır hocam? Ne kadar başarılı bir de bu tedaviler?
2: Evet, çok teşekkürler, güzel bir soru. Bütün işitme kayıplarının artık günümüz şartlarıyla tedavisi mümkün. Ama bütün istediğimiz işitme kaybının erken tespit edilmesi. Şimdi artık günümüz şartlarında imkanlarımızla, ülkemizdeki artan teknolojik imkanlarla yeni doğan bir bebeğin daha doğar doğmaz duyup duymadığını tespit edebiliyoruz.
1: Evet.
2: Ve bu artık mecburi testlerimiz var. Her yeni doğana yapmak zorunda kaldığımız. O testlerle biz bebeğimizin duyup duymadığını anlıyoruz. Ve bu tespit ettiğimiz kayba göre bir anda hemen tedaviye başlıyoruz. Daha yeni doğanda bile. O da nedir? Uygun cihaz veriyoruz öncelikle. Eğer o uygun cihazları hastamız, bebeğimiz başlıyor kullanmaya ve biz bir yaşına kadar bu şekilde getiriyoruz. Bir yaşından sonra da artık ülkemizde de çok rahat uygulanan ve çok yüz güldürücü sonuçlar alan biyonik kulak dediğimiz koklear implant adında bir yöntemle bebeğin, kişinin direkt iç kulağına, o asıl sinirsel işlemin olduğu, bütün bu ses dalgalarının yorumlanıp beyne ulaştırılan merkeze bir ameliyatla bir elektrot yerleştirerek sesin bu elektrot vasıtasıyla ulaştırmasını sağlıyoruz ve bu iç kulaktaki bu çalışmayan sistem direkt elektrot vasıtasıyla aktive oluyor ve bu ses titreşimi beyine giderek bebek işitme merkezi bu sesleri kaydediyor. Ve bu şekilde duymaya başlıyor.
1: Dışarıdan görünüyor mu hocam?
2: Dışarıdan ameliyatla bu kokler implantın asıl görev gören kısmı cildin altına yerleştiriliyor. Dışarıda takıp çıkarılabilen bir aparatı var ki ancak bu takılınca duyabiliyor. Mesela banyo yaparken veyahut da denize falan girerken, yıkanırken bu çıkartılıyor ve takılıyor. Dışarıdan görülen sadece bu kısmı. Asıl işi kumanda eden kısım cilt altında kaldığı için gözükmüyor.
1: Zorlu bir operasyon mu? Bir de mesela bu cihaz ne kadar içeride kalabiliyor? Ömürlü
2: bu ömür boyu kalacak bir cihaz.
1: Yani tekrar bir operasyona gerek oluyor mu? Mesela çocuklar için konuşacak olursak yaş büyüdükçe değiştirilmesi söz konusu olabiliyor mu cihaz?
2: Şartlara göre ihtiyaç oldukça ileriki yaşlarda değiştirme imkanımız var. Fakat artık teknolojik gelişmelerle ameliyat süresi kısaldı. Eskiden 3-4 saat süren ameliyatlar şu anda 1 saate kadar düştü. Hastanede 2-3 gün kaldıktan sonra hasta taburcu oluyor. Ve eğitim süresine başlıyor. Şu anda üniversitelerimizde...
1: Hemen duyuyor mu hocam peki operasyon?
2: Duyması sonrasında? İçin önce merkezin duyduklarını yorumlaması lazım. Ve terapiye girmesi lazım. Duyduklarını öğrenmesi gerekiyor. Ve kalıcı ilerleyici işitme geri geliyor. Bu sonradan işitmesini kaybetmiş kişilere de uygulanan bir yöntem. Ama bütün istediği bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken işitme cihazının fayda vermeyecek olması, çok ileri derecede işitme kayıpları ve hastanın iki taraflı işitme kaybı olursa. Ne tek tarafında mesela? Yapmıyoruz. Aslan bir kulağı duyarsa yapmıyoruz. Ama iki kulağında da işitme kaybı var ve artık işitme cihazı, normal taktığımız işitme cihazlarına cevap vermeyen derecede ağır bir işitmesi var.
1: Artık kaybı son var. Çare olarak.
2: Son çare olarak yapıyoruz. Pahalı bir işlem, yaklaşık 50 milyar civarında tutuyor fakat devletimiz karşılıyor.
1: Ne mutlu.
2: Yani.
1: Hocam isterseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından enteresan bir konu. Hani devlet garantisi altında, güvencesi altında olması da çok yüz güldürücü. Biraz daha devam edelim. Sonra yaşlılıkla ilgili kayıplara geçelim. Bir de çok merak ediyorum. Bir takım kullanılan ilaçların da etkisi var mı? Bir de genetik midir işitme kaybı? Bu soruları da size soracağım. Bu arada hocam sorular da geldi. Onu da program süremiz el verdiğince size danışmak ve yöneltmek istiyorum. Şimdi biyonik kulaktan bahsettiniz. Gerçekten yüz güldürücü sonuçları olduğunu söylüyorsunuz. Özellikle de doğuştan işitme sorunu olan kişilerde son derece yüz güldürücü olduğundan bahsettiniz. Onu biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü söylediniz ki direkt tabii ki işitme gerçekleşiyor ama beyinde algılama mekanizmasını da çalıştırmak gerekiyor kelimelerin neye karşılık geldiği açısından. Bu terapiler ne kadar sürüyor?
2: Bu terapiler okul çağına kadar devam ediyor zaten. Sadece ameliyatı yapmak yeterli değil. Bir konuşma terapistin yanında düzenli işitme eğitimleri yapılıyor. Anne baba eğitiliyor. Özellikle ebeveyn eğitimi yapılıyor. Ve ondan sonra bu çocuklarımız ömür boyu artık bu tür sıkıntıyı hissetmiyorlar.
1: Sık yapılıyor mu bu operasyonlar Türkiye'de?
2: Artık çok yapılmaya başlandı. Çok sık yapılıyor. Üniversitelerimiz yapıyor. Başarılı sonuçlarımız var. Ve hastalarımız çok memnun bu konuda. Bütün istediğimiz hastanın iyi seçilmesi ve erken müdahale yapılması. Çünkü artık 4 yaşından sonra beyin duyduklarını da artık yorumlayamayabiliyor. Yani ilk 4 yıl çok önemli bu hastalıkta, bu yöntemde. İlk 4 yıl içinde eğer kişiye, hastaya bu uygulanırsa çok güzel sonuçlar elde ediliyor.
1: Yapılamayacak kimseler var mı hocam?
2: İşte tamamen duymayanlar. Onun dışında işte kulak yapısı buna uygun olmayanlar. Bunlar yapılamıyor. Onun dışında dediğim gibi iki kulağının da işitmesini olmaması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Herkesi yapılabiliyor.
1: Şimdi biz zaman zaman haberlerde de veriyoruz. Mesela çok ileri yaşlarda da bir geçenlerde yurt dışında bir bayanı ekranlara getirdik. Bu şekilde duymaya başladı. Hatta ilk böyle kelimeleri duyduğu an verdiği tepkiler de çok enteresandı. İşte, evet. Size rastlıyor musunuz böyle vakalara?
2: Şimdi bizler üniversite hastanelerinde yapıldığı için bunlar daha çok bizim kendi bünyemizde rastladığımız şeyler değil ama arkadaşlarımız çok güzel sonuçlar aldıklarını söylüyorlar. Mesela herhangi bir trafik kazasından sonra veyahut da herhangi bir zehirlenmeden sonra konuşması var ama işitmesi bir anda kaybolmuş iki taraflı kişilere yapıldığı zaman tekrar eski duyduklarını duymaya başlıyor bu operasyondan sonra. Çok mutlu oluyor tabii hastalarımız.
1: Peki hocam şimdi isterseniz biraz da başka nedenlere, faktörler de var mı işitme kaybına neden olan, onlardan konuşalım. Bir takım ilaçlar mesela kullanımda. Ya da işte işitme kaybı genetik midir? Genetikle ne kadar alakası var?
2: İşitme kaybı genetik olma ihtimali de yüksek. Özellikle anne babada bir işitme problemi varsa çocuklarda olma ihtimali yüksek oluyor. Zaten bize gelen bir hastada önce onları soruyoruz. Anne babada herhangi yakın çevrede bir işitme kaybı var mı? Annenin gebeliğinde geçirdiği bazı hastalıklar var. Onlar işitme merkezini, işitme hücrelerini hasara uğratabiliyor. Aldığı bazı ilaçlar var, onlar yapabiliyor. Veyahut da doğduktan sonra alınan bazı ilaçlar, özellikle iç kulakta sıkıntı verebilecek olan ototoksik dediğimiz bazı ilaçlarımız var. Bazı antibiyotik türlerimiz var. Bunları soruyoruz. O uygulamalardan sonra hasta bir anda işitmesinin azaldığını söyleyebiliyor. Bir de ani işitme kayıplarımız var. Mesela günün birinde hasta bir sabah kalkıyor veya kişi bir anda diyor hocam duymam gitti. Veyahut da gürültüye bağlı, ani patlamaya bağlı, ses travmasına bağlı işitme kayıplarımız var. Mesela hasta bir anda yanında bir silah patlıyor. Bir yüksek gürültüye maruz kalıyor. Bir anda o kulağı duymamaya başlıyor. Bize başvuruyor. Muayenemizi yapıyoruz, bakıyoruz. Herhangi bir fiziksel problem var mı? Yolda, zarda, ondan sonra. Ve doğru hastamızı işitme testine alıyoruz. İşitme testinde iç kulaktaki o hücrelerde hasarı tespit edebiliyoruz. Ve geri gelmesi için de değişik yöntemlerle hastamızı tedavi etmeye çalışıyoruz.
1: Böyle durumlarda geri gelir mi?
2: Çok bir oranda geri geliyor. Tabii kişide başka problemler, mesela bir yaşlılığa bağlı tansiyondu, kolesterol, şekerdi gibi problemler olup olmaması da bizim için önemli. Hastanın yaşı da önemli bu ani işitme kayıplarında. Dediğimiz gibi değişik yöntemler uygulanıyor. Hem Türkiye'de hem dünyanın değişik ülkelerinde ilaç yöntemleri var. Onun dışında hiperbarik oksijen dediğimiz basınçlı yüksek oksijen ortamda hastamız bir müddet kalarak buradaki hücrelerin tekrar aktive olması sağlanmaya çalışılıyor. Ve son zamanlarda da çok karşılaştığımız bir durum. Yani yaşa da bakmıyor. Genç, erişkin olsun, ileri yaş olsun, her an bir anda işitme kaybı, ani işitme kaybıyla karşımıza gelebiliyor.
1: Peki bir takım hastalıklar da hocam etkili midir? Mesela ben bunları tabii ki hani aklıma yüz bölgesiyle alakalı olduğu için öncelikle bunlar aklıma geliyor. Mesela geniz eti olması, işte sinüzit olması ileri derecede ya da son zamanlarda yine çağın hastalıklarından biri haline geldi. Vertigo mesela. Evet. Bunların da etkisi var mı?
2: Özellikle en çok karşımıza kaba kulak sonrası işitme kayıpları gelir. Çocuklukta geçirilen kaba kulaktan sonra bazen tek taraflı bazen çift taraflı işitme kaybı meydana gelir. Özellikle eğer tek taraflı işitme kaybı meydana gelmişse kişi bunu kolay kolay da anlayamaz belli bir yaşa gelmeden. Çocuk tek taraflı işitme kaybına uğramıştır ama fark edemez erişkin yaşa gelinceye kadar. Genç yaşa gelir bir Walkman takar. Telefon kullanmaya başlar. Bir kulağıyla duymadığını anlar. Bize başvurur. Biz bir bakarız. O kulak tamamen kaybolmuş. Niye? Geçirmiş olan kaba kulak enfeksiyonu iç kulaktaki bu hassas hücreleri zedelediği için bu tür hastalıklar karşımıza sonradan işitme kaybıyla çıkmakta. Bir de sinirsel değil de iletim tipinde, yani bu yoldaki problemlere sebep olacak geniz eti, alerji, burun tıkanıklığı, burun polipleri gibi sorunlar orta kulağın havalanmasını bozacaktır. Burada makette de göstereceğimiz şekilde östaki borusundan orta kulağa hava gidişi engellenir ve sonuçta orta kulakta hava yerine sıvı birikir ve kişi duyamaz. Ağır duyar. Çocuklar genellikle bu tür sorunları yaşarlar. Baktığınız zaman kulak zarını mat olduğunu, arkasında sıvı olduğunu görürsünüz. Yaptığınız zaten işitme testleriyle de ortaya çıkar. Bunun da tedavisi ilaç tedavisiyle bu boruyu rahatlatmak. Eğer ilaç tedavisinin yetmediği durumlarda da artık geniz etinin bademciğinin alınıp orta kulağa hava götürmesi için artık çok sık kullanılan belki de herkesin bir yakında olan tüp dediğimiz bir küçük makaracık boncuk koyarak ortadan hava geçmesini sağlayan bir cisim. Bu şekilde orta kulağın havalanmasını sağlayarak tekrar işitme düzelmekte. Bir sene bilemediniz iki sene sonra bu tüp ya kendiliğinden düşer ya biz alırız ve sonuçta problem geçer. Bütün bunlarda işitme kayıplarında dediğim gibi ilk yapılması gereken şey hiç kendi bir başımıza bir iş yapmadan kulağımızı o çubuklarla karıştırmadan bir hekim arkadaşa başvurmak. O hekim arkadaş zaten gerekli olan önce muayenesini yapacaktır. Çoğu kez muayeneyle ve hastayla konuşurken aldığımız bilgilerle biz işitme kaybının neden olduğunu anlarız. Önemli olan bu işitme kaybının derecesidir. Onu da işitme testleriyle anlarız. Ve işitme testleriyle de karşımıza gelen tabloya göre ya biz bunu ilaçla ya ameliyatla yahut da cihazla, işitme cihazlarıyla sağlarız. İşitme cihazları da artık çok gelişti. Eskiden belki görmüşsünüzdür. İpli cihazlar vardı. Evet. Böyle ip sarkardık. Cebe
1: şimdi
2: girerdi.
1: Görüyorum tek kulağa şimdi artık, takılan bir küçücük bir mekanizma var.
2: Çok modern cihazlarımız var. Teknoloji çok gelişti bu konuda. Kulak arkasına konan cihazlar var. Ufak olarak. Kanalın içine konan cihazlar var. Hiç gözükmüyor. Yani çok estetik cihazlar. Çok güçlü cihazlar. Kuvvetli cihazlar. Onun dışında gözlük tipi cihazlarımız var. Kişinin iki kulağında da işitme kaybı var. İki tane ayrı ayrı cihaz takmaktansa gözlüğün kulak arkasına gelen kısmına o cihazları yerleştirirsiniz. Kişi gözlük takıyordur gözükür ama aslında cihaz takıyordur, işitme cihazı. Normal düz cam kullanıyoruz biz bunlarda. Ve çok memnun hastalarımız oluyorlar bu durumda. O bakımdan işitme kayıpları artık Allah'a şükür elhamdülillah çok rahatlıkla tedavi ediliyor. Çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan hastamızın erken zamanda çok beklemeden şimdi geçer birkaç gün sonra geçer demeden hastamıza başvurması, hı hı. ailelerin paniğe kapılmaması, özellikle kendinde bir yakınında işitme kaybı olan, sağlık olan anne babaların evlatlarını bir an evvel doğumdan hemen sonra zaten rutin olarak yapılan hı hı. testleri yaptırıp o testler sonucuna göre basamak basamak giderek tedaviye almasını istiyoruz. Önce işitme cihazları, işitme cihazlarından fayda görmezse bir basamak sonrası biyonik kulak hı hı. ve böylece
1: çare oluyor.
2: Çare oluyoruz inşallah.
1: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız sevgili izleyiciler.
0: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Sağlıklı Türkiye programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyoda Türkiye Hastanesi'nin değerli hekimlerinden operatör doktor İlhan Özbek'le birlikteyiz. İşitme sorunlarını konuşuyorduk. Peki hocam, yaşlılığa bağlı işitme kaybını da konuşacağız ama isterseniz sorular var. Bu soruları yönelteyim size. Bizim işitsel nöropatisi olan 3 yaşında bir kızımız var demiş. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tedavisiyle ilgili neler yapılabilir? Kokleer implant takılması uygun mudur demiş izleyicimiz. İsmini göremiyorum şu anda ama sorusu bu şekilde.
2: Evet, geçmiş olsun. Şimdi bu yavrumuzun muhtemelen iç kulak tipi bir işitme kaybı var.
1: Evet.
2: Sinirsel tipi işitme kaybı. Nörosensöryel diyoruz biz buna kendi aramızda. Önce cihaz denemesi yapılacak. Eğer cihazdan fayda görüyorsa onu eğitmenleri anlar zaten cihazı taktıktan sonra verdiği tepkilerden ve işitme derecesine göre yaklaşık bu yani 80-90 desibelli kayıpları işitme cihazları tolere edebilir. Mükemmel en güçleri. Ama ondan sonrakileri artık daha yüksek işitme kayıplarını cihazların tolere etmesi zordur. İşte bu durumda kokleer implant devreye giriyor. Bu yavrumuzda kokleer implant denenebilir. Ve artık sınıra da yaklaşmış. 4 yaş sınıra da yaklaşmış. Kendisi nerede oturuyor bilmiyorum ama en yakın bir üniversite hastanesinin kulak burun boğaz bölümüne başvurmasını tavsiye ediyorum.
1: Geçmiş olsun İnşallah. Diyelim biz de sevgili izleyicimize. Ali Güler göndermiş. Diyor ki kulaklarım 10 yıldan beri aşırı derecede çınlıyor. Almanya'da doktora gittim ama bir sonuç alamadım demiş. Sizin bir öneriniz var mıdır? Yaşı 50.
2: Geçmiş olsun. Bizim kulak burun boğaz hekimlerinin açıkça en çok zorlandığımız şikayet çınlamadır. Bakın, işitme kayıplarının tedavisinin ne kadar mümkün olabildiğini, başarılı olduğunu anlatıyorum ama yani açık konuşmak gerekirse çınlamada bu kadar yüz güldürücü sonuçlar alamıyoruz.
1: Neden hocam?
2: Çınlama çünkü tamamen bir yıpranma, hücrelerin yıpranması, beyindeki hücrelerin olabilir, kulak, iç kulaktaki hücrelerin olabilir yıpranması. Ben İşitme çınlamayı dökülen saç gibi diyorum. Yani geri dönmesi zor bir durum.
1: Ama son derece rahatsız edici.
2: Çok zor bir durum. Yani biz bu tür çınlamalarda işte iyi bir fiziksel muayeneden sonra eğer fiziksel bir problemi yoksa, ki bu hastamızın muhtemelen az da olsa işitme kaybı da vardır.
1: Neden olur mu çınlama işitme kaybına?
2: Tabii tabii, yani yıpranma olduğu için muhakkak yanında az çok bir işitme kaybı da bekliyoruz. Tansiyon, şeker, kolesterol, dahili yönden bütün tetiklerini yaptırıyoruz. Onun dışında çınlamaya sebep olacak özellikle boyun damarlarında herhangi bir darlık var mı, onlara bakıyoruz değişik yöntemlerle, Doppler yöntemlerimizle falan. Bütün bu yan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Stres faktörünü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Buna rağmen tekrar işitme, çınlama devam ediyorsa eğer, çınlamayı bastırıcı cihazlar var. Onlar da çıktı. O cihazları tavsiye ediyoruz. Hastanın kendi çınlaması şiddetinde ses veriyor kulağa. Ve böylece o çınlama maskeleniyor. Mesela bu hastalar genellikle sakin ortamlarda çok rahatsız olurlar. Uykuya yatacakları zaman rahatsız olurlar. O zaman da şöyle diyorum ben, kulağınızda o çınlayan tarafına bir kulaklık takın ufak. Sevdiğiniz bir müzik varsa onu açın.
1: O sesi bastırın. Için.
2: Yani çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir şeydir çınlama. Sonuçta
1: hakikaten insanın psikolojisini bozar.
2: Ameliyat yöntemleri bile var çınlamada. Aslan mesela çınlamaya sebep olan siniri artık kestiren ve durumları bile ortaya çıkabiliyor. Kurtulmak isteyen hastalarımız oluyor. Ama çok tavsiye etmiyorum açıkçası ben. Çünkü uzun da işitme de tamamen kayboluyor. Benim hastamıza tavsiyem Eğer böyle dahili yönden sorunları varsa onları halletsin. Boyun problemleri varsa onları halletsin. Onun dışında alternatif tıp metotları da çınlamada kullandığımız. Mesela akupunktur. Bir uzmanından fayda görebilir. Ona başvurabilir. Ben bazı hastalarımı da akupunktura gönderiyorum bu tür vakalarda.
1: Peki şimdi yönetmeme soracağım kaç dakikamız kaldı diye. 6 dakikamız varmış. Hocam hızlıca birkaç soru daha yönelteyim. Sonra yaşlılığa geçelim. Ona da değindikten sonra programımızı kapatalım. Cem Vargel göndermiş. Diyor ki benim arkadaşımda Manier hastalığı var ve arada kulağına tüp takması gerekiyor. Kalıcı bir tedavisi var mı bu durumun demiş.
2: Şu Manier hastalığı iç kulaktaki sıvının bir anda kabarması sonucunda oluşan baş dönmesi, çınlama ve ne işitmede azalma durumudur. Bu da hastalarımızın çok mazur durumlara sevk eden bir hastalık. Tekrarlayıcı, böyle nöbetler halinde gelir.

0: Yaşlı gösterdiğini söylüyorlar.
1: Ya gözlük ama takmak bile kimi zaman zor gelebiliyor. Hani şu ama yakın artık görme, uzak görme, iki gözlük kullanma bile eziyet evet haline geliyor.
0: Ama artık bahsettiğim gibi cihazlarımız çok modern, çok kullanışlı ve çok küçük. Hiç bu konuda endişeye düşmesinler. Duymamaktansa küçük bir cihazla duyarak yaşanmalarını devam ettirsinler inşallah.
1: Hı hı. Son bir dakikaymış hocam. O zaman bir soru daha size sorayım. Osman Okumuş göndermiş. Bir sabah kalktığımda sağ kulağımda çınlama başladı. Kulağımda çınlamaya bağlı işitme kaybı oldu. Bugün sabah kalktığımda da baş dönmesi eşlik etmeye başladı. Sizden yardım bekliyorum demiş.
0: Evet, iç kulakta sorun başlamış hastamızda. Hı hı. O zaman yarından itibaren en kısa zamanda bir kulak burması hekimine başvursun. Önce bir muayene yaptırsın, sonra bir işitme testi ve ilaç tedavisi gerekirse de oksijen terapisine bir an evvel başlasın. Çünkü ne kadar geç kalırsa geri dönmesi de o kadar zor olur.
1: Peki Osman Bey'e de buradan geçmiş olsun, evet, dileklerimizi geçmiş olsun iletelim. Böylece programımızın sonuna geldik. Tekrar ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı söyleyeyim ben size. Bir kez daha bekleriz hocam.
0: İnşallah efendim. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, böylece Sağlıklı Türkiye'yi noktalıyoruz.
2: Sağlıklı Türkiye.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlakın en azı, güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kibir ve tevazu. Sevgili dinleyiciler, kibir kendisini başkasından üstün görmek demektir. Kötü bir huydur, haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremeyecektir. Kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin, hesapsız cennete girecektir. Kendini beğenip elbisesi içinde sallanarak yürüyeni Allah-u Teala yerin dibine batırır. Süleyman aleyhisselam öyle yükseldi ki, meleklerin göklerdeki tesbih seslerini duydu. Sonra öyle alçaldı ki, ayakları deniz sularına değmeye başladı. Bu sırada şöyle bir ses duyuldu. Eğer Süleyman'ın kalbinde zerre kadar kibir olsaydı, onu yükselttiğim nispetten daha çok aşağı düşürürdüm. Kibrin aksine tevazu denir. Tevazu, kendini hiç kimseden üstün görmemektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tevazu edene müjdeler olsun. Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmeyen insanların iyisidir. Allah için tevazu edeni Allah-u Teala yükseltir. İmanın kemalini isteyen tevazu göstersin ve fakirken de sadaka versin. Bu iki huy imanı kamil derecesine yükseltir.

İsa aleyhisselam buyurdu ki, mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağlarda, sert topraklarda yetişmez. Bunun gibi hikmet de mütevazı olanların kalplerinde gelişir. Kibirlilerin gönüllerinde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa tavana değer ve yaralanır. Eğerse tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. Fuday bin İyad Hazretleri buyurdu ki, tevazu ister cahilden, ister çocuktan duyulsa da hakkı tereddütsüz kabul etmektir. Kibir, yapıldığı yerlere göre üçe ayrılır. 1. Allahü Teala'ya karşı yapılan kibirdir. Kibrin en kötüsü budur. Nemrut, Firavun böyleydi. İlahlık iddiasında bulundular. 2. Peygamberlere karşı kibirdir. Bazıları peygamberleri kendilerinden üstün görmedikleri için onlara uymayı kabul etmeyip kibirlendiler. 3. Diğer insanlara karşı kibirdir. Kibir, izzet, azamet ve üstünlük ancak Allahü Teala'ya mahsustur. Hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıf bir kula kibirlenmek hiç yakışır mı? Bu tıpkı bir hizmetçinin hükümdarın tacını başına geçirerek onun kürsüsünde oturup hükmetmesine benzer. Bir hizmetçi için bundan büyük cüret düşünülebilir mi? Böyle bir hareket elbette cezayı gerektirir. Hükümdarın maiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse, bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bu hükümdarın tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde azamet yalnız ona mahsustur. İnsanlara kibirlenmeye kalkışan Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Değerli dinleyenler, kibir insanı Allahü Teala'nın bütün emirlerine muhalefete davet eder. Zira kibirli insan başka birinden hak ve hakikati duysa onu kabul etmek istemez, hemen karşısına çıkar. Bunun için dini konularda münazara edenler hemen inkara kalkışır. Hatta hakkı karşıdakinin dilinden duysa hemen çeşitli yollardan doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. İblise Adem aleyhisselama karşı secde etmesi emredildiğinde, ben ondan daha üstünüm, beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın diyerek secde etmedi. Bu başlangıçta Adem aleyhisselama karşı kibirken, neticede Allahü Teala'nın emrine karşı gelmekle ebedi olarak lanetlendi. Kibrin başlıca 7 sebebi vardır. Bunlar 1. İlim, 2. İbadet, 3. Nesep, 4. Güzellik, 5. Kuvvet, 6. Servet, 7. Mevki. 1. İlim. İlmiyle kibirlenmek afetlerin en büyüğüdür. Hastalıkların en ağırı ve tedaviyi en zor kabul edenidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir. Kâb-ül Ahbar Hazretleri, mal azdırabildiği gibi ilim de azdırabilir buyurmuştur. İlim sahibi ekseriya cahile baktığı zaman kendini ondan üstün görmekten alıkoyamaz. İlim sahibi kibirden ancak iki şeyi bilmekle korunabilir. Birincisi, Allahü Teala katında alimin mesuliyetinin daha fazla olduğunu bilmesidir. Zira günah olduğunu bilerek isyan eden de bilmeyerek o günahı işleyenin cezası elbette bir değildir. İkincisi, kibrin büyük günah olduğunu
insanın nefsini ne kadar aşağılarsa Allahü Teala indinde kıymetinin o kadar yükseleceğini, kendine kıymet verenin Allah katında kıymetinin olmayacağını bilmesidir. İlmi olduğu halde kibrin zararını bilmeyene alim demek yalan olur. İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkması da artar. Günah işlemeye cesaret edemez. 2. İbadet. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için büyükler çok ibadet eden kibirden kurtulamaz buyurmuşlardır. 3. Nesep. Asil bir aileye mensup olan, kendisi gibi soylu olmayanı hakir görür. Bir gün iki kişi Peygamber Efendimizin huzurunda birbirine üstünlük taslayarak, biri ben falancanın oğlu falanım, sen kimsin dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, Musa aleyhisselamın yanında iki adam böyle birbirine karşı övünmeye kalkıştı. Hatta biri 9 batın geriye doğru saydı. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyetti. Ona söyle, iftihar ettiği 9 kişi cehennemdedir, kendisi de 10.sudur. Babalarıyla dedeleriyle övünmek cahillik ve ahmaklıktır. Kabil Adem aleyhisselamın oğluydu. Yam da Nuh aleyhisselamın oğluydu. Babalarının peygamber olması bunları küfürden kurtarmadı. 4. Güzellik. Bu daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir, çabuk gidicidir. İnsana mülk olmaz. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Onun güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. 5. Kuvvet. Kuvvetiyle zayıflara üstünlük taslar. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların mekanik ve his organlarındaki kuvvetleri insanlardan kat kat fazladır. 6. Servet. Bu daha çok zenginlerde görülür. Halbuki mal sahibi olmak, çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı, malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servetle malla kibirlenmek çok çirkindir. Zira varlığıyla kibrettiği malı telef olur, evi yıkılır da kendisi açıkta kalır. 7. Mevki. Gelip geçici olan mevkide üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala tevazu üzere olmayı bana emreyledi. Hiçbir kimse diğerine karşı büyüklenmesin. Aklı başında olan, kendini ve Rabbini tanıyan insan, aşağılığını aciz değildir. Rabbine karşı her an isar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması lazımdır. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsini günahtan ve kötü ahlaktan korumayan kimseye ilim fayda vermez.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kibir ve tevazu. Ahmet Mekki Efendi halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. Buyurdu ki, en büyük günahtır gurur, kibir. Kibir, küfre en yakın günahlardan biridir. Hatta bu küfre öyle yakındır ki o kadar, sanki aralarında bulunur ince bir zar. Bu kibir öyle feci beladır ki maazallah, kibirli olanlara düşmandır bizzat Allah. Eğer yakalandıysa bu belaya bir kişi, temizler onu ancak cehennemin ateşi. Kibir asıl vasfıdır nefsi emmarenin de, hatta her fenalığın bu vardır temelinde. Secde etmediyse Adem'e lain şeytan, ben ondan hayırlıyım dedi de işte ondan. Ve eğer bir Müslüman kılmıyorsa namazı, bu dahi kibirdendir. Budur onun manası. Eğer hor bakıyorsa bir kimse diğerine, bu dahi işarettir o kimsenin kibrine. Müslümana suizan, hakir görmek ve gıybet, sahibinin kibrine ederler hep işaret. Biri danışmıyorsa yapacağı bir işte, kibirli olduğunu gösterir bu da işte. Yani istişareden kaçıyorsa bir kişi, söylemek istiyor ki bilirim ben bu işi. Dua istemiyorsa insan yakınlarından, bu dahi kibir ile ilgilidir yakından. Çünkü ihtiyacını arz etmek nefsi kırar. Eğer arz etmiyorsa kibirdendir aşikar. Bu kibir her insanda bulunur, çok veya az. Evliyadan gayrisi bundan pek kurtulamaz. Eğer biri dese ki, bende yoktur hiç kibir, bu söz onun kibrine en açık bir delildir. Bir insan Allah için tevazu etse eğer, Hak Teala indinde bulur kıymet ve değer. Bugün iki Müslüman düşse bir ihtilafa, her biri ben haklıyım diyor öbür tarafa. Halbuki haklı olsa ne geçer ki eline? Belki ikisinin de az kaldı eceline. Çok olsa da o ölüm gelecektir akibet. Kimin haklı olduğu çıkacak yarın elbet. Bu hal şu koyunların haline benzer aynen. İtişip kakışırlar mezbahaya giderken. Halbuki biraz sonra hepsi boğazlanırlar. Lakin bundan habersiz kavga edip dururlar. Rahmete kavuşmaya vesiledir tevazu. Zira yüksek dağlardan aşağı akar su. İnsan da kendisini aşağı görür ise, rahmeti ilahiden alır büyük bir hisse. O tevazu ettikçe yükselir derecesi, zira hakkın böyledir adeti ilahisi.

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların sıkıntılarına katlanmak, Allah-u Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugün gaflet konusunu bize anlatabilir misiniz? Yani biz bu gaflet kelimesini mesela çok kullanıyoruz. Gaflete daldı diyoruz. Gafletle yapılan iş şöyle olur diyoruz. Gafletli insan ya da gaflete dalmış olan insan diyoruz. Şimdi ne olursa acaba, nasıl olursa insan gaflete dalmış olur? Gaflet ne demektir? Ve bundan madem kötü bir şey, kurtulmanın yolları var mıdır?
1: Şimdi Musa Bey, kitaplarda anlatırken gafletin tanımını da yapmışlar. Gaflet, nefsin arzularına uyarak Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kısaca Allah-u Teala'yı unutmak diyorlar.
0: Unutmak yani bir nevi.
1: Evet.
0: Ama Allah-u Teala'yı unutmak, onun emirlerini unutmak.
1: Allah-u Teala'yı unutmak. Peki Allah-u Teala'yı unutunca ne olur? O zaman her şeyi meşru görmeye başlarsın. Her şeyi meşru görmeye başlarsın. Allah-u Teala hatırına gelmezse cehennem nasıl gelsin, azaplar nasıl gelsin ve bu yaptıkların bir geri dönüşümü senin hatırına nasıl gelsin? Seni frenleyecek bir şey kalmıyor ki. Seni frenleyecek bir şey kalmıyor. Onun için de Peygamber Efendimiz, ey insanlar, ölmeden önce gafleti bırakın. Allah-u Teala'ya dönün. Tövbe istiğfar ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmaya gayret edin. Allah-u Teala'yı çok anın. Rabbinizin rızasını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız rızkınız bol olur, kazancınız çoğalır, yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça buyuruyor. Şimdi mesela kitaplarda anlatırken, din büyükleri hayattayken de anlatmışlar. Namaza mani olan hiçbir işte hayır yoktur. Hatta dini sohbet bile olsa buyuruyor. Namaz vakti girdi, hemen anlayışla namazı kılmak gerekiyor. Namazı kılmak gerekiyor. Ya şuna bakalım, şu diziyi bitirelim bakayım. Çok heyecanlı yerine geldi falan.
0: Daha namazın vakti var canım, işte şu maçın devre arasında kılabiliriz.
1: Olsun, o da şey yaparım sana. Ya uyudum. Ben azıcık uyuyayım, kalkar kılarım. Namaz kazaya kalıyor. Ne sebebiyle oldu? Nefsine uyma sebebiyle oldu. Nefsine uyma sebebiyle oldu. Ve insanın gaflete sürüklenmesine sebep zararlı, bidat ehli veyahut da aynı şekilde dinini dünya menfaatleri için satan kimselerin yazdığı kitapları okuyarak veya böyle olan kimselerle, nefsine tabi olan kimselerle beraber hemhal olarak, onlara oturup kalkarak, onlarla sohbet ederek kararlı mı? Hatta Harise Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar, günahlar gaflete, Allah-u Teala'yı unutmaya, gaflet ise kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Allah-u Teala'dan uzaklaşmak ise insanı cehenneme götürür buyuruyor. Dolayısıyla böyle kimselerle görüştükçe artık Allah-u Teala hatırına gelmez olur. Efendim bu işte gözleri bakıyor, görüyor falan, işte bazı şeyler cin gibidir, onları şey yapıyor falan. Ama esas lazım olacağı unuttu. Esas lazım olacağı unuttu. Çünkü yolcuydu bu. Ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek.
0: Evet.
1: Fakat Allah-u Teala'yı unuttu. Gaflet dalmasına sebep de günah işleri affa aldı. İşlemeye devam etti.
0: Nefsine uydu.
1: Ve günahkarlarla hemhal oldu. Baş ver ya, Allah-u Teala affeder ya. Hiç Allah-u Teala yarattığı kulu yakar mı ya falan. Onun da hoşuna gidiyor. Nefsinin hoşuna gidiyor. Tabii tabii diyor. Namazı tabii, bırakıyor. Tabii. Şeyi de bırakıyor falan.
0: Yakmaz.
1: Ondan sonra tam gaz cehennemin yolunu tutuveriyor. Allah-u Teala korusun. Beyaz Bir Camii Hazretleri, insana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duamı kabul eyle buyurmuşlardır. Hazreti Ali de gaflet insana gurur getirir, helaka yaklaştırır buyuruyor. Yani gurur getirir, kibir getirir gaflet. Ya sen ne diyorsun ya, sen tanımıyorsun, bilmiyorsun. Allah-u Teala aynı şey gafurur rahimin buyuruyor falan. Allah-u Teala affeder, senin işlediğin günah ne ki falan filan. Şimdi nefsinde hoşuna gidiyor hakikaten ya, ne ki falan. Adam demiş ya, 99 adam öldürdüm, ben affolur muyum falan diye demiş ya birisi vaktiyle falan. Adam yaptıklarının hepsini, günahlarının hepsini hafif görüyor falan. Bunlar ne ki falan diyor. Böyle şeyler de rahmetli babam anlatırdı. Ama bu Kerili ve Dimne gibi kitaplarda, Şehzade Şirazi Hazretleri'nin Bostan Gülistan yani kitabında da buna benzer şeyler anlatılıyor. Şimdi bir kıtlık olmuş Mustafa Bey. Yani ya, kar yağmamış, evet. Yağmur yağmamış, yağmayınca. Tabii hayvanat da aynı şekilde sıkıntı çekmiş. Otlar bitmemiş, onlara lazım olan şeyler büyümemiş falan. On sana şimdi aslan, kurt, tilki, merkep ormanda. Demişler bizim bir günahımız var. O sebeple aynı şekilde yağmurlar yağmadı, rızkımız azaldı.
0: Biz bir hata ettik ama.
1: Biz hata ettik. Bunu tespit için diyorlar, bir mahkeme kuralım. Mahkemenin başına tilkiyi koyuyorlar. Ondan sonra herkes diyor suçunu itiraf etsin. Arslan geliyor. Rahmetli babam bunları anlatırken mübarek adam anlatırdı burada. Arslan demiş ki ben demiş işte üç sürü üç çoban yedim. Büyük düne göre bir şey değil geç demiş falan. Sıra kurda gelmiş. Sen anlat bakalım falan. Ha ben demiş bir sürüye dalınca bir koyun kafi geliyor ama 30-40-50 tanesini aynı şekilde boğup öldürüyorum falan. Ha demiş o da demiş mühim değil senin için sen de geç. Masum.
0: Tamam. Senin için normal bir şey bu.
1: Sıra gelmiş merkebe. Ben de demiş bir gün demiş böyle demiş buğday tarlasının kenarında otluyordum. Fakat demiş o buğday başaklarından birisi eğilmiş otların arasına girmiş. Ben onu fark edemedim. Fark etmeden o başağı yedim. Ha diyorlar bütün günler senin.
0: İdam.
1: İdam. İdamını. Günahkarı yakalamışlar evet. Burada. E şimdi günahkarların içerisinde daha günahı olmayan veya günahı az olan hemen dikkati çekecektir. Dolayısıyla insanın nefsinin istek ve arzuları bu gaflet denen Allah-u Teala'yı hatırlamama noktası kalbin kararma noktasına doğru sürüklüyor. O sürüklendiği zaman Allah-u Teala korusun ve böyle kalbi kararmış kimselerle oturup kalkıyorsan bir de bidat ehli mezhepsiz ve habi buna benzer aynı şekilde itikadı buzu kimselerin kitaplarında okuyorsa ondan sonra Allah-u Teala'nın emirlerine kıymet vermemeye haramlarına ehemmiyet vermemeye başlarsın. Öyle bir gaflet çöker ki kendini çok şeyi bilen insanlara rehberlik eden aynı şeytan misali olursun. Aynen. Çünkü melekler o duydu. Siz şey yapmayın ben size dua ederim diyordu yani. Endişe etmeyin diyordu orada. Bu da o pozisyona girer. Halbuki kendisi cehennem yolunu tutmuş ve buna tabi olanlar da cehenneme gidiyor. Peki şimdi bizi izleyenler dinleyenler diyecek tamam bu kadar kötüdür bu gafletten de. Bundan sıyrılmanın yolu yok mu? Var. İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. Yani sen de okumuşsundur. Belki bizi izleyenlerden de aynı şekilde okuyanlar olmuştur. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. İmam Rabbani Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Hazretleri gibi, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi ve dört mezhep imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri ve bunların talebi ve bunların hazırladığı kitaplar. Bunlar gafletten aynı şekilde uyanmış kimseler. Ve bize de aynı şekilde gafletten uyanmanın yolunu gösteriyor. Bu kitaplar okunursa, Allah-u Teala kelamı okunursa ve Allah-u Teala'dan bahseden, Allah-u Teala sevdiklerinden bahsedenlerle beraber olunursa bu gafleti gidermek mümkün mü? Mümkün.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca 10 sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek, soldaki meleğe bekle der. O da 6 saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Muhammed Ceriri Taberi, rahmetullahi aleyh, şöyle nakletmiştir. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu anh, iman etmekle şereflenince Müslümanlar kuvvetlendi. İslam dini açıktan yayılmaya başladı. Ebu Cehil bu durumu görünce müşriklere, Muhammed büyücüdür, her kim yanına varsa onu sihirle kendine bağlıyor, dedi. Fırsat kollayıp onu yalnız bir yerde bulunca hemen öldürelim dedi. Müşrikler bu şekilde anlaşıp karar verdiler. Bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına bir dağa doğru gidiyordu. Ebu Cehil 5-10 kişiyle arkasından gitti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerine hücum ettiler. Öldürmek istediler. Fakat yapamadılar. Zira peygamberlere aleyhisselam 40 erkek kuvveti verilmiştir. Bizim peygamberimize ise 40 peygamber kuvveti verilmiştir. Hücum edenler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını 4 yerinden yaralamışlardı. Eshab-ı kiram bu durumu haber alınca hemen oraya koştular. Müşrikler onları görünce kaçtılar. Bu hadisenin olduğu sırada Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza daha Müslüman olmamıştı. O gün avdaydı. Karşısına bir geyik çıktı. Bir ok çıkarıp geyiği vurmak istedi. O sırada geyik dile gelip, "Ey Hamza, benden ne istersin? Evine git, sana mühim bir iş düştü," dedi. Hayret etti. Avlanmayı bırakıp evine döndü. Kameriye adlı bir cariyesi vardı. Bu cariye yemeğini getirip önüne koydu. Fakat bir taraftan da ağlıyordu. Hazreti Hamza cariyesine "Niçin ağlıyorsun?" dedi. "Muhammed aleyhisselam için ağlarım. Evinde yaralı yatıyor. Ebu Cehil 5-10 kişiyle üzerine hücum edip yaralamışlardır." Hazreti Hamza bunu duyar duymaz hiddetle yerinden kalktı. Yayını eline aldı ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem "Öcünü almadıkça bu yemeği yemem," dedi. Hemen Ebu Cehil'in evine doğru yürüdü. Ebu Cehil evinin önünde müşriklerle birlikte oturuyordu. Hazreti Hamza'yı uzaktan kızgın bir halde görünce dağılıp kaçmaya başladılar. Ebu Cehil de kaçıyordu. Fakat Hazreti Hamza yetişip onu yakaladı. Elindeki yayla başına vurmaya başladı. Yay paramparça oldu. Ebu Cehil'in başında 7 tane derin yara açıldı. Hazreti Hamza'nın karşısına çıkmaya kimsenin cesareti yoktu. Halk araya girip sulh yaptırdılar. Hazreti Hamza oradan hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitti. Yatıyordu. "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanından öcünü aldım. Ebu Cehil'in başını 7 yerden yardım. Araya girenler olmasaydı öldürürdüm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey amca, bu işin bana faydası yoktur. Eğer iman edersen o zaman memnun olurum," buyurdu. Hazreti Hamza, "Eğer ben iman edersem senin gönlün hoş olur mu?" dedi. "Evet," buyurunca hemen iman etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çabuk iyileşip kalktı. Süfyan Hüzeli radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kervanla Şam yolunda gidiyorduk. Bir gece sabaha karşı bir yerde uyumak için konakladık. Aniden havada duran bir atlı gördük. "Ey uyuyanlar, kalkınız, uyku zamanı değildir. Çünkü Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti ve cinnilerin tamamı kovuldu," diyordu. Biz cesur kimseler olduğumuz halde korktuk. Evlerimize döndüğümüzde Mekke'de bir ihtilaf ortaya çıktığını, Abdülmuttalip oğullarından birinin peygamber olduğunun bildirildiğini ve isminin Ahmet aleyhisselam olduğunu işittik.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. 55 yaşındayken Ebu Bekir'in radıyallahu anh kızı Ayşe radıyallahu anha ile evlendi. Bunu Hatice-i Kübra'nın radıyallahu teâlâ anha vefatından bir sene sonra Allahü Teala'nın emriyle nikah eylemişti. Ölünceye kadar 8 sene onunla yaşadı. Diğerlerini hep Ayşe'den radıyallahu anhünne sonra dini, siyasi sebeplerle veya merhamet ve ihsan ederek nikah etti. Bunların hepsi dul idi. Çoğu yaşlıydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok evlenmesinin mühim bir sebebi de ahkâm-ı İslamiyeyi bildirmek içindi. Hicab ayeti gelmeden, yani kadınların örtülmeleri emrolunmadan önce kadınlar da Resulullah'a gelip bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin evine gitse kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Hicab ayeti gelip kadınların yabancı erkeklerle oturmaları, konuşmaları yasak edilince yabancı kadınları kabul etmedi. Onların bilmediklerini mübarek zevcesi Hazreti Ayşe'den sorup öğrenmelerini emreyledi. Gelip soranların çokluğundan Hazreti Ayşe hepsine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Hazreti Ayşe'nin yükünü hafifletmek için lazım olduğu kadar hanımı nikah etti. Kadınlara ait yüzlerle nazik bilgileri Müslüman kadınlarına mübarek zevceleri yoluyla bildirdi. Zevceleri bir olsaydı bütün kadınların ondan sorması güç ve hatta imkansız olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi idi. Yani kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke'de doğup büyüyüp belli kimseler arasında yetişip seyahat etmemiş iken Tevrat'ta ve İncil'de ve Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyeti bildirmek için Müslümanlara mektuplar yolladı. Hicretin 6. senesinde Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer Arap padişahlarına mektuplar gönderdi. İran Şahı Hüsrev Perviz mektubu parçaladı. Getiren sahabeyi şehit etti. Az zaman sonra oğlu Şiruye tarafından öldürüldü. Hizmetine 60'tan ziyade ecnebi sefir gelmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini işiten herkesin ona iman etmesi vaciptir. İşittikten sonra iman etmeden vefat eden cehenneme girecek ve orada sonsuz olarak azap çekecektir.

0: Guslün farzları, Hanefi'de 3, Maliki'de 5, Şafii'de 2, Hanbeli'de 1'dir. Hanefi'de 1. Bir kere ağzına su vermek. Dişlerin arasını ve diş çukurunun içini ıslatmak farzdır. Hanefi mezhebinde olan kimse, zaruret olmadan diş dolduramaz ve kaplatamaz. Takma diş yaptırır ve gusül abdesti alırken bunları çıkarıp altını yıkar. Zaruret olursa dolgu veya kaplama yaptırması caiz olur. Fakat gusül ve abdest alırken ve namaza dururken Şafii veya Maliki mezhebini taklit ediyorum diye niyet etmesi lazımdır. 2. Bir kere burnuna su vermek. 3. Bir kere cemî bedenini yıkamaktır. Bedenin ıslatmasında haraç olmayan yerlerini yıkamak farzdır. Bedenin bir yeri zaruri olan, yani insanın yapmadığı, yaratılışta bulunan bir sebeple ıslatılmazsa, affolur, gusl sahih olur. Dürrül Muhtar'da diyor ki, dişler arasında veya diş çukurunda kalan yemek, guslün sahih olmasına mani olmaz. Fetva böyledir. Çünkü bunların altı ıslanır. Kalan şey katı ise mani olur denildi. Kalan şey ağızda ezilerek katılaşmışsa, suyu sızdırmayacağı için gusl sahih olmaz. Merakül Felah'ın Tahtavi haşiyesinde diyor ki, diş çukurunda veya dişleri arasında yemek artığı kalmışsa, gusl sahih olur. Çünkü su akıcı olduğu için her yere sızar. Artıklar çiğnenerek sertleşmişse, gusle mani olur. Fethül Kadir'de de böyle yazılıdır. Ağrıyan, çürüyen dişini çıkararak, takma protez veya damaklı diş yaptırmak istemeyip de, dolgu veya kaplama yani kron yaptıran bir Hanefi, gusl abdesti alırken Şafii veya Maliki mezhebini taklit eder. Çünkü bu iki mezhepte gusl abdesti alırken ağız ve burnu yıkamak farz değildir. Başka mezhebi taklit etmek, mezhep değiştirmek demek değildir. Taklit eden bir Hanefi, Hanefi mezhebinden çıkmış değildir. Yalnız o ibadetin, o mezhepteki farzlarına ve müfsitlerine tabi olur. Vaciplerde, mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebine tabi olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın önemli liman kentlerinden Limasol'dan sesleniyorum. Hemen denize yakın bir Limasol kalesi var. Tarihi bir kale. Çok hadiselere şahit olmuş, yaşamış, gelen gitmiş, gelen gitmiş. Dünyanın hani iki kapılı bir han olduğunu göstermek için bu kalenin görülmesi yeterli efendim. Kimler gelmiş, kimler geçmiş buradan binlerce yıldır. Şimdi biz niye buradan başladık? Niye bir yanımızda taş var? Böyle topraklı bir alandayız. Kalenin avlusu. Burada 1899'larda Sultan II. Abdülhamit Han zamanında dikilmiş bir abide taşı var. Bu kabir taşı değil. Kıymetli seyircim, kabir taşı olarak bakmayın. Bu kabir taşı değil. Belki de bu kabir taşını sizlere göstermek için biz de vebale girdik gibi görünüyor. İnşallah af olur. Efendim diyor ki, bu kalenin civarında kabirden hali, yani kabirsiz, hali boş demek. Kabirden boş kalmış. Bir yer yoktur. Cümlesi kabirdir. Bu avlunun ve civarının, tabii avlunun, kalenin avlusunun bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Şu karşıdaki ta çarşı dükkanına kadar olan yer de kalenin avlusu idi. Cümlesi kabirdir. içinde evliyası da çoktur. Yani kabir bol, bu kabirde yatanların içerisinde de evliyası da çoktur. İlk 1570'te Osmanlı askerleri bu sahillerden Larnaca, Limassol arasında karaya çıkarlarken ilk şehit olan da buraya defnedilmiştir efendim. O yazmıyor burada. Onu da ben kayıtlara göre söylüyorum. Ve 1318 yani 1899'a denk geliyor. Biz de bunu gösterdik. Burası olduğu gibi boşluk. Daha ilerleri zaten Limassol bölgesindeki çeşitli yerlerden bulunan tarihi kalıcı şeyler, etnografikler de var, diğer kısmı da var efendim. Hepsi oralarda var, oralarda göreceğiz ama bu taşı okuduktan sonra herhalde buralarda biraz fazla gezinemeyeceğiz ama mecburuz, yani bir programı çekiyoruz. İnşallah affolur ümidiyle burayı hemen terk edip daha sakin bir yerde kaleyle ilgili de bilgi vermeye çalışacağız efendim. Limassol Kalesi'nin güneydoğu köşesindeyiz. Evet, oradaki abide taşta gitmeyin gezmeyin dedi ama yani şu anda biz tabii mezarları çiğneyerek geçme niyetinde değiliz. Öyle de bir ihbar orada, ikaz yapılmış. Peki ne olacak? Efendim, kitaplarımıza göre, inancımıza göre kabristandaki yatan kimselerin efendim kemikleri de çürüdüğünde, toprağa karıştığında oranın üstüne tarla yapılabilir, daha başka şeyler yapılabilir diye biliyoruz. Bu tabii çok eskilerden gelmiş, yani 500 senelik neredeyse Müslüman kabri olarak buralarda kabirler vardır ki onun için ikaz edilmiştir. Biz mecburen burada toplama müzesi olarak hem etnografik hem arkeolojik, pek arkeolojik de artık şey etmiyorum yani, bir kazı neticesinde çıkmış şeyler burada değil. Esas müzenin içerisinde, burada etnografik yani insanların kullandıkları, yaşarken kullandıkları şeyler var burada. Burada milattan sonra 7. ve 9. yüzyıla ait taş eserler var. Yani kullanılacak alet edevat var. En çoğu da bu bölgede zeytin yetiştiği için zeytinden zeytinyağı çıkarma presleri, değirmenleri var veya dolapları var. Onlar işte, bir tane pres arkamda duruyor. Tabii bu preste zeytini sıkmak için önce değirmende onu bir ufalamak lazım, macun haline getirmek lazım. Karşıda gördüğümüz dikine duran taş işte onlardan birisi. Hemen şu yanımdaki taş da onlardan birisi. Ona bir tahta ok geçiriliyor. Hayvan onu böyle dik ekseni etrafında döndürmek suretiyle altına gelen zeytin ağaçları tanelerinin ezilmesini sağlıyor. Ondan sonra oradan alınıyor, küreklerle veya çeşitli tahtadan aletlerle prese getiriliyor. Preste sıkılıyor efendim. Sonra da tabii bunun içerisinde su da var. O zeytinyağından suyun ayrılması için de güzel böyle dinlenme bölümleri yapmışlar, havuzcukları yapmışlar. O havuzcuklardan sonra birinden suyu almış oluyorlar, ötekinden zeytinyağını almış oluyorlar. Yani sıfır olmasa da sıfıra yakın şekilde sudan arındırmayı yapıyorlar. Efendim, asit derecesini ne yapıyorlar de onu da ben bilmiyorum. Yani bundan 1300 sene öncesinin insanları neyi nasıl kullandılar onu bilemiyorum. Şimdi buradan şöyle bir karşıdaki taşlara doğru gidelim efendim. Zeytin ezme taşının döndüğü, üstünde döndüğü alttaki bir çanak taşı var. Zeytinler onun içine konuyor. İşte şu anda içerisine yağmur yağmıştı biraz önce. O yağmurun biriktiği, sularının biriktiği yer, zeytinin konduğu yer. Taş onun etrafında böyle dönüyor içerisinde. Döndükçe eziyor, döndükçe eziyor. Bitince onu oradan alıyorlar, yenisini koyuyorlar. Bunun muhtelif şekilleri var burada. Çeşitli böyle bulgur dövme daha başka evlerde yapılacak olan ev ekonomisi ilgili şeylerin taşları da burada bol bol miktar var. Şimdi burası Magosa Kalesi, kaleye girmeden önce, yani duvarların arasına girmeden önce biraz Magosa Kalesi'den bahsetmem lazım. Magosa Kalesi çok el değiştirmiştir. Onun için dedim ya, bir han gibi gelen geçmiş, gelen geçmiş. Kale 1193'te Guy veya Guy Lusignan tarafından yapıldı denir. Bu Lusignanlar sülalesinin başlangıcıdır. Kudüs ellerindeyken Selahaddin Eyyubi'nin o bölgedeki harekatı neticesinde Kudüs Müslümanların eline geçti. Kudüs kralı olan Guy Lusignan krallık tacı da başında olarak oradan kaçtı. Magosa'ya geldi. Magosa'da dedi ki tamam, benim krallık toprağım gitti ama burada benim krallık toprağım sayılır dedi. Ben hala Kudüs kralıyım dedi. Ondan sonraki Lusignanlar kralları hep iki taç giydiler. Kıbrıs'ın o dönemde başkenti Magosa idi. Yani Famagusta deniyor burada. Lusignan ve Lusignan'dan sonra gelenleri, krallık taşlarını bugün Lala Mustafa Paşa Camii olarak adlandırılan ve camiye çevrilmiş olan katedralde taşlarını giyerlerdi. Ne tacı? Kudüs kralı tacı. Gelirlerdi Lefkoşa'da da Kıbrıs kralı tacını giyerlerdi. Efendim, bir vücutta bir baş olur. Bir başta da bir taç olur. İki taç nöbetleşe mi giyecekler? Enteresan insanoğulları işte efendim. O kadar formaliteye boğulmuşlar ki iki tane taçı üst üste giyiyor. Bari ikisini temsilen bir taç uydursalar da nasıl ellerinde yapıyorlar o taşlar efendim. Neyse, geçelim orayı. Bu kaleyi de onun yaptırdığı rivayet ediliyor. Ben daha önceki dönemlerde de burada kale olduğunu zannediyorum. Yani 648'lerde Hazreti Muaviye radıyallahu anh Kıbrıs'a çıkarma yaptığında güneyinden, burada da kendisine karşı gelen bir kale veya işte Cenevizlilerin bir askeri üssü mutlaka vardı burada ve Larnaka'da, ki o insanlarla biraz itiş kakış şeklinde de olsa bir savaş cereyan etti. Çünkü Cenevizler savaş orada uzatmadılar efendim. Böyle daha savaş başlar başlamaz hemen tamam siz dediğiniz olsun dediler, teslim oldular. Yani böyle binlerce insan iki taraftan ölüp de Kıbrıs adasını öyle Müslümanlar almadılar. Başlarken peki dediler, peki deyince de savaşa devam etmek inançlarımıza göre yasaktır. Peki diyene savaş edilmez. Evet. Yani 1220'lerde falan yapılmaya tarihlenmiş ama bunlar tam kesin şeyler değil. 1373'te çok uzun sürmeyecek bir şekilde Cenevizler şehri aldılar. Kaleyi de yaktılar. Cenevizlerin buradaki kalışı azdır. Venedik ve Cenevizliler dünya tarihinde sadece kıyı şehirleriyle devletler kurmuş olan, ana karaların içine girmeye cesaret edemeyen milletlerdir. Onun için de arkalarında doğru dürüst bir medeni eser bırakamamışlardır. Çünkü o şehirlerin ekonomik imkanlarını sömürmek için gelmişlerdir. Bizans İmparatorluğu İstanbul'da iken, daha İstanbul fethedilmeden önce, tabii Bizans toplumunda epey bir bozulma başlamıştı. İmparatorun oğlu icabında babasını yakalattırıyor, gözüne mil çektiriyor, bir kaleye hapsediyor, kendisi imparator oluyor. Böyle bir toplum tabii uzun ömürlü olamaz ki efendim. Bunların böyle keyfe düşkünlüğünü gören Venedik ve Cenevizliler, Bizans'ın başkenti İstanbul'un ticari, ekonomik neyi varsa hepsini üzerlerine aldılar. Halic'in Rumeli yakası, daha doğrusu yani Fatih'e doğru olan kısmı, Eyüp Sultan'a kadar olan kısmını Venedikliler antrepolarla donattılar. Bizanslı ne istiyorsa oradan alıyor. Ama para dışarıya gidiyormuş. Gitsin. Gidiyor Venedik gemileri, Rusya steplerinden buğdaylar getiriyor Karadeniz yoluyla. Dolduruyor. Buğdayınız var, tarlaya gitmeyin. Giyeceğiniz var, kumaşınız tamam, ona gitmeyin. Böyle. Cenevizler daha ufak bir devlet olduğu için Venedik'in karşısında, Venedik biraz daha acımasızdı. Onlar da karşı tarafta Karaköy, Perşembe Pazarı bölgesinde antrepolar kurdular. Zaman zaman aynı devletin sınırları içinde çok ufak ihtilaflarla yaşadılar. Zaman zaman da birbirlerine yüklenip epeyce kan döktüler. İşte burada da Kıbrıs'ta da Cenevizler yine o kıyı devletçiliklerinden, devlet şehirlerinden birisi de bura olsun diye burayı aldılar ama kaleyi yaktılar. Niye yaktılar da onarıp da kalede bulunmadılar, o da anlaşılmıyor. Bu gibi tarihler de zaten benim korumun içine pek fazla girmiyor. 1413 ve 1426'larda Mısır'daki Memluklu Devleti'nin deniz akıncıları vardı efendim. Deniz akıncıları buraya geldi.

parası kazanamaz oldu. Salamis şehri kısa zamanda terk edildi. Famagusta ondan sonra kuruldu, Magosa. İşte bu tip zelzelelerde, bu 1400'lü yıllardaki 93'lerde olan zelzelede, onun üstüne bir kat daha kum ve denizden gelen tsunamilerin getirdiği deniz dibi atıklarıyla doldu. Ta ki İngilizler zamanına kadar oradaki Salamis kentiyle alakalı doğru dürüst bir bilgi yoktu. Ama İngilizler geldiklerinde oralarda işte kendilerine bir villa falan yapmak için araziyi düzeltirken baktılar ki kazmanın ucuna kumun içinden taşlar değiyor. Hele birine bakalım, hele ötekine bakalım. Bir böyle tarihi eser zengini bir harabeye rastladılar. Şu anda %95'i daha toprak altında. Amfiteatrı çıkarmışlar ama onun da maalesef tarihi taşlarının büyük bir kısmını gemilerle Londra'ya taşımışlar. İşte İngiliz Kıbrıs'ı Osmanlı'dan emanet alırken meğer buralardan tarihi eser kaçakçılığı yapmak için almış. Bugün Kıbrıs'ın en kıymetli tarihi eserleri Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ayrıca İngilizlerin çeşitli müzelerinde maalesef hala sergileniyor açık açık. Efendim, Limassol Kalesi'nin avlusundayız. Avluda çok şükür bundan sonra fazla durmayacağız. Malum dedi ya, programın başında gösterdik size. Kabir var her tarafı. Çoğu da evliyadır. İçinde de evliyaları çoktur diye. Onları daha fazla rahatsız etmek istemiyoruz ama ne yapalım? Mesleğimizin, işimizin bu. İnşallah Allah-u Teala affeder. Şimdi bu kalede olan bazı enteresan şeyler var. Onları da bundan sonraki programımızda sizlere mecburen anlatacağız. Çünkü süremiz bitti. Hoşça kalınız efendim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 178. bölüm. Huruç harekatı başladı. Osman Paşa son defa karargahına geldi. Oradan kaldığı eve geldi. Gece vakti çok yorgun, bitkin vaziyette. Ve işte bir kulübeye sığınmıştı. Bir şeyler demesi lazımdı. Gözlerinde yaşlar vardı. Muhakkak çektiği maddi sızdan ziyade duyduğu teessürden ve gazaptan da bunlar. Çehresinin ifadesi kelimelerle ifade edemeyeceği şekilde macera bitti, işin nihayeti geldi der gibi bir haldeydi. Ayağa kalktım ve muharebe içinde şefime sonuncu defa olarak selama durdum. Gazi Osman Paşa. Bundan sonra Harkov'ta onu selamladığım zaman ikimiz de artık esirdik. Biraz sonra hepsi ağır yaralar almış olan Yunus, Tevfik, Ahmet Beyler ve başkaları yanlarında başhekim Hasip Bey ve asistanlar olduğu halde geldiler. Orada mıhlanmış gibi

0: kaldım, ayrılamadım. Bu Yunus Bey efendim. Yunus Bey tabiyesi, onun adına tabiye yaptılar efendim. Üçü de ağır yaralar almışlardı. Orada mıhlanmış gibi kaldım. Ayrılamadım. Zira içimden gelen bir his, şu kaba duvarların ortasında tarihin büyük bir hadisesi vuku'a geleceğini anlatıyordu. Bu sırada nehir boyundaki harp, durup dinlenmeden çatışmalar, silah sesleri sürüyordu. Her tarafa müthiş gülleler yağıyordu. Birçokları bu evin sağında solunda yaralanıp yere düştüler. Bazı müthiş bir tarraka, bazen de derin bir uğultu halinde gelen ve gök gürültüsü gibi top sesleri rüzgarın kanadında Bulgar ovalarına dolaşıyor, yankılar yapıyordu. Bu top seslerini Mehmet Ali Paşa emrindeki imdat ordusunun ileri karakolları bile duymuş ve o zaman Osman Paşa ordusunun son mukavemetini gösterdiğini anlamış olsalar gerekir. Ölen imparatorluğun ihtilaçlarıyla, kıvranmalarıyla yeryüzü titriyor. Ürken tabiat büyük bir hadiseyi doğurmaya çalışıyordu. Her taraftan yaverler, emir zabitleri, emir neferleri geliyordu. Birçoklarına sorduğum sorgulara, suallere hep aynı cevabı aldım. Her şey bitti. Bundan sonra mukavemet imkansızdır. Eğer düşman piyadesini bir iki saatte geri püskürtürsek bile topçusu düşmanın hepimizi mahvedecektir. Bütün gelenler oraya, Osman Paşa'nın bulunduğu eve gelenlerin hepsi bunları söylüyorlar. Opaneş'teki askerlerin teslim olduğunu ve düşmanın Plevne'yi ve kasabanın kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde bulunan bütün bırakılmış tabyaları zapt ettiğini öğrendim. Üç yön bitmiş. Üç yön. Kuzeyi, doğusu, güneyi. Bir batı kalmış. Kirişin ve Blasivaç arasındaki Hüseyin Vasfı ve Sadık Paşalar henüz dayanıyorlardı. Batıdaki. Bina içinde neler geçtiğini göremiyor ve anlayamıyordum. Fakat sonradan öğrendiğime göre Osman Paşa, zabitlerin harpten vazgeçmek tekliflerine büyük bir ısrar ve inatla karşı koymuş, fakat her taraftan gelen habercilerin muharebeden vazgeçilip teslim olmasını rica etmeleri üzerine büyük bir ızdırap ve teessür içinde binanın damına beyaz bayrak çekilmesine razı oldu. Çekmeyeydiniz ya, ne yapalım yani? Niye çektiniz o zaman ya? Niye baştan 25 Ekim'de Abdülhamit Han Plevne'yi boşaltın dediğinde boşaltsaydınız, esaret zilletine de düşmeyecektiniz. Ordu da yıpranmayacaktı. Ordunun %75'ini toprağa verdiniz orada. Vide doğru yaklaşan kıtalara kumanda eden General Ganeçki'ye gönderilen mükaleme memurları, artık görüşme memuru gönderiyor efendim. Teslim şartlarını görüşmek teklifinde bulundu. Hangi şart görüşeceksin ya? Sen teslim oluyorsun. Hangi şartı görüşeceksin? Bakalım. Göreceğiz hangi şartı görüşecekler. Fakat Ganeçki kayıtsız şartsız teslimde ayak diremiş. Osman Paşa da bunu kabule mecbur olmuştu. Ya sen teslime mükaleme memuru geldiğinde Rusların mükaleme memurlarını ters yüz ettiydin. Şimdi adam diyor ki ne şartı? O mükaleme memuruna şart koşabilirdin teslim için. Şimdi Ganeçki geç geç diyor, ne şartı? Biz silahımızla sizi teslim aldık, esir aldık arkadaş diyor. Esir olanın şartı şurtu olur mu? Tahir Paşa ile Ganeçki harp sahasında buluşup teslimi kararlaştırdılar. Bütün bunlar ben o civardan ayrıldıktan sonra yaşanmıştı. Zaten ben burada ancak 20 dakika kadar kalabildim. Çünkü bütün olup biten işler beni fena halde sinirlendiriyor ve muzdarip ediyordu. Burada 20 dakika kalmam bile fazlaydı. Zira ne olursa olsun bir an evvel taburumu bulup ona iltihak etmem lazımdı. Bu sebeple yüreğim çok muzdarip bir şekilde Opanaç Köprüsü'ne doğru yürüdüm. Bu bozgun halinde ilerleyen kolların arasında itile kakıla, dirsekler yiyerek taburumu buldum. Yahut da taburumdan arta kalanları bulabildim. Çünkü bu tabur Girviçe Köprüsü'nden kuzeye doğru vaziyet almış olduğu için yeniden birçok zayiat vermiş ve mevcudu umduğundan çok daha az kalmıştı. Üçer beşer temsilcisi kalmış taburun efendim. Binbaşımı bulup gördüklerimi Osman Paşa'dan duyduklarımı bildirdim. 6. Livan'ın Tugay'ın son müdafaa hareketine iştirak etmek şerefini kazandım. İki taburda 400 nefer kalmıştı. Bir taburda 1000 nefer varken iki taburda 400 nefer kalmıştı. Tabur başına 200 er var. 800'leri gitmiş taburların. Evet. 1600 kişi ölmüş. Taburlar takviye edildiydi, eski sayısına getirildiydi. Diğer taburlar bozularak bu taburlara eklendiydi. Bölüğümün son mevcudu 40 kişiydi. Küçük çayın kenarlarına sıra sıra dizilerek mevzi aldık. Neferler sakin ve toplu bir halde önlerine çıkacak hadiselere hazırdılar. Ya teslim olacaklar ya helak olacaklardı. Evet, Osman Paşa teslim şartları falan filan ama emri kumanda zinciri teslim olun silah bırak demedi. Demedi. Bunlar savunacaklardı. Yakınlarımızda zabitsiz kalmış, başlarında subay kalmamış, bozulmuş, bitmiş askerlerden başka kimsecikler yoktu. Bunlardan birçoğu da yorgunluktan yerlere çökmüşlerdi. Başı sarılı bir zabit boş yere bunlara nizam ve düzen vermeye çalışıyordu dedik ve 178. bölümü burada noktaladık efendim.
1: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Keyif tadında sohbet ve unutulmaz hatıralarla dolu bizim program mikrofona renk katıyor. Gazeteci yazar Ünal Bolat ve Halit Yazıcı'nın hayatın içinden sohbetiyle radyolarınıza konuk olan bizim program her cumartesi 21'de TGRT FM'de yayına giriyor.

0: Merhaba TGRT FM dinleyicileri. Bir bizim programımızda daha karşınızdayız. Ben Halit Yazıcı.
1: Ben Ünal Bolat.
0: Evlerinize, cep telefonlarınıza, araçlarınıza, radyolarınıza konuk olmak istiyoruz. Ünal abi merhaba.
1: Merhaba efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Allah'a şükürler olsun, iyiyim. Sanki bugün biraz yorgunluk var gibi hafif. Doğru mu?
1: Sizde mi?
0: Sizde. Yol yorgunluğu.
1: Aynaya bakıyorsunuz siz.
0: Öyle mi?
1: Kendinizi görüyorsunuz.
0: Öyle diyorsunuz. Yapalım
1: tabii, yorgun diyelim peki. Peki yorgun yani. Savaşçı.
0: Yorgun savaşçı.
1: Evet.
0: Hayat savaş demek değil mi?
1: Değil mi? Hayat bir mücadeledir.
0: Hayat bir mücadeledir. Hayatla böyle devamlı bir didişeceksin.
1: Kopmayacaksın.
0: Kopmayacaksın. Kopmamanın şeyi yeni, olmadı.
1: Yenilmeyeceksin.
0: Kopmamanın.
1: Yeniden başlayacaksın.
0: Kopmamanın şeyi o mudur? Tanımı o mudur yani? Hayattan
1: ya kopmak. Hani şey derler ya, depresyona girmek deniyor ya.
0: Depresyona
1: giriyorsun. Evet. Moralin, motivasyonun bitiyor ve ben bu işte yokum artık. Ben başaramayacağım galiba. Olmayacak artık. Dediğin an galiba kopmak.
0: Yeter bu kadar.
1: Yani evet.
0: O yeter bu kadar kolay söylememek lazım.
1: İşte buna öğrenilmiş acizlik diyorlar.
0: Kabul şimdi, edilmiş mi öğrenilmiş?
1: Öğrenilmiş.
0: Öğrenilmiş acizlik.
1: Acizlik diyorlar.
0: Evet.
1: Motivasyon veren, iş dünyasına, çalışanlara motivasyon veren toplantılar olurdu eskiden, bilir misin?
0: Bilirim.
1: 80'li yıllarda bu çok zirveydi.
0: Şimdi kitapları falan da vardı.
1: Kitaplar çıktı falan filan oldu. Sonra şimdi vardır gerçi. Daha da profesyonelleştirdiler. Büyük gruplar halinde toplayıp akil insanların konuştuğu, herkesin dinlediği konuma getirdiler.
0: Akil insanların buradaki rolü ne?
1: İnsanları motivasyon.
0: Akıl vermek.
1: İnsanlara akıl vermek.
0: Akıl vermek.
1: Motivasyon.
0: Şey ben görüyorum. Mesela filmlerde de görüyorum. Bu daha çok herhalde yurt dışında var. Böyle bir gruplar kuruyorlar.
1: Tamam.
0: O gruplarda herkes sıkıntılarını anlatıyor falan.
1: Yok, o başka. Şimdi bir tanesi çıkıyor. Bu kişi herkes tarafından kabul görmüş birisi. Başarılı bir insan. Bilen bir insan. Akil. Onu akıl da diyorlar. Yani akıllı anlamında. O anlatıyor. Şöyle alabilir, böyle yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Bunu yaparsanız moraliniz bozulur. Gerek yok falan diye örnekler vererek yaldızlı süsle cümlelerle anlatıyor. Ve siz onu çok güzel konularda ara sıra alkışlıyorsunuz.
0: Evet.
1: Tabii para vererek gidiyorsunuz oraya.
0: Para da veriyorsunuz, evet.
1: Bir de alkışlıyorsunuz.
0: Para deyince gülüyorsun, evet.
1: Hayır, bir de alkışlıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Ve adam size aklını satıyor. Siz geliyorsunuz.
0: Aklını satın almış oluyorsunuz. Fikrini satın alıyorsunuz.
1: Evet, fikrini satıyor. Akıl vermek derler ya.
0: Evet.
1: Akıl verme, para ver derler ya. Şimdi hem para veriyoruz hem aklı akıl alıyoruz.
0: Üzerine veriyoruz bir de.
1: Gibi.
0: Evet. Evet. Bunun peki faydası oluyor mu gerçekten?
1: Şimdi işte ben de oraya geleceğim.
0: Hı.
1: Faydası oluyorsa bu adamlardan bir tane daha, iki tane daha fazla çıkması gerekmez mi? Hep aynı tipleri konferans veriyorlar.
0: Demek ki onlar akıllarını güzel satıyorlar.
1: Güzel satıyorlar.
0: Pazarlamaları güzel.
1: Evet efendim.
0: İş orada bitiyor.
1: Evet efendim.
0: Kendine kadar iyi pazarlarsan o kadar akıllısın.
1: Evet.
0: Bunlar. Değil.
1: Hayır hayır.
0: Para ediyorsun.
1: Para ediyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi demiş ya, adam yazmış, yazısını götürmüş. Sakla demiş, meşhur olunca yayınlarsın.
0: Öyle
1: çünkü meşhur olunca
0: para edecek.
1: Para edecek. Şimdi demiş bir eş para etmez. Ama demiş.
0: Öyledir ya yani, meşhur veya meşhur olunca, şey olan insanlar bir espri yapar, herkes güler. Sen yap o espri, herkes sana böyle bön bön bakar.
1: Şimdi geçen bir hatıra geldi bana. Bununla evet. Alakalı şimdi aklıma geldi, söyleyeyim.
0: Zaten hatıra geliyor size. İşiniz bu. Evet.
1: Efendim işte hatıra hutur ediyor.
0: Hatıra hutur ediyor.
1: İki arkadaş oturuyorduk diyor bankta. Yanımıza üçüncü bir şahıs geldi diyor. O üçüncü şahıs benim yanımdaki arkadaşımın tanıdığıymış. Bana dedi ki diyor, sizi tanıyabilir miyiz?
0: Hmm.
1: Öyle söyleyince yanımdaki arkadaş daha ben cevap vermeden dedi ki diyor, ya sen bunu bilmiyor musun? Bunu tüm İstanbul tanıyor dedi diyor.
0: Meşhur biri.
1: Meşhur biri dedi diyor. Çok soruma gitti. Arkadaşa döndüm, dedim ki diyor, şimdi benimle alay etmiş olmuyor musun?
0: Ya tanımıyor musun?
1: Yani
0: diye...
1: yaptığın, ha. Hayır bana şu anda arkadaşına beni böyle tanıtmakla benimle alay etmiş olmuyor musun? Kalbimi kırmış olmuyor musun? Diyor.
0: Hı.
1: O da diyor ki, ne münasebet beyefendi. Siz diyor, git İstanbul sokaklarına bir bak afişlere diyor. Bütün afişlerde senin resmin var.
0: Hı.
1: Sonra bir baktım ki diyor, bir seçim afişinde vatandaşlar arasında liderler olur ya, başkanlar falan olur ya, onların afişlerinde benim de resmim çıkmış orada diyor.
0: Allah Allah, araya girmiş yani.
1: Yere batan sarnıcının açılışıymış. O da oradaymış. Bütün afişlerde fotoğrafı var. Arkadaşı aynı zamanda bu espriyi patlatmış ona. Yani tanınmış ama kendinin haberi yok.
0: Evet, bir haber kendinden.
1: Evet efendim.
0: Yani insan kendi durumundan, konumundan bir haber de olmamalı.
1: Meşhur olmuş yani.
0: Evet. Hayır, buradan şu, yani gücünün farkında değil.
1: Evet.
0: Konumunun farkında değil.
1: Evet.
0: Bu aslında iyi bir şey değil, biliyor musun?
1: Neden?
0: Yani insan biraz böyle kendi koordinatlarını bilmeli.
1: Ya kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz diye bir söz var.
0: Evet.
1: Kişi kendini bilecek. Ne kadarsın bilecek. Karşıdaki kişi seninle nasıl iletişim içinde? Seninle niye bu işi yapıyor? Seninle niye bu kadar çok görüşüyor? Veya seninle niye görüşmek istemiyor? Bütün bunlara dikkat etmen gerekiyor. Hayatı ezbere yaşamaman gerekiyor.
0: İyi de her dakika kafada bunlar etüt mü edilecek?
1: Etmezsen yani sakada gelirsin.
0: Tamam da yani öyle de
1: etmen
0: sıkıcı
1: gerekiyor.
0: Bir şey ama her dakika etüt edeceksin.
1: Hayatı dikkatli yaşıyorsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Sınava girdiğin zaman da başarılı olmak için dikkat gerekmiyor mu?
0: Gerekir.
1: Zamanını iyi kullanmak gerekmiyor mu?
0: Mecbursun.
1: Niçin dershanelerde çocuklar çok sık test çözüyorlar falan?
0: Alıştırmak için.
1: Yani evet. Zamanı kullanmayı öğreniyorlar. Aslında burada bir bilgi verilmiyor ki.
0: Çok fazla.
1: Burada sadece sınav gününde
0: ne
1: süreyi düzgün nasıl kullanmak,
0: evet,
1: maksimum soru çözmek, elenmemek. O zaman ne yapıyor? Sürekli onu kendinde temrin edilir, alıştırma yapıyor. Yani uyanık oluyor. Yani dikkatli oluyor.
0: Farkındalığını arttırıyor.
1: Evet. Hayat dikkat efendim.
0: Hayat
1: lütfen dikkat edin tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Aman dikkatsiz olmayalım.
1: Tabii hayat dikkat etmek lazım.
0: Bir de dikkati dağıtan şeyler var.
1: Nedir?
0: İster istemez, evet, değil mi? Bir takım olaylar, evet, gelişir. Evet. İnsan dalgın olur. Saati kaçırır.
1: O da insanlığın nakıs olma özelliğinden kaynaklanıyor. İnsan tabii noksandır. Tabii ki bazen kendi dikkati dağılır. Hiç olmadık zamanda morali bozulabilir. Kendisinin bile farkında olmadığı zaman olabilir. Veya hiç olmadığı zamanda neşeli olabilir. Bir arkadaşı görür, dünyalar onun olur. Hiçbir şeysiz yani, bir menfaatsiz.
0: Bir sebepsiz.
1: Kişiyle, evet. Bir kişiyle görüşür, diyalog kurar. Canı sıkılır. Bu insan da böyledir yani.
0: Tabii insanın her dakikası bir değil.
1: Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim diyor değil mi?
0: Evet, şarkı.
1: Şarkılarda.
0: Meşhurdur o şarkı.
1: İnsan değişiyor.
0: İnsan. Zaten değişmeyen şey değişimdir.
1: Tabii.
0: Meşhur laftır. Değişmeyen tek şey değişimdir.
1: O da beylik bir laf, evet.
0: Beylik bir laf ama hakikaten doğru bir laf. Yani değişmeyen tek şey değişim.
1: O zaman demek ki değişmeyen bir şey var.
0: Tabii biz hani hep esneklik deriz ya. Esneme kabiliyetin olursa değişiklikleri daha rahat ayak uyduruyorsun.
1: Ya esnefe şu duruma göre kendini ayarlayabilmek ama.
0: Esneklikten kasıt o.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Her şeye göre.
0: Yoksa her dakika farklı şeyler düşünmek
1: değil
0: yani.
1: Tabii öyle yani.
0: Farklılık değil. Tabii. Duruma ve pozisyona göre, evet, kendini tekrardan, evet, resetleyebilmek, evet, tekrardan güncelleyebilmek önemli. Sizin kastettiğiniz bu herhalde.
1: Evet efendim. Öyledir.
0: Yani biz kendimizi güncelleyelim diyorsunuz.
1: Ne yaptın? Tatil nasıl geçiyor?
0: Tatil mi?
1: Evet.
0: Ne tatili?
1: Tatile gitmedin bu sene.
0: Yok, gitmedim. Bu soru beni şaşırttı.
1: Evet. Yani konuyu başka tarafa almaya çalıştım da.
0: Ne de tatile? Tatil,
1: nedir bu
0: tatil
1: iletişim?
0: Çıktı ya.
1: Hayır, bu iletişim hep iletişimden bahsediyoruz,
0: tamam,
1: da.
0: Tamam, bahsettim.
1: İletişmeyelim biraz.
0: Kopsun aramızdaki ilişki.
1: Kopsun ilişki.
0: Tamam, kopsun.
1: Yok da niye kopsun?
0: Tatile mi gitmek istiyorsunuz?
1: Hayır efendim. Yani gündemi değiştirmek için söylediğim bir kelime.
0: Tamam, tatile gidelim.
1: Yani. Gidelim.
0: Estağfurullah. Yani. Nereye gitmek
1: yok,
0: istersiniz?
1: Yok şimdi, hayır şu anda tatil mevsimi ya, insanlar tatilde, evet, de tatilden dönüşler var.
0: Değil mi?
1: İşte biraz dinlendik geldik diye anlatanlar var. İşte yandık güneşte falan diyen var. Yani kendine göre
0: ama
1: bir şey.
0: Ama tatil mesela öyle bir şey oluyor ki, hazırlanıyorsun. Gidişi çok güzel oluyor da dönüş hiç sevimli olmuyor, evet, mesela, değil mi? Gidişte bir heyecan oluyor.
1: Şimdi rahmetli annem derdi ki.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin cümlemize. Yorulmanın adını gezmek koymuşlar derdi.
0: Çok güzel, çok güzel, evet, çok güzel.
1: Nasıl ama?
0: Çok nefis, çünkü bak çok güzel. Düşünsene, bir yerde yer ayırtıyorsun kendine.
1: Gidiyorsun, bir sürü para harcıyorsun, dinleniyorsun diye yoruluyorsun.
0: Ne dinleniyorsun?
1: Hayır, yoruluyorsun.
0: Yoruluyorsun.
1: Masraf ediyorsun. İşte orada bir de sıkıntı yaşarsan, tabii planladığın gibi olmasa daha da berbat.
0: Tabii.
1: Sonra dönüp geri geliyorsun, tatilden gelmiş oluyorsun. Yorgun argın.
0: Şimdi gidiyorsun, yer mesela buradan tatile, bir yere gidiyorsun.
1: Tatile gidince, tatilden dönünce bir tatil daha yapmak lazımmış derler.
0: Bazıları. Doğru. Acaba tatilden ne anlamalıyız biz?
1: Ya şimdi
0: hani yani toprakta sen daha iyi bilirsin.
1: Başarılı bir iş adamının söylediği bir sözdü bu. Ben dinlenmeyi yapmakta olduğum işe ara verip
0: başka bir işe
1: başka bir işte.
0: Tamam, çok güzel.
1: devam etmek olarak değerlendiririm derdi.
0: Aynı şeyi ben söyleyecektim demin. Hatta
1: ondan
0: şöyle bir
1: başarılı bir iş adamı gibisiniz.
0: Estağfurullah. Şöyle bir hani siz daha iyi bilirsiniz tabii ki.
1: Ne demek efendim?
0: Topraklarla ilgili, evet. Çiftçilikle, tarımla ilgili bir nadasa bırakmak var.
1: Evet.
0: Dinlendirmek tabii. Oluyor değil mi nadasa? Tabii. Bir de işte bugün mercimek, bu sene önümüzdeki sene atıyorum nohut ekmek var. Bunun evet. Adı var. Evet. Ben şimdi aklıma gelmiyor. Şimdi tatil de benim aynı biraz önce verdiğiniz örnekle anladığım gibi yaptığınız işten farklı bir iş yapmak. Hı-hı. Değil mi? Yani şimdi biz her gün ne yapıyoruz? Sabah kalkıyoruz, buraya geliyoruz. Masa belli, bilgisayar belli, insanlar belli, iş belli.
1: Tamam.
0: Bir aslında bir monoton bir tarz var. Yani her gün rutin işler yapılıyor.
1: Tamam.
0: Sen bunun içinde bir zaman dilimini alıp burada her gün yapmadığın, her gün görmediğin, her gün koklamadığın işte tepdili mekan, havası başka, suyu başka. Evet. Hele bir de bu işin içinde böyle denizi varsa, kumsalı
1: tamam.
0: Varsa.
1: Tamam.
0: Böyle bir şey olunca buna tatil deniyor.
1: Tamam.
0: Ama
1: aslında rutinden biraz uzaklaşmak.
0: Rutinden farklı şeyler yapmak.
1: Evet.
0: Bambaşka şeyler evet. Yapıyorsun. Yalnız orada da şu var tabii. Gidip gelmek. Değil mi? Mesela gitmek dedim ya.
1: Ayrı bir dert.
0: Gidiş heyecanlı, güzel oluyor da. Orada da mesela işte gittiğin yere adapte olacaksın.
1: Tabii.
0: Senin canın dinlenmek istiyor. Kahvaltı saatleri belli. Yemek saatleri belli. Buralara kadar geldin işte şurayı görmeden olmaz. Şu bağa gitmeden olmaz. Şu bahçeye gitmeden olmaz. Hadi tabii. Orada da farklı bir disiplin.
1: Tabii.
0: Belki adamın canı disiplinsizlik istiyor
1: evet,
0: tatilden.
1: Evet, nasıl olacak?
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Yani rahmetli validenizin dediği.
1: Evet.
0: Yani yorulmak için para harcıyorlar.
1: Para harcıyorsun.
0: Peki nasıl yapalım? Yani evde kalsak da olmaz.
1: Olmaz tabii.
0: Değil mi?
1: Zaten efendim daha güzel. Yani düşünülse daha uygun bir şey olsa insanlar onu yaparlar. Şimdilik kötünün iyisi olarak yine tatil
0: ya elimizde yapıyoruz. Tatil anlayışı
1: evet,
0: bu.
1: Evet, tatil anlayışımız devam ediyoruz.
0: Yani büyük bir çoğunluk tatili.
1: Buna kafa yoranlar vardır aslında.
0: Ya şöyle mesela yani güneş kumsal olarak şu anda çoğunlukta öyle tatil
1: ya güneşin,
0: anlayışı.
1: Güneşin ve kumsalın yeri farklı tabii ister istemez demek ki.
0: Ama mesela bir de kültür turizmleri var değil mi mesela?
1: Tabii.
0: Sen geçen programlarda
1: gezelim,
0: bir şey
1: söylemiştin.
0: O şey televizyon programı. Geçen programlarda şöyle bir şey söylemiştin. Adamın bir merakı var. Bütün akarsuların, nehirlerin kaynaklarını dolaşıyor diye. Hatırladın mı?
1: Tamam.
0: Mesela bak bu çok farklı bir şey.
1: Şimdi o diyor ki mesela toprağa bakarsın diyor. Bütün kelebekler birbirine farklı diyor. Bütün karıncalar birbirinden farklı. Tamam mı? Bütün çiçekler birbirinden farklı. Doğaya baktığın zaman Allah'ım dersin diyor. Hepsi birbirinden farklı.
0: Tabii.
1: Yaratılış bambaşka. Yani ve insanlar da birbirinden farklı. Ama içinde en çok hüzünlenen insandır diyor.
0: Duygusu
1: çünkü olan. Öleceğini bilen bir tek odur diyor. Öleceğini bile bile yaşamak.
0: İnsanlar acaba öleceklerini bildikleri için mi hüzünleniyorlar?
1: Bilemiyorum artık yani.
0: Sizin bu konudaki
1: ama,
0: fikriniz ne?
1: Ama yani burada doğayı incelediğin zaman da bir ömür incelesen yetmeyecek kadar
0: farklılık
1: bir
0: var.
1: Farklılık var.
0: Farklılık var.
1: Bu güzel işte.
0: O yaşam sevinci. Hayatı anlamak o.
1: Evet.
0: Yani ne kadar
1: yani
0: yoğun bir şey.
1: Yani şimdi adam botanikçi oluyor işte hani bir antropolog oluyor, uzmanlar oluyor ya onlar saatlerce doğada o ilgilendikleri şeyle konuşuyorlar. Yaprakla konuşuyorlar, böcekle konuşuyor,
0: geziyor. Detaylı dolaşıyor. Bakıyorlar onlar.
1: Detaylı bakıyor. Ondan sonra sen o konuda sana anlatıyor. Mesela bir atı anlatıyor sana saatlerce. Mesela Urfa'da çok kaliteli atlar varmış tarihte.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ve insanlar çok birbirlerine çok iyi davranırlarmış. Kibar davranırlarmış. Halatır sorarlarmış. Adam yaşlanmış. Ayrılmış. Yıllar olmuş ayrılalı. Daha sonra döndüğünde kimse, o insanlardan kimse yok. Herkes kendi derdinde. Herkesin boynu öne eğik. Herkes bir düşünce içerisinde. Kimsenin yüzü gülmüyor. Atlara bakmış, o tarz atlar yok. Yaşlı bir adama rastlamış.
0: Ne oldu bu atlar, bu insanlar?
1: Demiş ne oldu? Burada demiş insanlar var. Atlar vardı, ne oldu? Demiş o da bu iyi insanlar, bu iyi atlara bindiler ve gittiler.
0: Güzel. Bu iyi, o iyi insanlar, evet. O iyi atlara bittiler ve gittiler. Elde kalan evet. Bu.
1: Bu menkıbe
0: geçmiş olsun. Evet, çok güzel bir menkıbe. Doğru.
1: Evet.
0: Yani iyi insanların zamanla. Demek ki bu dünyada iyilik çok baki kalmıyor. Öyle mi?
1: İyilik devam eder aslında da. Biz öyle düşünüyoruz.
0: Ama demin yani verdiğin örnekte iyi insanlar hep atlara binip gidiyorlar.
1: Anlatıyor da bak ben buna tamamen katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Abi bizden öncekiler bitti. Bizden sonrakileri kabul etmezsek, biz kendimizi ayarlamazsak, demin ki sohbetimizin başında dediğimiz gibi kendimiz içimize kapanmış olmuyor muyuz? Yeniliğe açık halde gelmemiş olmuyor muyuz? Ya eskiden neydi be? Eskiden şöyleydi. Tamam, eskiden böyleydi de o eski de zaten kalmış yani. Yeni de nesin sen? Yeniyle sen niye irtibatlı değilsin? Niye yeniyi hep reddetmeye dönük çalışıyorsun?
0: Aslında ne var biliyor musun?
1: Niye yani, devamlılık yok değil mi?
0: Var da devamlılık. Şöyle bir şey var. Eski hep daha güzel geliyor insana. İşte acaba sen, yaşımı
1: gençliyorsun işte. Sen derken biz yani
0: insan olur,
1: kolaya kaçıyorsun.
0: Aslında bugün yaşadın da yarın arayacaksın.
1: Yeniye bak, alışmak istemiyorsun.
0: Onu demiyorum.
1: Rahatını bozmak istemiyorsun.
0: Eyvallah. Ama şunu söylüyorum. Geçmişe bakıyoruz. Ah ne güzel günlerdi diyoruz diye.
1: Evet.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yarın öbür gün bugünlere de bakacağız. Ne güzel günlermiş diyeceğiz.
1: Evet.
0: Bir kere bunu bir bilmek lazım.
1: Bak ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Bir tane örnek. Günümüzdeki gençlerden bir tanesine sen cep telefonundan bir arkadaşına resim gönderdiğin oldu mu? Ya da resim gönderir misin? Göndermeyi biliyor musun dersen ne derler sana? Gülerler yani. Ne demek yani? Saçma
0: yani
1: sapan.
0: Su içmeyi bilmek gibi bir
1: yani
0: şey.
1: Yani çok enteresan yani. Sen iyi misin falan derler. Peki günümüzde yaşlı bir insanın cep telefonunu eline alıp resim gönderme alıştırması yaparak resim nasıl gönderiliyor? Bir, şuraya basacağız. Ondan sonra buraya basacağız diye diye 5-6 adımda resim gönderip dur bakayım bir daha deneyeyim. Dur bakayım deneyeyim ve sonunda kendim ilk kimse karışmadan yapabiliyorum deyip resim gönderdiğini görünce aa gönderdim harika diye sevinmesini düşünebiliyor musun?
0: Evet, mutlu olur.
1: Eskinin yeniye adapte olması. Bir başarı işte bu.
0: Evet. Tabii bu biraz farklı bir örnek ama
1: ama bak çok önemli.
0: Amacına uyuyor.
1: Çok önemli. Yani ya eskiden mektup vardı kardeşim. İşte eskiden hatıra vardı. Şimdi ne? İki tık tık basıyorsun. Bunu karalamak kolay. Ama öğrenmek zor. Fakat öğrenince yeninin yaptığını sen de yapınca çok tatlı oluyor.
0: Tabii çünkü pratik bir şey.
1: Pratik bir şey.
0: Yani daha önce de konuştuyduk ya şimdi kartpostal alacaksın.
1: Evet.
0: Gideceksin. Halbuki güzel bir manzarayı çek gönder. Altına da bir not
1: yani
0: yazsın.
1: Yani eski güzeldi tamam.
0: Bizim konumuz ama, eski güzeldi
1: ama,
0: değil.
1: Ama yeni de güzel olmasını, yeninin de güzelliğini
0: evet,
1: kabullenmeliyiz.
0: Yani yeniyle de uyumsuzluk değil. Şöyle bir şey
1: olmalıyız
0: var. Bazı yani bu yaştan da kaynaklanabiliyor. Hı-hı. Veya huydan da kaynaklanabilir.
1: Tamam.
0: Yeni şeylere adapte olma süreçleri uzun olabiliyor.
1: Tabii ki
0: veya
1: olacak.
0: Onları kabullenmek istemiyorlar. Çünkü kimse alıştığından vazgeçmek istemiyor.
1: Tabii ki uzun olacak. Şöyle,
0: dolayısıyla
1: şöyle
0: bütün bunlar.
1: Müsaade edersen.
0: Buyurunuz efendim.
1: Şimdi bir genç 10 adımda mesafeyi hemen 2 dakikada alırsa yaşlı bir insanın 10 adımı belki 1 saatte alır.
0: Tabii.
1: Adımlar, çünkü beden ruha göre aynı hızda olamıyor. Yaşlandı tabii. Çünkü.
0: Beden çöküyor.
1: Dolayısıyla tabii. Onun adım atmasını kabul edeceksin.
0: Kimin
1: yaşlının adım atmasını, yaşlı adım atamıyorsun demeyeceksin ona. O da adım atamıyorum ben gitmeyeyim demeyecek.
0: Yani tabii, bir uyum anlayıştan kaynaklanıyor. Karşılıklı anlayıştan bahsediyorsunuz siz. Yani tabii olayların karşısındaki reaksiyonlar zamanla
1: evet,
0: azalıyor.
1: Tabii.
0: Refleks düşüyor.
1: Tabii.
0: Bu güncelik hayatı ister istemez etkiliyor.
1: Evet. Yani adımını azlatsan adım atmaktan vazgeçmeyeceksin.
0: Tamam, kararlılıktan bahsediyorsunuz.
1: Evet.
0: İnsan kararlılığını bir kaybederse hayatını evet, yitirebilir.
1: Tabii.
0: Yani mantalite anlamında o kararlılık çok mühim. Yani iyi bir karar verecek.
1: Yani sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmek.
0: Yine biz burada felsefe yapmaya başladık.
1: Yapmayalım hadi.
0: Yapmayalım. Ne güzel tatilden bahsediyor. Tatilden
1: dön, tatile gidelim hadi.
0: Nereye gidelim?
1: Tatildeki,
0: nereye
1: gitmek istersin? Tatildeki dinleyicilerimize selam edelim. İyi tatiller dileyelim değil
0: evet,
1: mi?
0: İyi tatiller.
1: Yolculuk yapanlara
0: tatiller,
1: evet, evet. İyi yolcular, kazasız belasız.
0: Amin.
1: Dikkatli. Eskiler kazasız belasız demezmiş biliyor musun?
0: Ne dermiş?
1: Selametle git, selametle gel derlermiş.
0: Doğru, daha güzel değil mi? Selametle.
1: Bak yeni öğrendim bunu.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ve ben de o duyguyla söylüyoruz. Selametle gitsinler, selametle gelsinler.
0: Tabii selamet sonuçta, selamet tam kelime anlamı nedir? Buradan da şey yapalım. Yani sağ salim varmak.
1: Sağ salim.
0: Sağ
1: tamam,
0: salim varmak. Ondan sonra sağ salimen var.
1: Tabii selim iyi demek, güzel demek.
0: Selim
1: zaten
0: iyi demek,
1: tabii,
0: evet.
1: Yani
0: aynı kökten geliyor. Dolayısıyla İyi bir temenni.
1: Evet, iyi temenni.
0: Dua. Dua bir nevi, tabii, bir nevi dua. Tabii.
1: Yani öbürünü diline bile almıyor, ağzına bile almıyor yani. Diline
0: tabii zaten yani. Hep hayatta müspet konuşmak lazım, menfi evet, değil. Evet, hani evet. Eski şeyde hep olumlu tarafından bakmak lazım, bakabilmek tabii, lazım daha tabii doğrusu. Ki. Öyle kolay değil o iş. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki
1: oy.
0: Neler oluyor neler. Olumlu tarafı aklınıza bile gelmiyor. Ama işte o zaman da onu getirebilmek bir meziyet gibi geliyor tabii. Bana.
1: Ne yapalım? Hayatın acısı da tatlısı da olduğu gibi olumlu ve olumsuz da var.
0: Var tabii öyle buradan zaten. Öyle olmazsa olmuyor.
1: Buradan kurtulamazsın. Eğer olumsuzluklardan haberdar olmazsan olumluluğun kıymeti olmaz.
0: Tabii yani güneşin tadı anlaşılabilmesi için evet. Yağmurun karın olması lazım.
1: Evet.
0: Her şeyin de kendine göre bir güzelliği var. Tabii. Zamanında, ölçülü, biriminde, evet. Dozunda değil mi?
1: Nereden nereye geldik?
0: Evet zaten program formatı oradan oraya gidiyoruz.
1: Savruluyoruz bakalım.
0: Savrulalım. Tamam, sabit peki. Kalmak da neyidir?
1: İyidir efendim.
0: Hayırlısı. Sabit kalmak atalet değil mi?
1: Atalet tabii.
0: Tabii yani.
1: Durgunluk.
0: Durgunluktan daha fazla daha önemli bir şey. Mesela sizde bugün ben ne derseniz deyin bir durgunluk var efendim. Onu hissediyorum. O durgunluktan inşallah ikinci bölümde ayrılırız diye düşünüyorum. Sizi şöyle biraz açsam.
1: Durgunluktan çıkarız diyorsun yani.
0: Çıkarız.
1: Çıkalım efendim yani bir ikinci bölümü birinci bölümü yok. Yani bunun konu konuyu açacak. Açacak olan
0: açacak sesiniz. Tamam da açtığım zaman da nereden nereye gazoz, gidiyoruz diyorsun.
1: Gazoz kapağı gibi açacaksın aç. Tamam. Aç da köpürtelim hadi yani.
0: Bak şimdi güzel enerji geldi. Evet. Demin ne dedin? Dedin ki abi oradan oraya geçiyoruz. Ya format bu geçeceğiz tabii. Hayır
1: tamam güzel de gazoz kapağı gibi aç da iyi köpürt yani olay.
0: Ya açma böyle lop sesli gelsin değil mi? Lop sesli
1: gelsin tabii. Ne açacağız da ne konuşacağız diye şey yapacağız. Kapatsa olmaz.
0: Yok.
1: Demin de bak kapattık. Bu iş bitti, koptuk dediğimiz olay var ya.
0: Tam işte bu.
1: Şimdi tam bu anlama geliyor.
0: Evet.
1: Kopmayacağız.
0: Kopmayacağız. Kopmayın Ünal Bey.
1: Evet, güzel şeyler
0: konulardan,
1: bulacağız.
0: Konulardan konulara geçelim demeyelim. Yeniden başlayalım.
1: Şimdiye kadar konuştuğumuzu yok sayacağız.
0: Değil mi?
1: Yeniden başlayacağız. Hadi bakalım diyeceğiz. Yeniden konuşacağız. Olmadı bir daha konuşacağız.
0: Benim aklıma bir börek geliyor ama.
1: Yani börekten konuşacağız. Çörekten konuşacağız.
0: Hayır hatırlıyor olmazsa... musun böyle bir Samsun diyarlarını?
1: Bir şey söyleyeyim bak.
0: Söyleyin.
1: Geçen size bir tane paylaşım göndermiştim hatırlıyor musunuz? O paylaşımda işte onu anlatıyordu.
0: Açamadıydım ama. İşte evet. Şey olmadı
1: çünkü çok o kadar ağırmış açamamışsınız. Bir gün beraber evet. Açarız inşallah.
0: Bir gün beraber açarız onu yeriz inşallah. Bir gün i̇nşallah. Beraber açılmış böyle açılmış güzel bir Samsun inşallah. Böreğine.
1: Yok. Samsun böreği değil Çorum böreği.
0: Çorum böreği çok özür dilerim pardon Çorum böreğine. Şimdi bir, hasretle bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi öğrenilmiş acizliğe aklıma bir şey geldi.
0: Buyurun.
1: Bu balık esprisi yaparlar bilir misiniz?
0: Balık hafızalı mı?
1: Hayır balık hafızası değil bir tane... Akvaryuma ortasından içine bir tane cam bölme koyarlar ve şeffaf olduğu için suyun balık anlayamaz.
0: İkide bir çarpıyor mu?
1: Balığın şeyin akvaryumun bir tarafına küçük balıklar koyarlar. Bir tarafına da küçük balıkları yiyebilen büyük balık koyarlar.
0: Eyvah o büyük balık.
1: Ve büyük balık ne eziyet çekiyor değil mi?
0: Evet.
1: Tak diye saldırıyor. Saldırıyor ama cama gelip vurup öbür tarafa geçemiyor.
0: Anlayamıyor da.
1: Anlayamıyor tabii. Dönüyor bir daha saldırıyor. Geçemiyor. Biraz duruyor ne oluyor falan tarzında. Çünkü onda da bir şey var. Zeka
0: orada
1: var.
0: Da yüzüyorlar.
1: Onlar da yüzüyor. Onların haberi yok. Umurunda yok. Bir daha vuruyor kafayı. Tık gide gidemiyor. Dönüyor vuruyor. Yok falan. Artık vuruşları azalıyor. Aralıklar.
0: Tabii.
1: Seyrelmeye başlıyor.
0: Artık.
1: Ve hesap ediyorlar tabii bu bir deney olduğu için. 20 7 defa sonra buraya geçip de bu balıkları yiyemeyeceğine kanaat getiriyor o büyük balık. Ve saldırmayı kesiyor.
0: Yani neticeye varıyor.
1: Yok yiyemedi.
0: Tamam işte netice yiyemeyeceği.
1: Evet yiyemediğine kanaat getirdiği ve...
0: Biz bundan ne anlayacağız?
1: Dur geliyoruz efendim.
0: Buyurun.
1: Sonra o cam bölmeyi yavaşçacık kaldırıyorlar.
0: Hiç tenezzül etmiyor değil mi oraya?
1: Balık 28. defa hah cam oradan gitti saldırayım demiyor. 28. defa tekrar saldırsa yiyecek.
0: Ama şöyle bir gerçek var. Ama zaten orada onun cam olduğunu anlasa zaten onu yapmaz.
1: Bakın hayır bu örneği veriyorlar.
0: Evet.
1: Öğrenilmiş acizliğe veriyorlar bu örneği. Acizliği.
0: Peki.
1: Şimdi ondan sonra diyor ki işte diyor sen bir hamle daha yapsan belki başaracaksın. Yılma diyor.
0: Evet yılma.
1: Hadi Halit Bey bir hamle daha yaparsan.
0: Bir hamle daha yapıp programı birinci programı bitiriyorum. Birinci bölümü bitiriyorum. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra Ünal abiyle hamlelere devam edeceğiz efendim.
1: Peki efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil.
2: Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim tekrar merhabalar. Ünal abiyle programımıza, bizim programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ünal abi, hamleyi yapıyorum. Hazır ol.
1: Eyvah.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım. Söyle
0: hamle
1: bakalım.
0: Geliyor.
1: Hadi bismillah.
0: Ne konuşacağız, nasıl konuşacağız veya nasıl konuşamayacağız? Hamle bu. Cevabın ne olacak?
1: Yani konuşma. Konuşmamayı mı konuşalım?
0: Evet, onu konuşalım.
1: Evet. Çok şey düşünürsün ama düşünceni ifade edemezsin, değil mi? Şimdi biz okulda demişti ki hoca, vatandaşın aklına neler geçer? Ne sıkıntılardır, ne düşüncelerdir? Fakat bu derdini, dileğini izah edemediği için içinden ah diye bir ah çeker.
0: İşte bir bütün, ah çeksem karşıki dağlar yıkılır.
1: Gibi,
0: evet.
1: İşte diyor, bütün sanatlar, bütün remizler,
0: o
1: bütün
0: ahta
1: rumuzlar
0: çıkıyor.
1: O ahta vardır diyor.
0: Ahta
1: çıkıyor. Aslında kolay bir şey. Yani adam söyleyemedi. Derdini anlatamadı falan. Yetmiyor. Sanat remizler süslü olsa ne olacak? Aslında amacına ulaşamadı adamcağız. Ah dedi sadece. Maksat, kaptan eğer gemisini limana yanaştıransa, sen de amacına ulaşabildiysen konuşmuş oluyorsun.
0: Her amaca ulaşmak insanı mutlu eder mi peki?
1: Tabii ki.
0: Niye?
1: Mutluluk amaca ulaşmaktır zaten.
0: Öyle midir?
1: Tabii, daha ne olacak yani?
0: Değişik bir yere geldik.
1: Gerçekten yani mutluluk
0: amaca ulaşmak. Mutluluk amaca ulaşmak mıdır?
1: Bakın.
0: Yoksa amaç uğruna çalışmak, çabalamak mıdır?
1: Benim ilk yazım neyi biliyor musun? İlk yazımı söyleyeyim sana.
0: Buyurun.
1: Yazmak. Yazımın başlığı yazmak.
0: İlk yazınız.
1: İlk yazım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Nasıl oldu biliyor musun?
0: Nasıl?
1: Ne yazayım diye düşündüm. Şimdi sizin burada bana sorduğunuz gibi.
0: Ne konuşalım?
1: Gazoz kapağını açtın şu anda.
0: Gazoz kapağını açtık, evet.
1: Ya neden bahsetsem bir türlü giriş yapamıyorum.
0: Buradaki gazoz gibi.
1: Burada gazoz kapağı gibi. Neden konuşacağım diyorum. Aklıma geliyor. Nasıl söylesem söyleyemiyorum. Biraz bir şeyler yazıyorum, olmadı.
0: Tık yok.
1: Tık yok. Başta bir siliyorum tekrar onu. Bir daha yazıyorum. Şuradan başlayayım. Tık, yazamıyorum. Allah'ım dedim ya, ne olacak ben şimdi? Saatte geçiyor bir taraftan, yazı vermem lazım. Hadi bir yaz bakalım dediler bana.
0: Eyvah.
1: İlk yazım. Ve yazmanın ne kadar zor olduğunu yazdım. Çok beğenildi biliyor musun?
0: Tabii içten geldi çünkü.
1: Evet,
0: orada ah var.
1: Evet, içten geldi yani.
0: O ah var.
1: Yazmanın ne kadar zor olduğunu yazdım yani.
0: Yazamıyorum, yardım
1: evet,
0: edin.
1: Fakat, hani ilk yazı. Fakat ilk yazıda yazmayı başardım. Şimdi ama, ben insanlara diyorum ki, okuyuculara diyorum ki. Şeba, yazmaktan imtina etmeyin. Yazmak gözünüzde büyümesin. Tamam mı? Ama yazmak size o kadar büyük bir zevk verecek ki, yazdığınız zaman da.
0: Tabii.
1: Yazdığınız zaman da beyninizde karşıya konuşurken düşünme hızınız, tabii ona teknik olarak söyleyemem ama tahayyül etsinler diye söylüyorum. Karşıdakinin hem gözüne bakacaksınız, hem kelimeler aklınıza gelecek, hem sıralayacaksınız. Yazarken bunun 3-4 katı daha zaman kazanıyorsunuz.
0: Çünkü karşında biri yok.
1: Karşında biri yok. Dolayısıyla kelimeler daha rahat aklınıza gelecek. Daha hoş yazacaksınız. Yüzüne söyleyemediğiniz ifadeleri yazarken daha rahat söyleyeceksiniz. Anladın mı efendim?
0: Anladım.
1: Dolayısıyla
0: aklımız buna basılırken
1: evet.
0: Şey, okul yılları geliyor. Mesela kompozisyon yazdırırlar.
1: Tamam.
0: Değil mi? Şimdi derdi ki mesela, yaz bakalım. Hafta sonu ne yaptın?
1: Evet.
0: Yani ilkokul işte yazarsınız. Her şeyi yaptım, kalktım, ettim falan. Sonra iş hayatına geliyorsun. Diyor ki sana, yaz diyor. Yaptığın işi yaz.
1: Tamam.
0: Tanımını yap.
1: Evet.
0: Şimdi yazmak mühim bir şey.
1: Tabii.
0: Yani yazmak aslında kendini ifade etmek.
1: Kendini yazılı ifade etmek.
0: İfade ediyorsun.
1: İletişimin iki tane ana kuralı var.
0: Bir sözlü, bir yazılı. Evet.
1: Beden dili ayrı tabii.
0: Ya şimdi tabii o iletişim işi başka da. Yazmakta.
1: Yazma konusunu. Evet.
0: Yazmakta ve şu çıktı, çıkıyor. Herkes ne yaptığını orayı ifade edemiyor.
1: Tamam.
0: Yazmak çok zevkli ama bir o kadar da yetenek istiyor.
1: Evet.
0: Bu bir gerçek bak. Yani.
1: Ama bak, yetenek şu işte. Yetenek o konuya kendini verdiğin zaman da, bir kere yazdığın zaman da yazını tekrar dinlendirip okuyorsun kendini.
0: Tabii.
1: Orada yanlış bildiği kelimeler var. Mesela evham yazacaksın. Evhamı çok sık kullanıyorsun. Ama efham yazmışsın.
0: O
1: yazarken
0: ayrı.
1: Bir dakika bak. Hayır, bunu öğreniyorsun. Yazdığında.
0: Evet.
1: İki, cümle kurarken düşük cümle kurmuşsun. Konuşurken bunu farkında değilsin ama yazdığında
0: tabii,
1: düşük cümle
0: yazdığın için yazı bir yerde kaldığı için farkındalığın
1: evet.
0: Artıyor. Ne
1: İki,
0: olduğunu anlıyorsun. Evet.
1: Yazdığın yazıyı dönüp okuduğunda, ya bu, ben bu kadar yazıyla maksadımı anlatamamışım diyorsun.
0: İfadenin kifayetsiz
1: veya,
0: kalıyor.
1: Veya çok güzel söylemişim diyorsun.
0: Evet.
1: Kendi kendinin müfettişi oluyorsun. Duygularını anlatma müfettişi. Ne kadar güzel. Kimseye karışmadan.
0: Ya bütün bunları düşünmek mi lazım yazarken de?
1: Hayır hayır düş.
0: Ha, siz sonucu olarak değerlendiriyorsunuz.
1: Sonucu değerlendiriyorum. Yazmanın sana faydasından bahsediyorum.
0: Peki şöyle bir şey var.
1: Sadece yazmanın havasını düşünme. Yani ben yazarım ben veya o bir yazım çıktı ya da yazı yazdım.
0: Öyle bir yere gittin ki Ünal abi. Öyle bir yere gittin ki sen yazarsın.
1: Evet.
0: Yazarsın. Öyle bir dünyaya gittin ki okuma yazma bilen hiç kimse yok.
1: Tamam.
0: Yazar mısın yine?
1: Tabii ki yazarım.
0: Kime yazıyorsun?
1: Kendime yazarım. İnsan kendisi için yazar zaten.
0: Evet.
1: Başkası okusun diye yazarsan olmaz.
0: Değil mi?
1: Tabii. Şimdi daktilonun başına geçtiğin zaman da, şimdi bilgisayarın başına geçtiğin zaman da.
0: Klavyenin başına.
1: Şimdi de yapay zeka senin konuşmadan alıyor yazıyor. Ama yapay zeka da olsa sen bir şey vermen gerekiyor ona. Sen her zaman varsın yani.
0: Tabii. Geçen ben bir size şey attım hatırlıyor musun? Bu Sofya var.
1: Evet.
0: Yapay zeka bir robot. Kadın bir robot. Bu bir programa katılıyor Türkiye'de.
1: Paylaşmıştınız.
0: Evet, orada.
1: Ben de daha sonra yine o.
0: Şimdi bu yapay zekadan gelince evet. Bunu geç, bu güncel bir şey çünkü.
1: Tamam.
0: Diyor ki robot, yapay zeka, kadın neyse. İşte diyor ona soru soruyorlar. İnsan gibi olmak ister misiniz? Pinokyo'yu hiç seyrettiniz mi? Pinokyo'nun meşhur evet, hikayesi evet. Var ya. O da diyor ki niye insan gibi olmak isteyeyim ki diyor. Bana göre diyor siz diyor şeysiniz diyor, yetersizsiniz veya zavallısınız deyince diyorlar ki çevirde bir yanlışlık mı oldu acaba? Hı-hı. Çünkü İngilizce anlatmaya başlıyor. Yo diyor. Hı-hı. Ondan sonra iş neyse bunlar başlıyorlar şey yapmaya karşılıklı diyalogda. Sunucu diyor ki sonuçta diyor kibir. Sen şimdi kibirleniyorsun demek istiyor. Tabii. Kibir de insani bir duygu diyor.
1: Tabii.
0: Kibir var diyor.
1: Tabii.
0: Ama biz daha çok bir şey o da diyor ki siz diyor cebinizdeki cep telefonlarından daha az zekisiniz, onları kıskanıyorsunuz diyor. Hı hı. O da çıkarıyor cep telefonu. Önemli olan zeka değil diyor. Biz onu kullanıyoruz diyor. Önemli olan diyor cep telefonunu kapatıyor. Kontrol diyor. Seni kapatırım. Şu anda hala daha kontrol insanoğlunun elinde. Yani bu işler evet. Gelişiyor. Sizin de bahsetmek istediğiniz o.
1: Evet.
0: Yani kontrol çok mühim bir şey.
1: Bir de mesela orada siz insanlara zavallısınız, ben insana niye benzeyeyim diye söylettiriliyor o. Fakat
0: tabii öğretiliyor.
1: Fakat
0: tabii.
1: Dikkatini çek. İnsan mantık olarak değerlendir. İnsana benzetilerek oraya çıkartılıyor o.
0: Tabii insan gibi çıkartılıyor.
1: Ya.
0: Zaten onu hani
1: bunu sorguladığın zaman tık çözüyorsun zaten.
0: Şimdi bak çok güzel bir yere geldin ya abi. Ne gazoz kapağı? Gazoz kapağı değil bu. Kova açtım ben şu anda. Olaya bak.
1: Şimdi ne demiş? Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Bu sözü anladığın zaman da her şeyi çözüyorsun.
0: Evet şunu söyleyecektim. Demin şey kronometre durmuş da. Neyse peki. Saati biz oradan bakarız artık kaç peki. Dakika kalıp kalmadığını.
1: Şu sabahlara kadar konuşalım.
0: Konuşalım. Ha, çok güzel bir yere geldik. Şimdi biz insan olarak o sonuçta o bir yapay zeka ona nasıl düşüneceğini, nasıl şey yapacağını biz öğretiyoruz.
1: Tamam.
0: Değil mi? Onlar aslında biz birbirimize söylemek istediğimiz şeyleri ona söyletiyoruz belki. O kendinin akıl edemiyor ki bunu.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Yani insanı ben neden beğeneyim, niye insan olmak isteyeyim? Pinokyo masalını yazmışsınız ama ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum.
1: Evet.
0: Cep telefonlarınızı kıskanıyorsunuz. Zekaya hükmetmek önemli değil. Önemli olan güce hükmetmek. Güç her şeydir. Ya, o da diyor ki kontrol her şeydir diyor. İş bitiyor.
1: Şimdi bak biz yapay zekayla yarışmanın bir mantıksızlığını yaşamayalım. Yapay zeka bir hizmettir.
0: Tabii hizmet.
1: Ve çok büyük bir başarıdır.
0: Tabii.
1: Çok büyük bir gelişmedir.
0: Evet.
1: Tamam mı? Ama yapay zeka da nedir ya? Biz ondan daha üstünüz falan demek, otomobilden daha hızlı giderim ben demek gibi bir şey.
0: Şimdi neden ya, yarışalım ki?
1: Niye yarışır? Otomobile yarışılır mı ya? Yok. Otomobil yapay seni zeka, götürüyor ne güzel.
0: Bugün insanoğlunun
1: hizmetinde.
0: Tabii. Hatırlar mısın bir film seyretmiştik.
1: Evet.
0: Oluyor bayağı. 2000 yılı Steven Spielberg'in bir filmiydi evet. Herhalde. Bir çocuk alıyorlar, ediniyorlar yapay zekalı. Neyse sonra ondan vazgeçmek zorunda
1: kalıyor. Anlatmıştın evet.
0: Evet. Şimdi yapay zeka sonuçta insanoğlunun keşfettiği bir şey.
1: Tabii.
0: Ve bu insanlığa hizmet edecek.
1: Hizmet için tabii.
0: Yani cep telefonu gibi değil mi?
1: Tabii.
0: Cep telefonunda alo değil şu anda.
1: Mesela yeni bir şey öğrendim. Belki haber değeri olur.
0: Ve yapay zeka bizim hayatımızı...
1: Vergi kaçakçılığını yapay zekayla çok kolay çözüyormuş şimdi devletler.
0: Tabii.
1: Buyur.
0: Buyur. Hırsızlığı çözer.
1: Çözüyor abi.
0: Çözüyor.
1: Yani bu bir hizmet değil mi şimdi?
0: Hizmet ne ve bize güzel. O kadar belki çok hizmet edecek çok, ki tabii. O Sofya gibi robotlar eyvallah. Da hizmet edecek. Tabii. Yani insanlığa hizmet edecekler.
1: Evet, evet.
0: Bunların hepsini biz kendimiz için yapıyoruz. Evet. Bunlar düşman olmak diye bir şey değil. Ama insanın fıtratında şöyle bir şey var. Kendi aklıyla yarışmak
1: evet.
0: Hoşuna gidiyor.
1: Evet.
0: Yani kendi demin dediğin gibi onu cümleleri söyleten sonuçta onu öğrenemiyor.
1: Tabii.
0: Ona sen bir şey yüklüyorsun. Sonra arası iki şey arasında bir mukayese yapıyor. Yapay zekanın zaten tanımı o.
1: Tabii.
0: Mukayese yapıp bir neticeye varıyor.
1: Tabii.
0: Ama nereye varıyoruz? Biz kendimizle, kendi kendimize rekabet etmeye bayılıyoruz. Demin dedim ya, hiç kimse okur yazar yok.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: O zaman yazar mısın? Yazmayana gerek var.
0: İşte burada deseydin kaybediyordun.
1: Evet.
0: Açık söyleyeyim, kaybediyordun.
1: Ama bak, doğrusunu bilirsen zaten doğru her yerde doğrudur.
0: Tabii, doğru bir tane.
1: Yazarken kendin için yazmazsan zaten yazamazsın.
0: Tamam. Yani her işin odağında kendimiz
1: varız. Bak, en ünlü yazarlara sor. Okuyucuya kendimi anlatmak istiyorum diyor o. Ben kendimi anlatmak istiyorum. Kendimdekini bende kalmasın istiyorum.
0: Burada okuyucu var. Biri
1: bak,
0: daha var.
1: Bak, ama bir dakika. Kim okuduğunu biliyor musun?
0: Ama biri okuyor.
1: Okuyacak diyorsun.
0: Biri okuyor.
1: Şimdi siz
0: evet.
1: De onunla konuşuyorsun değil mi? Niçin konuşuyorsunuz? Seni biri dinliyor şu anda.
0: Dinleyecek diye umut ediyoruz.
1: Belki, evet. Belki geçen programı dinleyen bu kişi bu programı dinlemiyor. Belki bu programı ilk defa dinleyen var bize.
0: Evet.
1: Bakın, farkında mıyız?
0: Ama şimdi biz her seferinde... Konuşmak başka bir şey ama. Ay bak, yazmak başka. Ya,
1: eylem aynı. Yani biz bir eylem yapıyoruz. Orada yazıyorduk, şimdi konuşuyoruz. Ama bir eylem yapıyoruz. Kendimiz için konuşuyoruz.
0: Biz kendimiz için
1: Kendimizi konuşuyoruz, kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki biraz formatlıyoruz kendimizi, rol yapıyoruz, kibar davranmaya çalışıyoruz. Olduğu gibi değil. Biraz herkes tarafından kabul edilsin olan bilgilerden paylaşmaya çalışıyoruz. Marjinalleşmemeye çalışıyoruz.
0: Tabii marjinalden uzak. Ondan sonra
1: ama,
0: evet.
1: Ama nihayetinde ne kadar kişiyi kapsarsa konuşmamız, dinleyen kişi ya burada bir şeyler
0: ben ne kadar kişiye hitap edebilecek durumdaysak.
1: Durumsaydık. Evet. Ve o zaman ne oluyor?
0: Ne oluyor?
1: Daha çok dinleyen oluyor.
0: Daha çok dinleyen. Ve ama daha çok dinleyen ölçü oluyor işte.
1: Ölçü oluyor. Seni yönlendiriyor.
0: Evet, yani sonuçta biz her ne kadar bir şeyleri efendim, kendimiz için yapsak bile
1: efendim,
0: insansız
1: tezgahına düşün. Ürün koyduğunda sen ürünün bir talep olacak diye ürün koymuyor musun tezgahına? Esnaflıkla aynısın. Hayır, hiç farkı yok. Hiç farkı yok.
0: Öyle mi?
1: Beğenilirsen dinlenirsin.
0: Beğenilmek fıtratta var değil mi?
1: Fıtratta var.
0: Var.
1: Kabul görürsen dinlenirsin. Evet. Dinlenirse de devam edersin.
0: Her zaman insan beğenilmez ama.
1: Ya tabii ki beğenilmez. Ama ne demiş biliyor musun?
0: Ne demiş?
1: Her yüzüne güleni dost olarak değerlendirme. Kelimeyi tam bulamadım. Her canını sıkanını
0: düşman
1: belleme diyor.
0: Evet. Ya o sınıflandırmak başka
1: şimdi,
0: bir şey.
1: Yani, beğenmek güzel ama beğenmek illa beğenmek zorunda değilsin. Mesela ben beğenmiyorum ama ne yapıyor ya falan. Adam sanatını güzel yapıyordur. Veya ressam resmini çiziyordur. Ben beğenmiyorum ama süper yemek yapıyordur. Bu başka bir şey. Hakkını vermek ayrı bir şey yani. Hakkını vereceksin.
0: Hakkını vermek çok farklı
1: tabii.
0: Bir şey. Doğru. Şimdi demin dedin ya biz
1: adaletli
0: aslında...
1: Adaletli olmak çok önemli.
0: Adalet ayrı bir dünya.
1: Evet.
0: Şimdi o başka bir şey.
1: Babasını yani. Bile adam bak babasını bile şikayet etmiş. Babam da olsa diyor. Babamın aldığı cezadan vicdanım rahatlıyor diyor.
0: Hayatın sonu bak. Hayatın sonu. Bu hayatın bir sonu var.
1: Evet.
0: Adalet.
1: Evet.
0: İş geliyor. Gerçek adalette.
1: Tamam.
0: Bizim bu dünyadaki hı-hı. Kendi kurduğumuz mahkemelerde niyetleri bilemiyoruz.
1: Tabii.
0: Bilemediğimiz için de %100 mutlak adaleti sağlayamıyoruz. Ama hayatın sonunda bir adalet var. Şimdi bu ayrı bir şey. Oraya girmiyor. Çünkü bambaşka bir dünya. Ama
1: ya kolay olan şu. Yani bana dokunmadığın sürece sen çok iyisin. Bana dokununca iyi değilsin. Olmadı işte. Sen bana dokunsan da iyiysen iyi olmalısın. Bana dokunmasan da bana dokunmasa da iyi değilsen iyi değil olmalısın.
0: Dürüstlüğe girdin.
1: Kişiye sen. Göre olmaz. Bana göre olmaz. Kabusname Mercim Ahmet demin okudu arkadaş. Orada öyle söylüyor. Cahille muhabbet edersen diyor. Sana kendi işi kadar seninle muhabbet eder. Sonra biter diyor. Konuşacaksan da alemle konuş diyor. 1000 sene önce söylenmiş bir söz.
0: Konuşursan yani da alemle konuş.
1: Alim.
0: Alimle konuş yaparım. Alimle konuş.
1: 1000 sene önce söylenmiş bir söz. Yani kişi seni tartmasın. Sen kendi kendini tart.
0: Rahmetli babam da bir lafı vardı. Hep söylerdi. Bu bir atasözü de. Evet. Ondan çok duyardım. Cahilden dostun olacağına, münevverden düşmanın olsun.
1: Evet. Derdi. Münevver aydın demek.
0: Aydın demek. Yani
1: nurlu, bilen.
0: Nurlu, bilen. Yani alim veya bilen,
1: çünkü
0: bilgili.
1: Çünkü bak o kişi demin bahsettiğimiz olay yapar. Sana kızsa da sana kötülük yapmaz.
0: Tabii.
1: Çünkü kötülük yapmamak gerektiğini bilir. Sen benim canımı sıktın ama sen haklısın kardeşim o konuda diyebilmeliyim ben sana.
0: Veya
1: bu çok önemli.
0: Münevver insan edepli de olur.
1: Tabii. Yani karşıdaki kişinin yerine yani. Kendini koyduğun zaman da vicdanın rahatsa o hareket ona yapabilirsin.
0: Doğru.
1: Vicdanın. Öbür türlü de oh canıma versin ben işimi göreyim. Yok. Sonunda mutlaka huzursuz oluyorsun.
0: İşin sonunda huzursuz olmak.
1: Huzursuz oluyorsun.
0: Doğru.
1: Kesinlikle huzur soruyorsun. Sen demin bahsettik, mutluluğu yakalamak neydi? Hedef ulaşmak, hedef. Mutluluk. Hedefine ulaşmak için bunu yapmak zorundasın. Başka yolu yok.
0: Hedefe ulaşmak için mutlu olmak zorundasın.
1: Konuşmak ve konuşamamak. Evet.
0: Evet. Ama biz burada mutlu olmaktan ziyade konuyu şeye getirdik. Yani biz bir şeyler yaparken başkaları bizi beğensin diye mi, yoksa
1: yok,
0: kendi kendimizi,
1: efendim şurada
0: ilk önce kendimiz beğensin diye.
1: Efendim şurada bir sohbet ortamı oluştu. Bu sohbet ortamında güzel şeyler paylaşmak karşılıklı.
0: O değil. Tamam, o buradaki şeyi anlatıyorsun. Evet. Ben onu söylemedim. Hatta dedim ki yazıyı kimin için yazıyorsun? Kendin tamam. için mi, başkası için mi?
1: Evet.
0: Bu önemli bir şeydi.
1: Tabii.
0: Yani kendi insan bir şey, bir kere insan ilk başta kendi için yapmazsa, yani kendini içisinmezse,
1: evet,
0: yani kendisine faydası olmayan insanın kimseye de faydası bak, olmuyor. Evet.
1: Bunu her mesleğe uygulayabiliriz. Yemek konusunda aşçılar ne der? Kendim yemeyeceğim yemeğe kimseye yedirmem der. Kendi evet. dükkanını, iş yerini veya mutfağını anlatırken bunu söyler. Kendim yiyemediğim malzemeyi müşterime kullanmam der. Bak, kendisini ön plana aldı. Doktor nedir? Kendi yakınlarıma tavsiye etmediğimi
0: başkasına yazmam
1: der. Evet. Bak, o da orada bir güven veriyor. Kendisini ön plana atıyor.
0: Tabii insan kendisine yalan söyleyemez.
1: Evet.
0: Kendisine şey de yapamaz. Evet. Yani ben kandıramaz.
1: Ben de kendim da. Beğenmediğim yazıyı başkasına sunmam.
0: Daha doğrusu yazıyı ilk önce kendi beğeneceğim şekilde yazayım.
1: Beğeneceğim şekilde. Doğru. Siz de efendim o şekilde konuşmanızı kendiniz beğenerek yapıyorsunuz.
0: Herkes öyle.
1: Hayatınızı evet. beğenerek yaşıyorsunuz.
0: Öyle olmaya çalışıyoruz. Ama yani, şu konu hakikaten önemli. Birbirimize karşı daha bir kibar olmak. Dedik ki münevver evet, insan, evet. aydın insan veya alim insan, ne dersen de. Ama cahil
1: ya,
0: değil.
1: Ya günümüzün konjonktüründe kibarlık yetmiyor işte. Ezik insan oluyorsun. Gerektiğinde haddini bildirebileceksin karşıya. Ama bu vurarak kırarak veya protesto ederek değil. Bir bakış bile buna yeter. Memnuniyetsizliğini bildirir.
0: Ama anlayan olacak karşısında.
1: Anlayan bakış. Olur efendim. İnsanlar prensip karşısında pek ederler. Prensipler çok önemlidir. Ben sana yaptığım şey, bir defa gülmezsen, iki defa gülmezsen sana şaka yapamam artık.
0: Değil, şunu... Benim... Demin şunu dedin ya, aslında orada çok böyle vurgulu bir şey var. Kibar olunca ezik oluyorsun dedi.
1: Günümüzde.
0: Yani
1: bu konjonktürü bilmen gerekiyor.
0: Tabii karşıdaki seni öyle algılamıyor. Çünkü onun için öyle bir değer yok.
1: Yani çok mütevazi olduğunda karşı taraf seni gerçekten bir şey bilmiyor zannediyor. Çok evet. mütevazi olma diyorsun.
0: Evet. Kibar olunca da ezik zannediyor. Yani. Korkak zannediyor.
1: Daha
0: evet.
1: aşağısı tezellüldür. Yani evet. zelil olmaktır.
0: Tabii o derecesi, alt derecesi. Evet. evet.
1: Bunu düşünmemen gerekiyor. Vakur olman gerekiyor.
0: Gururlu. Şey ve dik gurur başka değil.
1: Yani zaten vakur, bu evet. bak bu kavramları bilirsen
0: evet.
1: yeri yerine oturuyor.
0: Tabii o kavramları bilmek lazım.
1: Evet.
0: Doğru. Mesela efendime söyleyeyim, gıpta etmek başka, kıskanmak
1: başka tabii.
0: Yani işte o birbirine çok karıştırılıyor.
1: Ya,
0: yani bir yeni bir araba almışsındır, gıpta edersin.
1: Vakur insan her zaman saygı duyulur. Gittiği yerde saygı görür. Konuştuğu dinlenir. Onun uluslararası örnek verelim, hani bir devletler vardır ya, onun onayı almak için de insanlar ona fikrini sormak zorunda hisseder kendisini.
0: Yani ona danışmak zaruretinde evet. hisseder kendini. Evet.
1: evet. O kişi. Ama hayatını gır gır şamata yaşayan insan böyle diyor ki, o vakurluğu sende olmazsa.
0: Şimdi aklıma bir şeyler geliyor ama.
1: Geçer gidersin yani.
0: Bu dediğin çok güzel.
1: Ağır abi de olmayacaksın.
0: İşte ağır abi ayrı.
1: Evet.
0: Ama bilgili, hani geçenlerde yine söyledik ki bilmeden insan farklı kanaatlere varabiliyor.
1: Evet.
0: Bilgi bu konuda çok önemli. Şimdi vakur olabilmek için veya insanların size bir şeyleri danışması için, danışabilmesi için sizde bir altyapının olması gerekiyor.
1: Tabii. Vakarlı insan.
0: Vakarlı herhalde. İnsan evet. Ya oturuşunu, kalkışını, dönüşünü bilmesi gerekiyor. Ama şu anda o pek kıymet görmüyor.
1: Hayır, vakarlı insan her yerde kıymet görür, her zaman geçerlidir.
0: Her zaman geçerli ama şu anda daha çok
1: halen böyle, geçerlidir. Hayır.
0: Cüzdanınızın bakın, vakarlı olması efendim, daha bakın, önemli değil
1: bakın,
0: mi?
1: Tam tersi işte.
0: Tam mı ters?
1: Cüzdanın tamam, cüzdan birçok şeyi kapatır. Para birçok şeyi örter evet. derler şu anda. Ama paranın da örtemediği yerler var.
0: Var tabii.
1: O ayrı bir şey.
0: Biz onu reddettiğimizden değil, sadece bugün eleştirdiğimizden söylüyoruz. Evet.
1: Vakur insan paraya da ihtiyaç duymaz.
0: Tabii.
1: Çünkü paranın olduğu yerde, paranın geçerli olduğu yerde o olmaz zaten. Parayla ölçemezsin vakurluğu.
0: Evet, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel dedin. hakikaten vakur insan. Vakarlı insan.
1: Evet.
0: Efendime söyleyeyim, parayla parayı amaç yapmıyor.
1: Yapmıyor ve sen vakar insan, zaten vakarlı insan, vakur insan nerede bulunması gerektiğini bilir.

0: arkasından demediğini koymaz.
1: Doğru.
0: Ama vakur insanın arkasından kimse laf edemez.
2: Edemez. Edecek laf
0: edecek, edecek durum oluşturmuş.
2: Ancak kıskançlıkla iftira
0: atar. Hayır, kıskançlık olur. Bak, vakur insana herkes saygı duyar.
2: Saygı duyar da iftira da atılıyor.
0: İftira da atamazsın.
2: Atamaz mı?
0: Bak, vakurun çok önemli bir şeyi var.
2: Evet.
0: Bu insan yok. Allah var. O adam der herkes.
2: Ya, ya onu da, diyecek ya da, adam o kadar azaldı ki biliyor musun?
0: Ya da o kadın der. Kadınlardan da vardır vakur.
2: Olmaz olur mu? İnsan mı?
0: Yani bu çok önemli. Kadın erkek aynı. Yani bu
2: hiç şey onu ayıramaz.
0: Vakur ha, olan vakur kişi kendini her ortamda saydırır.
2: Vakar ve asalet.
0: Haddini bilir. Ona asalet deniyor zaten işte.
2: Asalet.
0: Evet. Esen asalet geliyor.
2: Neydi o lafını sizin meşhur? Asıl azmaz.
0: Asıl azmaz. Bal kokmaz.
2: Kokarsa yağ kokar.
0: Yağ kokar. Aslı ayrandır.
2: Yağ. Derler. Ne güzel. Eskilerin güzel lafları varmış. Evet. Arada sırada siz söylüyorsunuz.
0: Evet. Doğru. Biz de öğrendiklerimizi söylüyoruz.
2: Efendim. Tabii efendim. Herkes öğrendi. Herkes içindekini döküyor.
0: Tabii.
2: Yani şöyle de bir şey var bak. İnsanı sıkıştırdığın zaman nasıl sıkıştırırsan sıkıştır. İçinde ne varsa o çıkıyor.
0: Tabii.
2: Eğer içinde o insanın
0: öfke hani, varsa öfkeleniyorsun.
2: Çirkef bir şey varsa o fışkırı veriyor dışarı, biliyor musun?
0: Zaten
2: eğer yoksa
0: kişiyi tanımak isteyen bir yola git veya beraber bir yemek ye veya bir alışveriş yap derler.
2: Evet, derler.
0: Bu önemli yani. O zaman karakter ortaya çıkıyor. Kişi evet. Nasıl vakur musun değil misin? Rastgele misin? Ortaya çıkıyor.
2: Efendim bugün de vakarlıktan gittik. Vakarlıkta bağlı.
0: Yok, vakara geldik.
2: Vakara geldik, pardon. Ondan sonra vakur olmak.
0: Biz meşhur olmaktan çıktık. Evet.
2: Başkaları için yaşamadığımızı, kendimiz için yaşamamızın daha iyi olduğunu evet dile getirdik. Efendim bugün programımızın da sonuna geldik.
0: Geldik.
2: Evet,
0: peki
2: vaktimiz doldu. Her ne kadar bugün şeyi açmayı unuttuysam da tahminen doldu.
0: Peki efendim.
2: Dolmasa bile İsmail Bey ona müdahale ediyor.
0: Haddimizi bilelim.
2: Fazla şey yapmayalım.
0: Dinleyicilerimizi yormayalım.
2: Yormayalım efendim. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.
0: Hayırlı günler efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM mikrofonlarından taptaze bir kavuşmanın heyecanıyla merhaba. Ümit, hayal, sevgi ve muhabbetle ektiğimiz hayat ağacımız günden güne serpilip büyümekte, yeni sürgünler vermekte ve biz her hafta aynı saatte bir araya gelip onun serin gölgesinde dinlenirken meyveleriyle gönüllerimizi besliyoruz. İşte yine o saat geldi, biz mikrofon başındaki yerimizi aldık, siz de hazırsanız eğer hayat ağacı başlasın.

Sevgili dostlar, kadim Türk geleneğinde hayat ağacının her yaprağı yeryüzünde yaşayan insanları temsil eder ve göremediğimiz öbür dünyadaki gelecek hayatına denk gelir. Bazı Türk boylarının gök ağacı da dediği hayat ağacı kayındır. Kayın güzeldir, uğurludur, kutsaldır, binlerce yıllık sesimizi taşır. Üzerinde beyaz kabuğundan elbisesiyle ilkbaharda en erken yaprak veren, sonbaharda en son yaprak döken ağaç kayındır.

Buket Uzuner, Su romanında bu satırlar aracılığıyla bize geçmişten günümüze taşınan geleneklerimizi yeniden hatırlatıyor. İlerleyen dakikalarda Uzuner'in romanından satırlarla yeniden buluşacağız ama şimdi gelin tıpkı hayat ağacı gibi yemyeşil yapraklarıyla çevresindekilere gölge ve serinlik veren çöl ortasındaki sevgi ağacıyla tanışalım.

Bir zamanlar uçsuz bucaksız bir kum çölünün ortasında yemyeşil yapraklarıyla dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış. Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış. Kızgın güneş ne yaparsa yapsın yapraklar hep yeşil ve parlak olurmuş. Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar bu ağacın gölgesinde dinlenir, esen rüzgarın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp uyuklarlarmış kaygısızca. Ağacın dalları arasına yuva yapmış olan kuşlar, yaprakların gölgesinde güneşten korunup kanat çırparak daldan dala uçuşur, şarkılar söylerlermiş mutluluk içinde. Çölün ortasında kızgın kumlarla çevrili bu ağacın nasıl beslendiğini mi merak ediyorsunuz? Söyleyeyim, sevgi ve mutlulukla beslenirmiş bu ağaç. Diğer ağaçlar gibi topraktaki suyu ve besinleri çölde bulamadığı için sevgi ve mutluluktan sağlarmış gereksinimini. Bu ağacın sevgiden oluşan besini diğer tüm ağaçlardan ayrı bir özellik katarmış ona. Yaprakları daha canlı, gölgesi daha serin, gövdesi daha güçlüymüş. Ona sevgi ağacı derlermiş. Gölgesinde barınan hayvanların sevgisi, dallarında ötüşen kuşların neşesi ağacı sevindirirmiş. Bu uçsuz bucaksız çölde işe yaradığını anlayıp daha çok sevgi ve mutluluk yaymak için yaşarmış. Güneş bile o kavurucu sıcağını tüm çöle yayan, suyu buharlaştıran, toprağı kurutan acımasız güneş bile ona sevgiyle eğilir, ışınlarını ağacın üstüne yansıtmamaya çalışırmış. Ağaç, dibindeki hayvanların sevgisi çoğaldıkça büyür, büyüdükçe dallarını açar, yapraklarını kabartır, daha çok gölge yapmaya çalışırmış. Rüzgar da onu pek severmiş. Çölde köşe bucak dolaşıp kumları öfkeyle bir yerden ötekine savurup duran rüzgar bile ağacın çevresine gelince yumuşar, gölgesinde uyuklayan hayvanları serinletmeye çalışırmış. Hafif hafif estikçe ağaç da yapraklarını sallar, çöl sıcağını uzaklaştırırlarmış el birliğiyle.

Çöl ortasındaki sevgi ağacı, gölgesinde yaşayan hayvanların sevgi ve mutluluğuyla beslenip büyürken, gölgesindeki hayvanları da mutlulukla doyururmuş. Ağacın gölgesinde kediyle fare kucak kucağa uyurken, köpekler kedilerin tüylerini yalarmış. Ağacın gölgesi büyüdükçe altında daha çok hayvan barınır olmuş. Ağacın yaprakları büyüdükçe kalp biçimini alıyor, sevgiyle çarpıyormuş pıt pıt diye. Bir gün tüm hayvanlar sevgi ağacının gölgesinde mutluluk içinde yaşayıp giderken uzaktan bir tilkinin kumlar üzerinde sürünerek ağaca doğru geldiğini görmüşler. Hepsi birden el etmişler tilkiye, çabuk yürüsün, ağacın gölgesine sığınsın diye. Tilki tam ağaca yaklaşacağı sırada sıcak çöl güneşi onun tüm gücünü alıvermiş. Zavallı tilki bitkin bir durumda kumlar üzerinde serilip kalmış boylu boyunca.

Hemen üç küçük çöl faresi kumların arasında yuvarlana yuvarlana ölmek üzere olan tilkiye koşmuşlar. Kuyruğundan ve ayaklarından çekiştire çekiştire ağacın gölgesine taşımışlar onu binbir güçlükle. Tilki kendinden geçmiş bir durumda ağacın gölgesinde hareketsiz yatarken tüm hayvanlar sevinç çığlıkları atmışlar. Yaşasın tilkicik kurtuldu diye. Hepsi de sevgi ağacının gölgesinin tilkiyi iyi edeceğini, bitkin ve baygın yatan tilkinin bir süre sonra kendine geleceğini biliyorlarmış. Sevgi ağacı çevresindeki hayvanların düşündüklerini doğrularcasına kalp biçimindeki yapraklarını eğmiş tilkinin üzerine. Dallarını ve yapraklarını sallamış, serinletmiş sıcaktan bitkin düşen tilkiyi. Sonra rüzgar yardıma gelmiş, en yumuşak ok ışığıyla serin serin üflemiş tüylerini. Diğer hayvanlar sevinç gösterisini sürdürmüşler. Ağaç daha çok beslensin, tilkiyi kurtarsın diye. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşmüşler, yapraklara renk gelsin, pıt pıt kalp gibi çarpsın diye.

Sevgi ve mutluluk ilacını alan tilki yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış. Önce soluk almış derinden, ciğerlerine sevgi ve mutluluğu çekmiş bir nefeste. Kanı ısınmış, kuyruğunu sallamış mutlulukla. Ayaklarını oynatmış yavaşça. Kendine gelip gözlerini açınca çevresinde oynaşan, mutluluk çığlıkları atan hayvanlara bakmış gülümseyerek. Sevgi ağacı onu iyileştirip eski gücüne yeniden kavuşunca kendine gelmiş ve birden ayağa kalkmış. Şöyle bir gerindikten sonra silkinmiş, tüylerine yapışmış çöl kumlarını temizlemiş daha güzel görünmek ve rahatlamak için. Kumlardan arındıktan, sevgi ağacının gölgesinde mutluluğu kana kana içip kendine geldikten sonra tüm hayvanlara teşekkür etmiş, yardımlarını esirgemeyip kendisini hayata döndürdükleri için.

Ama tilki bu, rahat durur mu? Hayvanların arasında dolaştıkça sinsi sinsi, birinden aldığını diğerine bire bin yalan katıp aktarmaya başlamış. Hayvancıklar eskisi gibi birbirlerini sevgiyle okşayacaklarına, birbirlerine hırlamaya başlamışlar. Dişlerini gösterip bir diğerini kovalamışlar düşmanca. Onların birbirlerine kızıp hırlamaları tilkiyi pek sevindirmiş. Sinsice gülmüş, yaşasın aralarındaki dostluğu yıktım diye. Dostluk ve sevgi yıkılıp hayvanlar birbirlerine düşünce birlikteliklerinden doğan güçleri kalmayacak, tilki de bir yolunu bulup tek tek tuzağa düşürüp yiyecekmiş onları. Kurgusunu sinsice uykularken düşünememiş sevgi ağacına zarar verdiğini. Hayvanların birbirlerine olan sevgisi ve güveni azalınca ağaç beslenemez olmuş. Önce yaprakları küçülmüş, mutluluk suyunu içemediği için, sonra güneşin yakıcı ışınlarına engel olamamış. Küçülen yaprakların arasından sızan ışınlar gölgesini azaltmış. Barış yok olmuş, barışın yerini korku ve kuşku almış. Kuşlar dallar arasında kaçışıp durmuşlar tilkinin tuzağından kurtulmak için. İçlerine bir korkudur girmiş. Korkan kuş ötebilir mi? Susmuşlar hepsi de.

Sevgi olmayınca güçsüz kalan ağacın dalları zayıflamış, yaprakları dökülmüş süzülerek. Rüzgar da yardım edemez olmuş ağaca. Sıcak kumlar üflemiş gölgesine. Tüm hayvanlar kum fırtınalarından korunmak için kovuklara sinmişler birbirlerinden uzak. Kaçışan, kovalanan hayvanlar varmış ağacın tükenmek üzere olan gölgesinde. Bu duygusal yıkımı gören üç küçük fare bir kenara çekilip aralarında bir plan yapmışlar. Diğer hayvanlar görmeden, kimse ne yapmak istediklerini bilmeden, tilki duymadan. Bir gün tilki sıcakta uyuklarken miskin miskin yanına yaklaşmışlar sessizce. Zayıflamış gölgeden sürükleyerek kızgın çöl kumunun üzerine taşımışlar tilkiyi uyandırmadan. Sıcak çöl güneşi durur mu? Hemen atılmış tilkinin üzerine. Daha önce yarım kalan işini bitirmiş. Almış tilkinin tüm gücünü. Sıcak çöl güneşi tilkinin gücüyle doyarken üç küçük fare zayıflamış gölgenin altında duran diğer hayvanlara seslenmişler. Aralarındaki kavgaya son vermelerini, yoksa sevgi ağacının tümüyle güçsüz kalacağını, kendi sonlarının da tilkininkinden pek farklı olmayacağını anlatmışlar dilleri döndüğünce.

Önce hayvanlar homurdanmış ve farelerin sözlerine kulak asmak istememişler. Ama her an gücü tükenen sevgi ağacının acı dolu yakarışları ve ağlayarak dökülen yapraklarını görünce çaresiz boyun eğmişler söylenenlere. Birbirlerine sarılıp özür dilemişler. Eskisi gibi barış, sevgi ve mutluluk içinde yaşamak istediklerini dile getirmişler ağlayarak. Utanç gözyaşları oluk oluk aktıkça birbirlerine duydukları kini temizlemiş kalplerinden. Sonra kıpır kıpır çarpıntılarla sevgi yeniden filizlenmiş. Çiçekler açmaya başlamış kalplerde, gülmüşler olanlara kurnaz tilkinin yaptıklarını düşünüp. Kuşlar da ötmeye başlamışlar mutluluğu müjdeleyerek. Aralarındaki sevgi yeniden yeşerince sevgi ağacı da susadığı mutluluktan içmiş kana kana. Böylece sevgi ağacı yeniden canlanıp büyümeye başlamış, hem de eskisinden daha güçlü ve daha görkemli olmuş.

Yaşamları eski günleri aratmayıp daha da iyi olunca tüm hayvanlar bir araya gelmişler. Bir tanecik sevgi ağacını korumak istemişler. Onu her yere yaymak için kuşlar görevlendirilmiş. Kuşlar sevgi ağacının tohumlarını uçurup her gittikleri yere dikeceklermiş. Böylece sevgi ağacı bir yerde solup yok olmaya yüz tutsa da bir başka yerde büyümeye devam edebilecekmiş. Sevgi ağacını olası tehlikelerden uzak tutmak ve onu daha güvenle büyütmek için görünmez yapmaya karar vermişler. Kuşlar görünmeyen sevgi ağacı tohumlarını dünyanın her yerine yaymışlar. Zamanla her yerde sevgi ağaçları büyümüş, kocaman yaprakları upuzun dallarıyla birbirlerini kucaklamışlar. Tüm sevgiler ve mutluluklar birleşsin, birbirlerinin gücüne güç katsın diye.

Dünya üzerinde bir yerlerde kuyruğunu sallayan köpeğe sevgiyle yaklaşıp onun tüylerini okşayan birini görürseniz, bilin ki oralarda sevgi ağacı vardır. Dallarına eğmiş, kalp biçimdeki yapraklarıyla sevgi pınarından içiyordur. Sevgi ağacını el ele gezen, birbirlerini seven insanların arasında da görebilirsiniz. Onların sevgisiyle beslenip mutluluk gölgesi altında onları koruyordur. Sevgi ağacını göremezseniz hemen utanç gözyaşlarıyla kalbinizdeki kini ve kötülükleri yıkayın. Yüreğinizde sevgi filizleri açılsın. İnsanları, hayvanları ve doğayı sevin. O zaman her yerde yemyeşil sevgi ağaçlarını görürsünüz. Sizi yakıcı güneşten de, sinsi kurnazlıklardan da korumaya çalışır. Size sevgi ve mutluluğun gölgesini, serinliğini sunar. Onun gölgesinde sevginin mutluluğuyla yaşarsınız, sonsuza değin.

İnsanı, doğayı, bütün canlıları sevip onları koruduğumuzda etrafımızdaki sevgi ağaçları da çoğalacak. Onların gölgesinde mutluluk içinde yaşayacağız. Köklerimizi kaybetmez, nereden gelip nereye gideceğimizi unutmazsak, su gibi saflıkla tertemiz kalmayı başarabilirsek, kalbimizdeki kötülük, hırs ve nefretleri sevgi suyuyla yıkayıp pirupak olabilirsek, hayat ağacımızda her daim yemyeşil kalacak.

Başlangıçta sadece su vardı. Evvelce gök, ay, güneş, hava, toprak ve ağaç yoktu. Sadece su vardı. Su ebedi başlangıçtı ve ondan önce hiçbir canlı olmadı. Su ab-ı hayattır ve sudan sonra da hiçbir canlı olmayacaktır. Su anne rahmidir, su doğurgandır. Su zamandır. Sudan önce zaman yoktur ve sudan sonra da zaman olmayacaktır. Bu yüzden akarsu zamanın mecazı olmuştur. Su saflıktır, su berekettir. Sudan önce bereket yoktu ve sudan sonra da bereket olmayacaktır. Su, iyiyi kötüden ayıran en şeffaf sınırdır. Suya ecel gelmez dedi dedem Korkut. Su kötülüğü yıkar, temizler. İnsanın ve dünyanın her 10 zerresinden 7 tanesi sudur dedi ninem Umay. Sudur özümüz. Biz suyu Göktürk yazıtları ve Altay efsanesinden, Manas destanı ve Kutadgu Bilig'den, Dede Korkut ve Umay Nine'den böyle böyle duyduk, gördük, böyle böyle anladık, binlerce yıldır tıpkısını belledik ve böylece suyu mübarek bildik, suyu sevdik, suyu saydık ve suyu koruduk. Bu yüzden dirilik suyu bütün efsanelerimizin can evinden akarak onları ebedi kıldı. Bütün akanlar arasında sadece sudur insanın dışını yıkarken içini de temizleyen. Dünyanın bütün yeni doğan bebekleri suyla yıkanır, suyla kutsanır. Her gelenek, her çağda, her yeni hayatı hep suyla karşılar ve suyla kutlar. Su kuttur, saadettir, devlettir. Suyla kuruldu medeniyetler. Susuz şehir yoktur dünyada. Bütün şehirler su kenarına kuruldu bu alemde.

Su şifadır. Kaplıcanın şifası ve denizin gücü suyundan gelir. Ruhu yorulanın şifası su sesidir. Suyun makamı neşe veren Rast'tır, rahatlatan Hüseyni'dir. Sevindiren Uşşak ve tevazuya çağıran Hicaz'dır. Su kaybolmaz, su döner. Su dolaşır, su akar, su gezer, su uçar, su yağar, su uyur ve su bilir. Ve işte dedem Korkut ve ninem Umay'ın bütün torunları ve onlarla bin yıldır akraba olmuş Anadolu'nun bütün halkları böylece biliriz ki su dolu dünyanın sonu su yüzünden gelecektir.

Hayat Ağacı'nda Buket Uzuner'in Su ismini verdiği sürükleyici romanından bir alıntıyı paylaştık sevgili dostlar. Hakikati gönül gözüyle görüp anlamak, sezmektir basiret. İnsanın dış gözüne basar, iç gözüne ise basiret denir. Asıl olan da ikincisidir. Nitekim maddi gözü kapalı olduğu halde manevi gözüyle alemin muammasını çözmeye çalışan basiret sahiplerinin varlığını biliyoruz. Arapların en büyük bilginlerinden ünlü şair Ebu Ala el-Mağri, gözleri görmediği halde geceleri dolaşırken fener taşırdı. Gözlerin görmediği halde bu feneri niçin taşıyorsun diyenlere şöyle cevap verirdi. Ben bu feneri boşuna taşımıyorum. Gözleri görmesine rağmen basiretleri bağlı olanlar için elimde gezdiriyorum. Hiç olmazsa ışığı görürler de üstüme üstüme gelip çarpmazlar.

Dursun Gürlek, Çınaraltı Kitap Sohbetlerinde aktarır bu kıssayı. Her çağ ve zamanda gönül gözü açık basiret sahiplerine ihtiyaç var. Öylelerinden olmak dileğiyle bir küçük hikaye ile devam edelim.

Göz alabildiğine uzanan bir sahilde irili ufaklı sayısız çakıl taşı vardı. Denizin durgun ve havanın kapalı olduğu zamanlarda bu taşlardan hiçbir ses duyulmazdı. Sadece martıların çığlıkları ve arada bir uzaktan geçen yolcu gemilerinin sesi yankılanırdı. Ama deniz coşup da dalgalar yükselince neşeleri yerine gelirdi çakılların. İliklerine kadar ıslanıp titremelerine rağmen şikayet etmezlerdi durumlarından. Çünkü denizin dalgalarıyla yıkandıklarında soluk yüzlerine renk gelir ve hava bir de açıksa üzerlerindeki geçici renkler güneş ışığından ötürü parlamaya başlardı. İşte bu zamanlarda çeneleri düşerdi çakılların. Biz gerçekten güzeliz diye kasılırlardı. Hem renkliyiz hem parlak. Ara sıra kavga da ederlerdi. Sen küçüksün, ben büyük. Ben parlağım, sen soluk gibi sözlerle. Kavganın en civcivli anlarında bir ses duyarlardı çoğu zaman. Derinlerden gelen ses, güzelliğinizle asla övünmeyin derdi onlara. Hem de güzellik başkasına aitken. Çakıllar bu sese kulak vermez ve renklerini kıyaslar dururlardı. Ama o ses tekrar duyulur ve renkli olmak hüner değildir derdi. O parlaklık ruhunuzda ise eğer, renksiz olmak zarar vermez sizlere. Çakıllar kendilerine o güzelliği veren şeyi merak etmedikleri gibi derinden gelen sese de aldırmazlardı. Gülüp geçerlerdi söylenenlere. Çakılların güzellikleriyle övündükleri bir gün devlere benzeyen makineler girdi o sahillere. Çelik tekerlekleriyle ezdikleri taşları bin parçaya bölerek birbirinden gururlu taşlar o devlerin pençeleriyle savrulup atıldılar bir yana. Dağ gibi yığılan çakıllardan bazıları bu sefer biz üstteyiz siz altta diye hor gördüler ezilenleri. Çok kısa bir zamanda sahilin altı üstüne getirildi adeta. Çakıllar neler olup bittiğini anlamaya çalışırken adamlardan sevinç çığlıkları yükselmeye başladı. Bulduk diye bağırıyorlardı hep bir ağızdan. Bütün çakıllara bedel olan o taşı bulduk.

Çakıllar bulunan şeyin ne olduğunu merak ettiklerinde adamların ellerinde renksiz bir taş gördüler. Hepsi dudak bükerek alay etmek üzereyken o renksiz taş güneş gibi parıldayıp selamladı onları. Güneş çoktan batmış olmasına rağmen. Parlak taş bir kenara atılan çakılların şaşkınlığını fark edince "Yıllar boyu sizinle konuşan bendim" diye gülümsedi. "Sizlerden çok daha aşağılarda ve toprak altındaydım. Ama içimdeki ışığı hiç kaybetmedim ve o ışığı kimden aldığımı bildiğim için de gururlanmadım. Bu yüzden de sultanlara tac olup başlarda, yüzük olup eller üstünde taşındım asırlardır." Çakıllardan hiçbir cevap gelmedi. Adamlarsa makinelerini başka bir sahile yönlendirdiler. Ay ışığından aldıkları parlaklıkla övünen yassı çakıl taşlarının bulunduğu karşı sahile.

Paylaştığımız öykü Mevlana'nın bir sözünü hatırlatıyor. Ne demişti Celaleddin Rumi? Bir insanda gurur ve kibir ağzını açtığı andan itibaren sarımsak gibi kokmaya başlar. Önemli olan beni, egoyu aşabilmek, bensiz bir aleme yükselebilmek. O yolda ilerlerken rehber edinebileceğimiz çok değerli gönül dostlarımız var. İşte Mevlana'lar, Yunuslar, yüzyıllar ötesinden bugüne aynı taze nefesle sesleniyorlar. Ve onların seslerinin her daim yankılanması için aracı olan, programımızda da zaman zaman yer verdiğimiz değerli kalemler var. Onlardan biriyle Sabri Tan Doğan'la devam edelim Hayat Ağacı'na.

Ömer Hayyam bir şiirinde sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan diyor. Bir gün sormuşlar kendisine kemal nedir, olgunluk nedir diye cevap vermiş. Hayatın karşımıza çıkardıklarını geri çevirmemek, eyvallah diyerek kabullenmek ama bizden esirgedikleri içinde gözyaşı dökmemek, feryadü figan etmemek, koşulsuz sevmek hayatı, koşulsuz kabullenmek. Hayatı dolu dolu, aşkla, heyecanla yaşamak. Bir yudum suyu aşkla içmek, bir lokma ekmeği aşkla yemek. Havayı aşkla solumak, hayatı, insanları, olayları sükunet içinde, edep ve saygı içinde aşkla görebilmek. Aşksız bir an yaşamamak, tepeden tırnağa aşk kesilmek. Vücudumuzun bütün hücrelerini aşkla doldurmak. Biz aşktan doğduk, bizim anamız aşktır. Biz aşkın kendisi.

aşk gelecek, cümle eksikler biter diyor. Algı kapılarını sonuna kadar açabilsek, sevdiklerimizle bir olurken evrenle de bir olabilsek, tek istisna olmadan yeryüzündeki bütün insanları, hayvanları, bitkileri, cemadatı, Muhammedi bir aşkla kucaklayabilsek, hayatı doruklarda yaşayabilsek, en ince, en hassas düzeyde bütün ayrıntıların farkındalığıyla yaşayabilsek, küçük hesaplarla, küçük çıkar düşünceleriyle yaşamı küçültmek, daraltmak kadar insanın kendine yapacağı zarar ne olabilir? Doğanın ve evrenin içinde sakladığı giz, yaşamın ve ölümün gizi, hep sevenle sevilenin bir araya gelmesinden doğan sonsuz mutluluğun içinde değil midir? Bu birliktelikte algının kapıları sonuna kadar aralanıyor, insan kendi özü, aslıyla, gerçekle yüz yüze geliyor.

Aslında hayatta hiçbir şey can sıkıcı değildir eğer her zerredeki harikuladeliği görebiliyorsak. Yunus gibi cümle yerde hak nazır, göz gerektir göresi diyebiliyorsak. Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır diye ürperebiliyorsak. Sevdiğimi demez isem sevgi derdi boğar beni diyen bir insan ne güzeldir. Eğer hayata kara gözlüklerle bakıyorsak, mutlu ve huzurlu değilsek, her dem taze doğarız, bizden kim usanası diyemiyorsak, kabahati hayatta değil, kendimizde arayalım. Fazıl Hüsnü Dağlarca, bilimin bütün bulduğu, bütün bulacağı sende diyor. Yunus, bir siz dahi sizde bulun, benim bende bulduğumu diyor. Peki bizim yaptığımız ne? Sürekli kendimizden kaçmak, sürekli kendimizden uzaklaşmak. Ne ektik de ne biçeceğiz? İnsanoğlu hayata ne verirse onun karşılığını alır. Yunus, seni deli eden şey yine sendedir, sende diye sesleniyor. İçimizi arıtmadan, temizlemeden, güzelleştirmeden Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Padişah gelmez saraya, hane mamur olmadan.

Sabır, şükür, kanaat zırhına bürünmeden, edep, saygı içinde yaşamadan mümkün müdür mutlu ve huzurlu olmak? Peki biz ne yapıyoruz? Şikayet, hep şikayet. Hayattan, toplumdan, insanlardan. En azından o kötülükler bizim sınırımıza geldiği zaman orada duruyor mu? Yoksa biz de elle gelen düğün bayram mı diyoruz? Bir kaya kovuğunda kalan böcek bütün hayatı, yerleri ve gökleri bu delikten ibaret sanır. Her gün bilime, güzel sanatlara, dine, tasavvufa, doğa güzelliklerine gitmek varken günün basit, zavallı olayları ve insanları içinde sıkışıp kalmak niye? Brezilya ırmaklarında minicik balıklar varmış. Dikkatsiz bir yüzücü buldular mı, binlercesi birden saldırıp birkaç saniye içinde hızla minicik lokmalar kopararak zavallıyı yer bitirir, iskeletini bırakırlarmış. Modern toplum, modern medyada aynen böyle. Her gün insandan iyi olan, güzel olan yönlerinden bir şeyler koparıyor. Bir gün bakıyorsunuz ki geride bir şey kalmamış. Çağımız bilgiye tapıyor ama kalp aydınlanmadıktan sonra, ışıkla dolmadıktan sonra neye yarıyor? Sevgiden uzak, saygıdan uzak, edep, incelik, zarafetten uzak, yüzleri sararmış, gözleri çökmüş, bedbin, karamsar, sadece şikayet eden, herkesi, her şeyi küçük gören kimseler. Siz bu kafayla bir şey olduğunuzu mu sanıyorsunuz?

Kenan Rifai, sen seyrancısın, seyranına bak diyor. Şaşkın kimse ömrünü boş yere harcayandır. Deniz suyu içmek susuzluğu gidermez ki. Önemli olan haddini bilmektir. Haddini bilecek olursan her zerre sana hizmet eder. Haddini aşacak olursan her faydalı şey sana zararlı olur. Gerçeğe varmak için berrak bir zihne ihtiyaç vardır. Bulanık, karmakarışık, stresli bir zihinle bir yere varılamaz. Şüphesiz nefis kötülüğü emredicidir. Zihin nefsaniyetten uzaklaştığı oranda güzelliği sezebilir, gerçeği fark edebilir. Önemli olan beni, egoyu aşabilmek, bensiz bir aleme yükselebilmektir. Eteklerimiz nefsaniyetin ağırlığıyla kaldığı sürece yerde sürünmeye mahkumuz. Fuzuli, dehr bir bazardır, herkes metaın arz eder diyor. İçindeki kavgayı bitirip, onu ilahi aşkın güzellikleriyle besleyip, bunu dışarıya yansıtanlara ne mutlu.

Sevgi, kendi benliğimizi aşmada bize en çok yardımcı olan duyguların başında geliyor değerli dostlar. Sevgiyle benliğimizden kurtuluyor, daha yüksek mertebelere eriyoruz. İlahi aşka giden yolda ötekiye duyulan sevgiden, aşktan geçiyor. Şair yazar Murat Anmungan, kendimizde beslediğimiz, kendimizde büyüttüğümüz, kendimizde saklı duran bir şeydir sevmek. O hep bizdedir, bizledir. Usul usul biriktiririz onu, içimizde yığılı durur. Ve günün birinde ansızın karşımıza biri çıktığında sanırız ki içimizden boşalıveren bu duyguları o taşımıştır bize der. Doğuştan sevmeye yetenekli olmak bir yana, ayrım yapmadan bütün varlıkları severek sevme kapasitemizi artırabilir, yüreğimizi genişletebiliriz.

Az önce Sabri Tan Doğan'ın yazısında değindiği büyük şair Fuzuli'yi bir kez daha saygıyla anarak onun bize armağanı Leyla ile Mecnun'a dair bir kıssa paylaşmak istiyorum. Gelin Leyla'yı bir de Mecnun'un gözünden görmeye çalışalım.

Arap meliklerinden birine Leyla ile Mecnun'un halinden bahsederler. Derler ki Mecnun iyi ve kuvvetli bir şair olduğu halde çöllerde dolaşıp perişan bir hale düştü. İrade dizginini elinden kaçırdı. Melik onu bulup getirin emrini verir. Mecnun'u bulup getirirler ve huzura çıkarırlar. Melik onu ayıplayarak şöyle der: İnsanlık şeref ve haysiyetinden ne zarar gördün ki insanlar arasında yaşamaktan vazgeçtin? Mecnun ona inleye inleye şu cevabı verir:

Birçok dostlarım Leyla'yı sevdiğim için beni ayıpladılar. Fakat bir gün Leyla'yı gördüklerinde benim mazur olduğumu anlayacaklardır. Ey gönlümü alan güzel, keşke beni ayıplayanlar seni bir görseydiler. Seni görünce turunç kesecekleri yerde kendilerinden geçip ellerini keserlerdi. Bunu görmek isterdim. O zaman hakikat meydana çıkar ve davamda haklı olduğum sabit olurdu.

Bu sözler üzerine Melik, bir de biz görelim bakalım nasıl bir şeymiş bu Leyla diyerek onun aranıp bulunmasını ve huzuruna getirilmesini emreder. Melik'in emri üzerine memurlar çölü dolaşırlar, çadırları ararlar. Sonunda Leyla'yı bularak getirip huzura çıkarırlar. Melik bakar ki bu Leyla denilen kız esmer mi esmer, zayıf mı zayıf, Leyla'yı beğenmez. Haremindeki cariyelerin en çirkini ondan daha güzel ve daha süslüdür. Mecnun, Melik'in aklından geçeni derhal anlayarak der ki, ''Ey Melik, Leyla'ya kıymet vermek için ona Mecnun gözüyle bakmalısın. Eğer Leyla'ya benim gözümle bakarsan, gerçeği o zaman anlar, aşkımdaki manayı ve sırrı o vakit çözer, ondaki güzelliğin o zaman farkına varırsın.''

Mesnevi'de şöyle geçer: sen benim derdimi kavrayamazsın ki bana acıyabilesin. Benim derdimi ve derdimdeki manayı idrak ve ihata edebilen bana arkadaş olabilir. Ben böyle bir arkadaşa halimi gece gündüz anlatabilirim. O da anlar. İki odun birlikte olursa iyi yanar. Sağlam insanlarda yara derdi bulunmaz. Ben derdimi ancak ve ancak derdime ortak olana söyleyebilirim. Başkasına anlatamam. Ömründe bir kimseyi arı sokmamışsa ona arıdan bahsetmek boş şeydir. Sen benim gibi bir derde müptela olmamışsan benim halim sana efsane gibi gelir. Onu bir masal gibi dinlersin. Benim içimdeki sızıyı başkasıyla mukayese etme. Başkası tuzu elinde tutuyor. Halbuki benim yarama ekilmiştir.

Birbirimizi anlama yeteneğimizin gelişmesi için daha çok dinlemeye, daha çok tanımaya ve bilmeye ihtiyacımız var. Kendi başımıza gelmese de başkalarının başına gelenleri layıkıyla dinleyerek, onların acılarına, sevinçlerine ortak olmaya çalışmak, insanlık yolunda bizi adım adım ileriye taşımaz mı? Taşır elbet. Hayat Ağacımızın böylelikle sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayıp sunan ben Umay Aygut Özdemir ve teknik masada görev yapan arkadaşım Engin Karagöz sizlere veda ederken sevgi ışığının daima yolunuzu aydınlatmasını diliyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: İlimden medeniyete.

Abdullah Niyazi Efendi'yi anlatıyorduk geçen hafta ama biraz yan yayarak sohbetimizi, bazı Osmanlı'ya has bilgiler vererek maalesef bu zatın anlatımını bitirememiştik. Şimdi ona devam ediyoruz. Kadılığa devam etti. Birinci Selim Han devrinde kadıydı. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde de bu 60 beyitlik kasidesinin, Rodos'un fethiyle ilgili kasidesinin yazımından sonra da kadılığına devam etti. 1530'da da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında vefat etti. Bu Abdullah Niyazi Efendi sohbetinde çok mülayimdi. Çok tatlı konuşurdu. Güzel suretliydi. Uzun boyluydu. Ağırbaşlı ve vakar sahibiydi. Yani onu gören bayağı bir kendini hürmet edecek şekilde toparlamaya çalışırdı. Bayağı, benim karşımda nasıl duruyorsun ya? Demek yoktu efendim. Olur mu öyle şey? Sen kimsin ki senin karşında kim? Ama Allah Teala sevdiği kullarına öyle heybet veriyor ki efendim. O heybeti kimsenin ikaz etmesine gerek yok. Hürmet gösteriliyor. Yoksa ben filan makamın adamıyım. Elini de kaldır yukarıya. Gelen öpsün, giden öpsün. Olmaz öyle şey. O el öpme öpülene de bir şey getirmez. Öpene de bir şey getirmez. Ama öpülenden de çok şey alır götürür. Öpenden de çok şey alır götürür arkadaş. Ya bir öpsek şu elini, bir öpsek bereketlensek falan. Geçin efendim. Çok derin bilgiliydi. Arabi'de ve mübahasede onunla konuşmak imkansız denirdi. Bir meseleyi bir mecliste açıp da konuşurken ona da herhangi bir şey sorulursa veya dahil olması icap ederse herkes susardı. Herkes. Mübahese bu demek. Evet. Mahlası Niyazi'ydi şiirlerinde. Muamma sanatına dair risale yazdı. Şimdi muammayı Doğu Anadolu'da, Erzurum, Kars gibi, Erzincan gibi yerlerdeki böyle ecdat yadigarı işlerini çok seven oralı kardeşlerimiz böyle aşıklar yarışması diyorlar. Aşıklar atışması diyorlar. Muamma şöleni diyorlar. Ellerinde ne var? Ne var? Dıngır dıngır dıngır dıngır saz var. Bir. Allah-u Teala'nın ismini söyleyerek sen saz mı çalıyorsun arkadaş? Olmadı. Olmadı. Kilisede adam ok çalıyor diye sen de camide saz mı çalacaksın kardeş? Muammada sen dünyalık sırları mı söyleyeceksin yoksa Allah-u Teala'nın yarattıklarındaki sırlardan mı bahsedeceksin? Elbette ki Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun yarattıklarının sırlarını söyleyeceksin. Sen bunu ne sazla söylersin, ne defle söylersin, ne darbukayla söylersin. Bunları bizim örf ve adetimiz diye son senelerde maalesef bu bölgede çoğaltmaya çalışıyorlar. Efendim işte bizim insanımız kültürlü. Avrupa'da bu çalgı yok muydu efendim Osmanlı zamanında? Çeşitlisi vardı. Ama Avrupalı insan olarak yaşayamıyordu. Evini geçindiremiyordu. Devamlı başlarındaki idareciler sömürüyorlardı. Ve sevimsiz oluyorlardı. Çok yakınlarındaki insanları doyurup acık uzaklarındakileri doyurmuyorlardı. Baktılar ki bu böyle olmayacak.
ben hangi memleketin kralıysam, işte hangi memleketin hükümdarıysam, ya halkımı, yakınımdakileri daha çok gözeterek böyle biraz muhalefet edecekleri susturmak için onları da besleyerek burada yerimi sağlamlaştırayım, bana karşı bir isyan olmasın dediler. Yani gördükleri çevreyi, yani iltifat ettikleri çevreyi büyütmeye çalıştılar. Memleketin hudutlarına geldi, dayandı. Öyleyse sömürge yapalım dediler. Hiç yüzünü görmeyeceğimiz adamların elinden emeğini, toprağından mahsulünü, yerin altından da madenini alalım. Ne yaparlarsa yapsınlar. En fazla ölürler. Ölürse bir çocukları daha olur. Onu da çalıştırırız. O ölürse bir daha çalıştırırız. Dediler. Müstemlekecilik böyle başladı. Osmanlı hiç müstemlekecilik yapmadı. 600 sene bu insanların kafası çalışmıyor muydu ya? İsteselerdi Mısır'ın bütün zenginliklerini akıtırlardı. Hayır. Yapmadılar. Macaristan'ı soyup soğana çevirirlerdi. Estergon Kalesi'nin bir tek taşı eksik değil. Zigetvar Kalesi'nin bir tek tuğlası eksik değil. Budin Kalesi'ni Macarlar tuğladan yapmışlar. Osmanlı tuğlasına dokunmamış. Değil ki gidecek oraları soyacak. Olmaz öyle şey. Oradaki insanları da kendi tebaam, kendi kulum görmek suretiyle Osmanlı padişahları hiçbir yerde insanların haksız yere elinden bir şey almamış. Ha vergi almış, Müslümandan da almış, Hristiyandan da almış. Ama Hristiyandan aldığı ayrıca haraç ve cizye onların yurt savunmasına katkısı olmadığı için, silah altına alınmadıkları için milli savunma vergisidir. Biz gençliğimizde yani sigara kullandığımız zamanlarda falan da milli müdafaa vergisi dahildir diye sigaranın üzerinde yazardık gayet rahat. Ben de milli müdafaa vergisi verdim. Şimdi yazıyor mu? Bildiğim kadarıyla yazmıyor. Milli müdafaa vergisi dahildir. Bizden alıyordu devlet. Yani Osmanlı onlardan haraç ve cizye alması. Ya arkadaş, sen işinle gücünle uğraş. Çiftinle çubuğunla uğraş. Sanatkarken sanatınla uğraş. Senden de yurt savunması için gençlerini almayacağım. Ama bu savunmaya ana millet olan Osmanlı Türkleri katılırken sen de bunun masrafına katılacaksın. Barut parasını sen vereceksin arkadaş. Gülle parasını sen vereceksin. Bu hemen her memlekette halen memleketin imkanları yetişmezse orduya alınacak bir şey için yardım talebi hiçbir yerde ayıp değil. Dünyada bu adet. Osmanlı bunun ötesine geçmedi efendim. Yani gel elmas ocaklarında çalış, yerin bir kilometre altında üstüne toprak yıkılsın, öl. Ölünü bile çıkartmasınlar. Bunu yapmadı. Hala bunu Avrupalılar yapıyor biliyor musunuz? Afrika'nın bu kadar ıssız tutulmasının sebeplerinden de biri bu. Aman ilerlemesinler, aman ekmek derdine düşsünler. Daha fazla bir refaha alışırlarsa biz buralarda tutulamayız diyorlar. Kendileri bilir. Onun için muamma sanatı hakikaten Osmanlı'da müthişti. Çok derin ilim isterdi. Ama şimdikilerin kullandıkları muamma sanatı sazla karşılıklı atışma oluyor. Bu da bizim ecdadımızdan gelen bir töre değil. Efendim işte Osmanlı'nın son zamanları. Ya kardeşim, Osmanlı'nın son zamanını bütün 600 seneye yayanlar
zaten Osmanlı'nın aleyhinde bulunan insanlardır. Gençliğe aha Osmanlı bu diyorlar ya. İttihatçıları Osmanlı diye tanıtıyorlar ya. Padişahını devirmiş, ölüme mahkum etmiş veya padişahını işte dirseklerinden kolunu keserek şehit etmiş, intihar süsü vermiş olanların yaşantısını Avrupa'nın arkasından tin tin tin tin ona bağlı olarak gidenleri biz devlet büyükleri diye anıyoruz. Osmanlı'nın bir devlet büyükleri böyleydi diyoruz. Böyle değildi efendim. Böyle değildi. Ta ki Karlofça Anlaşması'yla beraber zaten Kaynarca Karlofça Anlaşmalarıyla beraber bu iş çığırından çıkmaya başladı. Sen Osmanlı'nın töresini, örf adetini alacaksan Osman Gazi zamanını al. E canım Osman Gazi zamanında da görüyoruz işte ya. Televizyon dizilerinde o. Kadından başka bir şey yok. Osmanlı'nın kurucuları, kurucusunun babası, anası neyse bunlar birbirleriyle aşk yaşamaya başlıyorlar ya. Ya insandır. Elbette ki birisini sevecek. Sen bunu istismar edip de bütün kurguyu bunun üzerine getirirsen bence hainlik etmiş olursun. Onların uyguladığı adaleti gör. Bu adaleti kullan. Bu kahramanlığı kullan. Yani bir Selçuklu'nun, uç beyinin, Selçuklu'nun devlet adamlarınca yıkılma fitnelerini sen yanında mı bulundun ya? Bu çadırın bir kenarında sen dinleyici miydin de bunları böyle milletin gözünün önüne getiriyorsun? Hep bir kargaşa vardı yani. Hiçbir samimi sarılma, efendim dayanışma yoktu. Ertuğrul Gazi, Selçuklu'nun son dönemlerinde sık sık Konya'ya gider, sultan çocuklarına nasihat ederdi. Versenize bunu. Yok. O zaman siz kusura bakmayın, bu yaptıklarınızda prodüksiyon parasına göz dikiyorsunuz, istismar ediyorsunuz derler adama. Derler yani. Efendim bizim tarihçi danışmanımız var. Sizden ne farkı var ki tarihçi danışmanın? O da aldığı parayla danışmanlık yapıyor. Ne kadar samimi yapıyor onu bilemem ben. Muamma, bilmeceye benzer, kapalı, zor anlaşılır sözler ve beyitlerdir ki bunu ancak erbabı anlayabilir. Risale'de her kaidenin misalinde Selim ismini koyduğu yazılır. Bu Muamma Risalesi'nde kim? Abdullah Niyazi Efendi. Ardında Seyit Cürcani'nin Metali Şerhine bir haşiye ve Risale Muamma adlı kitaplar bıraktı vefatında. Bir şiirin matlağı şöyle: aşkın hevasını eyleyeli murgu can heves, canı heves, murgu can heves, cismim müşebbek oldu, döndün ana kafes. Can kuşu aşk havasına özendiğinden beri cismin ona kafes oldu ve böylece onu yaraladı. Kafesi müşebbek. Ya. Kafesi müşebbek Topkapı Sarayı'nda divan, kubbe altı denilen yerde, bugün turistlerin ziyaretlerine açık bildiğim kadarıyla, eğer birkaç sene içinde bir restorasyona falan alınmadıysa, oraya divan yerine gittiğinizde iki bölümlü bir salondur. Ana salon Esat divan toplantılarının yapıldığı yerdir. O divana doğru döndüğünüzde divan

0: alıyorlar. Osmanlı'da da böyleydi. Divan katipleri de divanda bütün konuşulanları siyakat denilen bir usulle, ne usulü? Siteno diyoruz buna. Siteno. Bugün bizim Büyük Millet Meclisimizde de böyle siteno graflar orada siteno tutuyorlar. Her türlü kayda rağmen, görüntü ve ses kaydına rağmen onlar da hızlıca belgeyi yapıyorlar. Bir hakaret geçer, o geçer, bu geçer, onlara müracaat edilir. Siteno bilenler onu çözerler. Onun da tercümanları vardır. Evet. Onun için arkasında kitaplar bıraktı ve burada da bir şiirinden misal verdi. İşte divan yerinde tam sadrazamın oturacağı karşıda, tam ortadaki divanın ortadaki yerinde, tepesinde bir kafesi müşebbek var. Kafesi müşebbek. Yani bu biraz böyle dışa doğru taşık cumba kafesi gibi. Padişahlar divanı bu kafesi müşebbekin arkasından takip ederlerdi. Ama içeriden bakan sultan var mı yok mu göremezdi. Sultanın sesini duyamazdı. Divan konuşmasına Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar Osmanlı padişahları katılırdı. Orada cereyan eden bir hadiseden dolayı padişaha karşı hürmetsizlik oluyordu. Bir köylü geliyor divan yerinin önünde, bakıyor bakıyor padişaha bir şey arz edecek. Oraya kadar da girermiş efendim. Daha Topkapı Sarayı inşa halinde, bir yandan binalar yapılıyor, bir yandan da divan toplantısı yapılıyor. Şöyle bakıyor, yaşlı başlı insanlar da var. Hanginiz acaba diyor sultan. Tabii onun bu hali bir karikatürize bir durum oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı sultana benzetemiyor yani, genç delikanlı diye. Diyor ki burada bir hürmet eksikliği oluyor. Ben bundan sonra divan toplantılarına katılmayacağım. Ben sizi dinleyeceğim diyor. İşte kafesi müşebbek yaptırılıp orada o dinleme yapılıyor. Aşağıda görüşülen konu aynen duyabiliyor padişah. Ve divanda alınacak kararlarda eğer bir yanlış yola girildi ise o kafesi müşebbekin çerçevesine eliyle vurarak tak tak tak tak tak veya el çırpmak suretiyle buna katılmadığını belli ediyor. Hop hop ne yapıyorsunuz demiyor yani. Öyle şey olmaz Osmanlı'da. Edep önde gelirdi. Dönüp de divan üyeleri, sadrazam dahil, padişahım hangisi senin beğenmediğin diyemezlerdi. Divan yeniden başlardı efendim. Ve padişahın nere olduğunu onlar hissederlerdi. Onun katılmadığını ona göre düzeltirlerdi. Buradaki cismin müşebbek olduğu, döndün ana kafes, kafesin önündeki o delikli şey müşebbek oluyor. Evet. Can kuşu aşk havasına özendiğinden beri cismim ona kafes oldu ve böylece onu yaraladı. Niye yaraladı? Kuş kafeste çırpınınca kanatları yaralanmaz mı efendim? Efendim, bugünkü sohbetimizi de yine Abdullah Niyazi Efendi ile bitirdik. Haftaya yeni bir zatı anlatmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
1: İlimden medeniyete.

Geçen oturuyorduk annemle. Havadan sudan konuşurken söz döndü dolaştı, takıldı eski günlere. Çenemin düşeceği tuttu. Hoş annem ekseri öyle olduğumu söyler ya. Özlediğim ne varsa dizdim peş peşe. Tasvirden tasvire geçtim. Tahlilden tahlile. Ablamdan kalma, rengi soluk, kara önlüklü oturduğumu hatırlarım körüklü bir makinenin karşısına. Sallandıkça gıcırdayan tahta iskemleden poz vermişti ak saçlı fotoğrafçıya. Adam "bak kuş çıkacak" diye açmıştı objektifin kapağını. Sonra içinde kirli bir su bulunan leğende yıkamıştı negatifleri. E işte az çok bana benziyordu sarı kartlardaki bulanık resimler. Başucumdaki 3 yıldızlı çalar saat, gaz lambası, ispirt ocağı ve tel dolap. "Çoraplarını kendin yamamalısın artık" demişti annem. Tobuklarıyla parmak uçlarına parçalar seçmiştim uzun uzun. Ama dikince büzülmüş, düdük kadar kalmıştı pırtık şey. Anneme "yenisini mi alsak acaba" dediğimi hatırlıyorum. Kaşlarını çatmış, fevkalade kızmıştı. "Müsrif olma" demişti üstüne basa basa. Elbiselerimi kollu bir dikiş makinesiyle dikerdi annem. Çoğu kez ablamdan artanları geçirirdi elden. Uydururdu bana. 40 yılın başı, o da bayramlarda filan, bir güllü basmanın beline lastik geçirir, eteklerini bastırırdı. Bu şekilsiz ve modelsiz fistancık müthiş sevindirirdi beni. O gece uyuyamazdım sabaha kadar. Ayakkabılarımın kenarı mandallı naylondu. Pembesinden bıktın mı moru, olmadı yeşili. Değişen sadece renkleriydi. Kolay da eskimiyordu hani. Gardırobum yoktu elbet. Bir ufak çekmece yetiyordu bana. Tüm mahalle çocukları gibi toprak destiler ve galvaniz kovalarla çeşme başında giriyorduk kuyruğa. Kuyularımızdan tulumbayla çektiğimiz suyu sadece temizlikte kullanıyorduk. Musluğundan su akan ev parmakla gösterilirdi o zamanlar. Mahallede bir tek hususi otomobil vardı. Avni Beyler'di. Avni Bey ne iş yapardı, ne alır satardı hatırlamıyorum şimdi. Sadece arabası ilgilendiriyordu bizi. Bu altı cam göbeği, üstü krem rengi bir Chevrolet'ydi. Gözlerimizi kamaştırıyordu nikelajları. Bir tahta kumbaram vardı. Ortası delik 10 paraları ve bakır 5 kuruşları doldururdum içine. Bir gün anahtarını da attım içine ve kuruşları kurtarmak uğruna kırmak zorunda kaldık onu. Kuruş biriktirmek. Gülünçü. Ak Akçe'nin dost most olduğu pek yoktu gayrı. Kara gün için tapular ve hisse senetleri gerek artık. Ama ne kara günümüz olsun ne de kenarda birikmişimiz. Geldik gidiyoruz işte. Kefenin cebi yok ya. Yollarımız asfalt değildi o devirde. Aralarına ot ve kuytularını yosun bürümüş yuvarlak yassı taşlar dizilirdi zemini. At arabaları tıngırdayarak sekerlerdi sokak aralarında. Sütçü beygirinin al sesinden tanırdık. Sakayı merkebinin huysuz anırışından. Sabahları horoz sesiyle uyanırdık. Gece sabaha kadar ulurdu göbekler. Arnavut'un bostanında da taze kıvırcıklar olurdu. Hatta mevsimine göre Çengelköy bademi, turp, taze soğan. Edirne kapıya doğru boş araziler vardı. İncir ağaçlarını hatırlıyorum. İrili ufaklı istila etmişlerdi surları, yaşlı çatıları, harabeleri. Tramvay Mirmah Sultan Camii'nin önünden dönerdi. Kanı hızıyla ve çıngırak çalarak ilerlerdi. İki adımda bir boynuzu telden kurtulup stop eden troleybüsler vardı bir devirde. Biletçi arka kapının eşiğine kurulmuş mütevazı köşkünde oturur ve sürekli "İlerleyelim beyler" derdi. Ama en çok faytonları severdim ben. Özellikle Dursun Usta'nınkini. Meşin kırbaç havada şaklar ancak asla değmezdi hayvanlara. Bakımlı aygırlar püsküllerini sallaya sallaya koşarlardı. Kupa yaylana yaylana yol alırdı. Pirinç feneri gıcır gıcırdı. Tekerlekleri allı morluydu. Bir köşesine Çamlıca'da piknik yapan yaşmaklı kadınlar tasvir edilmişti. Öbür köşesine mehtaba çıkan sandalcılar. Elektronik henüz girmemişti hayatımıza. Çoğu evde makara bantlı teyp ve irice pikap vardı. Ama radyo yaygındı bakın. Hani o ısınsın diye uzun uzun beklediğimiz çeyiz sandığı iriliğinde ceviz gövdeli alametlerden. Cızırdadıkça tokatladığımızı hatırlarım külüstürü. Arkası yarınları beklerdi kasretle. Çoğu kez ağlardım yoksul kızların ümitsiz aşklarına. Yoğurtçular
omuzlarındaki sırıklarla taşırlardı tepsilerini. Çıngırakla duyururlardı seslerini. Telefon yaygın değildi. Kağıtlara dökülürdü hasretler. Bırakın mektupları, saklanırdı pullar ve zarflar bile. Fırınlarla hamamlar çeki çeki odun tüketirlerdi. Evlerimizde çingene sobası ve kuzine kullanırdık. Yakacak elektrik, tüp, doğalgaz değil, meşe dalıydı tabii. Bilgisayar oyunları ve televizyon esir etmemişti çocukları. Körebe, saklambaç, ebecilik, seksek unutulmamıştı daha. Biz pılı pırtıdan bebek yapardık. Erkek çocuklarıysa tel parçalarından araba. 3-5 gazoz kapağı, birkaç boşalmış ilaç şişesi, 5-10 makara tahtası ve kırpık yünler yetiyordu bize. Hallaçlar, kalaycılar, bohçacılar, çerçiler, macun, pamuk helva, elma şekeri satıcıları. Sonra Elif Bayi Söken'e 50 kuruş, Hatim İndiren'e 2,5 lira veren güler yüzlü sarıca müezzin. Muhafazalarındaki müsaflarıyla camiye koşturan tülbentli kızlar, bez takkeli oğlan çocukları, ayaklarda takunya tabii. Bakın 25 kuruş bile iyi paraydı o yıllar. İyiydi de bakkallarda keçi boynuzu, pestil ve kırık leblebiden başka şey bulunmazdı ki bizlere. İki gevrek bisküvi arasına sıkıştırılan güllü bir lokumun tadı haftalarca anlatılabilirdi diğer çocuklara. Bu hiç de küçümsenilmeyecek bir hadiseydi bizim için. Tasvirleri arttırabilirdim. Elif çay bardağını elime tutuşturdu da nefes aldım. Sonra bir ara verdim konuşmama, sonra döndüm anneme. Biliyor musun, nostalji dedikleri şey bu işte. Elif sordu, nostalji mi? Bir nevi eskiye özlem kızım. İnsanlar genellikle geçmiş günlerin daha güzel olduğunu sanırlar. Annem ilk kez konuştu. Evet, geçmiş günler daha güzeldir zaten. Sonra kararlı bir şekilde ekledi. Senin çocukluğundaki günler Elif'inkinden güzeldir. Benim çocukluğumdakiler seninkinden. Anneminki benden. Anneanneminki anneanneminkinden. Yani asr-ı saadete yakın olan uzak olandan güzeldir diyorsun, öyle mi? Ona ne şüphe.

0: Segundo copazo.
1: Mate, simpatia.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Gelişmeler yeniden karşınızdayız. Ben Alper Altun, sevgili seyirciler. Futbol dünyasından bir haberle başlayalım. Süper Lig'de sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Evet, Beşiktaş kazandı dedik. Hemen detayları paylaşalım sizlerle. 2-1'lik bir mağlubiyetten bahsediyoruz. Beşiktaş Kadıköy'de geri dönüşe imza attı da diyebiliriz. Siyah beyazlar sezonun ilk derbisinde 3 puanı kazanmayı başardı. Fenerbahçe 26. dakikada Skriniar'la öne geçti. Beşiktaş 38'de Rıdvan Yılmaz'la skoru eşitledi. Derbide ilk yarı 1-1 sona erdi. 73. dakikada sahneye Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahović çıktı ve Sırp forvet attığı golle galibiyeti getirdi. 2-1 kazanan Beşiktaş ise 9 puana ulaştı. Sezonun ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe ise 6 puanda kaldı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde ise yasa dışı bahis sitelerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 98 bin internet sitesine erişim engeli getirildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi.
1: Derbi öncesi yasa dışı bahis ağlarına ağır darbe vuruldu. 98 bin internet sitesine erişim engellendi. Suç gelirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 1200 banka hesabına el konuldu. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. Derbi öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN ve yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. Tespitlerin ardından yaklaşık 98 bin internet sitesinin erişiminin engellenmesine karar verildi. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadelenin kesintisiz süreceğinin mesajını verdi.
2: Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi için bir kez daha sandık kurulacaktı. CHP'li üyeler katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim 8 Eylül'e ertelendi.
3: Biz çoğunluğu sağlayamadık.
4: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi için meclis toplandı. Salt çoğunluk sağlanamadı. Seçim ertelendi.
3: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
4: İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında belediye başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Başkan vekili seçimi için 5 Ağustos'ta yapılan ilk oylamaysa tartışmalara sahne olmuştu. AK Parti'nin itirazı üzerine başlayan yargı sürecinde seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Yeniden sandık kurulması bekleniyordu ancak yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.
3: Bizim bu toplantıyı açmak için 24+1'e ihtiyacımız olacak. 23+1'e salt çoğunluk olan 23, yani bizim mevcut yurtumuzun yarısının artı bir fazlasına ihtiyacımız olacak. Biz şu anda 22 kişiyiz.
4: Salt çoğunluk sağlanamamasının sebebi ise CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmamasıydı.
5: Gözaltı halinde bulunan arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin değerlendirilebilmesi için ve bu arkadaşlarımızın da oy kullanabilmesi için yeni parti grubuyla beraber ortak bir karar aldık, ortak bir tavır sergiledik ve seçime katılmadık.
4: Başkan vekili seçimi bir kez daha ertelendi. Yeni tarih 8 Eylül olarak açıklandı.
3: Toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah saat 9'a erteliyorum.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli yeni bir anayasaya ihtiyaç olunduğunu da söyledi.
6: Anayasa önerimiz başlangıç, genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyet'in temel organları ve son hükümler şeklinde 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır.
4: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2 seçim dönemini geride bıraktığını hatırlattı. Siyasi istikrar vurgusu yaptı. Sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek yeni anayasa çağrısı yaptı.
7: Türkiye'nin her şeyden önce siyasi istikrara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı kalıcı olarak sağlayan sistem de budur. Aradan geçen iki dönem içinde sistemin uygulanmasına dair bazı noktaların gözden geçirilmesi önemlidir. Her şeyden evvel sistemin sağlıklı işlemesi için bir anayasaya ihtiyaç vardır.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli gazeteci Nasuhi Güngör'e açıklamalarda bulundu. Yeni anayasanın yanı sıra seçim ve siyasi partiler kanununun da yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
7: Sadece siyaset değil, sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır.
8: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
4: Bahçeli'nin gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Sürecin başından bu yana ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını söyledi. İlgili yasanın büyük bir çoğunlukla meclisten geçmesini ise memnuniyetle karşıladığını belirtti.
7: Yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakat ortaya çıktı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum.
4: Bahçeli, dış politikaya ilişkinde önemli mesajlar verdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması'nın İslam dünyasının sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracağını vurguladı.
7: Türkiye'nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır. Dünyada çok daha itibarlı hale getirir. Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru da tutuklandı ve ifadesi de ortaya çıktı. Bakın o doktor neler söyledi.
4: Önce tanık sonra da şüpheli olarak ifade verdi. Sorulara hatırlamıyorum, bilmiyorum dedi. Deniz Olgun'un doktoru tutuklandı. Ulaştırma eski bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 2016 yılında Beykoz'daki çiftlik evinde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulundu. 10 yıl sonra mezarı yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi. 10 yıl önce 155 acil çağrı hattına yapılan ölüm ihbarına ilişkin çözüm tutanağına ulaşıldı. İhbarcının kendisini ben Doktor Nurettin Demirkol sözleriyle tanıttığı, Demirkol'un daha sonra operatöre aile hekimi olduğu bir hastasının ani şekilde hayatını kaybettiğini söylediği yer aldı. Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'nde telefon konuşması soruldu. Demirkol ifadesinde telefonun ortalıkta olduğunu ve çiftlikte başka birisinin aramış olabileceğini söyledi.
9: Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir. Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır.
4: Demirkol çiftlik evine gittiğinde Deniz Olgun'u hayatını kaybetmiş vaziyette bulduğunu ve ağzında bir sıvı bulunduğunu söyledi.
9: Maktulün ağzında bir sızıntı vardı. Bu kan mıydı yoksa mideden gelen sıvı mıydı? Bunu ben adli tıpçı olmadığım için ayırt edemem. Ben gittiğimde maktul ölüydü. Ölüm yeni değildi. Vücut şişmeye başlamıştı. Sertlik, katılık, ölüm morlukları gibi benim tam adını koymamın doğru olmadığı şeyler vardı.
4: Nurettin Demirkol'a HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü 21.16-21.42 saatleri arasındaki bir hastane adına kayıtlı telefonla yaptığı görüşmeler de soruldu. Cevabı o gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum oldu. Aile doktoru sorusuna ise 2-3 kez muayene ettim. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum ifadesini kullandı. HTS incelemesinde Hilmi Kuriş'in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56'da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edilmişti. Demirkol o gün Hilmi Tuna Kuriş'le konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Savcılık sorgusunda Demir Kola, Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Ali Ankuriş'in olay yerine gelip gelmediği de soruldu. Dosyadaki başka bir tanık anlatımında olay yerine gelen adli tabibin doktorun yanında bir avukat bulunduğunu ve Ali Ankuriş'in olay yerinde olduğunu söylediği belirtildi. Tanık ve şüpheli ifadelerinin stres altında alındığını iddia eden Demirkol, migreni bulunduğunu, ilaçlarını alamadığını ve ifade süreçlerinde fiziksel olarak zorlandığını ileri sürdü. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle Nurettin Demirkol'un tutuklanmasına karar verdi.
0: Silivri'de 10 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturma da bir yandan devam ediyor. Alsu gemisinin, yani batmayan geminin 1. ve 3. kaptanının ifadelerine ulaşıldı. İkisi de suçlamaları reddediyor ve tüm suçu bakın kime atıyorlar.
10: Alsu. Alsu iskeleye kır. Alsu iskeleye kır demiştir. Alsu, Tuber Kimam oldu. Tamam.
4: Alsu gemisinin tutuklu kaptanlarının ifadeleri ortaya çıktı. İki kaptan da suçlamaları reddetti. Kazadansa batan gemiyi sorumlu tutarak Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendilerine çarptığını iddia ettiler. Silivri'de 10 kişinin kaybolduğu deniz kazasının ardından başlatılan soruşturmada geminin 1. kaptanı Ahmet Erarslan'la 3. kaptanı Murat Evciman tutuklanmıştı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kaptanların sulh ceza hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı. 1. kaptan Erarslan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olay anını da ayrıntılarıyla anlattı.
10: Alsu iskeleye kır demiştir.
9: Kaza esnasında 3. kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden o sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker'in çarpıştık, çarpıştık şeklinde bağırmasını duydum.
4: Kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Geminin yaptığı manevranın çarpışmaya neden olduğunu iddia etti.
9: Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize iskeleye al uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağı alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi.
4: Geminin 3. kaptanı şüpheli Murat Evcimansa meslekte 7 aylık tecrübesinin olduğunu belirtti. Batan geminin rotayı kendilerine doğru çevirdiğini iddia etti.
11: Gemi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi. Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm. Ve telsizden Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun gelme şeklinde seslendim.
4: 3. kaptan da 1. kaptan gibi kazadan Tuğberk İmamoğlu gemisini sorumlu tuttu. Kaza Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpmasıyla meydana geldi dedi. Öte yandan TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tarafından yeri tespit edilen batan gemideki 10 personeli bulma çalışmaları da sürüyor.
0: Silivri'deki bu gemi kazasından hemen önce Girne'de yaşanan gemi kazasında ise yeni bulunan naaşlarla ölenlerin sayısı artıyor. 13'e yükselmiş durumda. Kayıp 15 kişiyi arama çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Elmas Demir naaşı son bulunan isimse cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi.
4: Bir yolculuk başladı, geriye tarifsiz bir acı kaldı. Girne Taşucu seferini yapan Filojet isimli yolcu gemisinin batmasıyla yaşanan faciada can kaybı 13'e yükseldi.
12: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştır.
4: Arama kurtarma çalışmaları ise denizin yüzlerce metre altında devam ediyor. Kayıp 15 kişi için adeta zamanla yarışılıyor. Türkiye'de bölgedeki çalışmalara deniz kuvvetleriyle destek veriyor. TCG Işın ve TCG Alemdar enkazın bulunduğu bölgede operasyonlarını sürdürüyor. Yaklaşık 554 metre derinlikteki enkaza uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla ulaşılıyor. Ekipler hem kayıp kişileri bulmaya hem de geminin kara kutusunu çıkarmaya çalışıyor. Çalışmalar gece gündüz devam ederken facianın ardından hayatını kaybedenler de memleketlerinde toprağa veriliyor. 58 yaşındaki Elmas Demir de faciada hayatını kaybedenler arasındaydı. Demir'in cenazesi önce Ankara'ya, ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Cenazeyi eşi Abbas Demir ve oğlu teslim aldı. Elmas Demir burada son yolculuğuna uğurlandı.
13: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
4: Acılı eş Abbas Demir ise geminin kaptanından şikayetçi olduğunu söyledi.
14: Filodan, kaptanlardan, özellikle kaptandan mazot döküp de kapıları kilitleyip de kendini atıp da kaçmanın ne alemi var? Bu kişi resmen katliam yaptı. Katliam, katliam.
0: Ankara'da uyuşturucu ve fuhuşağına 3. dalga operasyonu düzenlendi. 7 Ağustos'ta başlayan operasyonda şu ana kadar 64 kişi hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar arasında spor, sanat ve iş dünyasından dikkat çeken isimler var.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başkentteki uyuşturucu ve fuhuş ağına darbe vurdu. Üçüncü dalga operasyon için düğmeye basıldı. 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Adreslerde yapılan aramalarda esrar, sentetik uyuşturucu, kokain ve kırmızı reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Soruşturmanın ilk dalgası 7 Ağustos'ta başladı. İlk iki dalgada elde edilen delillerin ardından soruşturma yeni isimlere doğru genişletildi. İlk iki dalgada da şüphelilerin uyuşturucu bağlantıları mercek altına alındı. Bazı şüphelilerin kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. İkinci dalgadaysa uyuşturucu ve fuhuş faaliyetleriyle bağlantılı bazı eğlence ve yeme içme mekanlarının işletmecileri de soruşturmaya dahil edildi. Bu operasyonla birlikte soruşturmada işlem yapılan şüpheli sayısı 64'e ulaştı. 32 şüpheli tutuklu, 7 şüpheli adli kontrollü, 15 şüpheli ise gözaltında. 10 firarinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Başsavcılığın soruşturması sadece uyuşturucu kullananlarla sınırlı değil, gençleri uyuşturucu ve fuhuş ortamlarına sürüklediği değerlendirilen kişi, çevre ve mekanların bağlantıları da araştırılıyor. Soruşturmanın yeni deliller doğrultusunda yeni şüpheli ve adreslere uzanabileceği belirtiliyor. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş ağına yönelik operasyonların yeni dalgalarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan aralarında şarkıcı Tuğba İkinci'nin de bulunduğu 5 kişi ise müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor.
0: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci, 1 öğretmen, 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Son bilgiler haberimizde.

0: Okul saldırısı davasında tahliye edilmişti. Acılı aileler karara itiraz etti. Mahkemeden yeni karar çıktı. Tahliye edilen saldırganın annesi için yakalama kararı çıkarıldı.
1: Adalette tecelli etmiş oldu.
0: Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci, 1'i öğretmen 10 kişinin hayatını kaybettiği Aysel Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması görülmüştü. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli de duruşmada savunma yaptı. Oğlunun böyle bir saldırı gerçekleştireceğini hiç düşünmediğini söyledi.
2: Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. Nasıl böyle bir şeyden şüphelenebilirim? Oğlum sadece defter vermek için okula gitmişti. Böyle bir olay yapacağını hissetmedim. Olayın şokundayım. Psikologlar oğlumun psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini, ancak acil bir durum olmadığını söyledi. Uzmanlara güvendik.
0: Davanın ilk duruşmasında Pınar Peyman Mersinli oy çokluğuyla tahliye edilmişti. Bu karar saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkisine neden oldu. 10 kişinin ailesi avukatları aracılığıyla Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Tahliye kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeni karar geldi. Mahkeme Pınar Peyman Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tahliye sonrası Osmaniye'ye gittiği öğrenilen Pınar Peyman Mersinli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarılan yakalama kararının ardından çocukları katledilen aileler de memnun olduklarını söyledi.
3: Adalet yerini buldu. Bir üst mahkememize çok teşekkür ediyoruz. Adaletli şekilde suçluların yargılanmasının devamında buradan temenni ediyoruz.
4: Hükümetin ekonomideki yol haritası niteliğindeki orta vadeli plan 6 Eylül Pazar günü, yani yarın açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bakın hangi başlıklarla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacak.
5: 2027'de %9'a ve 2028 yılında ise %8 seviyelerine gerileyerek program dönemi sonunda tek haneli seviyelere kalıcı olarak inmesini hedeflemekteyiz.
0: Orta vadeli program ekonominin 3 yıllık rotasını çizecek. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillenecek.
5: Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrarı tesis etmek.
0: Türkiye ekonomisinin 2027-2029 dönemindeki yol haritasını belirleyecek orta vadeli program çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni programın detaylarını 6 Eylül Pazar günü açıklayacak. Mevcut OVP'de 2026 yılı için %3,8, 2027 için %4,3, 2028 için %5 büyüme hedeflenmişti. Enflasyon hedefi ise 2026 için %16, 2027 için %9, 2028 için %8 olarak belirlenmişti. İşsizlik oranlarının ise bu yıl %8,4, 2027'de %8,2 ve 2028'de %7,8'e gerilemesi öngörülmüştü. Yeni programda başta enflasyon ve fiyat istikrarı olmak üzere büyüme, istihdam ve kamu maliyesinde izlenecek politikalar netleşecek. Kamu idarelerinin önümüzdeki dönemde kullanacağı ödenek teklif tavanları da programla birlikte belirlenecek. Ekonomi yönetiminin yeni dönemde enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve yapısal reformlara ağırlık vermesi bekleniyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzayı attı, resmi gazeteyle yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni bir karar, yeni bir dönem başlıyor ulaşımda Türkiye'de. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün de aralarında bulunduğu 8 otoyol ve köprüler özelleştirme kapsamına alındı.
0: Cumhurbaşkanı imzaladı, resmi gazete yayımladı. Boğaz'ın incileri ve Türkiye'yi saran mega otoyollar özelleştirme kapsamına alındı. Ulaşımda dev özelleştirme hamlesi başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü kontrolündeki stratejik köprü ve otoyolların işletme hakkı devrediliyor. Resmi gazetede yayımlanan karara göre mülkiyet devri olmayacak. İşletme hakkı, kiralama veya gelir ortaklığı modeli uygulanacak. Özelleştirme programı kapsamında İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan tarihi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yer alıyor. Tüm devirlerin 31 Aralık 2031'e kadar tamamlanması hedefleniyor. 2010 listesine ek olarak yeni hatlar da kapsama alındı. Niğde, Pozantı, Gaziantep çevre ve Bursa çevre otoyolları ile tesisleri de artık özelleştirilecek. Devir bitene kadar bakım onarım karayollarında kalacak. Devir sonrasında da kurum şirketlerin yükümlülüklerini denetlemeyi sürdürecek. Karar kamuoyunda satış ve kamu zararı tartışmalarına yol açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise tartışmalara noktayı koydu. Sosyal medyada yollar satılmıyor, mülkiyet devlette kalacak. Henüz ihale açılmadı, gelirin yarısı bakıma gidiyor. Ek zam veya hak kaybı olmayacak paylaşımı yapıldı.
4: Vatandaş Alo Adalet Hattı uygulamasını sevdi. Sevgili seyirciler, 3 günde uygulamaya bakın nasıl bir talep geldi.
6: Burak Bey, ben Fadime. Alo Adalet Hattı'na hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Adalet hizmetlerinde yeni dönem başladı. Alo Adalet 135 hattı devreye girdi.
0: Yargılama süreçleri hızlanacak, davalar daha hızlı sonuçlanacak. Alo Adalet 135 hattı bunun en önemli ayaklarından biri olacak.
6: Kendi ifadelerinizi açıklar mısınız?
0: İlk etapta Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan hizmet yoğun ilgi gördü. Sadece Ankara, Batı adliyesinde 3 günde 1382 başvuru alındı.
7: 5 yılı aşan dava, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için Alo 135 hattı aranabilecek.
8: Vatandaşlarımız dosyaları hakkında daha düzenli ve güvenli bilgilendirilecek. Dava dosyalarına ilişkin sonuçlar vatandaşlarımıza SMS yoluyla bildirilecek.
0: Alınan başvurular yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaştırılıyor. Daha sonra gerekli hallerde ilgili mahkeme veya ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunuluyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda ilgili yargı biriminin değerlendirilmesine sunuluyor ve sonuçlandırılıyor.
8: Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz.
0: Yapılan başvurunun hangi aşamada olduğuysa vatandaş portalı üzerinden de takip edilebilecek.
8: Bu hat 3 adliyemizde pilot olarak hizmet vermeye başladı.
0: Alo 135 Adalet Hattı yalnızca kişi özel dava ve soruşturmalar için aranabiliyor. Yani bir kişi kendisine ait olmayan dosya için hattı kullanamıyor. Bu tür kişilerin araması halinde görüşme sonlandırılıyor.
8: Soruşturmalarda gizlilik gereği yalnızca başvurunun alındığı bilgisi paylaşılacak.
0: İlk etapta 3 ilde hizmete başlayan Alo Adalet 135 hattı Ekim ayında 81 ilde devreye girecek.
4: Sevgili seyirciler, Türkiye iklim kriziyle mücadelede küresel liderliğe oynuyor ve küresel iklim zirveleri denildiğinde akla ilk gelen COP31 organizasyonu Türkiye'de Antalya'da yakında gerçekleştirilecek. Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakın bu zirveyle ilgili neler söyledi.
9: Allah bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya'daydı. COP31 alanı ve oteller bölgesi yolları açılış töreninde konuştu.
10: Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız.
0: Projeler hızla hizmete dönüşüyor. Antalya Expo alanındaki çalışmalar şehrin uluslararası gücünü ve yüksek kapasitesini bir kez daha gözler önüne seriyor.
10: COP31'de dünyaya ne söylüyorsak kendi ülkemizde de onun gereğini yerine getireceğiz.
0: Bakan Kurum Türkiye'nin dev imar başarısına dikkat çekti.
10: 2 yılda neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı inşa ettik.
0: Bu dev vizyon çevre diplomasisinin kalbi Antalya'da taçlanıyor. COP31 Antalya'nın küresel marka değeri için tarihi bir dönüm noktası olacak.
10: COP31 organizasyonu Antalya için bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek.
0: Zirvede sadece iklim değil, insanlığın ortak geleceği oylanacak. Küresel krizlerin çözüm reçetesi Antalya'da yazılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kentin zirveye hazır olduğunu belirtti.
11: Dünyanın aslen bütün insanlığı tehdit eden en büyük sorunları burada masaya yatırılacak.
0: Antalya, dev kapasitesi ve nitelikli altyapısıyla insanlığın bu büyük buluşmasına ev sahipliği yapmaya artık hazır.
4: Acil sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Çünkü havada, denizde, karada 7 gün 24 saat hizmet veren 112 acil sağlık hizmetleri ekiplerine Gökbey de dahil oluyor.
12: Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere farklı sihirli kullanıcılarımızın da Gökbey ile buluşturmayı hedefliyoruz.
0: Yerli ve milli helikopter Gökbey artık ambulans helikopter olmak için gün sayıyor.
13: Gökbey'in ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştirdiği başarılı test uçuşuyla sağlık sistemimiz için bir devrim niteliği taşıyacak.
0: Sağlık filosunda 6000'in üzerinde kara ambulansı bulunuyor. Bunun yanı sıra 7 deniz ambulansı, 15 helikopter ve 2 uçak ambulansı hizmet veriyor.
14: 7 gün 24 saat hem karada hem havada hem denizde bir yıl içerisinde yaklaşık 7 milyon vakamıza müdahale ediyoruz, nakilleri gerçekleştiriyoruz.
0: Şimdi filoya yeni bir güç daha geliyor. Yerli ve milli helikopter Gökbey. Yıl sonuna kadar envantere katılması bekleniyor.
14: Gökbey'i envanterimize kattıktan sonra tabii ki aynı anda kapasitemiz genişleyecek, büyüyecek dedim. Çünkü aynı anda iki hasta transferi sağlayabileceğiz.
0: Gökbey iki sedye ve iki personel taşıyabilecek. 700 kilometre mesafe kat edip 5 saatten fazla havada kalabilecek.
14: Daha uzun menzilli uçuşlar gerçekleştirebileceğimiz için daha uzun menzilli nakilleri de yine Gökbey helikopter ambulanslarımızla gerçekleştirebileceğiz.
4: Milli Eğitim Bakanlığı okulların kırtasiye taleplerini incelemeye aldı. Okullar öğrencilerden ve velilerden markalı ürünler talep edemeyecek.
15: Alışveriş telaşı başladı mı?
16: Başladı.
15: Formalara baktık, giysi, kırtasiye alışverişi baktık. O heyecanlı, biz de heyecanlıyız.
0: Çanta, defter, kalem, boya, silgi, liste uzayıp gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kırtasiye taleplerini mercek altına aldı. Yeni dönemde veliler belirli bir markayı almak zorunda bırakılamayacak. Yüksek maliyetli ithal kırtasiye setleri de zorunlu tutulamayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. 7 Eylül Pazartesi günü anaokulu öğrencileri ve 1. sınıflar uyum haftasına başlayacak. 14 Eylül Pazartesi günü ise her kademede ders başı yapılacak.
17: Şu dönemde yoğunluk biraz daha arttı.
0: Eğitim haftası öncesi velileri de okul alışverişi telaşı sardı. Ancak bazı okullar tarafından dayatılan kırtasiye ve yardımcı kaynaklar aile bütçesini zorlayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeyle bu uygulamalara sınır getirildi. Artık veliler belirli marka ve yüksek maliyetli materyalleri almak zorunda bırakılamayacak. Yerli üretim ürünlerin kullanımı teşvik edilecek.
18: Keşeli kalem aldım. Kalemlik. Bizim alışverişimiz bu kadardı.
0: Okullarda ücretsiz ders kitapları dışında öğrenci ve veliye yardımcı kaynak dayatması da yapılamayacak. Farklı kaynaklar okullarda kullandırılmayacak. Düzenlemeyle ayrıca okullarda markalara yönlendirecek reklam, tanıtım ve organizasyonlara da izin verilmeyecek. Böylece veliler ihtiyaç duyduğu ürünü alırken markayı da kendisi seçecek.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı sadece Ağustos ayında gıda ürünleri pazarlayan şirketlere, işletmelere 100 binin üzerinde denetim gerçekleştirdi ve bakın ne kadar ceza kesildi.
19: Günümüzde her şey, affedersiniz, eşek adet etti, hepsi karma çorman oldu. Yani denetlersin.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapanlara, halk sağlığını tehlikeye atanlara geçit vermiyor. Ağustos ayında yurt genelinde 100.128 denetim gerçekleştirildi.
20: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
0: Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere ağır yaptırım uygulandı. Toplam 186 milyon 500 bin lira idari para cezası kesildi. Para cezasının yanı sıra 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliği denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran cephesinde yeni bir sayfa mı açılıyor? Trump yönetimi tankere karşı tanker stratejisini devreye soktu.
0: İran-ABD hattında kritik aşama. ABD, İran'ın petrol ihraç terminali olan Hark Adası kıyısında 3 petrol tankerini vurdu. Washington, yeni İran stratejisinde İran'ın Hürmüz'de vurduğu her gemiye karşılık bir gemi vuracaklarını duyurmuştu. ABD'nin tanker saldırısından bir gece önce de İran ordusu Hürmüz'de Amerikan koruması altındaki bir gemiyi vurduğunu açıkladı. İran ordusu ayrıca askeri doktrinde değişikliğe gittiklerini, tehdit gördükleri noktalara önleyici operasyonlar düzenleyeceklerini ilan etti. Tahran, Basra ve Umman Körfezi kıyılarında ABD donanmasına ait gemilere gemi savar balistik füzeler fırlatıldığını da iddia etti. Saldırıların ardından Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasındaki bazı uçuşlar askıya alındı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran tankerlerinin vurulduğunu doğrularken bunun İran'a misilleme olduğunu söyledi. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la süresiz bir savaş veya büyük çaplı bir muharebe peşinde olmadıklarını, ABD'nin son askeri hamlelerinin sadece petrol akışını güvenceye almayı hedeflediğini söylemişti.
4: İsrail ise Lübnan'ı yeniden vurmaya başladı. Beka Vadisi'nde düzenlenen son saldırıda biri çocuk, 3 kişi öldürüldü.
0: İşgalci İsrail Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Lübnan'ın güneyine ve orta kesimindeki Beka Vadisi'ne düzenlenen saldırılarda biri çocuk, çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı. Beka Vadisi'ndeki saldırıda Meryem isimli genç bir kız da katledildi. Acılı babası, kızım liseye başlamaya hazırlanıyordu dedi.
16: Burada sakince oturuyorduk. Kızımı liseye kaydettirecektim. Akşam burada oturuyorduk ki bir anda bir füze isabet etti. Bilincimizi kaybettik. Neyi vurmaya çalışıyorlardı? Bunlar çocuktu. Ne yanlış yaptılar?
0: İsrail ordusu Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarına misilleme yaptıklarını öne sürdü. İsrail ordusu ayrıca Güney Lübnan'daki stratejik Ali Tahir Tepesi'nde operasyonel kontrol sağladığını iddia etti. İsrail ile Lübnan hükümeti arasında Haziran ayında ABD arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi, Hizbullah'ınsa silahsızlandırılması öngörülüyor.
4: Suriye'ye geçelim şimdi de. Başkent Şam'da kadın polis birlikleri ilgi odağı oldu. Uluslararası bir fuarda görev alan polisler ziyaretçilere mesleklerini tanıttı.
0: Onlar Suriye'nin yeni kadın polisleri. Şam'daki uluslararası fuarda kadın polislerin katılımı dikkat çekti. Polisler fuar katılımcılarına özellikle arama, hastane, cezaevi ve havalimanlarında üstlendikleri görevleri anlattı. Ziyaretçiler polis olmanın şartları ve eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Polis standı özellikle genç kadınlardan yoğun ilgi gördü. Kadın polislerin fuardaki varlığı Suriye'deki kadınların güvenlik alanındaki değişen rolüne dikkat çekiyor. Şam yönetimi kadın personelin görev alanlarının daha da genişleyeceğini vurguluyor.
4: Irak'tayız şimdi de, yine bir başka komşumuzdayız. Ülke petrol zengini ülkeler arasında dünyada ama Iraklılar bakın nasıl bir krizle karşı karşıya.
0: Petrol zengini Irak'ta benzin krizi yaşanıyor. Başkent Bağdat'ta çok sayıda akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar benzin bulabilmek için saatlerce istasyon dolaşıyor. Bazı istasyonların hizmet verememesi krizi daha da büyüttü. Iraklı Ebu Ahmet, krizin bir gecede başladığını söyledi. Ülkede savaş yok, nedenini bilmediğimiz bir kriz birden ortaya çıktı dedi.
21: Bir gecede birden akaryakıt krizi başladı. Ülkede herhangi bir savaş da yok. Nedenini bilmediğimiz sürpriz bir kriz birden ortaya çıktı.
0: Taksi şoförü Ziyad Abdullah da yaklaşık 2 saat boyunca Bağdat'ta benzin aradı. Abdullah sonunda uzun kuyruğun bulunduğu bir istasyonda benzin alabildi. Kriz özellikle taksicilerin çalışma düzenini olumsuz etkiliyor. Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim El-Rukabi, yoğunluğun üretim ve tüketim arasındaki farktan kaynaklandığını açıkladı. Benzin arzındaki açığın kapatılması ve stratejik stokların güçlendirilmesi için önlemler alındığını duyurdu. Irak'ın kanıtlanmış petrol rezervi yaklaşık 145 milyar varil. Ancak petrol üretimi ABD-İran savaşı nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde ciddi oranda gerilemişti.
4: Kızıldeniz'de yeni bir güç denklemi mi kuruluyor? İspanyol basını Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili bakın nasıl haberler yaptı.
0: İspanya basını Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğine dikkat çekti. Analizde bu yapıya Mısır'ın da katılması halinde bölgede dengelerin baştan yazılabileceği öne sürüldü. Savunma ve Güvenlik Yayın Kuruluşu, Digital Shield'da yayınlanan analizde 3 ülke arasındaki askeri işbirliği değerlendirildi. Analize göre planlanan deniz tatbikatları sıradan bir askeri faaliyet değil. Bu adım Kızıldeniz'de yeni bir güvenlik mimarisinin habercisi olabilir. Yazıda Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne özellikle vurgu yapıldı. Bayraktar ve Akıncı insansız hava araçları, Kaan savaş uçağı ve ada sınıfı korvetler olası yapının önemli unsurları arasında gösterildi. Ancak analizin en dikkat çeken başlığı Mısır oldu. Mısır'ın bu işbirliğine katılması halinde Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisi, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın askeri kapasitesi ve Mısır'ın stratejik konumu aynı denklemde buluşacak. Bu durumun özellikle Kızıldeniz, Süveyş Kanalı ve Bab-ül-Mandeb Boğazı hattında önemli bir güç oluşturabileceği belirtildi. İspanyol yayın böyle bir yapının ABD ve Çin'in ardından bölgedeki en etkili deniz güçlerinden biri haline gelebileceğini savundu. Analizde yeni oluşumun Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yollarında da ağırlık kazanabileceği ifade edildi.
4: Esenyurt'ta denetim sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen polis memuru için cenaze töreni düzenlendi. Şehidin naaşı meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna taşındı.
1: Denetim sırasında emekli polisin silahlı saldırısıyla şehit düştü. Şehit Mehmet Ali Topatan albayraklı tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik şüphesiyle durdurulan araçta dehşet yaşandı. Ekipler işlem yapmak üzereyken direksiyondaki emekli polis memuru silahına sarıldı. Peş peşe açılan ateş sonucu polis memuru Mehmet Ali Topatan kurşunların hedefi oldu. Topatan olay yerinde şehit düştü. Şehit polis memuru Topatan için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Şahin, mesai arkadaşları ve şehidin yakınları katıldı. Törenin ardından şehit polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehidin cenaze namazının kılınması için cansız bedeni Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Mehmet Ali Topatan dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
4: Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.
2: Bir kere daha yanaşsın. Ağzını, burnunu, kıkırdağını kıracağım onun.
1: 80'ler dizisindeki Ergün Plak karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu Serhat Murat Kılıç evinde ölü olarak bulundu.
2: Bir günah olsa, bir günah olsa kendimize geleceğiz vallahi. Keşke bir günah olsa.
1: İstanbul Kağıthane'de yaşayan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan haber alamayan kız kardeşi evine gitti. Ünlü oyuncuyu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
22: Durumumuz nedir? Buradaki işlemler tamam. Size artık hiçbir uçak vuramaz.
23: İşte bu. Aferin size.
1: Yapılan kontrolde oyuncunun bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Ancak Kılıç'ın göz çevresinde kol ve bacaklarında morluklar mevcut olduğu tespit edildi.
24: Bir de martı severler.
1: Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Oyuncunun vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
23: Gözlerim bir şey görmem der. Bekarım. Lakin aklım.
1: Son olarak Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde rol alan ünlü oyuncunun bilinen tiroid bezi hastalığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.
4: Van'da şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başladı. Detaylar haberimizde.
0: Van'da ulaşım ağı genişliyor. Şehir hastanesinden havalimanına uzanacak tramvay hattı hayata geçiriliyor. Şehir hastanesi, havalimanı, belediye tramvay hattı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeyi üstlenme kararı aldı.
21: Bakanlığımızca üstlendiğimiz hat 8,67 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşuyor. Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla şehir hastanesi ile belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız.
0: Tramvay hattı yoğun konut bölgelerini, merkezi iş alanlarını, hastane, otogar ve havalimanı gibi kentin önemli noktalarını

0: de çok zengin bir mutfak kültürü olduğunu tespit ettik bizler. Ve dolayısıyla burada başta İnegöl köftemizin şehrimize katmış olduğu bir değer var.
1: İyi ki gelmişim. Kaçırırsam üzülürdüm.
2: Küçük bir ilçe olmasına rağmen çok fazla çeşit böyle festivaller yapıyor. Köfte ve cantık tabii ki de favorimiz.
3: İnegöl'de ilk defa gastronomi festivali gerçekleşti. Çok güzeldi. Yemeklerini tattık, gezdik. Çok eğlenceli ve güzeldi.
4: Zaten İnegöl'ün köftesi çok meşhurdur. Yine ben burada da tattım ve çok güzeldi, çok beğendim.
0: İnegöl'de özellikle yerelde gastronomi alanını duymayan kalmadı. Biz bunu bu festivallerle de bölgesel, ulusal anlamda tanıtmak istiyoruz.
5: Meydanda kurulan 100 stand ve çadırda İnegöl'lü usta aşçılar Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlere adeta bir lezzet ziyafeti sundu. Yöresel lezzetler odun ateşinde pişirildi. Tandır ekmekleri fırından taze çıktı.
6: Gerçek taş fırında lahmacun lezzetine ve içli köftemizi tatmaya muhakkak bekliyorum.
5: Etkinlikte sadece yemekler değil, folklor gösterileri, paneller, söyleşiler, mutfak workshopları ve şef buluşmaları da gerçekleştirildi. Çocuklar da unutulmadı. Ünlü isimlerin de yer aldığı festival pazar akşamına kadar sürecek.
7: İnegöl çok güzel.
8: Türkiye'nin soğan deposu Polatlı'da ise hasat mevsimi başladı ama bu yıl yağışlar nedeniyle rekolte olumsuz etkilendi.
9: Kırmızı çuvallar şu anda dolduruluyor. Türkiye'nin kışlık soğanı Polatlı ve civarından elde ediliyordu, üretiliyordu.
5: Günün ilk ışıklarıyla tarlaya gidiyorlar. Kavurucu sıcağın altında soğanları söküyorlar, kesiyorlar, çuvallara dolduruyorlar. Türkiye'nin soğan ambarı Polatlı'da hasat dönemi başladı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 300 işçi soğan hasadı için ter döküyor. Topraktan tek tek sökülen soğanlar saplarından ayrılıyor. Kırmızı çuvallara dolduruluyor ve kamyonlarla depolara ya da pazarlara gönderiliyor.
10: Yaklaşık 2000 dönüm yer var. Buranın hasatını, işçiliğini biz yapıyoruz. Sabah 5'te uyanıyoruz, tarlaya geliyoruz. Akşam saat 7.30-8'e kadar da tarladayız.
5: Yağışların beklenenden az olması rekolteyi de biraz olumsuz etkiledi.
11: Geçen yıl 75 bin dekar donaylarında olan ekiliş alanımız bu yıl 25 bin dekar alana düştü. Bunun tabii en başlıca sebebi su kaynaklarının yetersizliği.
5: Çiftçiler emeklerinin karşılığını ekonomik olarak almayı umut ediyor.
9: Şu anda 18 lira, bir ay sonra 20-25 lira olur satarsanız. Adana bölgesi, Hatay bölgesi Ekim başlayacak. Şimdi bu fiyatlar böyle aşağı çekerse biz gene fasit daireye girmiş oluruz.
11: Bu yıl özelinde biraz azalsa da soğan tarımı Polatlı'da sürekli yapılmaya devam edecektir.
8: Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Finalde İtalya ile karşılaşacaklar.
12: Antene çarpan top out'a çıkıyor.
5: Filenin Sultanları Sırbistan'a set vermedi. Milli takımımız finale yükseldi.
12: Set millilerimizin, maç millilerimizin.
5: Filenin Sultanları İstanbul'daki Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor. Milliler Sırbistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Melisa Vargas 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Filenin Sultanları finalde Polonya'yı eleyen İtalya ile karşılaşacak. Milli takımımız Milletler Ligi'nin ardından üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.
12: Antene çarpan top out'a çıkıyor. Sayı millilerimizin, set millilerimizin, maç millilerimizin finaldeyiz.
8: Noktalıyoruz. Yayınımız birazdan stüdyoda futbol programıyla devam edecek. İyi geceler.

0: American Airlines flight from Dallas, Texas to Newark, New Jersey Thursday night.
1: 67 yaşındaki yolcu uçakta taşkınlık yapınca koltuğuna koli bandıyla bağlandı.

0: landed about 2 hours into their flight.
1: Amerikan Hava Yolları'na ait uçakta Arthur Landin isimli adam kabin ekibi tarafından bantlandı. Landin'in ne yaptığına dair bir ayrıntıya ise yer verilmedi.
0: Wrapping him with duct tape.
1: Olayın ardından uçak Baltimore Havalimanı'na yönlendirildi. Arthur Landin inişte gözaltına alındı. Amerikan Federal Havacılık İdaresi olayla ilgili soruşturma başlattı. Çin'de dev köprü trafiğe açılmaya hazırlanıyor. Dünyanın 4 ana kabloya sahip ilk asma köprüsü olan Yangtze Nehri Köprüsü'nde yük testi başarıyla tamamlandı. Hubei eyaletindeki köprüde 5 gece süren çalışmaların ardından son teknik aşamaya geçildi. Üst ve alt güvertelere aynı anda 180 ağır kamyon yerleştirildi. Her biri 40 ton ağırlığındaki kamyonlarla köprüye toplam 7200 ton yük uygulandı. Bu yük yaklaşık 18 tam yüklü Boeing 747 uçağının ağırlığına eşdeğerdi. Test sonuçları köprünün taşıma kapasitesinin tasarım gereksinimlerini karşıladığını gösterdi. 1860 metrelik ana açıklığa sahip köprünün üst katı otoyol, alt katı ise şehir içi yol olarak kullanılacak. Tamamen insansı robot tarafından işletilen ilk market açıldı. Yer Hong Kong. Here is a flying kiss for you. Pekin merkezli bir şirketin insansı robotu Xiaogai müşterileri karşılıyor, alışverişlerinde yardımcı oluyor. İngilizce ve Çince konuşan robot müşterilerle sohbet ediyor, ürünler hakkında bilgi veriyor. Xiaogai ayrıca şarkı söyleyip dans ederek ziyaretçileri eğlendiriyor. 24 saat açık olan robot marketinde atıştırmalık ve içecekler satılıyor. Ham petrol yüklü tanker makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Facianın eşiğinden dönüldü. 243 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı tanker tam 96.544 ton ham petrol taşıyordu. Marmara Adası açıklarında kontrolden çıktı. Tekirdağ kıyılarına doğru sürükleniyordu. Olası bir kazaya karşı hemen harekete geçildi. Kıyı emniyeti ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye Nene Hatun acil müdahale gemisi ve kurtarma 16 römorkörü gönderildi. Ekipler sürüklenen tankere müdahale etti. Kontrol yeniden sağlandı. Tehlike böylece önlendi. Ham petrol yüklü tanker kıyı emniyeti ekiplerince Tekirdağ demir sahasına çekildi ve güvenli şekilde demirletildi. Arabayı balonlarla süsledi. Kanseri yenen çocuğuyla sevinç turu attı. Karabük'te yaşayan Deniz Özay'a yaklaşık 1,5 yıl önce lösemi teşhisi konuldu. Uzun ve zorlu tedavi sürecinin ardından 16 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu. Gencin babası otomobilinin arka camına "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı. Baba oğlun kent merkezindeki başlayan sevinç turuna diğer sürücüler de korna çalarak eşlik etti. Sürücülerin korna sesleri eşliğinde devam eden kutlama turu Safranbolu'da sona erdi. Silahlar konuştu. İki Türk kurşunların hedefi oldu. Almanya'nın Hamburg kentindeki saldırı 1 Eylül'de Pauli semtindeki bir iş yeri kompleksinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis otoparkta ve binada arama yaptı. Biri 47, diğeri 33 yaşında iki Türk ölü bulundu. 48 yaşındaki bir Türk de kurşunun başını sıyırması sonucu yaralandı. Yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Alman medyasına göre saldırı öncesinde 10 kişilik kısmen maskeli bir grup binaya girdi. Hamburg savcılığı olayın bir suç örgütü içerisindeki anlaşmazlıkla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Saldırının mafya hesaplaşması olduğuysa henüz doğrulanmadı. Polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor. Endonezya'da yanardağ yeniden harekete geçti. Ana Krakatoa gece saatlerinde patladı. Patlamanın ardından yanardağdan lav püskürdü. Bölgedeki alarm seviyesi ise 3 olarak açıklandı. Bölge sakinleri ve turistler uyarıldı. Yasaklı alanlara girilmemesi istendi. Yanardağı görüntülemek için krater bölgesine yaklaşılmaması gerektiği belirtildi. Ana Krakatoa 2018'deki patlamayla da büyük bir felakete yol açmıştı. Patlamanın ardından oluşan tsunami en az 430 kişinin ölümüne neden olmuştu. Sokağı piste çevirdiler, drift attılar, gürültüleriyle mahalleliği canından bezdirdiler. Bu görüntüler İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Irmak Mahallesi'nde kaydedildi. 4 araçla sokakta drift atmaya başladılar. Zikzaklar çizdiler. Yaptıkları tehlikeli hareketler nedeniyle mahalle sakinleri sesten evlerinde rahat oturamaz hale geldi. Görüntülerin ardından polis harekete geçti. O magandalardan biri trafik ekiplerinin denetimine takıldı. Sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konuldu. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Pizza ustaları hünerlerini böyle sergiledi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te en iyi pizza hamuru yarışması düzenlendi. Ustalar hamuru havada çevirip sektirerek şov yaptı. Yarışmanın serbest stil kategorisinde Venezuelalı Rubens Pena birinci oldu. Kazanan pizzacı kazandığı şampiyonluğun arkasında ülkesinin ve çalışma azminin olduğunu söyledi. 3 gün sürecek yarışmada genel kategorideki şampiyonsa 2027 Dünya Pizza Şampiyonası için İtalya'nın Parma kentine gidecek. Bolivya'daki bir askeri kışlada şiddetli patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralılar var. Kışla başkent La Paz'ın yakınında bulunuyor. Patlamanın ardından çok sayıda kişiden haber alınamadığı açıklandı. Yaralılar arasında 3. derece yanıkları olan bir kız çocuğu da bulunuyor. Savunma Bakanlığı patlamanın havai fişek ve piroteknik malzemelerin depolandığı bölümde meydana geldiğini duyurdu. Olayın kesin nedeni ise henüz belirlenemedi. Kurtarma çalışmaları ve çok yönlü soruşturma sürüyor.

Tarihin derinliğinden gelen o melodi bu kez çok özel bir sesle yankılandı. Hammamizade İsmail Efendi'nin ölümsüz eseri yine bir Gülnihal, bu kez çok konuşulan yeni bir yorumla dinleyicilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra Erdoğan, tarihi eseri kendi tarzıyla yorumladı. Başarılı performansıyla dinleyenlerden tam not aldı. Kısa sürede büyük ilgi gören ve kulakların pasını silen bu özel performans dinleyiciler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

0: sonlarına umutla, neşeyle ve bilgiyle merhaba demek için gün başlıyor da sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
4: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, çiçten korkuyorlar.
5: TGRT FM.

0: TGRT FM Haber.
1: Konuşabilirdik. Galatasaray'ın Başakşehir karşısında lider gittiği karşılaşmada lider dönüşünü konuşacağız. Dört büyüklerin bugün Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında olmaları enteresandı. Orada çok neler konuşuldu. Biraz o açıdan da bakacağız. Maçın detaylarına, ayrıntılarına ve açıklamalarına gideceğiz. Çünkü maç sonrasında, hatta şunu söyleyebilirim, bugün Dolmabahçe'de kulüp başkanlarının açıklamaları, duruşlarının yanı sıra Aziz Bey'in maç sonrasındaki açıklamaları çok daha farklı. Aziz Bey, beni konuşturmayın, konuşursam beni kimse durduramaz şeklinde bir açıklama yaptı. Hatta dedi ki gerekirse ligler bir sene ertelensin, hakemler eğitilsin şeklinde bir yorumu var. Bütün detayları, ayrıntıları konuşacağız. TGRT Haber ekranlarında, stüdyoda, futbolda bir kez daha hoş geldiniz. Tabii Ahmet Ercanlar biraz gecikiyor ama kazanan tarafla başlayalım. Bugün Kartalların mücadelesinde İsmail Kartal İtalyano'ya karşı bir taktik hatası gerçekleştirdi mi? Kadro tartışılır mı? 10 numarasız devam eden bir mücadeleydi. Beşiktaş'ta biraz 10 numara varmış gibi bir mücadele oldu aslında. Olaytan tam bir 10 numara gibi değil. Kazanamadığı toplar, çıkışlarda biraz eksik kalması, Asensio'yu çok fazla arayan bir Fenerbahçe. Kıyas bakarsak sanki orta sahada devam edecek bir mücadele gibiydi. Zaten maç öncesinde de hep bunu yorumlamıştık ama kanatlar üzerinden yıldızların daha ön plana çıkmasını beklediğimiz bir mücadelede gülen taraf Beşiktaş oldu. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda doğum gününde kutlu olsun Bülent Uslu.
2: Ya hayatımın en güzel doğum günü hediyesi oldu. Beşiktaş'ımıza çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Süper Lig tarihinde en çok yenildiği takımın kim olduğunu merak ediyor musunuz? Tabii ki Beşiktaş. Bu Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu gösteriyor. Rakibini, ezeli rakiplerinden bir tanesini en fazla yenen takım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Maçı bir şey dedik. Önemli bir davetteydik. Ama herkesin önünde telefon. Maçı takip ettik. Telefondan takip edebildik maçı. Başından sonuna kadar. Bakın biz yeni doğum günümde bu yaşıma kadar Kadıköy'de çok Fenerbahçe galibiyeti yaşadık ama yani amiyane tabirle söyleyeyim, bu kadar ezici üstünlükle, ezici oynayarak kazandığımız bir maç ben hatırlamıyorum. Bak Beşiktaşlar biz objektif bakamayabiliriz ama Fenerbahçeli arkadaşların da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Sanki maç Kadıköy'de değil, İnönü'de oynanıyor, Dolmabahçe'de oynanıyor ve Beşiktaş ikinci ve üçüncü bölgede Fenerbahçe'yi hapsetmiş. Bakın,
1: bunu maç hiç 20 dakika için belki söyleyemeyebilirim. Biraz daha konsantre, motivasyon anlamında normal. Fenerbahçe bir kere iyi başladı.
2: Çok normal, çok normal. Ben maçın geneli için söylüyorum. Bakın, Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü zaman bile biz endişe etmedik. Ama bu futboldur. Mesela ilk yarıda benim bir paylaşımım oldu. Biz bugün maçın sonucu ne olursa olsun kaybedebilirdik de ama sahada güçlü bir Beşiktaş var. Yani Beşiktaş'ın bu kadrosunu tartışan futbol cahilidir. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş uzun yıllardan beridir kalecisi yok diyorduk, kalecisini aldı. Vlahovic dedik, bazıları işte şey dedi, sakat mı, işte o kadar eder mi, göreceğiz bakalım falan. Gördüler, herkes gördü Vlahovic'i. Çorum Spor maçından sonra biz yayın yapmadık değil mi? Çorum Spor pazartesiye mi denk gelmiş? 6 golle, yani 2021 yılında en son Beşiktaş 6 gol bulmuş. Aslında Beşiktaş Eyüp Spor maçında daha iyi oynamıştı biliyor musunuz? Neden Eyüp Spor'da, Eyüp Spor maçı 1-0 bitti, Çorum maçında 6 gol oldu? Çünkü kaliteli ayaklar da devreye girdi. Bakın Trossard'ın bugün kim olduğunu herkes gördü. Vlahovic'in bugün kim olduğunu herkes gördü. Beşiktaş'ın kim olduğunu herkes bugün gördü. Beşiktaş uzun yıllar sonra, kendi kadromuz için söylüyorum, çok önemli bir golcüye sahip oldu. Uzun yıllar sonra çok önemli bir sol açığa sahip oldu. Uzun yıllar sonra çok önemli bir kaleciye sahip oldu. İyi bir sağ beki var. Şimdi biz maçtan önceki yayınlarımızda arkadaşlarımızla şunu tartışıyorduk. Objektif olalım, kadroları bir karşılaştıralım. Kardeşim, tamam. Fenerbahçe'nin stoper bölgesinde üstünlük kurduğunu bizim oyuncularımıza karşı, ama diğer bölgelerde belki sol bekte biraz daha üstü, ama bizim sol bekimiz gol attı enteresan bir biçimde. Diğer bölgelerde Beşiktaş'ın hele hele bazı bölgelerde ezici üstünlüğü vardı, kalite anlamında söylüyorum. Yani Trossard'ın, Vlahovic'in, efendime söyleyeyim işte Poku, daha Beşiktaş'ta Poku devreye girmedi. Şimdi ben bunları çıplak gözle izleyerek yorumladım. Hemen maçtan sonra da ben hayatımda bu şekilde Kadıköy'de çok kazandık ama bu şekilde ezici bir üstünlük futbol anlamında sağladığımızı hatırlamıyorum diye. Şimdi Opta'nın verilerine göre, Opta istatistikleri 2014-2015'ten bu yana tuttukları şeyde, Fenerbahçe deplasmanında hem 5'ten fazla isabetli şut çektiği 6 tane, hem de 5'ten fazla orta yaptığı ilk maç oynamış. Bakın sevgili Doğan Öncel, bugün maçın kahramanı kimdi biliyor musunuz? Kimdi sizce maçın kahramanı? Ederson. Ederson'du. Yani
3: takımlar
2: siz
3: üzerinden geri bakarsan Fenerbahçe'de ön plana çıkan kaleciydi. Beşiktaş'ta da ön plana çıkan aslında Salih'in performansı diyebilirim.
2: Her iki takımı da topla 22 tane oyuncu, sonradan giren oyuncuları da kat. Bugün maçın kahramanı Ederson'du. Siz Kadıköy'de 1-0 yenik duruma düştünüz maçta. Rakibinizin kalecisi maçın kahramanıysa artık zaten oyunu fazla anlatmaya gerek yok. Beşiktaş'ın ne kadar üstün bir oyunu, ona nasıl üstün bir takıma sahip olduğunu görün. Bugün Beşiktaş'ın 12 puan olması lazımdı. Bugün Alanya Spor karşısında Beşiktaş'ın 3 puanı maalesef alınmıştır. Hakem tarafından alınmıştır. Alanya Spor Beşiktaş maçını yöneten VAR hakemi sezonu kapatmıştır. Belki de hakemliği bitti. Alanya Spor Beşiktaş maçını yöneten Adnan tam puan almasına rağmen 2 haftadır maç verilmiyor. MHK Başkanı'nın sesi soluğu çıkmıyor. MHK Başkanı Taylor tarafından yalanlanmıştır. Taylor geçen hafta Osimhen'in pozisyonunu da yorumlamıştı. Oraya da geliriz, oraya geldiğimizde. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bittikten sonra. Yani Beşiktaş'ın bugün 12 puanı olması lazımdı. Beşiktaş, ben ne dedim? Bu sezon Beşiktaş'ın en büyük transferi İtalyano'dur. İtalyano ne yaptı? Olay Tan'a dokundu. Ne yaptı? Rıdvan'a dokundu. Yani elindeki malzemeleri de belli bir seviyeye çıkarttı. Beşiktaş'ın şu anda bir gol makinesi, bir canavarı var. Vlahovic. Tırnak içerisinde söylüyorum, bir canavarı var. Yani ben maalesef futboldan hakikaten anlamayan arkadaşlar var. Vlahovic'i tartıştılar. Nübel'i tartıştılar. Ya Nübel'in işte göreceğiz bakalım. Vlahovic'i göreceğiz. Ya kardeşim siz bakmıyor musunuz? Yani Galatasaray'a bir futbolcu geldiği zaman, Fenerbahçe'ye bir futbolcu geldiği zaman, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a geldiği zaman meslek icabı, ya bu kimmiş diye bir baktığın zaman istatistiklerine, maçlarına, bak özetlerini izlemene gerek yok. İstatistikleri zaten veriyor. Biraz bir baktığınız zaman anlamanız lazım. Beşiktaş'ın ne kadar önemli bir 90 milyon euroluk bir bonservisi görmüş bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam 26 yaşında Türkiye'ye geldi. Yani Beşiktaş bugün dosta güven, düşmana korku saldı. Beşiktaş bugün şampiyonluğun, tabii ki yolumuz çok uzun. Yani bu yolda Adnan'ları göreceğiz. Bülent Birincioğulları'nı göreceğiz. Göreceğiz de göreceğiz. Yolumuz uzun ama Beşiktaş'ın bu oyununa, bazen 11-12 oynayacağız. Beşiktaş'ın bu oyununa inşallah bu şekilde devam ettiği müddetçe, ki bakın Çorum Spor maçında şunu hatırlatmak istiyorum. Vlahovic çıkarken İtalyano'ya dokundu böyle. Hani selamlaşmak için. İtalyano sadece yarım saniye döndü ve hemen ya inanılmaz konsantre bir hocamız var. Oyunculara dokunan, oyuncuların performansını artıran.
4: Derbinin kıymeti de iyi anlatılmış hocaya. Yani gelen yabancı teknik adamların hep bir görüşü vardır ya, bir maçtan daha bir farkı yok bu maçların diye klasik bir açıklama yaparlardı, ama derbilerin gerçekten camialar için, tribünler için ne kadar kıymetli olduğu da hocaya anlatılmış. Şimdi, belki Önder Özen tarafından, şimdi, belki başkan tarafından, belki ben, ekibi tarafından.
2: Ben hocaya hiç kimsenin bir şey anlatması gerektiği düşünmüyorum. Lütfen Çorum Spor maçından sonraki maç sonu demecine bakın hocanın. Ne dedi biliyor musunuz? Çorum Spor maçından hemen sonra, maç sonu ne dedi biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin bütün maçlarını izledim dedi. Yani daha bismillah hocam, Çorum Spor maçı oynanmadan hocamız Fenerbahçe'nin tüm dersine çalışan, mesleğine saygısı olan, mesleğine aşık bir hocamız var. Bunu anlattık biz, bunu anlatmaya çalıştık ama şu bir gerçek. Beşiktaş'ın bugüne kadar kadro kalitesi gerçekten geçtiğimiz yıllarda bak mesela ben Fenerbahçe Kadıköy'e giderken futbol şansımız yanımızda olsun isterdim. Tamam mı? Yani işte eksik kalmayalım. Pozisyonlarda gole çevirelim. İnşallah işte o gün formumuz da oluruz falan. Ben ilk defa bugün maça çıkarken Beşiktaş bak yenilebiliriz sorun değil. Ama oyun üstünlüğünün bizde olacağına inanmıştım.
3: Çok evet. Monolog olmayalım, devam edelim zaten. Biraz da hem hakem üzerinden hem kadrolar üzerinden de gidebiliriz. Aslında
2: bir istatistik vereyim. Vlahović yine Opta'nın verilerine göre 2000 yılından bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu olmuş. O şeyi de
3: peki.
2: Vermiş olan.
3: Tahir Kum, şimdi kadrolara baktığınız zaman iki takımın da yeni bir yapılanma içerisinde hem teknik adamlar üzerinden de gidebilirsin hem kadro üzerinden de devam edebilirsin ama bu maç özelinde Kadıköy'e giderken Beşiktaş taraftarının kafasında bir soru işareti vardı. Eğer Orkun atılmazsa, eksik kalmazsak gibi bir yaklaşım vardı. Çünkü o konsantrasyon ya da timing hatası dediğimiz o heyecan verici pozisyonlarda hep hatalar yapmıştı. İki derbi üst üste yapınca tabii üçüncüde de mi olacak acaba korkusu endişesi olabilirdi ama.
5: Olmuştu?
3: Bir Fenerbahçe derbisinde olmuştu, evet. Bir Galatasaray maçında da olmuştu. Bir kırmızı kart görmüştü hatırlarsan.
5: Ya şöyle, yani Orkun hakikaten Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Ama ben bu maçta Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini, Beşiktaş'ın istediğini, Beşiktaş'ın arzuladığını, yani galibiyetine bir leke sürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öte yandan bugün ortada Halil Umut Meler'in bir skandal yönetimi olduğunu da söyleyebilirim. Önce hani kısa konudan bahsetmek istiyorum. Beşiktaş kadro kalitesiyle belki Fenerbahçe ile eşdeğer olmasına rağmen ama teknik direktör kalitesiyle ön plana çıkan bir takımdır. Yani bir tarafta İsmail Kartal, bir tarafta Italiano. Yani ikisinin 10 defa karşılaşması olsun, 10 defa da Italiano kazanır. Yani bu kadar nettir benim için. Ama bu konuda tabii Ahmet de geldi, hoş geldi. Yani bu konuda söyleyeceğim şudur. Bu konuda İsmail Kartal'a çok kızmamak gerekir. İsmail Kartal'ı çok eleştirmemek gerekir. Bu konuda eğer kızılacak, tepki gösterilecek bir şey varsa dördüncü kez İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin başına getiren yönetim kurulunu bence eleştirmek lazım. Bence öncelikle Sayın Başkan'ın maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalar çok önemli. Bunu konuşacağız ama
3: çok da uzatmadan hemen konuya gideceğim zaten ama şimdi Ahmet'e de söz verirsem tabii, çok fazla çok Ali Naci'yi ve Ömer abi de bekletmiş
5: çok
3: olacağım.
5: Kısa
3: çünkü hemen bir devam
5: bir saniye çok kısa söyleyeceğim. İnsanların başkalarının hatalarını bu kadar kolay görebildiği bir yerde Sayın Aziz Yıldırım için söylüyorum kendi hatalarını da görmesi gerekir.
3: Diyorsun. Ali Naci, derbiyle ilgili görüşlerin nedir? Maç öncesindeki düşüncelerinle uyumlu bir mücadele mi oldu 90 dakika? Biraz orta saha kanatlar üzerinden mi gelir dedin? İkinci, üçüncü bölgeler mi daha ağır basar diye düşündün? Ve sonuç nasıl oldu senin için?
6: Bir kere İtalyano'yu ve Beşiktaş'ı tebrik ederim. Gerçekten de son derece hak edilmiş bir galibiyete imza attı. Beşiktaş deplasmanda. Kaldı ki %100 katılıyorum. İtalyano dersin çok iyi çalışmış. Geldiği günden bu yana deyim yerindeyse sağ kenarında basketbol koçu gibi çok tutkuyla Beşiktaş takımını çalıştırıyor. Çok uzun yıllardır da Beşiktaş ilk kez bir şampiyonluk ya da yarışmacı takım kadrosu kurmayı başardı. Ve bunun hakkında veriyor Beşiktaş genç bir takım. Bana göre özellikle ikinci yarıda çok üstün oynadı ve galibiyeti hak edecek bir futbol ortaya koydu. Tabii ki hakem kararları çok fazla ön plana çıkıyor. Geldik dördüncü haftanın sonuna. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi karşılaşmalarında hakem hataları yaşandı. Ve üç büyük kulüp de hakemlerden dolayı şikayet etti. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Bence bu dönemde Türk futbolunun abisi gibi ya da Türk futbolunun lideri gibi hareket ettiğini düşünüyorum şu ana kadarki süreçte. Çünkü evet bugün hem taraftarından camiasından özür diledi. Biz iyi oynamadık ama dedi. Daha sonra da hakem konusuna, federasyon konusuna, merkez hakem kurulu konusuna hiç olmadığı kadar Fenerbahçe'nin, çünkü Sayın Ali Koç bu konulara çok fazla girmiyordu ya da destekliyordu Sayın Hacı Osmanoğlu ve MHK'yi son dönemine kadar. Sayın Aziz Yıldırım gerçekten de masaya bence doğru zamanda vurduğu kanaatindeyim. Ama şunu da söylemek lazım. Yani hakemler herkese kötü. Mesela bugün bir pozisyon var. Evet, işte Kerem'in pozisyonu isyan ediyor Fenerbahçe. Gençlerbirliği maçında bence Fenerbahçe'nin, söylemiştim, tartışmalı iki pozisyonu var. Birinin ben %100 penaltı olduğu kanaatindeyim. İşte Beşiktaş'a Alanya deplasmanında başına geldi. Galatasaray dün Başakşehir maçında, ki orada konuşuruz, çok ciddi hakem hataları oldu. Şimdi artık bütün futbol ailesi bu durumdan memnuniyetsiz. Daha ne bekleniyor, ne gerekiyor, nasıl bir olay yaşanması gerekiyor onu anlamak güç. Ama ya Şikrinyar'ın da Vlahovic'e yaptığı dirsek falan, yani yumruk gibi vurduğu bir hamle var. Hani Vlahovic orada tartışıyor Şikrinyar'la ama çok da masumane bir pozisyon değil oralar. Onu da söylemek lazım.
1: Biraz hakemler, İtalya'dan kalma, biraz hakem, Balkan Savaşı evet, tadında çok oradaki sert, oyuncuların çok bir şeyi var.
6: Ama yani her takıma hakem hatası oluyor. Onu da belirtmek lazım. Beşiktaş'ta
1: tabii hakemler üzerinden konuşulunca işte Kadir Sağlam bir taraftan, Halil Mutmeler bir taraftan, işte geçen hafta Bursa Spor İstanbul maçında taçtan offside veren bir hakemin bugün görevden alındığını öğrendik. Eyüp maçına atanmıştı. Çorum Eyüp maçına atanmıştı. Ayberk Demirbaş yerine hemen Direnç Tonusluoğlu getirildi sevgili izleyenler. Ömer abi dedi ki keşke almasalardı, daha çok dikkat çekti olay dedi. Yani hata üstüne hata devam ediyor ama bakalım ne olacak bugün Dolmabahçe'de. Acaba bu konu konuşuldu mu? Onu da merak ediyorum Ömer abi.
7: Şimdi o dediğim bahsettiğim maçın hakem dördüncü hakemi. Yani adam maça çıkmadan bir tayin yapılmış. Fakat demek ki çok büyük bir baskı oldu ki Merkez Hakem Kurulu, normalde biliyorsunuz Merkez Hakem Kurulu öyle pek hata yapan hakeme maç vermeyeyim, dinlenirim öyle bir politikası yok. Yani hata yapan hakemin maç alma şansı daha da artıyor. O hakemi geri çektiler. Belki hiç ellemeselerdi kimse farkına varmadı. Zaten dördüncü hakemdi ama demek ki birileri devreye girdi. Şimdi bu Alanya Beşiktaş maçı var ya, Bülent Birincioğlu meselesi. Şimdi Merkez Hakem Kurulu bu hafta medyadaki yakın, kendilerine yakın olanlar vasıtasıyla şöyle bir haber sızdırdılar. Dediler ki o hakem sezonu kapattı. Alanya Beşiktaş maçının hakemi, var hakem, sezonu kapattı Bülent Birincioğlu. Peki kapattı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, geçen hafta eleştirdiğimiz Ahmet Ercan'dan da üstüne çok üzerine durduğu o iletişimcisi var ya. İletişimcisi ne demişti çıkıp? Buna İFAP ve VAR protokolüne göre karışmaz. Bu bir sıyırma, net değil demişti. Eğer o hakem sezonu kapattıysa, Merkez Hakem Kurulu Başkanı da sezonu kapatması lazım. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da, daha doğrusu genel müdürü de istifa etmesi lazım. Yani o hakem eğer sezonu kapattıysa sen artık o koltukta oturamazsın. Çünkü sen onu destekledin o gün, ertesi gün. Çıktılar, demedi mi o?
8: Kamuoyunu yanılttılar.
7: Dediler ki sıyırtma dediler. Burada dediler şey İFAP kurallarına göre dedi. Birinci ağızdan söylüyorum dedi o iletişimci. O yüzden
8: Allah'tan sosyal medya var da bir video çıktı.
7: Yani neresinden tutarsan elinde kalıyor. Gelelim Halil Mutmeler meselesine, bugünkü maça. Halil Mutmeler bugün FIFA kokartlı, işte bu kadar tecrübeli fakat maalesef maçın altında kaldı. Otoritesini sahada hissettiremedi. Ve bence tartışmalar biraz az olduysa skor burada hakemi de kurtardı. Merkez hakemini de kurulunu da kurtardı. Çünkü iyi oynayan taraf Beşiktaş'ta kazandı. Eğer kötü oynayan taraf kazanmış olsaydı veyahut da skor bu şekilde olmasaydı biz çok daha başka şeyler tartışıyor olurduk. Ama yani bu düzende Aziz Yıldırım gibi tecrübeli birisi de kalkmış, Sayın Aziz Yıldırım Başkan şu lafı söylüyor. Yani inan az önce Ali Naci benim yüzüme baktı. Ben de Ali Naci'nin yüzüne baktım. Ya hakikaten acaba doğru mu ya? Efendim ligleri bir sene durduralım, hakem yetiştirelim. Ya yani bu da böyle hiçbir şekilde, yani sizin iddianızı bence bu hafifletiyor. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun arkasındaki ben gücü merak ediyorum. Bu memlekette 3 kulüp, Trabzonspor'da dahil, Ali Naci demin Trabzonspor'u söylemedi. Hepsi bu hakemlerin çok kötü olduğunu, çok kötü yönetildiklerini, tayinlerin bu kadar hatalı olduğunu, her şeyi söylüyorlar 2 yıldır. Fakat Merkez Hakem Kurulu'nun hiçbir şekilde koltuğuna hiçbir şey olmuyor. Ben merak ediyorum. Buradaki biz 6 tane arkadaşız. Burada Tahir Kum federasyona biraz daha kulis bilgisi kendisinde fazla. Biraz Ahmet Ercan'dan da kulağına bayağı bir şeyler geliyor. Abi benim merakım, soruyorum size. Bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın, genel müdürünün arkasındaki güç kimdir abi? Ben bak 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ben bu kadar, böyle bu kadar insanlarla dalga geçildiğinin, böyle bu kadar insanların bu kadar derdinin, bu kadar öfkesine rağmen hiçbir şey olmamış gibi.
4: Yani hiçbir milletvekili bu kadar dokunulmaz olmamıştı diyorsun ya.
7: Yusuf Namoğlu daha mı az güçlü adamdı? Ufuk Özer'den daha az güçlü adamdı? Sabri Çelik, abi de, ya ne Zekeriya, bunlar daha mı az güçlü Yusuf adamlardı Namoğlu ya? Hepsi ya.
8: Faruk, Ömer Faruk abi, bıraktığın yerden devam edebilir miyim? Bugün birçok eski hakemle, önemli isimle çok görüşme yaptım bugün. Yani özellikle Ferhat Gündoğdu ile ilgili ben kafamda çözümleyemediğim bir sürü sorun var. Şimdi ben dün bir haber ortaya çıkarttım işte. Alkol kullanıyorlar şeyde. Fotoğrafı da elimde, yayınlamadım fotoğrafı etik kurallara gereği. Yani özel bir fotoğraf olduğu için.
4: Eğer yoksa Sayın Hacı Osmanoğlu'na veririm diye de yazdın.
8: Evet. Sonra beni TFF'nin...
4: Birazdan o tweet'i de ekrana getirelim.
8: Fotoğrafı istedi benden, gönderdim. Sonra çok kısa süre sonra bana şöyle bir yanıt yazdı. TFF'nin üst düzey yöneticisi. Dedi ki bu fotoğraf eskiymiş. Ben ona dedim ki...
9: Üst düzey yönetici profesyonel mi yoksa...
8: Yok, yönetici. Üst düzeylerden biri. Yani ilk iki adamdan bir tanesi değil.
9: Tamam, yönetim.
8: Şimdi ben ona dedim ki gene kandırılıyorsunuz dedim. Eski olamaz çünkü neden olamaz?
4: Mişi burada... nereden öğrenmiş Ahmet?
8: Efendim?
4: Eskiymiş, eski mi dedi, Ferhat, eskiymiş mi dedi?
8: Eskiymiş, Ferhat Gündoğdu'dan soruyor. Ferhat Gündoğdu yalan söylüyor ona. Federasyon üst düzey yöneticisine. Ben de dedim ki, siz dedim yapacağınız tek bir şey var. Kamera görüntülerini izleyin, o poşetlerin nasıl girdiğini, o alkollerin, o şeylerin nasıl girdiğini, son seminer yapıldı Riva'da. Göreceksiniz zaten dedim, pazartesi ilk iş bunu yapacağız dedim. Şimdi yarın yine WhatsApp'tan kendisine yazacağım. İspatla yazacağım bu defa. Diyeceğim ki bak 2024'te şu sponsor TFF'ye gelmiş. O zaman MHK'nin başkanı Ferhat Gündoğdu. O sponsor geldiği tarihi federasyon şeyini de atacağım kendisine. Ve eski olmadığını ortaya çıkartacağım yani. Böyle ispatlarıyla, delilleriyle göndereceğim kendisine. Şimdi buradaki mevzu, şimdi herkes alkol kullanabilir. Yani hakemler kullanabilir, şey kullanabilir. Ama o toplantılarda Ferhat Gündoğdu da gidiyor arada bir. Elinde eşyalar, poşetlerle gidiyor, muhabbetlere katılıyor. Şimdi öyle bir disiplinsizlik var ki, düşünün ki Riva'ya alkolün girmesi yasak.
7: Ya orası bir iş yeri.
8: İş yeri çünkü orası.
7: Yani orası bir futbol federasyonu.
8: İnsanlar alkol kullanan olabilir, kullanmıyor ama burada hiç kimse içmez yani. Burası çünkü bir iş yeridir. Burası bir...
4: Ama bir otel kısmından bahsediyorsun.
8: Otel kısmında da yasak.
4: Evet.
8: Yasak.
4: Hani orada sanki varmış gibi bir algı yaratılmasın. Hayır. Da o yüzden söylüyorum.
8: Riva'nın otelinde alkol içeri girmesi de yasak, kullanılması da yasak. Yasak yani. Ve burada Türkiye'nin en önemli hakemleri bir odada toplanıyorlar. Ben o hakemlerin kim olduğunu da tek tek biliyorum. O odada kimler olduğunu da biliyorum. Bunların ne zaman yapıldığını da biliyorum. Gününü de biliyorum. Ya bana hikaye anlatmasınlar. Eski federasyon Hacı Osmanoğlu'nu falan kandırabilirler de beni kandıramazlar. Ben gazeteciyim. Ben delil ispatlı konuşurum.
4: Peki burada sence... senin bu iddiandan dolayı aslında şunu söyleyeceğim. Çünkü izleyen hemen şey diye hemen seni yargılayabilir. Derbinin önüne geçmek için yok, bu konuyu açmışsın gibi şimdi bir konu ben, olmasın da o yüzden söyleyeyim.
8: Şimdi bir gazeteci bir yayın yapmış. Daha önce tutuklanmıştı böyle şeyden dolayı, bu manipülasyondan dolayı. Demiş ki işte derbinin hakemini değiştirmeye çalıştılar. Ya değiştirmeye çalıştılar. Ben o fotoğrafı koyardım, tamam mı? Halimut Mener bugün maçı yönetemezdi. Yönetemezdi. Değiştirmeye çalışsaydım. Öyle bir niyetim yoktu. Koymadım fotoğrafı. Etik olarak koymadım. Çünkü orada belli ki çekendi bir hakem. O hakemlerden biri rahatsız oluyor. Çekiyor fotoğrafı ve yayıyor. Ve bu yüzden de koymak istemedim. Yani o çeken kişiyi de zan altında bırakmak istemedim.
9: Sence başka ne zaman peki bu olay gerçekleşiyor? Efendim? Ne zaman gerçekleşiyor?
8: Gene ya. Bu son işte Riva'da bir seminer oluyor. Orada oluyor. Ama daha önce de olmuş buna benzer şeyler. Ya sürekli oluyormuş bu. O kadar disiplinsizlik var ki. Şimdi ben müsaadenizle ben bugünkü maçı konuşmak istiyorum. Sonra Ferhat Gündoğdu konusunda tekrar gelmek istiyorum. Şimdi bugün Beşiktaş'ın başından sonuna hak ettiği bir maçı izledik. Ben Fenerbahçe'yi izlerken gerçekten üzüldüm yani. Niye üzüldüm? bir takım bu kadar geriye gitmez, bu kadar kötü hale getirilmez. Yani şimdi Fenerbahçe belli ki Asensio olmadığı zaman böyle.
7: Ahmet Ercan'da bence hakemler hakem değil de, değil mi?
8: Hakemler.
7: Evet. Hakemler yani. Hakemler. Sanki bir hakem değil. Yani
4: alt yazıda hakem yazıyor da o yüzden yani söylüyor Merhaba.
7: Şöyle söyleyeyim. Ahmet Ercanların söylemiş olduklarını ben de birçoğuna ulaştım. Yani çok ciddi bir alkol tüketimi var Rivan'da.
8: Var. Ve bunlar sürekli bu seminer bir odada toplanıyorlarmış. 14-15 hakem. Alkoller geliyormuş. İşte viskiler.
7: Müzik bunlar. Yayını son derece çevre müzik rahatsız yayını. Oluyor.
8: Orada alkoller tüketiliyormuş ve bunu bugün birkaç çok kişiyle konuştum ben bugün. Yani ben bugün yani biraz muhabirliği bırakalı çok oldu ama yani biraz muhabirlik de yaptım işin açıkçası. Çok kişiyle konuşarak hani haberinden de emin olmaya çalıştım. Yani teyit almaya çalıştım. Birçok hemen hemen hepsi doğruladı. Sadece TFF üst düzey yöneticisi eskiymiş dedi. Onu da kandırdıklarını düşünüyorum. Tekrar maça gelmek istiyorum. Yani maç Beşiktaş'ın başından sonuna iyi oynayarak hak ettiği bir maçtı. Beşiktaş'ın çok iyi bir teknik direktörü var. Bence iyi de bir takımı var.
9: Golümüz iptal edildi.
8: Efendim?
9: Buz gibi golümüz iptal edildi. Ona rağmen yendik. Yani.
8: Buz gibi golümüz derken hangisi?
7: Vialovic'in.
9: Vialovic'in attığı gol abi. Faul mü? Yani... Faul mu? Bak iyi bak bütün otoriteler net, temiz gol lazım. Diyor.
8: Ben şimdi...
9: Ve yani Halil Umut Meler'in şeyine bir pozisyon tamamlandı değil mi? Bülentçim. Pozisyon tamamlandıktan sonra Bülentçim. Bak babacığım Bülentçim de Beşiktaş'ın orada... hep hakkı yeniliyor.
8: Tamam hakkı yeniliyor.
9: Bugün de Beşiktaş yani hep hakkı yenilerek kazanmak zorunda değiliz biz abi. Bugün de golümüz iptal edildi.
8: Düdük çaldıktan sonra savunma durmuş, kaleci durmuş, gol atmışsın buz gibi
9: golümüz yeniliyor. Niye çabuk süre durdun? Pozisyon bitsin.
8: Onu bir geçelim. Yani herkes
9: abi geçelim,
8: durmuş,
9: her şeyi geçelim.
8: Boş kaleye gol atmış adam buz gibi golümüz yenildi diyemezsin. Gol nasıl ya yenilir?
9: Onu atıyorum.
8: Oyun devam eder, kaleci kurtarış yapar, kaleci durmaz, savunma durmaz, gol atarsın dersin ki golümüz yendi. Ya,
9: niye düdük çalıyor? Biz onu tartışıyoruz işte.
8: Tamam bir dakika.
9: Niye düdük çalıyor?
8: O zaman bak hakem konuşacaksak eğer.
9: Konuşalım. Konuşacaksak
8: her maçın buz gibi penaltıları gitti. Kerem'in pozisyonu. Yani pardon da yani buz gibi penaltı. Şimdi bak ben burada futbol konuşmaya çalışıyorum. Sen buz gibi golümüz gitti diyorsun. Savunma durduktan sonra yıllar önce bu Batuhan'ın attığı bir gol verdi. Fenerbahçeli oyuncular durdu. Yani... Sürdü düzlükten 15 saniye sonra Beşiktaş gol attı. Beşiktaş 3 hafta yardım
9: yaptı. Ahmet Ercan'ın şey sen hiç Kadıköy'de Beşiktaş'ın bu kadar üstün oynadığı bir şeyi hatırlıyor musun maç? Bak kazandık, çok kazandık. Fenerbahçe en çok yenen takım da Beşiktaş. Evet. Bunların hepsini bir kenara bırak.
8: Hatırlamıyorum.
9: Bu kadar bariz bir biçimde futbol olarak üstün oynadığımız, ikinci ve üçüncü bölgede baskı kuran, pozisyon giren, maçın kahramanının Fenerbahçe kalecisinin olduğu bir maçı hatırlıyor musun? Kadıköy'de.
8: Fenerbahçe'nin ikinci devre neredeyse
9: çok var da.
8: Pozisyonu dahi evet. Yoktu. Fenerbahçe özellikle ikinci devre Beşiktaş'a bütün oyun hakimiyetini verdi. Hiçbir üretkenlikte bulunamadı. Bu ayrı bir şey. Ancak... Sayın Halil Umut Meler'e ben sormak istiyorum. Yani herhalde dün gece fazla kaçırdı bazı şeyleri tamam mı? biraz başı da ağrıyordu maçta. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü niye? Şimdi mesela bir Vlahovic Skriniar pozisyonu var tamam mı? Şimdi iki oyuncu birbirini itiyor kalkıyor tamam mı? Burada normal değil mi? İki oyuncu da birbirine Vlahovic kafasını uzatıyor. Skriniar atsa kendini atar yani orada.
4: Atmıyor. Onun sebebi ne biliyor musun? En başında ilk pozisyonda bir kafa topunda... Böyle bir hafif dirsek gibi bir şey var. Skriniar'ın Vlahovic'le arasında. Ya, eğer olur. Orada evet. Ömer abiyle de konuştuk. Çağırsa, otorite kursa, evet. Gözüm üzerinizde falan evet. Gibi evet. Bir uyarıda bulunsa hakem. Evet. Biraz daha dikkatli olacak oyuncular. O kadar rahat ki bak. Orkun böyle yapıyor, Kerem böyle yapıyor. Ötekisi hadi oradan diyor.
8: Halil Umutmeler bitmiş bir defa.
4: Evet.
8: Halil Umutmeler uzatmalı oynuyor.
4: Ve Aziz Başkan da dedi ki dayak yemiş bir hakemi tekrar görevde tutmak kadar yanlış bir şey olamaz evet. Dedi. Deminki açıklamalarında o da var.
8: Bitmiş, tamam
9: kazansaydı Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yapacak mıydı?
4: O ayrı bir tartışma.
9: Olmaz işte. Nasıl bir yapacaktı şey ya? O zaman maçtan önce niye itiraf etmedi? Halil Umut... Çok özür dilerim. Niye karşılıklı gidelim? Halil Umutmeler'in açıklandıktan sonra Aziz Yıldırım'ın herhangi bir itirazı var mı? Herhangi bir emeci var mı? Biz bu hakemi istemiyoruz diye. Veyahut da rahatsızız diye.
8: Şimdi bak
9: kaybettikten sonra konuşuyorsun baba.
8: Ben Fenerbahçe olarak
9: konuşma yani.
8: Mağlubiyeti hakeme yormuyorum. Fenerbahçe'nin kötü oyununa yoruyorum. Bravo. Müsaadenle.
9: Tebrik ederim.
8: Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum.
9: Anlat abi.
8: Burada hakemin ne kadar rezil bir maç yönettiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Skriniar'la Vlahovic'in pozisyonunda iki oyuncu birbirine itiyor kalkıyor. Bu arada Fenerbahçe atak yapıyor değil mi ileride? Ucum yapıyor. Şimdi ne yaparsın? En fazla karşılıklı faul dersin tamam mı? Orada şeyle başlatırsın oyuna. Havat, şimdi Fenerbahçe'ye görürsün, başlatırsın. Ne yaptı orada?
9: Beşiktaş'a.
8: Beşiktaş'a yine foul verdi. Ya skandal ya bu. Gerçekten skandal ya. Orada Vlahovic kafasını uzatıyor, şey yapıyor. Yani en fazla karşılıklı foul var dersin. Yani şikinlerde itiyorsun yani. Yani burada o kadar maçtan kopuk, o kadar kötü bir yönetim var ki. Tamamen Ege amca her düşen oyuncuya foul çalıyor. Bakın her düşen oyuncuya. Şimdi ben maçı izlerken şöyle düşündüm ya. Atın kendinizi dedim ya. Ya nasıl olsa veriyor. Her düşene foul veriyor. Ya böyle bir hakemlik var mı?
4: Bir ara basketbol maçına döndü, yorumları ya yapıldı zaten. Bir her
8: elit,
4: şeyde
8: elit hakemlik var mı ya? Bak hani ben tekrar ediyorum. Yani insanlar belki izleyince yanlış anlayacak. Fenerbahçe hakem de kaybetmedi. Hakem yüzünden kaybetmedi. Fenerbahçe kötü oynadığı için kaybetti.
4: Fenerbahçe'nin bu, kötü oynamanın sebebi onu öyle şekilde kesiyorsun ama yani kadro başlangıcı olarak zaten bir bakın, oyuncu üzerinden tahmin yapıyorum.
10: Abi yaşlı kadro, yani yaşlı.
4: İrfan Can Kahveci mi?
8: O zaman başlayayım mı?
4: Öyle başlaman lazım başlayayım mesela. Şimdi yani İsmail Hoca üzerinden mi bak, kötü gitti?
8: 2 sene önce yaş ortalaması ligin en genç ikinci takımıydı Fenerbahçe. 26
10: şimdi 35 yaş ortalaması 35
8: mi? Şu an yaş ortalaması 30 sahaya çıkan
10: 35,
8: kadro.
10: 35-35.
8: Yok sahaya çıkan kadro 30. Şimdi bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin oyuncu tarzı birbirine çok benzeyen oyunculardan dolayı. Ben bu önümüzdeki geçtiğimiz bir ay boyunca yayınlar yaptım. Kendi YouTube kanalımda Münferit Spor'da yayınlar yaptım. Dedim ki Fenerbahçe'nin farklı tarzda oyuncuya ihtiyacı var. Özellikle orta sahada dripling yapan bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Adam eksilten oyuncu sayısı az Fenerbahçe'nin. Birbirine benzer oyuncular. Pas oyunu oynayan, savunmada iyi, hücumda çok statik kalan bir takım Fenerbahçe. Burada bu takımı farklarla getiren tek bir oyuncu var, Asensio. İkincisi de Talisca'ydı. Talisca'yı Fenerbahçe gönderdi. Ki bugün oynasaydı inanın maçın skoru böyle olmazdı. Ben bunu anlayabiliyorum. Diyorum ki İsmail Kartal pres oyunu oynamak istiyor. Basmak istiyor. Talisca da onun oyununa uygun değil. Ben bunu gayet iyi anlayışla karşılayabiliyorum. Peki Asensio'nun muadili İrfan Can olunca olmuyor işte. Ya Fenerbahçe o zaman yani şöyle bineyim söyleyeyim yani tabiri caiz attan inip eşeğe binmiş gibi oluyor. Yani çok affedersiniz. Böyle bir kalite düşüyor, anlatabiliyor muyum? Çünkü bir tarafta tek pas oynayan, oyunu yönlendiren, çok akıllı, gol vuruşu, asistler yapan bir oyuncu varken bir tarafta özgüveni eksik, artık son demlerine gelmiş bir oyuncu var. Yani birbirinin muadili değil. Fenerbahçe'nin bu
4: bir de Samsun gibi de değil. Yani bu hafta da sana biraz daha basan, daha kaliteli ayaklar üzerinden gidersek Beşiktaş gibi bir rakip olunca İrfan Can da daha geriye düştü.
8: Şimdi zaten rakip değil ya, atıyorum Çorum'da oynasan.
4: Samsun'da biraz daha rahattı da.
8: Samsun'da hani, oynasan, Samsun'da oynarken evet İrfan Can iş yapar zaten.
4: Belki İsmail Hoca öyle düşündü, hani bozmayayım gibi mi düşündü diye.
8: Mesela Şampiyonlar Ligi'nde bir takımda oynarken koy İrfan Can'ı oraya, bir kişi eksik kalırsın. Ya İrfan Can'ı ben küçümsemiyorum. Üzmek de istemiyorum hiçbir futbolcuyu. Ben çok dikkat ederim bu konulara. Yani futbolcuları çok aşağılamam. Onları çok yerin dibine batırmam. Saygı duyarım yaptıkları işe. Ama şimdi Asensio'nun muadili İrfan Can olmaz. Olamaz. Ya belki evet Greenwood'un olmadığı zaman İrfan Can'ı sağda oynatırsın. Evet belki başka bir çözümler bulursun. Ama Asensio'nun muadili olmaz. Ben şunu önerdim Fenerbahçe yönetimine bir aydır. Dedim ki orta sahaya driplik yapan, adam eksilten bir oyuncu alın. U23 kontenjanını böyle kullanın. Eğer Fenerbahçe böyle bir oyuncu alabilmiş olsaydı bugün inanın bu skor gene böyle olmaz. Bak bir oyuncudan bahsediyorum.
4: Klasik aynı soru soruluyor. Sadece bir oyuncu. Kante, Gendouzi, İsmail neden değil sorusu hep soruluyor ya. Şimdi sen de mi soranlardansın?
8: Gene aynı şeyi söylüyorum. Gene birbirine benzer 3 oyuncudan bahsediyorsunuz. Yapı olarak
4: 6-6-8, 6-6 ya da 6-8-8 gibi.
8: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 oynarken. Gendouzi yine iyi oynayan oyuncu. Ancak şimdi Fenerbahçe iç sahada oynuyor. Hücum yapacak değil mi? Şimdi hücum yaparken asisti kim yapacak? Orta saha oyuncuları. Topu ileriye kim taşıyacak? Orta saha oyuncuları. Şimdi bunu yapabilecek terzi oyuncular mı bunlar? Değiller. O yüzden Fenerbahçe'nin mutlaka orta sahaya transfer yapması gerekirken Fenerbahçe orta sahaya transfer yapmadı. Bakın ikinci sıkıntısı göreceksiniz zaman içinde. Stoper ne olacak Fenerbahçe'nin? Stoper'de nicelik bakımından çok ciddi eksiklik var. Sayın Aziz Yıldırım seçim dönemi doğru bir teşhiste bulundu. Oğuz Çetin'le beraber. Dedi ki ya bizim yerli oyuncumuz eksik. Yerli oyuncu konusunda sıkıntımız var. Peki soruyorum. Bu transfer döneminde Fenerbahçe bir tane daha iyi yerli oyuncu aldı mı? Var mı yanıt verilecek?
4: İşte düşünülen iki tane isim vardı. Belki dört almadı. Büyüklere giden Ümit'le Adil üzerinden hep gidildi. Gelecekmiş gibi gözüktü.
8: Üstüne bir de gönderdi yerli oyuncuları. Birçok yerli oyuncu gitti ve hiçbir tane bile almadı. Tek bir tane. Ya teşhisi doğru koyuyorsun. Tedavi yapmıyorsun. Kardeşim, bu zaten başlı başına bir yanlış. Gelelim Fenerbahçe'nin işte bundan sonra ne olacak?
4: Ne kadar etkiler? Tabii ki Avrupa hikayesini kaç ne kadar etkileyebilir bundan sonraki lig üzerinde.
8: Kaç tane Avrupa ligde 4 Avrupa'da da 4 maç oynadı. Abi, 6 maç oynadı.
7: 6-10 maç oynadı. 10 maç. Maç.
5: 10 maçtan aklınızda ne kaldı dediğinizde aklınızda Ederson kaldı, aklınızda Talisca kaldı.
4: Öyle ya da Kante kaldı diyebilir, ekleyebilirim sadece.
5: Şimdi onu çıktığınız zaman zaten Fenerbahçe ortaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa müsabakalarında iyi bir oyunu yoktu ki. Var mıydı? Hatırlayın burada eleştirdiğimizde de hani insanlar biraz tuhaf tuhaf bakıyordu. Talisca çıktı sahneye. Rakip bir frikik golü attı. Duran rakip top. Takımın oyuncusunun saçma sapan bir penaltı yaptırtması vardı. Penaltı buldum. Değil mi? Bir yerde Ederson çıktı. Talisca çıktı. Gendüzü çıktı. Fenerbahçe diye bir şey yoktu. Fenerbahçe'nin oyunu yoktu abi. Ya Fenerbahçe'nin
9: hatalar oyun diyoruz ya.
5: Tabii.
9: Ya mesela transferden ömür için Galatasaray'a şunu söylüyorduk. Hani Fenerbahçe başkanı yönetse Galatasaray'ı bu kadar kaotik bir ortam oluşturamazdı diyorduk Merci, ya. Fenerbahçe'de de abi Talisca'yı hani rakip başkanlar seçse kimi yollamalı Fenerbahçe? Talisca'yı seçerlerdi
8: herhalde. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük sorunu yani mühendisliği hiç yapamıyor Fenerbahçe. Yani bir kadro kuruyorsun tamam mı? Hep bir şeyler eksik. Hep bir tarz eksik. Ya tarz dediğim ya hep aynı tarz oyuncular oluyor. Dört tane.
4: Ya da hep aynı bölgeye alıyor.
8: Ya aynı bölgeye alıyor. Bazı bölgeler hep eksik bırakıyor. Ya Saadettin Saran bence iyi bir kadro kurdu. Orta sahaya Gendüz'ü Kante aldı falan harika. Ya forvet almadı. İnanılmaz bir şey.
4: Elindekini de sattı.
8: Elindekini de sattı.
7: E aldı abi şimdi forvet aldı. İki tane getirdi.
8: Şimdi forvet aldı bu defa orta sahaya.
7: Abi Kante ile Gendüz ile siz fazla güvendiniz. Şimdi bakın. Beşiktaş bugün orta sahası istediği şekilde...
8: Çok rahat,
7: çok rahat geliyor. O kadar güzel o Orkun'la beraber. Ömer Faruk o kadar abi, rahat geliyorlar ki. Yani siz Gendüz'ü, Kante'yi o kadar... Abi adamlar artık...
8: Bakın
7: yani,
8: Fenerbahçe'nin en büyük zaafı neresiydi? Hangi mevkiydi sence?
7: Fenerbahçe'nin... Abi savunması bir kere problemli.
8: Tabii ki. Hoca abi. Yani yeniden gollere bakın. Samedo yanlış yerde. Arkası bomboş. İnanılmaz derecede bir sıkıntı vardı. Şimdi bunu...
7: Mesela Oğuz bugün çok yanılttı insanları.
8: Ya yani şimdi Oğuz zaten... Çok... Ben Oğuz'dan beklentim neden zaten şu? Buydu. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bak ben yine yayınlarımda ısrarla dedim ki ya Semedo Fenerbahçe adına bir sıkıntı dedim. Şimdi ben bir futbol duayeni değilim. Bir antrenör değilim. Bir scout değilim. Yani ben 10 üzerinden puanlayayım futbol ligimi 6 dersiniz tamam mı? Yani futbol oynadım evet. Kartal Spor'da oynadım. Şampiyonluk yaşadım. Genç milli takıma seçim falan filan. Ama yani yani bir şey değilim yani. Önder Özen değilim yani ben. Tamam mı? Ama yani şunu görebiliyorum. Fenerbahçe'nin sağ kanat savunması çok ciddi manada sıkıntılı. Şimdi burada mühendislik yaparken şimdi Archie Brown'un da orada bir sıkıntısı var. Ya ben en azından şöyle yaparım mühendisliği. Ya derim ki bir kanadım daha savunması güçlü olsun. Sağ bek ya da sol bek. Bir tanesi tamam hücum ağırlıklı olsun. Kabul ediyorum. Ama bir tarafı şey yaparım. Ya Semedo'yu ben mesela...
4: Hiç olmazsa kademe anlayışıyla açığı kapatabilirsin diyorsun.
8: Ben mesela
4: diyorsun.
8: Semedo'yu bu transfer döneminde satabiliyorsam satardım. Oraya farklı tarzda bir sağ bek alırdım. Mühendislikten bahsediyoruz. Ben bir tane yerli stoper alırdım bu kadroya. Adil'i alırdım ya da Ümit'i Beşiktaş'a bırakmazdım. Çünkü yani iki tane alınabilecek stoper vardı. Ben... U23 kontenjanından orta sahaya bir tane dripling yapacak oyuncu alırdım. Ve en azından Bir forveti daha böyle dinamik genç bir oyuncu olarak seçerdim.
11: Gönderdiniz. Sıdiki vardı mesela.
8: Ya evet yani onu da işte Sayın Azılır'ın gelmeden daha önce.
4: Yalnız tabii daha önce o mesela Lyon maçını baz alırsak oradaki ölçü Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek adına daha iyi bir motivasyon ben... diyebilirsin ama burada hiç mi mesela Fonseca düşünmedi? Mesela İtalyano'nun bugünkü hamlesine baktığında Lyon maçı çok büyük bir kriter onun için bence.
11: Tabii.
4: Beklerini çıkarmadı mesela. Mourinho ileri gitmedi çok fazla. Sonlara şey doğru açık ben... görünce gitmeye başladı farkındaysan.
11: Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi şuraya atlamayın. Bir takım önce kaliteli oyunculardan kurulmak zorunda değil mi? Bu hem Fenerbahçe için hem de Beşiktaş için geçerli mi? Her iki takım da kaliteli oyunculardan kurulu, değil mi? İkinci kriter nedir? Yaş ortalaması. Şimdi Beşiktaş'a bakın. Kaleci 29 yaşında. Bizim en yaşlı oyuncumuz kim biliyor musunuz? Trossard 31 yaşında. Sağ bekimiz Murillo en yaşlısı 30 yaşında. Diğerlerine baktığınız zaman işte Emirhan'ından Rıdvan'ına, Olaytan'ına, Orkun'una, bunlar Vlahovic'ine
4: 23, 24, 25, 26 Poku, diye gidiyor onlar.
11: Bunların hepsi aynen 23, 24, 25, 26. Salih Özcan 28 yaşında. Yani Beşiktaş hep eleştirdiğimiz bir şey vardı. Beşiktaş'ın omurgası yok. İskeleti yok diyorduk ya. Artık Beşiktaş'ın öyle bir omurgası oluştu ki bu kadro eğer korunabilirse Allah sakatlık vermesin, kaza bela vermesin. Beşiktaş uzun yıllar en az 5-6 sene üst düzey verim sağlayacağı bir kalecisi var Beşiktaş'ın artık. Beşiktaş'ın bir golcüsü var. Kanatları var. Orta sahası var. Yani Beşiktaş uzun yıllar lige ambargo koyabilecek bir kadro oluşturdu. Ama bu kriterlerin yanı sıra bir şey daha önemli. Teknik adam. Beşiktaş teknik adamını buldu. Bugün İtalyano İsmail Kartal'a teknik direktörlük dersi verdi.
4: İtalyano, ki istatistik anlamında İsmail Hoca'nın da Beşiktaş karşısında almış olduğu galibiyetler daha fazla.
11: Çünkü daha önceden İtalyano ile karşılaşmamıştı İsmail Kartal. Daha önceden İsmail Kartal'ın elinde inanılmaz kaliteli kadro vardı. Beşiktaş'ın arkadaşlar geçen seneki sağ tarafı kimdi? Kayseri Spor'dan alınan Gökhan, küme düşmeme mücadelesi veren ki düştü Gökhan. Diğer taraftan da Fenerbahçe'nin git dedi o Cengiz var ya, istemiyorum seni dedi. 6 milyon euroya Beşiktaş'a vermeye çalıştıkları. Bizim de bazılarının o tesbihle aldırmaya çalıştı Cengiz var ya. Bugün Çorum Spor'un sağ kanadı oldu. Düşünebiliyor musunuz? Beşiktaş nereden nereye geldiğini. Yani bir tarafta bugün derken araya 2-3 sene girer dersin ya oyuncular yaşlandı kardeşim. Formsuzlaştı falan işte geriye düştü. Normal öyle değil. Bakın arada zaman yok ha. Arada sezon yok. Geçen sezon.

0: gergindi. Maça gergin başladı. O topu ve o büyüklüğü gösterdikten sonra belki vermese, geçmişte hatırlamıyor musunuz? Arda'nın elinden topu alıyordu şey, işte Fenerbahçe'de bir tane oyuncu vardı ya, neydi? Unuttum şimdi adını.
1: Ennesi mi?
0: Yok yok ya, yerli oyuncu var ya, Kocaeli Spor'da oynuyordu geçen sene. Golcü 33-34 yaşında.
2: Serdar Aziz.
1: Şey, Serdar Aziz.
0: Serdar'ı yakaladım da.
1: Serdar Tosun. Ne diyorsun?
0: Yok, Tosun.
2: Remix yaptın ya.
1: Serdar Dursun ya.
0: Serdar Dursun ya. Çocuğa şey vermiyordu mesela. Çocuk bütün stat bağırıyordu. Yani bakın, Beşiktaş'ın şampiyonluk, Allah
1: çok
0: nasip ederse.
1: Çok ya.
0: Bu sezon şampiyonluk şeyleri, hani taşlar örülür ya. İlk şey taş İtalyano'nun getirilmesiyle örüldü zaten. Geçen sene Beşiktaş'ın faydalanamadığı oyunculardan bu sene faydalanıyoruz ya. Aynı zamanda bence Orkun'un Duşan'a o topu vermesi Duşan'ın da hayranlığını kazandı. Ve bugünkü golü konuşamıyoruz. Bakın bugün Orkun'un istese kaleye vurabilirdi.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Kullandığınız gözlüğün vidaları kimi zaman yerinden çıkarak sizlere zor anlar yaşatabilir. Bunun için gözlüğün vidasının çıktığı yere vidayı takmadan önce renksiz oje sürmeniz yeterli olacaktır. Metal alerjisi olan kişiler küpe taktıklarında kulaklarında yara oluşur. Bu sorunu önlemek için kullandığınız metal küpenin iğneli kısmını şeffaf oje ile kapamanız yeterli olacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Hasan Sezai Hazretleri 1. Bölüm. İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan bin Ali. Mahlası Sezai'dir. Tasavvufta Gülşeni yoluna mensup idi. 1669 Hicri 1080 yılında Gördes'te doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738 Hicri 1151 senesinde Edirne'de vefat etti. Kendi ismiyle anılan dergahının bahçesinde defnedildi. Hasan Sezai 18 yaşına kadar doğum yeri olan Gördes'te kaldı. 1687 senesinde Venedikliler o beldeyi istila edince gemiyle Gördes'ten İstanbul'a geldi. Yolculuk esnasında Halvetiye yolunun büyüklerinden biriyle tanışıp sohbetinde bulundu. Anlayış ve istidadının pek çok olması ileride yüksek ilmi mertebelere yükseleceğini gösteriyordu. İstanbul'dan Edirne'ye geçen Hasan Sezai Hazretleri bir taraftan oradaki alimlerden zahiri ilimleri tahsil ederken, diğer yandan kendisini tasavvuf yolunda yetiştirip manevi terbiye verecek bir rehber aradı. Gemi yolculuğu esnasında tanıştığı zatın tesiri ve gördüğü bir rüyadaki işaret üzerine Aşık Musa dergahında bulunan Şeyh Muhammed Sırrı Efendi'ye talebe olup bir müddet hizmetinde bulundu. Muhammed Sırrî'nin vefatından sonra onun vekili olup yerine geçen Muhammed Lali Fenai Efendi'nin derslerine devam edip icazet aldı. Hasan Sezai Hazretleri bir ara İstanbul'a gelmişti. Daha önce Edirne'deyken ismi her tarafta duyulmuş olduğundan İstanbul'a gelince birçok kimse onu görmek arzusuyla bulunduğu yere akın etti. Fakat o tevazuunun çokluğundan gayet sakin idi. Böyle gelip sohbette bulunanlardan bazılarının kalbine Hasan Sezai Hazretlerini tahmin ettikleri gibi bulamama düşüncesi geldi. O gece bu kimselerin her biri rüyalarında Resulullah Efendimizi ziyaret için Medine-i Münevvere'ye gittiklerini fakat kapıda Hasan Sezai Hazretlerinin bulunduğunu ve huzur-u saadete girebilmek için onun yardımı gerektiğini gördüler. Ertesi gün rüyalarını birbirine anlattıklarında hepsinin aynı rüyayı gördükleri anlaşıldı. Böylece Hasan Sezai Hazretlerinin Resulullah Efendimizin varisi olan büyük alimlerden olduğunu yakinen anladılar. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Bizim yolumuzun esası 6 şeydir. Allah'ın kitabına sarılmak, Resulullah'ın sünnetine uymak, helal yemek, insanları incitmemek, yasaklardan uzak durmak, hakkı ve borcu ödemede acele etmek. Hakiki imana kavuşmak için 4 şey lazımdır. Bütün farzları edeple yapmak, helal yemek, görünen ve görünmeyen bütün haramlardan sakınmak ve bu üçüne ölünceye kadar devam etmeye sabretmek. Allahü Teala'dan başka yardımcı, Resulullah Efendimiz'den başka delil, takvadan başka azık, sabırdan başka amel asla yoktur. Bütün afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir. haram yiyenin 7 uzvu günaha girer. Helal yiyenin uzuvları da ibadette olur. Tam helal, kazanırken Allah'ı hiç unutmadığın şeydir. Takvasının doğru olmasını isteyen, bütün günahlardan el çeksin. 40 gün ihlaslı olan, dünyada zahit olur, kerameti görülür. Allah-u Teâlâ'yı unutmaktan büyük günah yoktur. İşin esası 3 şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resul aleyhisselama tabi olmak, her işi yalnız Allah-u Teâlâ için yapmak. İbadetin en kıymetlisi nefse uymamaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü, ne ahiret ne de dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Kulun Allahü Teala'ya şükretmesi, onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Çünkü kulun bütün uzuvları Allahü Teala'nın kuluna olan lütuf ve nimetleridir. İnsanoğlunu şu iki şey mahvetmiştir: İzzet arzusu, fakirlik korkusu. Makamların en üstünü, kötü bir huyu iyi bir huya çevirmektir. Harama bakmaktan sakınan kimse hiç göz ağrısı görmez. Sadık olan kimseye Allahü Teala bir melek gönderir. Bu melek namaz vakti gelince o kimseye namaz kılmayı hatırlatır. Uyuyorsa uyandırır. Kibir bulunan kalpte havf, korku ve reca, ümit bulunmaz. Korku men edilenden uzak durmak, ümit emredileni yapmak için koşmaktır. Açlık için 3 yer vardır. Tabiat açlığının yeri akıl, ölüm açlığının yeri fesat, şehvet açlığının yeri israftır. Birincisi düşünceyi yok eder. İkincisi fitneye, üçüncüsü israfa yol açar. Nefis şu 3 halden başka halde olmaz. Ya kâfir, ya münafık veya riyakâr olur. Her kim nefsini kendine dost edinirse, Allahü Teâlâ'yı kendine düşman etmiş olur. İnsanların la ilahe illallah ifadesine kalben itikad edip dil ile söylemeleri ve buna fiilen vefa göstermeleri lazım gelir. Allahü Teâlâ'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergâhına gidiyorsun. Ben dertleri, belaları senden uzaklaştırıyorum, lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Âdemoğlu! Yarın kıyamette huzuruma gelince, mazeret olarak ne söyleyeceksin? Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Rivayet edilir ki, zamanın Edirne valisi, adamlarından ikisine birer kese altın vererek, gidiniz, bunların birini Güzelce Baba'daki dergâhın şeyhi Enis dedeye, diğerini de Bostan Pazarı'ndaki Hasan Sezai'ye veriniz, dedi. Vazifeliler Enis dedeye gelip parayı vermek istediklerinde, Enis dede, evladım, Vali Paşa'ya selamlarımı söyleyiniz. Biz bir şeyimiz kalmadığı zaman sahip olduklarımıza bakarız ve Rabbimize şükrederek ne kadar çok nimete kavuştuğumuzu anlarız. Siz lütfen bunu muhtaç birine veriniz. O zaman ben de memnun olurum, dedi. Bunun üzerine oradan ayrılan vazifeliler Hasan Sezai Hazretlerinin dergahına doğru yola çıktılar. Bu sırada Sezai Efendi Hazretleri dergahının esnafa olan borçları birikmiş olduğundan Bazı esnaf, alacaklarını istemek üzere dergâha gelmişlerdi. Hasan Sezai Hazretleri, alacaklıları iltifat ile karşılayarak, "Buyurunuz, lütfen oturunuz, paranız gelmek üzeredir," dedi. Hasan Sezai Hazretlerinin yanında para olmadığını bilen talebeleri, bu alacaklılarının sıkıştırmasından, bu sebeple hocalarının zor durumda kalacağından dolayı üzgün idiler. Az sonra valinin adamları geldiler. Hasan Sezai Hazretlerinin onları görünce, "Nerede kaldınız evlatlarım, bizleri beklettiniz. Şu altınları verin de alacaklıların hesaplarını kapatalım. Kendilerini bekletmeyelim," dedi. Oradakiler Sezai Hazretlerinin bu kerameti karşısında şaşa kaldılar. Hepsi onun talebesi oldular. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir: "İnsanın ömrü su gibi akıp geçiyor. Su ya tarlaya akar, faydalı olur, nebatları besler veya zararlı bir yere akar. İnsanın ömrü de bu su gibi ya ahirete faydalı bir yere akar veya zararlı bir yere gider. Yazık olur. Büyüklerimiz buyurdular ki, ahirete gittiğimiz vakit bizi amellerimiz karşılayacak. İyi amel sahiplerini güzel surette insanlar karşılayacak. Hoş geldin diyecekler. Eğer ameller iyi değilse, işte o zaman eyvah. Durum çok korkunç olacaktır. Cenab-ı Hak, ezelde kulum ne isterse yaratırım diye karar vermiştir. Hesabını sonra sorarım buyurmuş. Ben onlara hem iyi işleri hem de kötü işleri bildirdim buyurmuştur. Eğer bildirmemiş olsaydım hesaba da çekmezdim. Ama peygamberler vasıtasıyla bildirdim buyuruyor. Allahü Teala'yı tanımak ve bilmek insan aklının erişemediği bir yerdir. Bir ferdin aklı Allahü Teala'yı tanıyamaz. İşte Allah diyorlar ama o dedikleri kendi kafalarındaki düşüncelerdir. Allahü Teala bize zatı ve sıfatlarıyla bildirilen Allah'tır. Mürtetler, kâfirler Allah diye kendi nefislerinin karar verdiği şeye Allah diyorlar. Allah muhafaza. Cenab-ı Hakk'ın zatı ve sıfatları ancak ve yalnız bir peygamber vasıtasıyla bildirilmiştir. Allahü Teala bildirmeseydi peygamber de bilemezdi. Allahü Teala zatı ve sıfatlarıyla ilgili bilgileri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamberlerine aleyhisselam bildirmiştir. Muhammed Masum Hazretleri bir mektubunda, "Sen zannetme ki Allahü Teala sana bu kadar makam, bu kadar mevki, bu kadar derece yaptığın ibadetler sebebiyle ihsan edilmiştir. Bütün bunları sana fıkıh ahkamını, Allahü Teala'nın dinini yaydığın için ihsan etmiştir. Allahü Teala'nın evliya kulları kınından çıkmış kılıç gibidirler. Onları üzen başını bu çok keskin kılıca vurmuş olur. Allah muhafaza etsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir sözüne, bir hareketine en ufak bir itiraz eden, şüpheyle karşılayan kâfir olur. O büyüklerin özelliği Peygamber Efendimizden gelenleri nakletmektir. Mal kullanmaya bağlıdır. Mal ya hayırlıdır veya hayırsızdır. Malın hayırlı mı, hayırsız mı olduğu nereden anlaşılır? Tabii ki gittiği yerden belli olur. Hayırlı mal, hayırlı işlerde, Allah yolunda kullanılır. Hayırsız mal, nefsin yolunda, şeytanın yolunda, yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden başka yerlerde kullanılır. Bu mal, helalden dahi olsa hesabı vardır. Büyükler devamlı, en büyük zenginlik kanaattir buyurmuşlardır. Kanaat nedir? Kanaat, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine rızadır. Israr ederseniz kavuşursunuz. Ama neye kavuşursunuz? Ateşe kavuşursunuz. Dıhiye-i Kelbi radıyallahu anh, daha Müslüman olmadan evvel ahlakı çok yüksekti, cömertti, çok daha yakışıklıydı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sohbetlerine giderdi. Fakat Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından Müslümanlık teklif edildiği vakit, zamanı gelince bakarız deyip bir türlü İslamiyet'i kabul ettiğini söyleyemezdi. Bir gün kendisi geldi ve ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Orada bir bayram havası esti. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve eshab-ı kiram çok sevindiler. Kelime-i şehadet getirir getirmez hüngür hüngür ağlamaya başladı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, niçin ağlıyorsun diye sual edince, ben çok büyük günah işledim. Acaba Cenab-ı Hak beni affeder mi? Ya Resûlallah, ben kızımı diri diri gömmüştüm, dedi. O anda Cebrail aleyhisselam geldi ve o daha La ilahe illallah, Muhammedun Resûlullah derken, Cenab-ı Hak bütün günahlarını affetti, dedi. Cenab-ı Peygamber eshab-ı kirama döndü ve bu kardeşiniz bir defa La ilahe illallah demekle affa uğradığına göre, bunu tekrar tekrar söyleyenler affedilmezler mi? Ancak iki tane şart vardır. Bir, yalan söylemeyecektir. Mü'minde iman ile yalan bir arada bulunmaz. İki, her işini ihlasla Allah rızası için yapacaktır. Mübarek bir zat birisine ne iş yapıyorsun demiş. O da berbat bir işte çalıştığını söylemiş. Evladım, yaptığın iş, yediğin, içtiğin haram, Allah'tan korkmuyor musun demiş. O işi bırak, helal yoldan bir kazanç kapısı bul demiş. Ama hocam, işte çoluk çocuğun rızkını kazanıyorum. Burada çok para kazanıyorum. Başka yere gitsem bu kadar kazanabilir miyim acaba? Benim halim ne olur demiş. O zat da vah vah demiş. Allahü Teala senin rızkını haram işlerken veriyorsa, sen helal işle uğraşırsan rızkını keser mi? Allahü Teala'nın verdiği rızıktan nasıl şüphe edersin? Allah'tan kork demiş. Yine buyurdular ki, güzel ahlak, başkalarına eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktır. Gözünü harama bakmaktan, nefsini isteklerinden koruyup, kalbini devamlı murakabe, bedenini sünnete uygun amellerle mamur edenin firasetinde hiç hata olmaz. Sabrın alameti üçtür. Samimi bir rıza, şikayeti terk, kaderin tecellisini gönül hoşluğuyla kabullenme. Tövbe etmiş olmak için dünyayı, murada ermek için de nefsinin arzu ve isteklerini terk et. Takvanın alameti vera, veranın alameti helal olduğu şüpheli olan şeylerden geri durmaktır. Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz. Korku daima hüzündür. Allahü Teala'dan korkmanın alameti daima ondan korkmaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, kim bana itaat ederse, Allah'a itaat etmiş. Her kim bana isyan ederse, Allah'a isyan etmiş olur. Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir. Haya imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhş kötülüktür. Kötüler cehennemdedir. cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir. Cennete gidecek olanlara haber veriyorum. Dinleyiniz. Zayıftırlar. Güçleri yetmez. Bir şey yapmak için yemin ederlerse Allahü Teala bunların yeminlerini muhakkak yerine getirir. Cehenneme gidecek olanları da bildiriyorum. Dinleyiniz. Sertlik gösterirler. Acele ederler. Kendilerini üstün görürler. Bir kimse ayaktayken kızarsa otursun. Oturmakla kızması geçmezse yatsın. Kıyamet gününde Allah katında insanların en kötüsü iki yüzlü olandır. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. İkisi de cennetliktir. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülükle beraberdir. Bunların ikisi de cehennemliktir. Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü gerçek imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Birbirinize dargınlık etmeyiniz. Birbirinize arka çevirmeyiniz. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin beslemeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Müminin kalbi Kâbe'den kıymetlidir. Çünkü o İbrahim Aleyhisselam'ın yapısı, orası Allahü Teala'nın tecelli ettiği yerdir. Halbuki kalp doğrudan doğruya Allahü Teala kudretiyle yarattığı bir Kâbe'dir. Onu incitmek, onu kırmak 70 defa Kâbe'yi yıkmaktan daha günahtır. Onun için mümin müminle karşılaştığı vakit yaptığı dua reddolmaz. Peki ne diye dua etmek lazım? Esselamu aleyküm deyin. Yani Allahü Teala sana hem dünyada hem de ahirette selamet versin demektir. Ne dünya sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne kabir azabı çekme. Doğru cennete git demektir. Diğeri de ona aynı şekilde cevap vermek suretiyle aynı şekilde dua eder. Onun için Müslüman bir Müslümanla karşılaştığı vakit benim dünya ve ahiret kurtuluşum bu müminin duasına bağlıdır desin ve onun duasını ne yapıp yapsın mutlaka alsın. Çok kısa ömre çok uzun nimetler ihsan edilmiştir. Eğer sonsuzla sonu olan ölçülebilseydi, bir rakam çıkabilirdi. Ama hiçbir zaman sonsuz, sonlu olanla mukayese edilemez. Netice sıfırdır. İnsanın ömrü değil, dünyanın ömrü sonsuza bölündüğü zaman, neticesi yine sıfırdır. Allahü Teala'nın varlığı sonsuzdur. Sıfatları da sonsuzdur. Bütün kainat, sonsuza bölündüğü vakit neticesi sıfırdır. Çünkü Allahü Teala var, şeriki yoktur. İşte sonsuz olan cennet nimetleri için Allahü Teala çok kısa bir ömür vermiştir. Bu kısa ömür içerisinde o kadar fırsatlar veriyor ki o imkanları kullananlar o kısa zamanda çok ecir kazanıyor. Bir mübarek zat, Allah rahmet eylesin, Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin, buyurdu ki, farzlardan sonra, yani namaz, oruç gibi, Allahü Teala'yı en çok sevindiren ibadet, bir mümini sevindirmektir. Bazen bir tatlı kelam ile insanı sevindirir. Halbuki ona dünyayı verseniz sevindiremezsiniz. Çünkü bir kere kırılmıştır. Onun için bizim dinimizde def-i mefasit celb-i menafiden evladır buyuruluyor. Yani zararı yok etmek fayda sağlamaktan önce gelir. yanlış yapmamak, iyi yapmaktan önce gelir. Birçok iyi iş yaparsınız, fakat bir kötü işiniz hiç unutulmaz, daima karşınıza çıkarılır. Ne iş yaparsanız yapın, bunu niçin yaptın demezler. Ama bir hata yaparsanız, bunu yapmak sana yakışmadı derler. Onun için mümin, mümkün olduğu kadar yanlış sözden, yanlış bakıştan, yanlış iş yapmaktan da çok sakınmalıdır. İnsanın yaptığı bütün ibadetler kabul olabilir. Bunlara sevap verilebilir, verilmeyebilir de. Ama işlediği günah mutlaktır ve yazılır. Onun için mümin evvela küfürden sakınacak, sonra haramlardan sakınacak, ondan sonra da ibadetlerini yapacaktır. Bir büyük zat cuma hutbelerinde daima şunu okurmuş: Allahü Teala'nın sonsuz olarak ihsan edeceği cennet nimetlerine kavuşmak için bize verilen çok kısa bir zamanda en kıymetli ibadet yapmalıdır. Allahü Teala'nın en çok beğendiği amel namazdır. Bu ibadeti yapan, emir ve yasaklara uyan, sonsuz olarak bu nimetlere kavuşacaktır. Bu mübarek zat, en kıymetli amelin namaz olduğunu vurguluyorlar. Birisinin bir vakit namazı kazaya kalmış. O sırada o mübarek zatın yanına gitmiş. Buyurmuşlar ki, üzerimden bir vakit kılmadığım namaz geçeceğine Allah 1000 defa canımı alsın. Bu söz üzerine o zat da hemen namazını kaza etmiş ve tövbe etmiş. Bu dünyada kim neye kıymet verirse, kıymet verdiği nesne kadar kıymetlidir. Dünya malına kıymet veren olduğu yerde kalır. Maneviyata, Allah'a kıymet veren, alime kıymet veren asırlar geçse yine hatırlanır. İşte ehli sünnet alimlerinin bu kadar sevilmesinin, hatırlanmasının sebebi kalpten gelen istekle, sevgiyle olmaktadır. Velhasıl büyüklerin çok kıymetli olmaları dünya varlıklarından dolayı değil, ahiret varlıklarındandır. İnsan neye kıymet verirse kıymeti o kadardır. Ahirete kıymet verenler, ahiret sonsuz olduğu için daima kıymetli olarak anılır. Dünyaya kıymet verenler ne olur? Hadis-i kutsi de, Allah indinde dünyanın kıymeti eğer bir sivrisineğin kanadı kadar olsaydı, isyan içinde olan kâfire bir damla vermezdi, buyuruluyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, kuddise sirruh, bir yere gidiyormuş. Bakmış, tarifi mümkün olmayan muazzam bir saray var. Sarayın penceresinden de birisi yanık yanık bir şiir okuyor. O şiirin bir yerinde, "Bu saraya gam girmez, kasavet girmez," diyor. Derken, seneler sonra yine bu sarayın yanından geçiyor. Bir de ne görsün, saray yıkılmış, harabeye dönmüş. Sarayın kapısını vurmuş, kapı açılmış. İçeriden bir deri, bir kemik, cılız bir ihtiyar çıkmış. İçeriye girmiş, bakmış duvarlar siyah, kapılar çürümüş. İhtiyara dönüp, "Ben buradan seneler önce geçmiştim, saray muazzamdı. Birisi de pencereden şiir okuyordu. Bu saraya ne oldu? O şiir okuyan nerede?" diyor. "O şiirde, bu saraya gam girmez deniliyordu," diyor. "Şimdi ne oldu?" İhtiyar, "O şiiri okuyan bendim. Bu sarayın sahipleri öldü. Bu sarayın sahipleri ölünce bakımsızlıktan harap hale geldi. Bir şey söyleyeyim de bu sana nasihat olsun. Bu öyle bir dünyadır ki, kim buna iyilik etmeye kalkarsa, dünya ona kötülük yapar. Bir şeyin hilkati, hamuru neyse, ne kadar senede geçse, o yine odur. Kedi, kedidir. İnsan, insandır. Değişmezler. Dünya da böyledir. Değişmez. Dünya daima ahiretin zıddıdır. Dünya bünyesinde insanın nefsini azdıran, şeytanı sevindiren nesneleri barındırır. Bu zararlılardan insan ibadetler yaparak kurtulamaz. Ancak büyüklere sevgisi olan kurtulabilir. Allah, peygamber, Allah adamlarına duyulan sevgi, dünya sevgisine karşı panzehir gibidir. Ancak bunlara sevgi duyanlar, bu dünyanın sevgisinden kurtulabilir. Dünya sevgisi üzerinden kalkan da kurtulur. Oğluna yazdığı bir mektupta şöyle nasihat etmiştir. Gözümün nuru evladım, her halinle seni Cenab-ı Hakk'a emanet ettim. Kalp gözün açık olsun. Mahluklara güzel ahlak ile muamele edesin. Bütün amellerin en güzeli, güzel huylu olmaktır. Dili tatlı olanın dostu çok olur buyurulmuştur. Daima insanların aybını gizle. Kimsenin aybını yüzüne vurma. Gadap ve kızgınlığını yenmeye çalış. İhtiyarlara karşı hürmet et. Bir fakir gördüğün zaman gücün yettiği kadar elinde bulunandan yardımda bulun. Bunlara riayet edersen ömrün uzun olur. Hak Teâlâ her yerde seni aziz eder. Daima affedici ol. Vasiyetlerimi tutarsan dünyada rahat ve muhterem, ahirette de mükerrem olur ve rızamı kazanırsın. Daima itikadı düzgün, salih kimselerle birlikte bulun. Dünya fanidir, ne sana kalır ne de başkasına. Baki kalacak şey Allahü Teala için olan muhabbettir. Allahü Teala manevi nimetlerden hisse almanı nasip eylesin. Sakın ha dünya itibarına aldanıp manevi yükselmeden geri kalmayasın. Suret ve görünüşe itibar etmeyesin. Zira görünüşteki itibar olsa olsa su üzerinde meydana gelen dalgaya benzer. Su üzerindeki dalganın devamlı olması mümkün müdür? Ve ona bağlanıp kalmak akıl kârı mıdır? Hak Teâlâ mana âlemimizi ihya eylesin. Bize hidayet versin. Çeşitli yanlışlara düşerek maneviyatımızın harap olmasından Allahü Teala'ya sığınırız. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Rivayet edilir ki Hasan Sezai Hazretleri zamanında Edirne'de kötü yola düşmüş bir kadın vardı. Bir zaman bu kadın halisane olarak tövbe edip eski halinden vazgeçti. Salih ameller işlemeye başladı. Fakat uygunsuz kimseler tarafından tedirgin ediliyor, rahat bırakılmıyordu. Bu kadın Hasan Sezai Hazretlerine gelerek yardım istedi. O da kadına dergâhta kadınlara mahsus kısımda kalabileceğini bildirince, bir oda tahsis edilip kadın orada kalmaya, ibadet ve taatle meşgul olmaya başladı. Bu arada boş durmayan fitneciler Hasan Sezai Hazretleri hakkında çirkin iftiralar yaymaya başladılar. Daha da ileri giderek bir gece dergâhın kapısına geyik boynuzu astılar. O ise bu hallere sabrediyor, kimseye bir şey demiyordu. Geyik boynuzunu dergâhın içine aldırdı. Edirne vilayeti günlerce bu dedikodularla çalkalandı. Hasan Sezai Efendi Hazretleri yine sabrediyor, hiç ses çıkarmıyordu. Bu şayianın yayılmasından az zaman sonra Edirne'de müthiş bir uyuz hastalığı peydah oldu. Hasan Sezai Hazretleri hakkında her kim iftira ve dedikodu etmiş ise ve her kim bu dedikoduları dinleyip kabul etmiş ise bu hastalığa yakalandı. Hastalık bu sözlere adı karışmış olanlara yayılıyor, diğer insanlara bir şey olmuyordu. Hastalığa yakalananların bütün vücutları yara bere içinde kaldı. Hiçbiri derdine çare bulamadı. Affı ve merhameti pek çok olan Hasan Sezai Hazretleri, onların bu hastalık sebebiyle şiddetli acı ve sıkıntı çekmelerine dayanamadı. mübarek kalbi tahammül edemeyip, bir gece kılık kıyafetini değiştirerek çarşıya çıktı. Kahvelerden birine girdi. Hiç kimse onu tanıyamadı. Uyuz olanlara yaklaşarak, "Sizin derdinizin ilacı Hasan Sezai'dedir," deyip oradan ayrıldı. Ertesi gün dergahın önü ana baba gününe döndü. Hastalığa tutulan herkes çare bulmak ümidiyle dergaha koşuyordu. Hasan Sezai Efendi Hazretleri gelenlerden her birine onların dergahın kapısına astıkları geyik boynuzundan kazıyıp toz halinde veriyordu. O tozu yarasına süren herkes Allahü Teala'nın izniyle şifa buldu. Bu arada herkes hatasını anlayıp yaptıkları iftira ve dedikodulara pişman oldular, tövbe ettiler. Böyle bir dertten kurtulmuş olmanın verdiği sevinçle bir sergi açıp üzerine para attılar. Toplanan paralarla dergahın kapısına bir çeşme yapıldı. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Aziz, kendisini günahın zelil kılmadığı kimsedir. Hür, kendisini tamahın kötüleştirmediği kimsedir. Hoca, kendisini şeytanın esiri almadığı kimsedir. Zeki, Allahü Teala'dan sakınan ve nefsini bizzat hesaba çeken kimsedir. Hakka giden yola düşen ve hakikati bilen bir kimsenin günahlara hiç ihtirası kalmaz. Namaz bir ziyafettir. Allahü Teala kendine inananlara, müminlere merhamet ederek namaza davet eder. Namaz içinde onların önüne rahmet sofrasını yayar. Nimetlerini onlara bol bol dağıtır. Sevdiği kulların bu nimetlere nail olmasını diler. Mal helalden de olsa, haramdan da olsa mutlaka gider. Fakat haramdan elde edilmiş ise geriye günahları kalır. Allahü Teala'dan korkan takva sahipleri için korkulacak bir şey yoktur. Çünkü onların yemeleri ve içmeleri hep güzel, temiz ve helaldir. Biz uzun bir hayat yaşamayı arzu ediyoruz. Halbuki günlerimiz nefeslerimizle, göz açıp kapamalarımızla akıp gidiyor. Kişinin alın teriyle, bileğinin kuvvetiyle kazanması ve konuşurken sözünün güzel olması ne güzeldir. İyilik gördüğü zaman artmayan, kötülük gördüğü zaman eksilmeyen muhabbet, hakiki muhabbettir. Açlık nurdur, tokluk ateştir, şehvet odundur. Şehvet ve tokluk bir araya gelince ateş yanmaya başlar, sahibini yakıp bitirir. İlmiyle amil olan alimler Müslümanlara analarından, babalarından daha şefkatli, daha merhametlidirler. Çünkü onlar insanın ahiretini kurtarıp cehenneme girmemelerini temin ederler. Ana baba ise insana ancak dünya ateşinden ve felaketinden koruyabilir. Dünyaya aldanmaktan çok sakınınız. Burası yolcu konağı gibi geçicidir. Bugün buradayız, belki yarın, belki daha önce göç edeceğiz. Burada bir an evvel azığımızı tamamlayalım. O kadar çabuk olalım ki konuşmaya vaktimiz kalmasın. Konuşmayı ahirete bırakalım. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir. İkisi de cennetliktir. Yalandan sakınınız. Çünkü yalan kötülükle beraberdir. Bunların ikisi de cehennemliktir. Allah'tan afiyet isteyiniz. Çünkü gerçek imandan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Birbirinize dargınlık etmeyiniz, birbirinize arka çevirmeyiniz, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin beslemeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Kur'an-ı Kerim'i kendi arzusuna göre tefsir eden, cehennemdeki yerine hazırlansın. Haksız olduğunu anlayıp, münakaşadan vazgeçen kimseye, Allahü Teala cennetin kenar yerinde bir ev bina eder. Kim ki haklı olduğu halde münakaşayı terk ederse, Allahü Teala ona cennetin en iyi yerinde bir bina inşa eder. Yaptığınız işler kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Böyle olmayan işleriniz için, ya Rabbi, bizi doğru yola kavuşturduğun gibi bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al derler. Kul vefat edince bütün amellerinin sevabı kesilir. 3 ameli müstesnadır. Bunlardan birincisi sadaka-i cariye. İkincisi kendisiyle faydalanılan bir ilimdir. Üçüncüsü kendisine dua eden salih evlattır. Allahü Teala katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı komşusuna en hayırlı olanlarıdır. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmiş olmaz. Mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. İyilikle emretmen ve kötülükten alıkoyman bir sadakadır. Kardeşinin yüzüne karşı güler yüzlü olman bir sadakadır. İnsanların yolundan taş, diken ve kemik gibi engel teşkil eden şeyleri gidermen senin için bir sadakadır, sevaptır. Bir de yolu belli olmayan bir yerde insanlara yol göstermen bir sadakadır. Ümmetimin kötüleri gevezelerdir. Enine boyuna söz uzatanlardır. Sözlerinde büyüklük taslayanlardır. Ümmetimin hayırlıları da ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Müminler bir araya geldiği zaman herkesin kalbinden diğerinin kalbine mutlaka bir şey akar. Bileşik kaplardaki su gibi sular eşitleninceye kadar gider gelir bu akım, devam eder. Bu akımın görülmesi de şart değildir. Şart olan nedir? Bunu kim söylüyorsa ona inanmak veya inanmamaktır. Madem ki o söyledi, doğrudur demektir. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Kudüs-ü Şerif'e bir anda gidip geldiğini kim söylüyor dedi. Senin efendin söylüyor dedikleri vakit, o söylediyse doğru söylemiştir buyurmuştu. Ben ona inandım buyurdu. Aklımı bıraktım ve kurtuldum buyuruluyor. Dolayısıyla din iki şekilde öğrenilir. Ya delilli ve ispatlı olur veyahut da tam inanarak teslimiyetle olur. Onun için en şanslı insan, güvendiği, teslim olduğu şahsın, zatın hakikaten Allah indinde bir Allah adamı olmasıdır. Maazallah, bozuk birine rastlanırsa artık onu kurtarmak zordur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, herkes inandığının hak olduğunu bilir ve başkasını asla kabul etmez. Bir Vehhabi'nin, Vehhabi eserinin bozuk olduğunu kabul etmesi mümkün değildir. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah şefaatlerini nasip eylesin, dünyanın en bahtiyar insanı, bir Allah adamına talebe olabilendir. Dünyanın en talihsiz insanı da, bozuk insana tabi olmaktır. Bu öldürücü zehirdir. Onun tedavisi, telafisi artık mümkün değildir. Her yapılacak işin ilmi vardır. Dinimizin aslı ilim, amel ve ihlastır. O halde evlenecek olanın evlilikle ilgili konuları öğrenmesi lazımdır. Kul hakları var. Bilmeden yapılan yanlış hareket iki bakımdan suçtur. Birincisi, neden öğrenmedin? İkincisi, o işi doğru yerine getirmedin derler. Göz ne kadar kıymetli olursa olsun, karanlıkta bir şey göremez. Onun için büyükler, ilim ışıktır. Ancak göz, ışıkla beraber işe yarar buyurmuşlardır. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün içkiye müptela olan bazı gençler, torbalarına içki şişeleri koyarak kıra içki içmeye gidiyorlardı. Giderken Hasan Sezai Hazretlerinin dergahının önünden geçmeleri icap etti. Sezai Efendi onları görerek, "Evlatlar nereye gidiyorsunuz? Torbaların içindeki şişelerde ne var?" diye sordu. Gençler, muziplik olsun diye ve hallerini gizlemek için gülerek, "Efendi baba, kıra gezmeye gidiyoruz. Şişelerimizde de şerbet var," dediler. Hasan Sezai Hazretleri tebessüm edip, "Peki, öyle olsun," buyurdu. Gençler ayrılıp gittiler. Kıra vardıklarında sofralarını kurdular. Şişelerindeki içkiyi içmeye başladıklarında hepsi birden çok şaşırdı. Çünkü şişelerin içindeki içkilerin hepsi şerbet olmuştu. Sonra yolda Sezai Efendi Hazretleriyle karşılaştıklarını ve konuşmalarını hatırladılar. Bu halin o büyük zatın bir kerameti olduğunu anlayıp tövbe ettiler, artık bir daha içki içmediler. Hasan Sezai Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Dünya kendisini terk etmezden evvel dünyayı terk eden, kabre girmeden evvel orası için hazırlanan, Allah-u Teala'ya kavuşmazdan evvel rızasına kavuşan kimse çok akıllıdır. Dünya ekin yeri, insanlar da sanki ekindir. Ölüm bu ekinleri biçen oraktır. Azrail aleyhisselam harman sahibi, mezar da harman yeridir. Cennet ve cehennem ise ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. İnsanların bir kısmı cennete ve bir kısmı da cehenneme gideceklerdir. En çok sevindiğim ve sevdiğim şey, Allah-u Teala'nın bana ihsan ve ikram ettiği iman nimetidir. En çok korktuğum şey ise onun benden gitmesidir. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri, helal yoldan kazanıp meşru olan yere sarf etmektir. Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır. Herkesin kalbinde cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. İnsanlar fakir olmaktan korkarak dünyalık için çalıştıkları kadar cehennemden korkup korunmak için çalışsalardı mutlaka cennete giderlerdi. Dünyada Allah-u Teala'dan en çok korkan kimse kıyamet günü insanların en emini olur. İnsanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyleri aramakta kişiler için zillet, ahireti aramakta ise izzet vardır. Yok olacak şeylerin peşlerinde koşarak zillete düşmek, ebedi olanı terk edip kendisini izzete ulaştıracak şeyi terk edene ne kadar çok şaşılır. Allah-u Teala'nın dinine, onun kullarına hizmet etmekten zevk duyan bir kimsenin hizmetinde bulunmaktan bütün mahluklar zevk alırlar. Allah korkusu, kalpte yerleşmiş olan bir ağaç gibidir. Allah korkusu, ibadetin süsüdür. Düşünmeden konuşan pişman olur. Konuşmadan önce düşünen selamet bulur. Kıyamet günü, fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir. Her kimde bulunursa bulunsun, tevazu güzeldir. Ama zenginlerde bulunursa çok daha güzel olur. Her kimde bulunursa bulunsun, kibir çirkindir. Ama fakirlerde bulunursa çok daha çirkin olur. Bir Müslümanı methedemiyorsan, bari kötüleme. Faydalı olamıyorsan, bari zararlı olma. Sevindiremiyorsan, hiç olmazsa üzme. Allah yolunda yürümek isteyene en zor gelen şey, yalancılarla beraber olmaktır. Esas fakirlik, fakir olmaktan korkmak, esas zenginlik ise Allahü Teala'ya güvenmektir. Senden meydana gelen bir hata sebebiyle seni özür dilemeye mecbur eden, beraber olduğunuzda kendisine müdara etmen icap eden ve kendisine Allahü Teala'ya dua ettiğinde beni de hatırla demeye ihtiyaç duyduğun kimse hakiki dost olamaz. Hasan Sezai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Hasan Sezai Hazretlerinin hayatında çok kerametleri görüldüğü gibi, vefatından sonra da böyle fevkalade halleri, kerametleri çok görülmüştür. Vefatından 100 sene kadar sonra kabrini su basmıştı. Dergâhın bulunduğu yerdeki caminin hatibi, rüyada birkaç defa ikaz olundu. Bunun üzerine, hürmetle ve hükümetin de malumatı olarak tasavvuf ehli zatların da huzurunda besmele ile kabir açıldı. Bu arada Hasan Sezai Hazretlerinin mübarek cesedi de göründü. Vefatından sonra aradan 100 küsur sene geçmiş olmasına rağmen vücudu eskisi gibi duruyordu. Kabirden alınıp yan tarafta bir odaya kondu. Oraya konulduğu anda etrafı çok güzel bir koku kapladı. Kabir tamir edilip ve su basması önlendikten sonra tekrar aynı kabre defnolundu. Bu hali gören ve duyanların muhabbet ve bağlılıkları daha da arttı. Hasan Sezai Hazretleri sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. İnsanlar edebe, İlimden çok daha fazla muhtaçtır. İhtiyacı olmayan bir şeyi kendisine lazım kılan, ihtiyacı olan bir şeyi zayi etmek durumunda kalır. Allahü Teala çeşitli ibadetleri bildirdi. Sabrı, sıdkı, namazı, orucu ve seher vakitleri istiğfar etmeyi buyurdu. İstiğfarı en sonra söyledi. Böylece kula, bütün ibadetlerini, iyiliklerini kusurlu görüp, hepsine af ve mağfiret dilemesi lazım oldu. Çalışıp da tevekkül etmek, bir yere çekilip ibadet etmekten hayırlıdır. Kendisinden ilim öğrendiği zatta ayıp ve kusur arayan, o zatın ilminden, feyz ve bereketinden istifade edemez. Tevekkül sahibi kimse, her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönen kimsedir. Farzlardan birini eda etmeyen sünneti yapmama belasına yakalanabilir. Sünneti terk edeninse bid'ate düşmesi muhakkaktır. Sahip olduğun vakitlerin en faziletlisi nefsinin istek ve arzularından kurtulduğun ve halk için suizanda bulunmadığın vakittir. Eğer bir kul bütün ömrü boyunca bir an riyasız ve nifak

0: Kul Allahü Teala'nın sevgisini Allahü Teala'nın sevmediklerine düşman olmakla kazanır. Allahü Teala'nın sevmedikleri ise insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsidir. Tasavvuf güzel ahlaktır. Bu da üç kısımdır. Birincisi hak ile beraber olmaktır. Yani Allahü Teala'nın emirlerine uymak ve bu hususta gösterişten uzak durmaktır. İkincisi halk ile beraber olmaktır. Bu da büyüklere karşı saygı ve edep, küçüklere karşı şefkat, emsallere ise insaflı ve adil davranmakla olur. Üçüncüsü nefse sahip olmaktır. Bu ise nefsin boş isteklerine, heva, hevese ve şeytana uymamakla olur. Kim bu üç hususu nefsinde doğru bir şekilde tatbik ederse, güzel huylulardan olur. Kul ne ile muhabbete nail olur diye sorulunca, Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla buyurdu. Kalbin Allahü Teala'dan ve onun dostlarından başkasına meyletmesi, o kalbin hasta olduğuna işarettir. Sebeplere yapışmalı. Fakat bu durum, o sebeplerin ve her şeyin yaratıcısı olan Allahü Teala'ya itimat ve tevekkül etmeye mani olmamalıdır. Bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Sabır ve ihlas. İrade, nefsin arzularına muhalefet edip, onu Allahü Teala'nın emirlerine yöneltmek ve kendisi için Allahü Teala'nın takdir ettiğine razı olmaktır. Kul muhabbet makamına Allahü Teala'nın dostlarını sevmek ve Allahü Teala'ya düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Amellerin en üstünü doğru amel işlemek, sünnet üzere hizmete devam etmektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyletmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Yaptığı amellerin kendisini cehennem azabından kurtarıp Allahü Teala'nın rızasına kavuşturacağını zanneden kimse büyük hata etmiştir. Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi Allahü Teala rıza makamlarının en sonuna ulaştırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 58. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki: "De ki Allahü Teala'nın ihsanı ve rahmetiyle işte yalnız bunlarla ferahlansınlar. Bu onların toplamakta olduklarından dünya menfaatinden daha hayırlıdır." Allahü Teala'yı Rab olarak tanı. Onu bir olarak ikrar et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Tevhidin esası bu üç şeydir. Allahü Teala'nın senin rızkına kefil olduğuna itimat et ve sana emrettiği ibadetleri yapmaya çalış. Böyle yaparsan evliyadan olursun. Abdullah bin Mürteiş Hazretlerine dostlarından bir kısmı bazı kimselerin hallerinden bahsederek, "Falan kimse su üzerinde yürüyor, onun bu haline ne dersiniz?" diye sordular. Buyurdu ki, Allahü Teala'nın yardımıyla nefsinin arzularına uymayan kimse, havada uçandan ve su üzerinde yürüyenden daha üstündür. Abdullah Razi Hazretleri buyurdu ki, "Arif, ibadet ve amelinde kulun rıza ve beğenmesini değil, yalnız Allahü Teala'nın rızasını düşünür. Marifet Allahü Teala ile kul arasındaki perdeyi kaldırır. Kullar arzularına ancak Allahü Teala'nın ihsanıyla kavuşabilirler."
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak.

0: Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine mikrofonların başında sizlerle beraberiz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Nait Sırrı Örik zaman zaman hatıralarını sizlere naklettiğimiz bir müellif. Babası Sırrı Paşa sarayda Sırrı Bey sarayda çalıştığı için son devir devlet ricali ile ilgili enteresan yakası açılmadık hatıraları bizlere naklediyor güçlü kalemiyle. Nait Sırrı Örik'in romanları da vardır. Abdülhamit Düşerken adlı romanı meşhurdur. Zaman zaman sizlere hatıralarını naklettik. Onun Ürdün ve Irak kral hanedanının dedesi olan Şerif Hüseyin Paşa ile alakalı hatıralarını naklediyoruz. Altı kral babası bir vezire dair başlıklı hatırasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, öncelikle şunu söyleyelim. Şerif Hüseyin hakkında çok konuşulmuş, pek çok münakaşalar olan tarihi bir şahsiyettir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Şurayı devlet üyeliği yapmış, İstanbul'da devlet ricali arasında bulunmuş, devletin son zamanlarında Mekke Şerifi olarak vazife yapmış bir kimse. Yani Osmanlı devlet adamlarından birisi. Fakat 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı hükümeti karşısında İngilizlerin yanında yer alması bu münakaşaların esasını, mesnedini teşkil eder. Şerif Hüseyin hakikaten enteresan bir şahsiyettir. Hal ve hareketlerine dair yayınlamış olduğu iki tane beyannamede onun bütün tarihi hareketlerinin gerekçeleri izah edilmektedir. Şimdi sözü Nait Sırrı Örik'e bırakalım. Bakalım Şerif Hüseyin Paşa hakkında neler söyleyecek.

Yakın bir müddet önce, 1948 yılını kastediyor yazar, çünkü bu hatıralar 1951'de kaleme alınmıştır. Yakın bir müddet önce katledilen Haşimi Ürdün kralına, ki Melik demek belki daha doğru, Arap, Müslüman Arap devleti olduğu için, ama müellif böyle kullanmış. Kralına büyük oğlunun 1. Talal ünvanıyla halef oluşu Osmanlı İmparatorluğu'nun bizzat kendi de bu payiyi ihraz eden kral olan bir vezirinin neslinden gelme krallar sayısını 6'ya çıkarıyor. Bunlar Hicaz'ın 2. ve son meliki olan 1. Ali, bu defa öldürülen Ürdün emiri 1. Abdullah, Suriye ve daha sonra Irak'ta tahta çıkan 1. Faysal, onun Irak'ta halefi olan 1. Gazi, 1. Gazi'nin halefi olup henüz reşit olmadığı için devletini bir naibin idare ettiği Irak emiri, Irak meliki 2. Faysal. Ki bu 2. Faysal da 1958 ihtilaliyle tahttan indirilmiş ve öldürülmüştür. Ve nihayet şuurunun tam olmadığı hakkında iddialar mevcut bulunduğu için babasına Ürdün tahtında derhal halef olamayan ve bu iddiaların herhalde yersizliğinden dolayı nihayet kral ilan edilen 1. Talal'dır. Yeri gelmişken söyleyelim, bu 1. Talal de bir sene sonra tahttan İngilizler tarafından indirilecek, İstanbul'a gönderilecek. Burada Şifa Polikliniği adında Beşiktaş'taki bir poliklinikte tedavi altına alınacaktır. Evet, krallar babası vezir ise Osmanlı İmparatorluğu kendisini azledip hain ilan edinceye kadar ki resmi paye ve ünvanıyla Mekke-i Mükerreme emiri Şerif Devletlü Siyadetli Hüseyin Paşa Hazretleri'dir. Fakat ben, yani Nahit Sırrı Örik, orta yaşlı bir adam olmanın imtiyazıyla onun daha eski hal ve derecesini, yani Şura-i Devlet, yani Danıştay, Tanzimat Dairesi azasından Utufetlü Şerif Hüseyin Beyefendi Hazretleri oluşunu da hatırlıyorum. Ayrıca da onun bu zamanına dair en yakınımdan, yani babam Sırrı Bey'den duyulmuş hatıralara sahibim. Bilhakika 10 Temmuz İnkılabı'ndan, yani 2. Meşrutiyet'in ilanından galiba 4 yıl önce 6 ay kadar bir müddet Devlet Şurası'nın aynı dairesinde azalık etmiş olan babam, heyetin toplantı günlerinde haftada 3 gün kendisiyle aynı masa başında ve aynı rütbenin kıdemli sahipleri oldukları için birbirlerine pek yakın olarak oturduklarını anlatırdı. Ve şeriflere mahsus kıyafetle gelen Hüseyin Bey'in müzakereleri başından sonuna kadar fevkalade bir dikkatle, fakat hiç söze karışmaksızın dinlediğini, kusursuz bir nezaket içinde de fevkalade bir vakarı bulunduğunu söylerdi. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, vaktiyle içtimalarda fazla söz söylememek, ortaya atılmamak nezaket ve büyüklük alametiydi. Bir kimse bir mecliste ne kadar çok konuşuyorsa onun o kadar görgüsüz, nezaketsiz, hatta bilgisiz olduğuna hükmedilirdi. Bu bakımdan Nait Sırrı Örik, kim babası Sırrı Bey, Şerif Hüseyin Paşa'nın nezaketine ve zekasına bunu bir nevi delil göstermektedir. İşte 2. Meşrutiyet ilk Hicaz kralını bu vaziyette bulmuştu. Ve Mekke emirliğine o sırada yakın akrabasından başka bir zat, yaşça ve mertebece kendisine üstün olan Abdullah Paşa veya Abdülillah Paşa isimli vezir tayin edildiği için, eğer bu şerif makamına müteveccihen yola bile çıkamayarak ölmeseydi, Şerif Hüseyin ancak Ayan meclisine girer, belki bir iki defa bir nazırlığa seçilir ve Boğaz içindeki yalısında bir gün ölünce de gazetelerde Şürefa-i Kiram'dan, Ayan'dan ve Vükela-i Sabıka'dan kaydıyla ölümünün haberi çıkardı. Fakat kader, iffeti kadar, Osmanlı Devleti'ne sadakati de ziyadesiyle sena edilen, övülen Abdülillah Paşa'nın Mekke'ye gitmesine müsaade etmedi. Onun ani vefatı üzerine de şeriflerin en yaşlısı ve en mühimi sıfatıyla Şerif Hüseyin uhdesine vezaret tevcih edilerek, yani vezirlik rütbesi verilerek Mekke emiri